0: Evet, hazırsak artık tadım sırası bende.
1: Hazırız şefim.
0: Bakalım kim ne yapmış ilk. Saffet abiyle başlamak istiyorum. Hamurlar kalın. Aralar ıslatılmamış.
2: Vallahi ben o kadar yaptım.
0: Kıymayı da hiç böyle dağıtmamışsın. Top top görmüş olduğun gibi. Yoğurtlar burada. Yoğurtları her bir dilimin üzerine gelecek şekilde koyman lazımdı. Bakalım tadına. Ha, bu Kayseri yağlamasından ziyade
3: Konya tuzlaması olur.
0: Kemal.
2: Haydi ya.
4: Gerçekten.
2: Ya sizin ağzınızın tadı bozuk.
4: Hepimizin ağzının tadı bozuk.
2: Siz de bir yoruldunuz.
4: Şef yiyemedi bile. Bak biz yuttuk gene, şükret.
2: Tamam, 1-0.
3: Bisket köfte olsa tamam diyeceğim de.
0: Senin yerinde olsaydım ben sarımsağı bütün koyardım.
2: Niye?
0: Ya doğramışsın, kocaman kocaman geliyor ağzıma.
2: Ya ham mübarek şefim, o incecik incecik doğradım, nasıl geliyor? Benim ağzıma niye gelmiyor bu sarımsaktır, soğandır ya?
0: Gel. Gel gel.
2: Ben mi tadayım?
0: Ha, sen. Açalım ağzımızı. Aç aç.
2: Hı. Bir tane, içinde bir tane olmuş be. Onu da buldun, getirin benim ağzıma ver. Tamam. Tamam mı?
0: Gene sarımsak verdim. Bütünün hepsini vermedim yani. Yani Kayseri yağlaması, bakın Kayseri yağlamasının normalde olması gereken, az sonra göstereceğim. Bu kalın. Bir kıymalar top top, iki soğanlar, nah bu kadar kurduk bu kadar. Tam Konya işi olmuş.
2: Nah o kadar da ben niye ağzıma tadamadım, gelemedim, beni bulamadım?
0: Efendim şimdi burada görünen köy kılavuz istemez. Daha iyi olabilir miydi? Daha iyi olabilirdi.
2: Olabilirdi şefim.
0: Saffet abi, sana emeğinden dolayı puanım 1.
2: Sağ ol şefim, teşekkür ediyorum. Eyvallah. 1. Yavaş yavaş çıkıyor.
0: Evet.
2: Pek üzülmedim ya. İşin açıkçası sana üzülmedim. Yok.
0: Şimdi gelelim Çiğdem ablaya. Hamurlar ince, güzel, tam böyle dağılmış. Normalde Kayseri yağlaması nasıl yenir? Böyle dağıtırsın bunu böyle, çatala alırsın şöyle.
4: Döndürürsün.
0: Çatala şöyle dolarsın.
4: Döndü benimkisi.
0: Tamam.

0: Sarımsak nerede?
1: İçinde bir taneydi, onu da koydum. Dişi küçük olabilir.
0: Güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş. Hamurun bir tarafı kağıt gibi incecik, güzel, bir tarafı kalın ama lezzetli. Sana puanım. Üç.
1: Benim mi üçü?
0: Beş verebilmem için mükemmel olması lazım.
1: Ya dört olsaydı bari şefim. Şeften iki gündür üç alıyorum ama verdiği en yüksek puan üç. Çünkü diğerlerinden yüksek alıyorum. Onun için çok da bir şey demiyorum. Demek ki yemeğim beğeniliyor.
0: Şimdi geçelim Semanur. Anadolu'da kışın özellikle ben hala çok severim. Et suyuyla güzelce salça kavrulur. Şimdi bol soğan doğranır. Böyle bayatlamış ekmek çöpe gitmemesi için büyük bir tepsi. Üzerine sarımsaklı yoğurt, ekmeğin üzerine kıymalı o soğanlı bir sos. Muhteşem bir yemektir. Doğru mu Saffet abi?
2: Evet, evet, evet şefim, dinliyorum.
0: Bizim oradan o soğanlama derler.

0: Evet.
1: Tok tutar. Ona benzetiyorum bu yemeği.
2: Aslında yağlamanın... olay aynı.
1: He?
2: Ben dinlediğime göre olay biraz aynı.
1: Aynı mı?
2: Malzeme aynı.
1: Biz ekmek yapmadık. Kayseri yağlaması incecik bir hamur olması lazım. Kalın bir hamur ki zaten açamadın hamuru.
2: Evet.
1: Islatılmış bir yoğurt. Hamurlar ne olduğu belli değil. Bu kıymaları neden böyle top top?
2: Elimden geldiğince ezmeye çalıştım da.
1: Kıyma sosu tek iyi yapabilen bir yarışmacı vardı. O da Çiğdem Hanım'dı.
0: Yine Saffet diyeceğiz abi.
1: Saffet seninki de top top. Bakalım.
2: Tadına hadi bakalım yine de.
1: Bakalım değil mi?
2: Evet. Bu kadar uğraştım. Hiç pes etmedim.
1: Hmm.
2: Çok da güzel böyle ıslanmış hamur falan.
1: Sarımsakları niye ezmediniz ya? Bütün bütün sarımsak geliyor ağzımıza. Niye?
2: Ezdim aslında da. Daha mı çok ezmem gerek?
1: Kıyma en az 15 dakikada pişmesi lazımdı. Salçaya attın, suyu döktün, altını kapattın. Sonradan sana dedim ki aç altını iyice kaynasın. Kıyma tadı var daha. Et tadından ziyade pişmemiş bir kıyma tadı var. Sana puanım 1.
2: Şeften aldığım puanla çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Ama aslında biraz da tahmin ediyordum. Hani şeften 5 puan beklemiyordum zaten. Çünkü yemeğimden çok da memnun değildim açıkçası. Ama tabii ki 1 puan vermesi beni üzdü.
1: Kemal, şu sesi duyuyor musun?
3: Duyuyorum şef.
1: Sen bu boşlukta yengeden hamur açmayı mı öğrendin?
3: Tabii zorladı biraz bizi. Hamur böyle açıldı diye ha, gösterdi yani.
1: Çıtır çıtır.
0: İnce yaptım.
3: İnce yaptım.
1: İnce yapmam muhteşem.
3: Ama fazla tuttum
0: keşke
3: orada.
0: Keşke ben de ince yapsaydım.
1: Bir dakika.
3: Fazla tuttum
1: ince
3: orada.
1: Yapman çok güzel bir şey. Ama bu demek değildir ki ince açtım, yağlama. Bu olmuş.
3: Jilet.
1: Jilet. Bu olmuş. Yufka. Ne derler bizim orada?
0: Yufka, bazlama.
1: Yuka.
0: Yuka, yuka derler evet.
3: Yuka.
1: Yukayı yapmışım muhteşem de niye ıslatılmadı? Kayseri yağlaması. Dün bol yağlıydı işte. Onun gibi harcı yağlı sulu olması lazımdı. Hamuru komple ıslatman lazımdı. Ve üstüne de güzel bir sarımsaklı yoğurt yapman lazımdı. Bunlar ıslatılmamış.
3: Kukuru, oğlum, gül gibi oldu.
1: Abi her yer aynı bakar mısın? Ben bu yemeğe kalkıp da 5 veremem.
3: Bitti tabii.
1: Yani yemeğin odak noktasına doldurmuşsun her şeyi, kenarları kalmış. Bir de tadına bakalım. Yani

0: Bugün bu sarımsak merkezin imtihanı mı? Vallahi şu ana kadar yediğim en güzel yağlama burada.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Kıymanın soğanı çiğ. Sarımsak sert ve büyük. Saffet'le aynı. Hamurun etrafı kuru.
2: İlk defa yapıyorum şefim.
0: Yani bu iki yemekten daha iyi burası.
2: Ama...
0: Kalın. Ama burada da problem var. Sana puanım... 2.
2: Teşekkür ederim şef.
1: Ben yavaş yavaş geliyorum. Birden hızlı koşmadım, yorulmayayım diye. Yarından sonra Kemal bugün de böyle bir liderliğinin tadını çıkarsın. Yarın lider kimmiş görüşeceğiz.
2: Çiğdem Hanım mı? Cidoş. Çok zor. Onun işi olmaz. Temiz bir uyku çeksin, rahatına baksın.
0: Bittikten sonra şunu yiyebilir miyim müsaadeniz
1: olursa? Tabii ki, afiyet olsun. Ne demek?
0: Ne kadar da...
1: Mutlu olurum.
3: Allah Allah.
0: Ne kadar da eksikleri olsa bir iki, ama bana göre soğanıyla, kıymasıyla, bakın kıyması kum gibi, olması gereken buydu. İnce ince dağılmış, iyi kavrulmuş ama hataları var. Ama üçünün arasında en iyisi bu. Evet, şimdi iki günün sonunda toplam almış olduğunuz puanları söyleyeceğim. Saffet abi.
3: Evet şefim.
0: 6 puan. Çiğdem abla. 15. Semanur. Semanur, toplamda iki gün boyunca almış olduğum puan 15. Ve Kemal Ega. İki günün sonunda toplam almış olduğum puan 26. Yarın artık üçüncü gün

Şu an Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troy.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Bu Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazarken Troya diye yazdı. Azra Ayrat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Anlayayım. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
0: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
1: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
0: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için bir arada burada
1: şimdi,
0: dinlemek düşünüyorum.
1: Şöyle bir şey var aslında şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan önce 9. yüzyılda yazıldı ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
0: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı
1: Bravo,
0: olarak da
1: evet.
0: betimlendi.
1: Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
0: Çünkü, ve koruma listesi altına da aldı.
1: Homeros Kios Adalı yani Sakız Adalı.
0: Simirnalı olarak biliyordum ben.
1: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam ettiriyorlar Homeros'un.
0: Gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
1: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
0: Orlando Bloom.
1: Aktris, evet. Orlando Bloom'un.
0: Çok güzel bir.
1: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
0: Evet.
1: O da Çanakkale'de kordon boyunda. O orijinal at duruyor.
0: Evet.
1: Şeydeki, filmdeki orijinal
0: onu
1: at.
0: Onu hediye ettiler bize.
1: Hediye biliyorsunuz. Etmişler. Şöyle bir şey var. En son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz. Daha içeride çok fazla şey
0: sizin
1: var.
0: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
1: Mesela İlyada yazıldı. Ancak o savaşta yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
0: Evet. Bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
1: Odysseus'ta. Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes evet. tarafından okununca
0: devamı niteliğinde yazıyor.
1: Homeros bir destan daha yazdı.
0: Evet. Kurgusal bir metin olduğu düşünülüyor.
1: Odysseus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
0: savaş bitiyor.
1: Evet. Mesela bak kısaca sana okuyayım onu. İşte az sonra başkanlar şanlı Odysseus'un etrafında Troya'nın içinde atın karnında saklanmış olarak bulunuyorlardı.
0: Taht atı.
1: Evet. Odysseus destanında. Atı Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
0: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
1: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu böyle gelişiyor yani.
0: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
1: Açılıyor ve akalar Troya'yı
0: çıkıyor, kapıyı alıyorlar. Açıyorlar ve dışarıdaki aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor.
1: Böyle
0: yakıyorlar,
1: bir
0: yıkıyorlar.
1: Efsane var.
0: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
1: Ama asıl gerçek hikayeler
0: ondan sonra başlıyor.
1: Ondan sonra Troya'da var.
0: Buyurun o
1: giriyoruz.
0: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız. Sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla filan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak bir kapı değilmiş. Evet. Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında. Evet. Yani hep onun üzerine yazılmış işte. Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: Hollywood'a kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet. Hocam
1: orada pardon saraylar, işte
0: büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.
1: Kentin var, yönetim binaları var. Evet. Vesaire hepsi o surların arkasında.
0: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
1: Evet.
0: Böyle holojenik bir şey.
2: Troya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı geziler, gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
0: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin 3. en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
1: Ha, şu andaki durumu
0: evet.
1: Temiz görünüyor, güzel görünüyor diyorsun yani.
0: Çok temiz görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
1: En ünlü yani yerlerden birisi yani dünyada götürüyor. Burası.
0: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
1: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
0: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
1: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi İlyada'nın bütün önemi özerk. Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
0: temeli
1: kalıplarından
0: sayılması.
1: Bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
0: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
1: Öyle yazılır. Geliyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
0: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
1: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
0: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum gerçekten. Er meydanına ben de gideceğim savaşacağım.
1: Evet savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam, sol taraf 6. katman oluyor, sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa, milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih. Geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet. Küçük, koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi altıncı katmanın şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer mi?
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik. Evet. Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve yani öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney

0: Kapısı da tam benim Odeon'un sağımda kalıyor. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer
1: orası.
0: Güney kapısı.
1: Ama siz 6. katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
0: Hayır hayır, kentin...
1: Kentin tamamı için.
0: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
1: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor, görüyorsunuz hocam.
0: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin, hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
1: Evet. Stratejik bir konumu da var.
0: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var.
1: Hı hı. Yangınlar var galiba.
0: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları var.
1: İstilası.
0: Ve tekrar zayıflıyor.
1: Evet.
0: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler falan da böyle. Hı hı. Yani pek ortada bir şey yok.
1: Şimdi bu
0: ki altıncı evreye kadar.
1: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. İşte o Karamenderes dedikleri.
0: Evet.
1: Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
2: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktör de tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
1: O dönemde doğuyla batıyı, yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
0: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir 6. evreyi dolaşalım.
1: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var.
0: Var.
1: Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
0: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
1: Savaşları.
0: Ve asıl savaşların alanı.
1: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
0: Her dönemde mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunları işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
1: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: 6. katmanın sur kapısından içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena Tapınağı mevcut.
1: Ama orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil.
1: Evet. Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman filan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır öyle değil. Zaman vardır. Olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Karşısında işte en eski zaman, sonraki zaman, sonraki ve en yeni zamana Öyük'te doğru gelirler. Öyük'te
0: daha net anlaşılır bu herhalde.
1: Evet. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla aslında Makedon Kralı İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Hüsmakos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz. 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında

0: sunaklarda kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde, yani milattan önce 1, milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
2: Genişletiliyor. O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
2: Evet.
1: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
2: Evet.
1: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman, o dönemki haritalara, tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
2: Evet.
1: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Evet. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
2: Evet.
1: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar filan burada.
2: Görkemli devasa yapılarını hiçbirine rastlayamıyoruz.
1: Sadece temellerle
2: karşılaşıyoruz. Temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron, yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
0: Evet.
1: Örneğin işte Şiliman ve Dörfelt'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Şunun hemen arkasındaydı o. Evet. Şöyle dolaştık, güzel. Geldik buraya. Evet. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
0: Evet.
1: Şimdi buraya geldik, birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
0: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
1: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. Hı. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
0: Yapı
1: milattan önce.
0: Taş değil herhalde değil
1: bunlar
0: mi?
1: Bunlar kerpiç. Evet.
0: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
1: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları. Hı.
0: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde değil mi?
1: İnmiş, evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
0: Evet.
1: Oralar yanmış yerler aslında.
0: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
1: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
0: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında, buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızara, şu delikler de işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı.
0: Katman. Aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yanmış.
1: Duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Ön odalı ev.
1: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev. Hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
0: Çok net ve belirgin çıkarmışlar ya hocam. Vallahi tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi. Şuna baksanıza.
1: Evet.

0: Megaron yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde değil mi? Bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış. Katmana 90 göre yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, evet, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar ağız yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
2: yapıyı işte, andırabilecek bütün elemanlar mevcut herhalde.
1: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
2: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı rengi de bir değişik oluyor.
1: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
2: Müdahale yani edilmiş. İyi restorasyon tabii görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları, evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
1: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
2: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapının...
1: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
2: Kutsal alana gideceğiz.
1: Kutsal alana doğru devam edeceğiz.

0: Hocam Troya denilince akla ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz. Schliemann yarması ya da Schliemann yarı. 1871 yılında Alman Heinrich Schliemann, hatta kimilerine göre Batı dünyasında 19. yüzyılda dünya arkeolojisini başlatan adam olarak da tanımlanıyor. Bu meşhur kazmayı yarı yapıyor. Tabii ki kente çok büyük bir zarar veriyor. Zarar vermenin ötesinde tek amacı var. O da Priamos'un hazinelerini bulup kaçırmak.
1: Şimdi tabii Troya, İlyada ve Homeros, bu üçlü neyse, Troya ve Schliemann ikilisi de aynı üne sahip. Ve Schliemann tabii senin söylediğin gibi son derece olumsuz bir takım etkilerde bulunuyor buraya. Ya da etik dışı bir takım davranışlarda da bulunuyor. Arkeoloji etiğine sığmayan, arkeoloji yöntemlerine sığmayan bir sürü şey yapıyor. Ama yine senin de dediğin gibi buranın tanınmasında da en büyük rol oynayanların başında geliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani Schliemann denildiği zaman hem bir taraftan nefret, hem bir taraftan hafif şaşkınlık ve takdir belki. Bunların hepsi iç içe bir durum yaratıyor insanda.
0: Schliemann'ı incelediğiniz zaman son derece entelektüel bir adam. Ve gerçekten de hani arkeolojiye yön vermiş insan. Yani buraya geliyor, uzun süre burada bir takım çalışmalar yapıyor. Onun günlüklerini falan okuduğumuzda da aslında burada çalışmasını izin alarak yapıyor.
1: Çok hırslı bir adam bir kere.
0: Evet.
1: Kendisini özellikle İngiltere'de o üniversite çevrelerine, Oxford çevrelerine kabul ettirmek istiyor. Ve bu yaptığı araştırmalarla. Ama ne yazık ki pek de amacına ulaşamıyor. Çünkü o bir amatör arkeolog. Hı. Yani okumuş yazmış bir arkeolog değil. Çekirdekten yetişme bir
0: amacı
1: arkeolog.
0: Bilimin ötesine geçiyor.
1: Ama yani senin gene söylediğini ben üzerine basarak tekrarlayayım. Bu adam müthiş dil biliyor.
0: Evet.
1: Her eline attığı dili sanki ana diliymiş gibi konuşmaya başlıyor. En son da Latince ve Yunanca üzerine çalışıyor ve onları da kavruyor.
0: Evet.
1: Araştırmaları bu yüzden son derece etkin yayılmaya başlıyor her tarafa. Galiba o sırada bir Amerikan konsolosu yardımıyla ya da bir iki kişi daha yardımıyla buralara karar veriyor. Tabii gene İlyada'yı okuyarak hep karar veriyor. Koltuğunun altında bir İlyada kitabı.
0: Bunu bulacağım diyor.
1: Aslında işte o doğduğu zaman, 1820'lerin başında doğduğu zaman bir Almanya'da bir kasabada bu.
0: Evet.
1: Babası işte 7-8 yaşlarında buna bir kitap hediye ediyor. O da İlyada, Homeros'un. Bu onu okuduğu andan itibaren işte... Bir

0: Ama amaçlı kazıları var. O yüzden argümanı da şu: Hisarlık Troya ise, Troya'da Priamos'un hazineleri varsa bu hazineler en alt kenttedir, Anakaya'nın üzerindeki kenttedir deyip Hüyü'yü yukarıdan aşağı doğru Anakaya'ya doğru yıkarak, yok ederek, kalıntıları kaldırarak kazı yapıyor. 1873 yılına kadar bu kazı süresi devam ediyor. 73 hazineleri bulup kaçırıyor. Başka bir macera başlıyor.
1: Buradan bir yarıyor hocam böyle 40 metre kadar galiba, değil mi? Evet. 40 metre kadar gidiyor, 17 metre de tamana doğru
2: gidiyor. Birinci katmanda birinci katmana kadar iniyor yani. İşte birinci evre dediğimiz Troya'nın birinci evresinde, ama oralarda yok tabii. Yani bütün katmanları
1: birbirine katıyor.
2: Dört katmanı birden birbirine katıyor ve artık bir de arkeolojik olarak kullanılacak bir halde değil burası.
1: Ve bütün burada çalışan kazı ekibini gönderiyor. Gönderdikten sonra hazineyi açıyor, karısına hediye ediyor.
2: Mesela burada diyor ki Birgit Brandon'un bir kitabı, çok iyi bir kitap ve
1: burada da çalışmış
2: burada
1: galiba.
2: Burada da çalışmış, evet. Hatta editörlüğünü de işte
1: Rüstem Hoca yapmış.
2: Buranın kazı başkanı Rüstem Aslan yapmış. O kitapta şöyle bir şey diyor: 1870 Nisan'ında Hisarlık'ın batı kısmını tam iki hafta boyunca kazmış.
1: Burası yani.
2: Şiliman. Ta ki bu bölgenin sahibi olan köylüler karşı çıkıncaya dek.
1: Köylü hop demiş, hop kardeşim, ne oluyor?
2: Bizim arazi burası.
1: Dağdan geldim, boğa kazamazsın.
2: Bizim diyor arazi. Ancak ertesi yıl, yani asıl kazılara başlayacağı yıl, Calvert'in yardımıyla kazı izni alabilmişti. Türk hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca bazı masraflarını Şiliman karşılayacak. İşte ticaretten kazandığı parayı buraya yatırıyor. Ve buluntuların yarısını teslim edecekti. Gerisi ise kendisine ait olacaktı. Böylece 11 Ekim 1871'de Troya'da ilk resmi kazı kampanyası nihayet başlamıştı. Biz bu yazıdan ne anlıyoruz? Şiliman buraya gelip de her tarafı kazıp bütün hazineleri
1: alıp götürmemiş.
2: Alıp götürmüş olsa bile bunun hırsızlık tarafı zaten yarı yarıya anlaşmışlar.
1: Evet, evet.
2: Belki daha fazlasını götürmüş olmasıdır, evet, ki daha fazlasını da götürdü zaten. Evet. Ama devletin bir pazarlığı var.
1: Evet, doğru.
2: Kaz burayı, hazineyi çıkar, yarısını bana ver, yarısını daha götür. Çünkü o zamanlar artık söyleye söyleye her programda dilimizde tüy bitti. Bir arkeoloji bilimi, arkeoloji etiğinden çok o sıralarda bir hazinecilik mantığı var. Devletlerle anlaşıyorsunuz ve yarı yarıya da bunu paylaşıyorsunuz.
1: Ama bu adam salt böyle defineci bir adam değil, değil mi? Hani arkeolojik anlamda da son derece entelektüel ve bilimsel
2: var. Mesela kendisini
1: çok iyi gerçekleştiriyor.
2: Çok galiba doğru. Kendisinden sonra gelen işte Dörfeld yanında mimar olarak çalışmış. Sonra kazıyı o alıyor. Şiliman sonrasındaki o dönemde de Dörfeld'in çalışmaları gerçekten, işte artık zaten o daha yeni bir arkeolog, daha 20. yüzyıla ait bir arkeolog olduğu için gerçekten artık burada tam anlamıyla bir arkeolojik bilimi ve etiğinden de bahsedebiliriz onun döneminde.
0: Şiliman'ın kazılarında mimar olarak çalışan dönemin en önemli isimlerinden William Dörfeld var. William Dörfeld aslında buradaki kazı tekniğinin düzeltilmesi, tabakaların anlaşılması, belgeleme, plan çizme, fotoğraf çekme gibi özellikleri ön plana çıkartıyor. Ve özetle söyleyecek olursak 9 ana kent dediğimiz tabakalanmayı ilk kez ortaya çıkartan kişi William Dörfeld.
2: Özet olarak
1: böyle. Kendisi gidiyor, adı kalıyor, yadigar. Şiliman yarması, Şiliman yarı. Sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Henrik Schliemann'ın ikinci tahribat yerindeyiz.
1: Fazla yaklaşma.
0: Tamam, yine kuzey-güney aksında ikinci tahribat yeri.
2: Yani Priamus hazinesini aramak için dalıp öbür taraftan çıkan
0: katmış.
2: Aslında hazineyi buluyor tabii de buralarda bulmuyor değil mi?
0: Evet. Bize Kazı Başkanı Sayın Nurettin Aslan'ın anlattığına göre orada bir incir ağacı var. İncir
2: biraz daha
0: bilindir.
2: Kutsal alana doğru işte
0: tam
2: yani o
0: sur
2: yönde
0: duvarının altında
2: sur
0: buluyor.
2: Duvarının altında buluyor.

0: Neyse, konu değil, konumuz bu.
1: Evet.
0: Şimdi buradan aşağı yukarı anlaşılan şey, bir sürü katman var burada, bir sürü evre var,
1: evet,
0: bu kente ait. Mesela oraya da işaretlemişler işte. Üçüncü evreyi burada görüyoruz.
1: İkinci evre daha altta.
0: İkinci evre daha altta. Üçüncü, bu üçüncü evreyle diğer üçüncü evre arasında gene bir kod farkı var. Evet. Arada da dördüncü evre var. Yani bu ne demek? Altıncı evre en arkada görülüyor.
1: Evet. Altıncı evre şurada bakın.
0: Evet, dokuzuncu,
1: dokuzuncu evre.
0: Evet, tamam. O yani daha yakın zaman olduğu için yukarıda olması normal. Fakat bu 1'den 6'ya kadar, 2'den 6'ya kadar olan evreler birbirinin içinde neredeyse.
1: Evet,
0: yani hiç gene hep anlattığımız gibi bir kod farkı yapmadan yan yana diziliyorlar. O da tabii bu kenti çözmek için, tarihini çözmek için çok şaşırtıcı bir oyun oynuyor bize yani.
1: Yine böyle depremler, ondan sonra savaşlar, yangınlar, doğal afetler de buranın böyle biraz topografisini.
0: Demek ki yıkılıp yerine yapılanlardan oluşuyor kent. Yani kent giderek gelişmiyor, giderek yükselmiyor. Bir şeyde, dönemde yıkılıyor depremle ya da yangınla ya da savaşla. Hemen onun yerine başka bir şey yapılıyor.
1: Yaşam kesintisiz devam ediyor.
0: Aynı düzlemde bir sürü evre ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Aslında merak ettiğim bir şey var. Yani Smirnalı Ozan Homeros ne buldu da?
0: Smirya doğumlu.
1: Smirna doğumlu Ozan Homeros. Yani ne buldu da bütün destanını bu topraklar üzerine temellendirdi? Burada onlara böyle bir dramatik yapı oluşturdu. Çok merak ediyorum.
0: Bu çok hoş bir konu aslında. Bir tek savaş yazmış o ama.
1: Evet.
0: Troya Savaşı diyor. Hı. Ama bir tane savaş yok diyoruz. Bir sürü savaş var. Ve o bir sürü savaşın, bu topraklarda olan bir sürü savaşın ayrı ayrı halk arasında destanları oluşmuş.
1: Evet.
0: Her bir savaş için belki bir masal anlatılıyor, bir destan yazılıyor. Bir kahramanlık hikayesi, bir ağıt, bir işte dilek neyse.
1: Daha da önemlisi yazıya dökülüyor herhalde.
0: Yazıya dökülmüyor işte. İlk yazıya döken
1: Homeros.
0: Bütün bunları topluyor. Hani zaten biliyor.
1: Evet.
0: Hepsini birden birleştiriyor. Sanki tek bir konsepte, tek bir içerikte, tek bir savaşta öyle bir şey ortaya koyuyor. Aslında ona parça parça destanlar.
1: Evet.
0: Ama
1: evet,
0: o özgün bir şekilde birleştiriyor bunu.
1: Çok da güzel birleştirmiş.
0: Evet. Buradan ayrılalım. Başka yerler var çünkü.
1: Kaçıncı tabakası hocam?
0: İkinci evre.
1: İkinci evre.
0: Yani o zamanlar...
1: Turç çağı mı oluyor yani?
0: Evet, yani işte...
1: Erken Tunç.
0: Üçüncü binin ikinci yarısı desek, evet, yani ikinci evreye denk geliyor. O ticaretin yoğun olduğu döneme rastlıyor. Aslında bunun sonunda, rampanın sonunda bir kapı var. Hem içeriden kilitlendiği hem dışarıdan kilitlendiği filan söyleniyor.
1: Bir ana giriş
0: sur, evet, surlar var etrafında işte. Bunun bir hikayesi daha var. Ya da bu rampa üzerine bir söylenti daha var. Yani şimdi buradan aşağıdan gelen yabancı birisi kapıyı gördüğü zaman ve surları gördüğü zaman kendisini çok aşağıda hissediyor. Yani ne olacak? Buradan ille rampa yapmak şart değil. Bunu indirirsin aşağıya. Düz yoldan da girersin yani açıkçası.
1: Evet.
0: Ama bu psikolojik bir etki veriyormuş yani yukarıda. Hani kürsüye çıkanın aşağıdaki halk üzerindeki baskısı gibi filan bir şey. Biraz daha değişik açıdan şurayı konuşabiliriz aslında.

0: Hocam Troya 2 ve rampa.
1: Evet, şimdi indiğimiz rampayı biraz daha yukarıdan görüyoruz.
0: Evet.
1: Aslında bayağı dik, %25 bir yokuşun olduğu, eğimin olduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Biraz önce söylediğiniz şimdi için de geçerli değil mi? Buraya dışarıdan gelen insanın kendini böyle bir anda küçücük hissetmesiyle alakalı.
1: Evet, dostuna da düşmana da.

0: Aynı şekilde davranıyorlar. Ve burada muhteşem bir kapı var. Onu da şuradaki resimden görebiliyoruz. Bir canlandırma var, bir animasyon. İşte rampanın çıktığı kapı.
1: Evet.
0: Hakikaten görkemli
1: ve
0: suru. Evet.
1: Şu kalınlık 4 metre değil mi?
0: Evet, yani 4 metre kalınlığında bir sur deniliyor ve 5,5 metre genişliği var şeyin.
1: Çok güzel yapılmış. Belli bir yere kadar taş, taşın üstünde kerpiç devamı.
0: Evet, böyle bir surla karşı karşıyayız. İçeri giriyoruz ve Şiliman, içinde şey var.
1: Hemen Şiliman bunun sol tarafında bulunmuş, biliyor musunuz Priamos?
0: Ha, evet, nerede? Şimdi bir şey söyleyecektim. Sen...
1: Budanmış incir ağacı. Hemen onun dibinde bulunduğu söyleniyor.
0: Anladım. Hadi muradına o ağacın altında ermiş demek ki.
1: Evet. Yangın ve yangın tabakası ve taş rampa Skaya kapısı nedeniyle Troya 2 şehrini aradığı Homeros'un İlios sanmasına yol açmıştır diyor.
2: Şiliman.
1: Evet. 1200 yıllık bir hata yapan Şiliman hayatının son yılında 1890'da bu hatasını anlamış. 20'den fazla Troya hazinesi günümüzde 7 şehirdeki 8 yere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Moskova ve St. Petersburg'a dağılmıştır. Puşkin Müzesi'nde.
0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.

0: Hocam şimdi Troya kentinin kutsal alanındayız. Burası Helenistik dönemde kullanılmış bir tane altarı var. Evet. Yani burada bir belli ki bir tapınak alanı ve altar var. İşte kurbanlarını getiriyor halk buraya. Kurbanlarını bu altarda buraya bırakıyorlar. Buralarda kuyular var. Bu kurban kanlarının akıtıldığı kuyular olarak düşünülüyor. Bizans'tan sonra zaten bu pagan kabul ediliyor herhalde. Yavaş yavaş önemini de kaybediyor.
1: Şimdi tabii kutsal alan denildiği zaman mesela şimdi diyelim ki buradaki bazı yapılar ilk önce M.Ö. 7. yüzyılda falan yapıldığı yazılıyor. Hı hı. Bazı kayıtlarda var o. Hı hı. Ama kutsal alan denildiği zaman aslında orası çok eski dönemlerden beri hep o kutsal alanlık niteliğini devam ettirir.
0: Çünkü bayramlarda falan buraya gelip insanlar kurbanlarını sunuyorlar herhalde.
1: Kurbanlarını sunuyorlar.
0: Eski yani, gelenek.
1: Evet, çok eski ve sonra her bir kültür, her bir kült o kendi geleneğini o eski tapınağın üzerine ya da eski tapınma yerinin üzerine hep kurar. Evet. Dolayısıyla bu şeyde kutsal alanda neredeyse Bizans'a kadar geliyor. Yani 326 tarihi var aklımda mesela. Hatta onu konuşuruz biraz
0: Konstantin'in
1: sonra.
0: Konstantin'in burayı bir başkent yapma hayali mi var
1: işte
0: hocam?
1: Evet, onu söylüyorum. Yani mesela o sırada burası İlyon. İlyon ve bir kendinden gelen bir kutsallığı var. Hı. Yani Roma mitolojisine dayanan bir kutsallığı var. Mesela M.Ö. 48'de Jules César buraya geliyor. Hı. Çünkü neden? Burası İlyon.
0: Evet.
1: Kendisi de Jules César. Yani ikisi arasında Roma mitolojisine dayanan bir isim benzerliği var. Hı hı. Bir soylu mitolojik şeyin kuşağın kendisini devamı sayıyor Jules César.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla o kuşağın da atası sayıyor.
0: Evet.
1: Ve buradaki kutsal alana ya da buradaki kutsal alandan kaynaklanan bu kentin kutsallığına
0: inanıyor.
1: Geliyor buraya. Hı. Yani bu hep böyle burası üzerine kurulmuş mitolojik bir takım hikayeler devam ediyor yani, evet, o zamanlarda da.

0: Hocam, şimdi bir tiyatrodan daha çok odeon burası.
1: Evet, yani evet, küçük bir yer.
0: 9 basamaklı bir havayası var. Yani oturma grubu var, izleyi var. Küçük bir sahnesi var ve sahnenin hemen arkasında prosenyum, yani sahne çukuru dediğimiz orkestranın yerleştiği yer. Bu tipik Roma örneği. Zaten kentin kutsal
1: odeon tabii hemen... yani Yunan'da da var da tiyatro değil. Küçük dinletiler, evet, gösteriler vesaire. Ama burası Roma, dediğin doğru.
0: Roma.
1: Bir 70-80 metre kadar yan tarafta da
0: Boleterion, yani
1: Boleterion var. O da aynı dönem.
0: O da aynı. Roma. Yani aynı at üzerinde, aynı yol üzerinde.
1: Roma demek ki ansızın bir de karşıya hamam yapmış.
0: Evet, evet.
1: Buraya ilgi duymuş.
0: Evet, evet. Daha çok kamusal mekanları yerleştirmiş buraya. Hani
1: evet.
0: Topografik bölgeden dolayı burası hani rüzgarların zenginleştirdiği, rüzgarların bereket kattığı bir antik kent olarak. Burası daha korunaklı. Zaten bakın şu anda rüzgar var ama bunun içerisi hiç rüzgar almıyor. Çünkü doğusu ve batısı kapalı.
1: Şimdi mesela
0: konuşulan fısıltıyla konuşulan şekilde çok rahat duyulabilir.
1: Doğru. Şimdi mesela milattan önce 5. yüzyıla baktığın zaman mesela Pers kralı Xerkes buraya bir geliyor. O bir geçiyor buradan. Milattan önce 4 Büyük İskender buraya geliyor. Onun burada bir ayak izi ya da bir el izi var. Fakat
0: tapınakta da anlatmıştık burayı.
1: Tabii.
0: Bir tapınak yapmak istiyor. Değil?
1: Yapmak istiyor. Yani ona aslında bir sürü şey yapıyor, evet, da o tapınak da ona kısmet olmuyor, evet, doğru. Mesela milattan önce 85 bir Romalı komutan Fimbria diye anılan, hani sadakatsiz olarak anılan bu komutan burayı tamamen yıkıyor.
0: Olur.
1: Yıkıyor, yakıyor bir de yani. Evet. Taş taş üstünde kalmamacasına. Ama işte o Roma dönemi, Hadrianus dönemi, Augustus dönemi buranın yeniden canlanmasına neden oluyor. Hatta ve onlar buraları yaptırıyorlar.
0: Burada Kral Augustus'un, İmparator Augustus'un bir heykeli bulunuyor. O şu anda Çanakkale Müzesi'nde sergileniyor.
1: Augustus'tan çok Hadrianus'un heykeli.
0: Yanlış söylemiş olabilirim, evet, hocam doğrusunu söyledi.
1: Hadrianus'un heykeli müzede de şu anda dediğin gibi. Ondan çok halkın yakındığı söylenir.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok zalim, çok sert. Hani tam
0: ama çok dediğim dedikçe onun
1: ama onun zamanında muazzam işler yapılmış.
0: Evet, evet.
1: Yani bütün bu her Asya, Roma eyaletleri.
0: Otanyalı.
1: Evet.
0: Onun zamanında müthiş bir mimari zengin.
1: İşte burası da oradan kentsel, payını almış demek ki.
0: Kentsel dönüşüme onun zamanında.
1: Kentsel dönüşüm, evet, isim olarak belki tutuyor da.
0: Evet, peki devam edelim.

0: Bursa'nın antik su mağarası burası. Biraz enteresan bir çekim olacak ama...
1: Ona şüphem yok.
0: Evet. Kazı başkanı Rüstem hocam aman dikkat dedi buradan girerken. Son 4-5 yıldır açılmıyormuş burası. İlk kez biz açacağız.
1: Evet, heyecan verici bulunabilir belki.
0: Bence çok heyecan verici. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim mi hocam?
1: Şunu da söyleyelim aslında. Bu mağaranın milattan önce 3000'den beri var olduğu biliniyor.
0: Evet hocam.
1: Ve içinde su kuyuları var.
0: İçeride yarasal olabilir, çok dikkat edelim. Serinliği, ürpertiyi hissedebiliyor musunuz? Şöyle bir 60 santimlik kadar şey var, dikkat edin. 60 santim kadar yere. Dikkat edin hocam.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Bu böyle 20 metre kadar gidiyormuş hocam. Zamanında bu ovaların sulanmasında falan kullanılıyormuş burası. Ve bunun üzerinde, aman dikkat hocam, bir delik olduğu söyleniyor. O delikten bu içerideki sular buradan büyük ovalara genişliyormuş. Ve sabah zamanında
1: burası... Ovalara kullanılması bu suyun Bizans döneminde.
0: Evet.
1: Yani 11-12. Yüzyıl falan olmalı, öyle tahmin ediyorum. Ama daha önce bu mağaradaki suyun Roma'da balık havuzlarına verildiği ve oradaki balıkların, kapının önündeki balıkların beslendiği söyleniyor.
0: Aşağıdaki suya bakılırsa daha temiz ve berrak görünüyor hocam.
1: Burada sürekli bir kaynak var. Evet. Tabii. Ve bu dörde ayrılan bir mağara aslında.
0: Evet.
1: Ve o bir kol çok uzun. O evet. Kol sürekli kuyularla kesiliyor. Yani oradan ilerlemenin mümkünü yok. Çünkü o kuyuların olduğu kol su dolu.
0: Dikkat edin hocam yerlere. Ürpertiyi hissediyorsunuz değil mi?
1: Valla pek bir şey hissettim. Söylenemez ama gene de dikkatli olmak lazım tabii.
0: Hocam sanırım bu ana kaya oyularak yapılmış ya da bu doğal bir kaya.
1: Hayır doğal doğal.
0: Doğal değil mi? Yalnız görüyor musunuz? Bakın burada üçe ayrılıyor. Dar bir yol var. Tam ortada başka bir dar yol var ve sol tarafında biraz daha geniş.
1: İşte o sol taraftan giden yol kuyularla dolu ve ilerledikçe de içi su
0: sancıya doğru gidiyor yani. Şuradan birinci yoldan gidelim mi?
1: Onlar olabilir. Ya bir şey söyleyeyim. Bunlar zemine biz şimdi gayet rahat basıyoruz ama
0: evet.
1: Burası 2000'li yılların başında temizlenmiş aslında. Yani şuraya kadar zannediyorum toprak doluymuş. Ve arkeolog grubu bunları temizlemiş.
0: Ama buranın toprak dolu olmasının nedeni zamanın tahribatına uğramış herhalde değil mi?
1: Hayır, doğal bir dolgu bu. Çünkü burada şeyler de var. Akmalar da var. Evet. Yani sarkıtlar var. Onlara da dikkat etmek evet. Lazım tabii.
0: Şu birinci dar yoldan gidiyorum o zaman hocam. Bakalım. Önden gidiyorum. Yalnız çok dikkatli olun hocam. Giderek daralıyor.
1: Daralıyor ve taşların yani üzerine bastığımız taşların aralarından da bunun altının su olduğunu görüyorum.
0: Gittikçe daralıyor. Dikkat edin kafanıza. Vay vay vay vay vay. 5 senedir girilmeyen yere ilk kez biz giriyoruz hocam. Taşların dili bu sefer taşların dibinde biz hocam. Taşların dibi.
1: 5 sene çok eski bir tarih değil mi?
0: Artık bunun finaline geldik hocam. Daha ne kadar gidebiliriz? Yok. Göründü. Burası son hocam. Buradan öteye gidemeyiz galiba.
1: Sığmayız en azından.
0: Evet, sığmayız. Tamam. Geri çıkalım mı? Hocam çıkarken kenarlardaki çivilere dikkat edin.
1: Bu mağaranın... Hani ilginç... Biri tabii bir tarafa da bu aslında çok faydalı bir mağara. Yani bu Troya kenti için son derece yaşamsal önemi var. Çünkü deniliyor ki bir takım kuşatmalar sırasında evet. Vesaire buradan sürekli olarak su temin edilebiliyordu.
0: Doğru.
1: Bir de biraz önce söylediğim gibi yani bütün bu Bizans dönemindeki tarlaların sulanması ya da tarım arazilerinin sulanması, balıkçılık yapılması, havuzların yapılması hep bu mağaralar sayesinde oldu. Buradaki kuyular sayesinde. Böyle bir yer.
0: Çıkabiliriz o zaman hocam. Yani en dibine kadar da gittik. Orada da bir şey görmedik. Sadece kayaların arasından inanılmaz akıntılar var.
1: En uzun onun da temiz olduğunu düşünüyorum. Kol. En buradan gireceğimiz buradan, kol. Evet. Ya da girilecek kol. Tabii biz girmeyeceğiz şu anda. Ve dediğim gibi içinde pek çok kuyu var. Giderek de suyun içine doğru uzanan bir...
0: Yani suyla karşılaşacağız orada.
1: Deniz.
0: Hocam dikkatli gitmekte fayda var.
1: Yerler evet biraz kaygan gerçekten. Hafif yosunlaşmış.
0: Tünelin ucu göründü.
1: Tünelin ucu göründü. Lambamızı da söndürüyoruz ve çıkıyoruz.

0: Hocam selamlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Maydos Kilise Tepe Höyü çalışmaları son 5 yıldır sizde galiba.
1: Evet.
0: Şimdi biraz bize Maydos'tan, buranın topografik, coğrafi yapısından, antik dönemdeki ticari stratejisinden ve öneminden söz edebilir misiniz? Ayrıca burayı şeyle de ilişkilendirmek istiyoruz, Troya'yla.
1: Tamam, peki. Maydos Kilise Tepe Höyü, Gelibolu Yarımadası'nın en büyük höyüklerinden bir tanesi. Ya da en büyüğü diyeyim. Çünkü daha büyüğünü henüz keşfetmedik. Burası Avrupa yakasında, Boğaz'a girişte. İkinci koyun hemen önündeki höyük. Birinci koy Morto Koyu. Onun önünde Karaştepe yerleşmesi var, höyü var. Burada Maydos Kilise Tepe Höyü de Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer alıyor. Günümüzde sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıkta ama burada yaşam olduğu dönemde hemen deniz kenarında bulunan bir yer. Bu kadar büyük olmasının sebebi tabii ki burada gerçekleşen ticaretle alakalı. Troya açısından önemi burada tabii hiçbir dönemde Çanakkale Boğazı tek taraftan kontrol edilmedi. Yani yakın dönemde karşılıklı tabyalar inşa edildi Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani hem Avrupa yakasına hem Anadolu yakasına tabyalar inşa edildi. Aynı şekilde yine Orta Çağ'da kaleler, buradaki Osmanlı kaleleri hem Kilitbahir'de var, hem aynı şekilde karşıda Çimenlik Kalesi, Boğaz girişinde Settülbahir Kalesi, karşısında yine Kumkale. Yani Troya'nın Troya olduğu dönemlerde, o zengin olduğu dönemlerde de tek taraftan boğazı kontrol ederek zenginleştiğini düşünmek biraz zayıf bir teori olur. Mutlaka Avrupa yakasında da bir müttefiki, karşı tarafta da bir yerleşim olması lazım. En güçlü olasılık Maydos Kilise Tepe olması. Çünkü oldukça büyük bir höyük ve hem uygun koylarıyla hem de buluntularıyla geniş bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu bize gösteriyor.

0: gerçekten de yaptığımız kazılar da yan yana inşa edilmiş ince uzun taş temelli kerpiç duvarlı evlere rastladık. Ve bu ilginç olan husus da bu evlerin kerpiç duvarlarının süslemeli olması.
1: Evet.
0: Yani rölyefler var üzerinde.
1: İç süslemeler değil mi bunlar? Yoksa dışarıdaki hareketlilik mi?
0: Yani farklı farklı alanlarda kullanılmış.
1: Tabanda. Örneğin,
0: tabii yani biz tabanda değil, pencere kenarlarında uygulanmış. Bugünkü işte söveler gibi,
1: evet,
0: alçı kaplamalar gibi uygulanmış bir kısmı. Bir kısmı duvarlarda bordür olarak uygulanmış. Bir kısmı da çatıyla yani tavanla duvarın birleştiği yerde bugünkü karton pier uygulamaları, evet, gibi.
1: Alınmış
0: o şekilde,
1: gibi.
0: Aynen, evet, öyle. O şekilde uygulanmış. Ve kerpiç üzerine rölyef,
1: evet,
0: ve üzeri de boyalı.
1: Evet.
0: Yani bu Anadolu için bir ilk. Kültürler arası ilişkiyi, tarihlemeyi, ticaret yollarını ortaya çıkarmak için önemli bir yer.
1: Çok büyük kaynak.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Çok sağ olun. Kolay gelsin. Önümüzdeki sene için hem kazı döneminiz hayırlı olsun hem de inşallah bir kaynak bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: sana sesleniyorum. Bu güzel elen için Troy ovalarını kanla dolduracağım. Ha?
1: İyi misin?
0: Gayet iyiyim. Troy ovasını, güzel eleni ve Priamos'un oğlu Hector'u görünce dayanamadım.
1: Savaşı burada, açtım diyorsun.
0: Evet, Brad Pitt'in rolünü çalmaya çalıştım.
2: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Mesela burada bir savaştan bahsettiğimiz zaman bu savaşın aslında ne olduğunu birazcık tabii anlatmamız lazım burada. Şöyle bir şey, herkesin bildiği ya da çok kimsenin bildiği bir hikaye. Şimdi Priamos, evet. Yani Troya'nın işte kralı. Ondan sonra bu kral bir elçi gönderiyor Sparta'ya. Oğlunu gönderiyor Paris'i yani. Sparta'nın kralı da Menelaus. Buraya kadar güzel. Bunun bir nedeni var. Bu elçi göndermesinin bir nedeni var. Sparta ile Troya arasında biraz gerginlik varmış. Paris'i de oraya bu gerginliği gidermek için gönderiyor. Menelaus aslında iyi karşılıyor Paris'i. Sarayını alıyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar filan işte konuşuyorlar. Tabii bir de Menelaus'un çok güzel bir karısı var. Onun adı da Helen.
1: Helen. Truvalı Helen oluyor sonra.
2: Şimdi işler böyle güzel giderken, yani diplomatik olarak yolunda giderken birdenbire bir haber geliyor Girit'ten. Menelaus'un büyük babası ölmüş.
1: Evet.
2: Ve Menelaus hemen toparlanıyor, Girit'e doğru yola çıkıyor. Bunlar o gece baş başa kalıyorlar, Helen ve Paris. Nokta nokta nokta geçiyorum arayı ve hikayeye göre aralarında
1: bir şey geçiyor.
2: O büyük bir aşk doğuyor.
1: Evet.
2: Henüz Menelaus Girit'ten dönmeden Helen de eşyalarını topluyor ve buraya, Troya'ya, Paris'le birlikte geliyor.
1: Kaçıyor.
2: Tamam. Şimdi kader ağlarını örmekte.
1: Akalılar çok sinirleniyorlar bu olaya.
2: Aslında pek öyle değil işte. Hikaye bu kadar basit değil. Şöyle anlatmak lazım. Mesela işte Menelaus birdenbire tabii ki sinirleniyor. Yani karısını kaçırmış.
1: Bir gece de kendini aşık etmiş.
2: Ve hemen kardeşine müracaat ediyor. Hı hı. Kardeşi de Miken kralı Agamemnon. Şimdi bir İlyada dökümü yapıyoruz şöyle. Agamemnon da muazzam bir ordu topluyor. Hı hı. Ve işte senin şimdi burada mücadele ettiğin savaşa doğru zaman ilerliyor.
1: Yaklaşık 1000 tane gemiyle Ege Denizi'nden açılıyorlar.
2: Evet, çok fazla gemi var. Yalnız şimdi burada İlyada'nın başına bir giriş yapan Azra Erhat ve A. Kadir'le birlikte tabii bunu çevirdiler ve o metni oluşturdular.
1: Üstünde de yıllarca çalıştılar.
2: Tabii ki bize kazandırdılar bu eseri. Fakat orada şey diyor ki, Azra Erhat diyor ki, iş bu kadar basit olmamalı.
1: Evet.
2: Yani bir kralın, evet, karısının kaçırılması diplomatik bir skandaldır ya da çok büyük bir duygu patlamasına yol açar, savaşa bile yol açabilir. Ama iş gene de hani bu kadar büyük bir orduyla, senin dediğin gibi bir sürü gemiyle bu savaşa girilmesi bir tek buna bağlı olamaz. Şimdi buradan şöyle bir şeyler sana okumak istiyorum.
1: Tamam.
2: Mesela diyor ki, sefere Agamemnon 1000. Pardon, 100. Sen 1000 deyince benim de aklım ona gitti. Agamemnon 100 gemiyle katıldı. Yani Miken kralının gemisi en fazla 100. O filo içinde. Aslında diyor, her onunla birlikte bu savaşa katılan diğer Yunan kentleri de kendilerine göre sayıyla katıldılar. Hizmete işte soyunmuş diğer bölge krallarından kimi, yani mesela Pilos kralı Nestor 90 gemiyle katılmış. Argos kralı Diomedes 80 gemiyle katılmış. Girit kralı İdomeneus da 80 gemiyle katılmış. Hepsini toplamış.
1: 1000 gemi etmişler.
2: Lokris kralı Ayas 40 gemiyle ve hatta Arkadya kralının gemisi yokmuş. Agamemnon ona gemi vermiş. Sen de demiş işte 60 gemiyle katıl. Ve böylece muazzam bir filo oluşturmuş. Sonra da bu savaşa doğru işte geçen dediğin
1: sanki
2: gibi bir zaman.
1: Sanki asıl amaç hep birlikte toplanıp Troya'yı fethetmek, yağmalamak, yakıp yıkmak.
2: Şimdi milattan önce 16'ya baktığımız zaman Yunan kentleri bir birlik oluşturmuştu kendi içinde.
1: Evet.
2: Baş kral da Miken kralı Agamemnon'du. Neden baş kral oydu? Çünkü bu feodal sistem içinde en fazla sürüye sahip olan, en fazla topraklara sahip olan, dolayısıyla askeri güce sahip olan baş toprak ağası Agamemnon'du. Ve dolayısıyla da gene o ne derse diğer krallar o feodal sistem içinde ona boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü onlar daha zayıftı. Ve Azra Erhat şöyle bir paragrafla bitiriyor bu savaşın nedenini. Aynı değişmez düzen ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Bu feodalite kapsamında paylaşımda da ortaya çıkıyor.
1: Yani savaş ganimetlerin paylaşımında. Kimin daha fazla askeri gücü ve ordusu varsa o en büyük paslanan payı o.
2: Dolayısıyla Agamemnon. Yani Menelaus'un kardeşi.
1: Evet.
2: Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda da Akalar birçok yağma seferine çıkmışlardı.
1: Karşı kıyıdan buraya.
2: Tabii. Bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekle gurur duymuşlar, kusur etmemişlerdi diyor. Bölge kralları aralarında eşitseler de, yani işte o birlik demokratikse de Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktu ve olamazdı. Dolayısıyla Agamemnon'un kardeşi ya da abisi Menelaus demişse ya böyle gidiyoruz, bir durum oldu. Abi topla şu şeyleri ya da kardeşim topla şu orduyu da şu adamların canını okuyalım
1: yakalım,
2: demişse
1: yıkalım,
2: işte böyle büyük bir ordu buraya gelmiş demektir.
1: Savaş 10 yıl sürüyor sanırım değil mi?
2: Savaş işte yani hep konuşuyoruz ya mesela
1: olmuş muydu,
2: olmuş muydu, olmamış mıydı, nerede olmuştu vesaire. Azra Arat aslında ona biraz ışık tutuyor. Yani sürekli olarak buralara akınlar var.
1: Evet.
2: Akalar, diğer Yunan kentleri, Troya ile sürekli olarak bir ganimet savaşı içindeler aslında.
1: Evet.
2: Ve işte İlyada'nın o büyük savaşı da bütün bu savaşların toplamı olduğunu bize belki
1: sanki
2: de anlatıyor.
1: Bir tane kahramanlık hikayesi değil, bir destan değil, toplama destanlardan böyle dramatik bir kurgu oluşturulmuş.
2: Evet.
1: Ve dünyanın Batı edebiyatının temel kaynağı.
2: Hep söylediğimiz şey işte.
1: Evet.
2: Ve dolayısıyla hani biraz önceki senin verdiğin mücadeleye de gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Aslında Akileus'un pek bir derdi yoktu. Yani bu topraklarla bir derdi yoktu, Paris'le bir derdi yoktu. Ama bu feodal sistem içinde verilen emri, kralın, büyük kralın verdiği emri uyguluyordu, evet.
1: O zaman ben şimdi Agamemnon'a karşı kıyılara saldırmaya gidiyorum hocam. Geliyor musunuz?
2: İşte pek bir derdin yoktu diyorum sana. İstersen güneşe doğru yürüyebiliriz.
1: Agamemnon, geliyoruz! Hocamla birlikte sana geliyoruz.

Paris'e, Priamos'a, lanetli gelin Helen'e rağmen Troya bizim için en fazla bilgisine inanılmayan kain Prenses Cassandra'nın şehridir. Tarihle efsanenin, düşle gerçeğin karıştığı yerde durur Troya. Doğu ile batının karşı karşıya gelişinin tarihte bilinen ilk vakasıdır.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı programında çeşitli gündelik sorunlara psikolojik çözümler arıyoruz. Ve bu psikolojik çözümleri ararken de psikoloji biliminin bulgularından yararlanmaya çalışıyoruz. Bugün sorun olarak belirlediğimiz şey alışveriş. Ama alışverişin karanlık tarafı, yani aşırı alışveriş yapıyor olmak ve alışveriş sonrası aldığımız şeylerden dolayı pişmanlık duymak. Aslında çok sık rastladığımız bir sorun haline geldi. Özellikle pandemi alışverişle ilgili sorunları oldukça arttırdı. Özellikle de online alışverişler. Şimdi pandemide nasıl arttı diye soracak olursanız benim için de şaşırtıcı. Çünkü daha çok evde geçirilen zamanlar varken neden ihtiyaçlarımız arttı? Zaten sorun da tam olarak bu. İhtiyacımız artmadığı halde alışveriş yapmaya biz sorunlu alışveriş diyoruz ve buna bir dürtü bozukluğu diyoruz. Yani aslında kişi alışveriş yapmaması gerektiğini biliyor, herhangi bir ihtiyacı olmadan alışveriş yaptığını ve hatta sonunda pişman olacağını biliyor. Fakat sadece kendisini iyi hissetmek için gidip bir şeyler satın alıyor. Yani eşiyle kavga etti, kendini kötü hissetti. İyi hissetmek için alışveriş merkezine. Çok önemli bir sınavı var. Sınava çalışmak yerine kendini iyi hissetmek için hop alışveriş merkezine. Sabah uyandı kendini iyi hissetmiyor. Hop iyi hissetmek için alışveriş merkezine. Sonra gelip de faturaya baktığında bir pişmanlık ve bu pişmanlığı regüle etmek için tekrar alışveriş yapma isteği. İşte bu bir dürtü bozukluğu ve özellikle sizler bazen zaman zaman pişmanlık duyduğunuz İhtiyaç dışı alışverişler yapıyorsanız bu programı kulaklarınızı dört açıp dinlemeniz lazım. İsterseniz önce alışveriş bağımlılığının mekanizmasının nasıl işlediğine dair küçük bir metaforla programımıza başlayalım. İki tane kupa var şu anda elimde. Bugün önemli bir sınava gireceğim ya da eşimle bir sorun yaşadım. Kendimi kötü hissettim. Dedim ki bir alışveriş merkezine gideyim de şöyle kendime güzel bir kupa alayım. Sonra eve geleyim harika bir kahve yapayım kendime. Gittim alışveriş merkezine. Oh rengarenk kupalar. Mis gibi hijyenik bir ortam. Bütün satış elemanları bana çok iyi davranıyor ve kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Şimdi iyiye doğru dönüyorum. Müzik var bir yandan. Güzel kokular. Aldım elime iki tane kupa. Biri muhteşem. Biri harika, birbirine çok benziyor. Hangisini alsam bir takım kriterler gözümde döndürüyorum ve diyorum ki işte bu kupayı almam lazım. Bu kupa bana kendimi iyi hissettirecek. Kararımı verdim, kupamı aldım, eve doğru geldim, keyfim yerinde. O sırada kupanın içinden faturayı çıkarıyorum, fişini bir bakıyorum. Ben bu kupaya bu kadar paramı verdim. Bir anda pişmanlık başlıyor. Tam kendime bu yeni

aldığım kupanın büyük mutluluğuyla bir kahve yapacağım. Dolabı bir açıyorum. Aa, buna benzer 5 tane daha kupa vermiş. Aman yarabbim diyorum. Ben ne kadar büyük bir hata yaptım. Yine paramı çöpe attım adeta. Bu kupa beni rahatsız etmeye başladı. Beni rahatsız etmeye başladığında kendimi iyi hissetmek için ne yapıyorum? O beğenip de almadığım diğer kupa geliyor aklıma. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle şey mi olur? Daha demin pişman oldu. İşte o yüzden buna bir psikolojik sorun diyoruz. Yanlış olduğunu bile bile, sonunda pişman olduğunu bile bile ve belki de hiç kullanmayacak olduğundan emin olsan bile bir şeye gidip almak, dolaba koymak ve etiketini bile çıkarmadan onun dolapta eskimesine neden olmak. Sonra ne yaptım? Bu kupa artık beni mutlu etmiyor. Tekrar gittim alışveriş merkezine. Bu kupayı almak için gittim. Tam bu kupayı alacağım bir tane daha gördüm. Onu aldım. Hangisini alayım derken bunu tercih ettim. Öbür kupayı bıraktım. Ertesi gün aklım almadığım kupada kaldı. İşte temel mekanizma bu. Birincisi pişmanlık. İkincisi kendini tutamamak. Üçüncüsü yanlış olduğunu bile bile satın almak. Şimdi bu bizde böyle bir altyapı varsa, yani ben satın almaya elverişli biriysem, böyle bir hassasiyetim varsa bunu nasıl engelleyebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim ama önce bu alışveriş tuzaklarından bahsetmek istiyorum. Mesela 12 taksit olması bir şeyin. O kadar rahatlatıcı ki. Çünkü 12 taksit ise aldığın şeyin mutluluğunu yaşarken onun bütün parasını ödüyor olmanın verdiği sıkıntıyı yaşamamış oluyorsun. Bu yüzden taksitli alışveriş yapma alışkanlığı bir hatadır. 12 taksit olduğunda bir şey, siz onun fiyatının 12'de birini vermiş olmazsınız. Sonunda tabii ki hepsini vereceğiz. Böyle düşünmek daha sağlıklı. %60 artı %30 indirimler. Ne diyor biliyor musunuz? Yersen. Yani bak diyor, ben bu malı %60 indirdim. Bir de üzerine %30 indirdim. Hatta öyle bir indireceğim ki üzerine sen para alacaksın gibi bir noktaya geliyor. Bunların hepsi hatalı. Burada şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten de o satıcı o vitrine yazdığı indirimlerle bana o malı bedava verir mi? Hayır, tabii ki vermez. Burada hala kar ettiğini unutmayalım. Diyor ki 99 TL. Ay şimdi bir 3 haneli sayı var, bir 2 haneli sayı var. 99'u 10 gibi algılıyoruz. Oysa ki 99 TL 100 TL demektir. 999 lira 1000 lira demektir. Aslında gerçekleri görmeye başlarsak vitrinlerin bizi kandırmasına ve ihtiyaç dışı alışveriş yapmamıza engel olabiliriz. İsterseniz işi biraz daha ilerletelim. Acaba sizi alışverişe sürükleyen sektör hangi psikolojik faktörleri kullanıyor? Daha net örnekler vereyim ama burada tahtamı kullanacağım. Çünkü akılda kalmasını istiyorum. Bunlara çözüm üretmezsek kendi ekonomimize zarar veririz. Ve sevgili dostlar sakın unutmayın, aile sistemini, aile hayatını, aile üyelerinden bir tanesinin aşırı alışverişte pişmanlıklar yaşıyor olması o kadar olumsuz etkiliyor ki. Aslında biz gereksiz alışverişi keserek aile sistemini güçlendirme şansına da sahibiz. Birincisi. Şimdi girdik alışveriş merkezine. Bu arada alışveriş merkezleri iyi ki var. Ben burada alışverişle ilgili sorunlu olan bir grubu anlatıyorum. Alışveriş merkezleri bizim alışveriş yapıp ihtiyacımızı karşılamamızı sağlayan sağlıklı tabii ki yapılardır. Onlarla ilgili bir sorunumuz yok. Ama sizin alışverişle ilgili bir sorununuz varsa bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir, bakın hemen böyle tam işin göbeğinden başlayacağım. Yürüyen merdivenler. Ya kibar kibar yürüyen merdiven, sen duracaksın, o yürüyecek, iyi ki var ama öyle bir tuzak var ki o işte. Alışveriş merkezlerinin genelde tam ortasında oluyor. Yani sen gayri ihtiyar yürüyen merdivene binip de hareketlendiğinde bütün alışveriş merkezini görüyorsun. Bütün alışveriş merkezini görmek ne demek biliyor musun? İhtiyacın olmayan birçok ürün tarafından uyarılmak demek. Oo, süper ayakkabı, aa çiçekler, aa kitaplar. Hayır, sen sadece bir kupa almaya geldin. Neden bir spor ayakkabı alasın? Ama alışveriş merkezindeki yürüyen merdiven seni bütün dükkanlardaki bütün satılanlar konusunda uyarır. Ve sana şunu söyler. Hadi gel, ihtiyacın olmayan bir şeyleri satın almak için daha ne bekliyorsun? Yürüyen merdivenler risklidir. İkincisi. Kasalar. Şimdi ben
Kasalar deyince hemen tahmin ettiniz, o rengarenk kasalar geldi gözünüzün önüne. Eşinizle beraber sıraya girdiniz. Yanınızda da 4 yaşında çocuğunuz var. O kasa diyor ki ey evladım, bak burada rengarenk şekerler, rengarenk sakızlar, birbirinden güzel gofretler. Senin annene babana bir son dakika golü atmak için her şey dizayn edilmiş durumda. O rengarenk kasalar aslında size ne kadar dikkatli alışveriş yaparsanız yapın, son anda fiyatı oldukça yüksek ve ihtiyacınız olmayan bir ürünü sepetinize atmanıza neden olur. Kasalara dikkat edin. Kasalardan gitmeden önce alışverişi bitirmiş ve artık sepetinizi doldurmuş ya da son vermiş olduğunuzdan emin olun. Üçüncüsü, soyunma kabinleri. Diyeceksiniz ki ya kıyafet değiştirirken artık ne olabilir yani? Şu olabilir. Şöyle bir düşünün. Sıklıkla gittiğiniz, alışveriş yaptığınız, giyim alışverişi yaptığınız yeri düşünün. Soyunma kabininin hep o dükkanın en arkasında olduğunu hatırlayacaksınız. Ne demek bu? Sen eline bir tane çorap aldın. Çorabı kullan, değiştirmezmiş. Muhtemelen hiç denemezsin de hadi gömlek alalım. Gömleği aldın, denemeye doğru giderken orada süveterleri gördün, ceketleri gördün, kravatları gördün, kravat iğnelerini gördün, ayakkabıları, çorap. Aa, ben sadece bir gömlek alacakken bir bakıyorum soyunma kabinine bütün gardırobu yerleştirmişim. Şunu da bir deneyeyim, şunu da bir deneyeyim derken. Zaten 12 taksit. Zaten %60 indirim var. Bir de bunlar ihtiyaç yani, gömlek bir değil 5 tane olsa ne olur derken sen soyunma kabinine 10 tane ürünle girip belki de bunların 5 tanesiyle çıkacaksın. Oysa ki tek ihtiyacın gömlekti. O yüzden soyunma kabinleri genelde en arkadadır ve seni birçok ürünün cezbetmesi için uğraşılır. Bu psikolojik bir taktik. Bir diğer şey. Bir diğer psikolojik taktiğe dikkat etmeniz lazım. Bunlar da market arabaları. Aman yarabbim, market arabalarının ne kadar büyük olduğunu bilirsiniz. Bazen iki tane çocuğunu koyuyor içine ve hala 700 liralık da alışveriş yapabiliyor gofretlerin içinde çocuklar. Market arabalarının büyük olmasının nedeni sizin az bir alışveriş yaparak çıkmanıza engel olmaktır. Çünkü market arabası kocaman ve sizin aldığınız ekmek küçücük. Market arabası kocaman ve oraya almaya gittiğiniz pil ufacık ve o market arabasına baktığınızda, şöyle tuttuğunuz market arabasına baktığınızda onu otomatik olarak biraz daha dolu görme ihtiyacı oluyor insanın. Market arabalarının büyüklüğü size her an acaba az mı alışveriş yaptım mesajı gönderir. Ve siz market arabasını doldurdukça kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başlarsanız. O yüzden ne kadar ihtiyacınız varsa ona göre bir sepet alabilirsiniz, küçük bir sepet. Ya da iki ürün bir şey alacaksınız, hiç almayabilirsiniz. Kocaman bir market arabasının, tekerlekli market arabasınız yüklendiğiniz anda otomatik olarak bir psikolojik taktik onu doldurma ihtiyacı belirebilir. Ve son olarak bir psikolojik mevzudan daha bahsetmek istiyorum. Ya kimse kusura bakmasın, tabii ki bunu şu anda hala hazırda alışveriş merkezinde satışı yapanlar belki kötü niyetli değillerdir, tabii ki onlar için değil. Ben alışverişle ilgili sorun yaşıyorsanız şayet bu önerilerde bulunuyorum. Bakınız, bir söz ver. Büyük menü ister misiniz? Ya büyük menü istemem. Neyse onu istiyorum ama büyük menü o kadar büyüleyici oluyor ki bazen. Sadece 3 lira farkla size bu zararlı işte patatesten biraz daha yedirmek istiyoruz. Ya da 1,5 lira farkla işte bu son derece zararlı olan içecekten 1,5 kat daha fazla içmenizi sağlayacağız. Bakın böyle söyleyince ne kadar anlamsız. Aslında sizin sağlığınıza zararlı bir şeyi daha fazla vermeyi bir şekilde vaat ediyor. Ama %52 oranda bu büyük menü ister misiniz sorusunun cevabı evet çıkıyor. Sizden bir ricam da hem sağlığınız için hem de ekonominiz için bu büyük menü ister misiniz sorusunun size özel bir soru olmadığını bilip bunun bir pazarlama taktiği olduğunu da unutmayın. Bu da bir psikolojik strateji. Peki ne yapacağız? Şimdi bir tarafta koskoca bir kapitalist sistem hep bir şeyler satmak istiyor ve bir şeyler satın aldıkça kendimizi iyi hissediyoruz. Birinci önerim şu. Kredi kartına gerçekten ihtiyacınız var mı yok mu bunu bir gözden geçirin. Ben uzun yıllar kredi kartı kullanmış biri olarak
Bir süre sonra aslında kredi kartına hiçbir ihtiyacımız olmadığını fark ettim. Kredi kartlarının bana verdiği bir takım ödüller ya da ikramiyelere de ihtiyacım olmadığını fark ettim. Kredi kartı riskli bir şey. Çünkü cüzdanı çıkarıp da alın teriyle kazandığınız parayı sayarak bir şey almakla cebinizden çıkardığınız kartı dıt ettirip bir şey almak arasında ciddi bir psikolojik fark var. Kredi kartından kurtulun. Bugün kesin atın. Bankanıza haber vermeyi unutmayın. İkincisi, alışveriş listesi yapmadan sevgili dostlar. Özellikle alışverişle ilgili bir sorununuz varsa alışveriş listesi yapmadan sakın alışveriş merkezine gitmeyin. Çünkü ihtiyacınız belli. Alışveriş merkezlerine gidip alışverişle ilgili sorun yaşayan insanlar hep ihtiyacı olmayan şeylerle dönerler ve temel problem de budur. O yüzden sıkı bir alışveriş listesi sizin pişman olacağınız bir alışverişi yapmanıza da engel olacaktır. Üçüncüsü, bu öneriyi şöyle bir iyi canlandırmanız lazım zihninizde. Şimdi alışveriş merkezine gitmek yürüyüş. Alışveriş merkezinde yapılan şey bir yürüyüş. Aslında belki de iyi hissetmemizin nedeni aldığımız şeyden ziyade hareket etmemizi sağlaması olabilir. O yüzden hayatınıza bir spor ayakkabı sokun. Ama bir çift yeter. 10 çifte gerek yok. Bir çift yeterli. Ve alışveriş merkezine giderken de bir yürüyüş modunda gidin. Eşofmanınızla gidin. Rahat bir kıyafetle gidin. Bu belki sizin iyi hissetmek için alışveriş yapmanıza olan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Belki sadece yürümek, sadece hareket etmek de sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ama bunu daha böyle kaliteli bir hale getirmek istiyorsanız hayatınıza sporu sokun. Sporu hayatında bir şekilde iyi hissetme malzemesi olarak kullanan insanların alışverişe olan ihtiyacı azalır. Size ihtiyacınız kadar alışveriş yapacağınız ama bol bol kazançlarınızın olacağı bir gün, bir hafta, bir ay diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: hafta içi her gün olduğu gibi yine yeni bir yarışmayla karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: 28 yaşındayım. Evliyim. Yüzme antrenörüyüm. Ancak yaklaşık 3 aydır ev hanımıyım. Burada olduğum için mutluyum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Hoş. Biz de başarılar diliyoruz. Ulaş, bugün kolye değişmiş.
2: Evet, bugün yeni bir kolye edindim. Program için özel.
0: Takılara karşı ilgim var, öyle görünüyor. Seviyorum. Sadece kolye değil. Mehmet Bey.
3: Merhabalar tekrardan.
0: Üst üste 3 kez final ama hala 5000 lirayı kazanamayan bir finalistimiz.
3: Maalesef her gün 1000 alıyorum. Bakalım bugün finale çıkmak istiyorum tekrar ama.
0: Kasada 3000 lira var.
3: Evet.
0: Ve bugün yine beraberiz. Sevgi Hanım, bugün daha iyi hissediyor muyuz? Dün biraz sanki...
4: Evet, çok heyecanlıydım.
0: Değil mi?
4: Bugün daha iyiyim, evet, alıştım biraz.
0: Alıştıysanız o zaman sorun yok.
4: İnşallah.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap var. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez puan değeri 2000. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Puan değeri de 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz için finalde en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız burada. 20 saniye süreniz var. Bana sorunuz var mı?
3: Hayır.
0: O zaman cevap soruda başlıyor.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.

Süper kahramanlar, konu başlığımız, bakalım kimlermiş bunlar? İlk çizgi romanlarda süper kahraman olarak karşımıza çıktı. Çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan ve pek çok kez filmi çekilen bir süper kahraman oldu. Gizli kimliği milyarder sanayici ve hayırsever olan Bruce Wayne'dir. Henüz çocukken ailesinin öldürülmesine şahit olan Wayne, çeşitli alanlarda...

alanlarda kendini eğittikten sonra suça karşı savaşa başlar. Çıktığı bu yolda uşağı ama aynı zamanda da sağ kolu olan Alfred onun en güvendiği kişidir. Diğer süper kahramanlar gibi süper güçleri yoktur. Zekası ve dedektiflik yeteneğini bilim, teknoloji ve kişisel servetiyle

0: 2022'de yeni filmi geliyormuş. Özlemiştik diyelim. Ve bakalım bu kahramanımızı kimler biliyor? Buyurun lütfen cevaplar. Ulaş Bey.
1: Batman.
0: Ebru Hanım.
2: Batman.
0: Mehmet Bey.
1: Batman.
3: Ve... Batman yazacaktım. Spider-Man'e çevirdim resmi. Çok utanıyorum. Son anda vazgeçtim neden?
0: Neden vazgeçtiniz?
3: Bilmiyorum yani bir an ona yöneldi. Aslında.
0: Ama Spider-Man'in süper güçleri var.
3: Doğrudur.
0: Şöyle yapıyor buradan diye. Değil mi? Peki ilk sorumuzun doğru cevabını görüyoruz.
3: Ay Allah.
0: Batman olacaktı. Doğru cevap. Ay. Hatırlıyorum da o dönemler ne popülerdi, böyle Batman tişörtleri falan vardı. Herkesin üzerinde hep Batman tişörtleri, onunla ilgili takılar vardı değil mi? Sevgi Hanım, daha birinci sorudayız.
3: Ay evet ya, ve Batman yazacaktım. İnanır mısınız? B'yi S'ye çevirmeye.
0: Yeniden başlayalım mı yarışmaya?
3: Bence olur. De öyle yapabiliriz ya. Olabilir
0: ben
3: bence.
0: Yeniden sorayım, hiç aynen. Sormamış gibi olalım.
3: Evet evet, siz bence Batman yazın olabilir. En fazla 5 dakikamıza mal olur.
0: Ama önümüzde... Daha çok soru var evet. Sevgi Hanım.
3: Evet.
0: İkinci sorumuzla devam edelim o
3: tamam.
0: Halde.

Bayılıyorum hayvanlar alemiyle ilgili olduğunda sorularımız. Aslan, kaplan gibi büyük kedilerin içinde en küçük cüsseli olanıdır. Dişiler erkeklerden %20-40 kadar daha büyük olabilirler. Büyük kedilerin içinde ağaca en iyi tırmanabilen türdür. Pot rengi ve tüy uzunluğu yaşam alanına göre değişmekle beraber parlak sarımsı kahverengiden koyu sarımsı pas rengine kadar farklılıklar gösterebilirler. Üstünde siyah benekler bulunur. Pars olarak da bilinir. Etçildir ancak beslenmeleri tüm kedi türlerinde en çeşitli olanıdır. Batı, Orta, Güney ve Doğu Afrika'nın yanı sıra Güneydoğu, Asya'da dahil olmak üzere Sahra altı Afrika'nın otaklarında ve çöllerinde yaşarlar. Sorumuz gelsin. Büyük kedilerin içinde en küçük cüsseli olan tür hangisidir? Süreniz başladı.

0: İddialara göre en son Türkiye'de de Tunceli'de ve Şırnak'ta görüldüğü belirtiliyor. Anadolu Farsı olarak geçiyor aslında. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Ben aslında siz en küçüğü deyince aklıma çita geldi ama sonra benekli deyince leopara çevirdim.
0: Ebru Hanım.
2: Ha, ağaç da yaşıyor dediniz diye aklımda kal. Sincaba döndüm ama bilemiyorum.
1: Kedigillerden.
2: Yani kuyruğu var, benziyor.
0: Sincapları sever misiniz?
2: Severim ama en son Muş'ta falan görüldü deyince çok uzak bir ihtimal olarak geldi bana.
0: Tunceli'de, Şırnak'ta.
2: Evet.
0: Şırnak. Anadolu Parsı sincap olabilir mi?
2: Benim için öyle.
0: Sincap kedigillerden mi? Mehmet Bey.
1: Ben de arada kaldım aslında. Leopar'la Vaşak arasında kaldım. Vaşak yazmayı tercih ettim.
0: Hadi sizinki yine idare eder de sincap nedir ya?
1: Evet.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben de benekle deyince leopar olduğunu düşündüm.
0: Benekler bir hem şey Ulaş Bey için hem de Sevgi Hanım için en önemli şifre olmuş demek ki.
3: İnşallah.
0: Beneklerle ilgili aslında en önemli nokta nedir biliyor musunuz? Mesela insanlar birbirlerine benzer. Ama insanlarda bütün dünya üzerindeki bütün insanlarda farklı olan bir şey vardır. Biliyor musunuz ne olduğunu?
1: Parmak.

0: Parmak izi.
1: Benekler.
0: Burada da evet. Bütün benekler hepsi birbirinden farklıdır. Hiçbirinin birbiriyle bir benzerliği söz konusu değildir. Onları da ayırt etmesi bu anlamda önemlidir. Ama nedir peki? Leopar mıdır? Maşak mıdır? Yoksa efendim?
1: Sincap.
0: Sincap mıdır? Buyurun görelim cevabı. Leopar olacaktı tabii ki. Kaplan, aslan, jaguar ve sonrasında da leopar geliyor.
1: Başak daha küçük değil mi boyut olarak? Başak. Ben o yüzden kafam karıştı.
2: Ama benim
1: yani küçük deyince başak aklıma geldi.
0: Kaplanlar da kedigillerin içerisinde cüssü olarak da en büyüğüdür. Böyle bir yanlışlık da var bak. O kadar bilgilerin ardında gözlükleri de düşürdük.
2: Dayanamadı.
0: Peki o zaman üçüncü sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.
3: Kendine iyi bak. Kızımıza lazımsın sen.
4: Yakalayın, gebertin!
5: Eğer onların kılına zarar gelirse ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni.
6: İstiyorum, veriyor musun? Cevap ver, veriyor musun? Peki öyle olsun.
0: Türk sinemasında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. 1989 yapımı film Türk sinemasının efsanelerinden biridir. Absürt komedi türündeki bu film Ertem Eğilmez'in son filmidir. Eğilmez filmi hasta yatağındayken odasına gelen görüntüleri izleyip ekibini yönlendirerek çekmiştir. Başrollerini Müjde Ar ve Şener Şen'in paylaştığı filmde Uğur Yücel ve Münir Özkul gibi çok önemli oyuncular da yer almaktadır. Türk filmlerinin klişeleriyle dalga geçen film büyük ilgi uyandırmıştır. Sorumuz gelsin. Müjde Ar ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı ünlü Ertem Eğilmez filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Müzikler Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu. Sadece filmin hikayesi, oyunculuktaki ustalığı değil, müzikleriyle de herkesin aslında hafızasında yer alan filmlerden birisidir. Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Ulaş Bey.
1: Hatırlayamıyorum öyle bir filmi.
0: Hatırlayamıyorsunuz. Oraya baktınız uzun süre. Dedim ki oralara birileri bir şeyler falan mı yazdı acaba diye. Baktınız.
1: Evet. Ya bir setle anlaşayım mı dedim falan oraya. Önceden şey yapmıştık.
0: Siz sinema televizyon okuyordunuz değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Ama bu filme uzak kaldınız.
1: Doğru, evet.
0: Ki aynı şekilde Ebru Hanım'ı da görüyorum.
2: Evet, maalesef.
1: Öyle mi?
2: Öyle.
0: Cevap yok.
2: Yok.
0: Siz bana soruyorsunuz herhalde. Soru işareti koyduğunuza
2: aynen
0: göre. Mehmet Bey.
3: Arabesk. Çok güzel bir filmdir.
0: Sevgi Hanım.
4: Ben de arabesk dedim.
0: İki tane arabesk var. O zaman doğru cevabı görüyoruz. Doğru cevap arabesk olacaktı. Mehmet Bey ve Sevgi Hanım böylelikle puanları paylaştılar.
2: Metallica hayranıyım zaten. Eskilerden. Bu şekilde.
0: Hiç konsere gittiniz mi?
2: Metallica'nın gitmedim de Yüz Yüzeyken Konuşuruz'a gittim.
0: Ulaş.
1: Yüz Yüzeyken Konuşuruz dinlemiyorum. Metallica tabii.
2: Her... O rock kalmıyor zaten. Aynen.
1: Rock sever insanın bir noktada dinlemiş olduğu bir grup.
0: Peki. Yarışmamıza yeni sorumuzla devam ediyoruz.

İlk etabın son sorusu geliyor şimdi. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Bu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dür. 23 Eylül'de Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlar, Güney Yarımküre sonbahar.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Equinox dedim.
0: Ebru Hanım.
2: Ben biliyordum ama aklıma gelmedi. Sonra Barış Manço'dan Dönence'yi yazdım.
0: Çok güzel şarkıdır ama biliyor
2: evet,
0: musunuz?
2: Evet, o geldi aklıma onu düşünürken.
0: Efsane şarkılardan birisidir. Ama sorumuzla alakası var
2: yok,
0: mıdır?
2: Yok.
0: Onu birazdan göreceğiz. Mehmet Bey.
1: Equinox diyorum ben de.
0: Equinox diyorsunuz Sevgi Hanım.
3: Ben de Equinox diyorum.
0: 3 Equinox, bir de Dönence. Bakalım ilk etabı nasıl bitiriyoruz? İşte cevap geliyor. Equinox olacaktı doğru cevap ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları verdik. Puan durumu nedir? Birinci sırada kim var biliyor musunuz?
1: İşte onunla.
0: Kim var Sevgi Hanım?
3: Bence Mehmet Bey.
0: Mehmet Bey var diyorsunuz. Ulaş Bey?
1: Sevgi Hanım. Sevgi Hanım mı?
3: Aha yok canım.
1: Evet.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben mi?
1: Evet.
3: Ben çok sevindim. Çok mutlu oldum.
0: Yarışmaya nasıl başlamıştınız hatırlıyorsunuz değil mi?
3: Çok kötü başlamıştım ama maşallah diyelim.
0: Şu anda 1350 puanla birinci sıradasınız.
3: Süper. Çok güzel.
0: Mehmet Bey ve Ulaş Bey 1200 puanınız bulunmakta. Ve Ebru Hanım bugün aramıza katıldınız.
2: Evet.
0: İyi bir başlangıç olmadı ama önünüzde daha 8 soru var.
2: Hayatlı.
0: 350 puanınız bulunuyor.
2: Nazarlık diyelim.
0: Heyecan diyelim.
2: Heyecan diyelim,
0: evet.
2: Aynen.
0: Peki, ikinci etaba geçiyoruz o halde. Cevap soruda, cevap soruda. Artık yeni etabımız, dikkat etabı ve her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Bitki çayları konu başlığımız. Bakalım neler var içinde. Papatya çayı sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle doğal antidepresan olarak adlandırılıyor. Nane çayı yatıştırıcı etkisiyle mide yanması, mide bulantısı gibi durumlarda olumlu etki yarattığı düşünülen bitkilerden. Kuşburnunun antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğu söyleniyor. Adaçayının yapraklarında bulunan doğal antibiyotik sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirdiğine inanılıyor. Melisa çayı, yatıştırıcı içeriğiyle düşük ve orta depresyon tedavisine iyi geldiği kanısı yaygın ama yan etkilerini de unutmamak gerekiyor. Beyaz çay, yaşlanma, kırışıklık gibi durumların önüne geçerek sıkı ve pürüzsüz cilt oluşumunu destekliyor. Sorumuz gelsin. Enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğuna inanılan bitki çayı hangisidir? Süremiz başladı.

0: Türlü türlü bitkiler, türlü türlü çaylar. Ama tabii ki biz bir reçete vermiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Her şeyin başı sağlık ve sağlık deyince de hekimlere güvenmemiz gerekiyor. Bu bir yarışma sorusu ve iddialardan oluşan bitki çaylarının neleri iyi geldiği yönünde bazı detayları aktardık. Cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Ada çayı yazdım ama olmadığını düşünüyorum.
0: Olmadığını düşünüyorsunuz. Ebru Hanım.
2: Ben ada yazdım ama nane de olabilir gibi geliyor.
3: Nane miydi rahatsız.
0: Mehmet Bey.
1: Ada çayı diye düşünüyorum ben de.
0: Siz de ada çayı diyorsunuz ve Sevgi
3: Hanım. Ben de ada çayı diye hatırlıyorum.
0: Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Acaba ben de sizin gibi ada çayı dedim mi? Görelim cevabı.

0: burnunun antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğu söyleniyor. Cevap soruda. Doğru cevap kuş burnu olacaktı. Antioksidan ve antibiyotiği karıştırdınız.
1: Evet, ben antibiyotikle karıştırdım.
0: Evet.
1: Enfeksiyon için.
0: Ve okurken de oranın sizin kafanızı karıştıracağını düşünüyordum. Yanılmadım.
2: Tebrikler.
0: Bu kez ben kazandım. Hiçbirinize puan veremiyoruz. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz ama.

Uzaya doğru çıkıyoruz şimdi. Bazı terimler var çünkü. Asteroidler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter arasında kalan gök cisimleridir. Beyaz cüce enerjisini tüketip patlama aşamasına gelen yıldızların dış katmanlarını püskürtmesi sonrası kalan küçük parçalarına verilen addır. Kahverengi cüce ne yıldız ne de gezegen kategorisine konabilen gök cisimleridir. Nebula, yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan buluttur. Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Afel, dünyanın güneşe en uzak olduğu gündeki konumu. Kara delik, çekim alanı çok güçlü olan kozmik cisimlerdir. Sorumuz gelsin. Yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan bulutlara ne ad verilir? Süremiz başladı.

0: gaz ve toz diyoruz ama böyle kulağa çok basitmiş gibi geliyor. Sıcaklığı 15.000 derece civarı. Peki cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Nebula.
0: Ebru Hanım.
2: Beyaz cüce.
0: Mehmet Bey.
1: Nebula.
0: Ve Sevgi Hanım.
3: Nebula.
0: Bu uzay terimlerini daha önce duymuş muydunuz?
1: Bazılarını, süpernova. Afel'i duymamıştım ben.
0: Afel. Hangi tarih olduğunu biliyor musun? En uzak olduğu tarih.
1: 21 Haziran mı?
0: Dünyanın güneşe şey, en uzak Ocak. Olduğu gün.
1: Yok Aralık'ta mıydı, Ocak'ta mıydı? Ocak'ta. 22 Aralık mıydı ya? Hatırlamıyorum. Yok.
4: 13 Ocak.
0: En uzak olduğu 150 milyon kilometre.
3: 21 Aralık.
0: 4 Temmuz. 4 Temmuz. Şaşırtıcı değil mi?
3: Evet. Hiç öyle düşünmedik.
0: 3 Nebula ve bir de Beyaz Cüce. Ebru Hanım yine farklı bir cevap verdiniz. Size evet. Çarpı 2 puan versek mi acaba? Yarışmaya yeni başlayabilmeniz
2: bence
0: açısından.
2: Bence de bir hoş geldin.
0: Puanı. Hoş geldin değil mi ben size evet. Şimdi? O zaman Ebru Hanım'a hep birlikte hoş geldin diyoruz. Ben ne demişim efendim? Nebula, yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan buluttur.
1: Hoş geldin.
0: Ebru Hanım. Ben beyaz cüce sandım, o yüzden kusura bakmayın. Nebula'ymış doğru cevap.
2: Ben de size inanmıştım ama.
0: Evet, Mehmet Bey, Sevgi Hanım ve Ulaş Bey puanları aldılar. Ebru Hanım'a puan veremedik. Neler yaparsınız? Yarışmaya nasıl başvurdunuz mesela?
2: Biz eşimle bir akşam otururken televizyonda gördük. Televizyonda tabii cevaplaması daha kolay soruları. Daha iyi odaklanabiliyorsun. Heyecan olmuyor. Öyle sonra başvursam mı dedim. Eşim de başvur dedi. Öyle bir başvurdum, çağrıldım. Yani mutluyum şu an burada yarışmaktan. Ne kadar kötü bir performans sergilesem de.

Stephen King çok önemli bir yazarla devam ediyoruz. 7. sorumuz. Stephen King 21 Eylül 1947 yılında Amerika Portland'da dünyaya geldi. 60'tan fazla kitap yazdı. 1982 yılında başlayan, 2012 yılında sona eren Kara Kule isimli serisi ile tanınmaktadır. 1963 yılında ilk hikayelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. 1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayımlandı. Daha sonra Medium ve arkasından Mahşer isimli kitaplarını yayımladı. Bazı hikayeleri yayımlanan dergilerde popüler olmaya başladı. Korku edebiyatının en sevilen ismi olan Stephen King, kitapları ve hikayeleri senaryolaştırılarak beyaz perdeye uyarlandı. Yazarın tüm kitapları neredeyse Türkçe'ye çevrilmiş olup ülkemizde de hayran kulüpleri vardır. Sorumuz gelsin. Stephen King'in 1974 yılında yayımladığı ilk romanının ismi nedir? Süreniz başladı.

0: şu ana kadar 350 milyondan fazla kitabının satıldığı belirtiliyor resmi rakamlara göre. Ve sadece kitap değil tabii ki, dizisi de oldu, evet, film de oldu özellikle. Cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Hatırlayamadım. Sis dedim.
0: Bu yüzden sis dediniz.
1: Bildiğim birkaç tane kitabından bir tanesi olduğu için.
0: Ebru Hanım.
2: Ben göz dedim. Açılışı yaptığımı umut ediyorum.
0: Bu kez cevap verirken biraz daha kendime güveniyorum diyorsunuz,
2: evet,
0: herhalde. Mehmet Bey.
3: Ben de göz diyorum ama emin değilim.
0: Özlemiştik yalnız bir şeyler, evet, çizmenizi.
3: İşte güzel bir göz çizdim.
0: Güzel olmuş. Sevgi Hanım.
4: Ben hiç hatırlayamadım maalesef.
0: Siz yazmadım. De üzgün bir suratla karşımıza çıkıyorsunuz. Evet. O zaman iki göz var, bir sis var, bir de üzgün surat var. Cevabı görelim, ben ne demişim? Cevap soruda. 1963 yılında ilk hikayelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. 1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayımlandı. Cevap soruda. Göz demiştim ve Ebru Hanım hoş geldiniz bu kez. Biraz rötarlı oldu ama.
2: Evet, hoş bulduk.
0: Mehmet Bey ile puanları paylaştınız şu anda. Sevgi Hanım.
4: Üzgünüm.
0: Yine başa döndük herhalde.
4: Evet galiba ya.
0: Ama moral
4: nazar değdi galiba.
0: Çabuk bozulmasın ya, hemen düşmeyin.
4: Tarihlere odaklandım.
3: Ben de.
4: Kaçırdım orayı yani. Hiç dikkat etmedim oraya açıkçası.
0: İkinci etabı bitiriyoruz artık. Şimdi son sorumuz gelecek. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. İstanbul'da şöyle bir gezintiye çıkaracağım şimdi sizleri. Bir zamanlar çevresi kara ve denizden surlarla çevrili olduğu için İstanbul'a giriş ve çıkışlar yaklaşık 60 kapısından yapılıyordu. Yedi Kule sahil yolu üzerinde bulunan kapının adı Mermer Kule'ydi. Küçük Ayasofya Kilisesi'ne gidenlerin kullandığı kapının adı Sofya Kapısı'ydı. Osmanlı zamanında adı Kadırga Limanı Kapısı olarak değiştirildi. Sepetçiler Köşkü'nün yanında olduğu varsayılan kapının adı Hasırcılar. Bizansların Pempton Kapısı dedikleri Sulu Kule Kapısı adını mahallede şakalarla yapılan su kavgalarından alıyordu. Ahır Kapı'nın adını Topkapı Sarayı'nın ağırlarının bulunduğu noktada olmasından dolayı aldığı söylenir. Ancak kimi İstanbullulara göre de bu kapının adı ahir, yani son kelimesinden gelmektedir. Sorumuz gelsin. Sofya Kapısı'nın adı Osmanlı zamanında değiştirildikten sonra ne olmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti ve 8. sorumuzun cevaplarını görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Kadırga dedim. Yanlış.
0: Yanlış mı?
1: Düşünüyorum. Hatırlayamadım ya.

0: Ebru Hanım?
1: Ben de kadırga dedim. Kasırga mı, kaburga mı, kadırga mı? Çok gittim geldim, kadırgaya karar verdim.
0: Ve Mehmet Bey?
2: Ama eksik yazmışlar. Kadırga limanı olmazsa. Liman da var. Diye hatırlıyorum.
0: Çok iddialı geldi yani. Evet. Şey. Sevgi
3: ben
0: Hanım.
3: Yine bambaşka. Ben asırcılar dedim. Asırcılar kapısı diye.
0: Siz de asırcılar dediniz.
3: Ben herhalde bambaşka yerlerdeyim.
0: Şimdi Sofya kapısının adı Osmanlı zamanında değiştirildikten sonra ne olmuştur diye sorduk. Ve öncesinde de tüm kapılarla ilgili sizlere detayları verdim. Cevabı görelim. Ondan sonra açıklamasını yapacağım. Önce cevaba gidelim. Ben ne demişim acaba tam olarak? Cevap soruda. Küçük Ayasofya Kilisesi'ne gidenlerin kullandığı kapının adı Sofya Kapısı'ydı. Osmanlı zamanında adı Kadırga Limanı Kapısı olarak değiştirildi. Cevap soruda.
3: Tebrikler.
0: Mehmet Bey tek başına alıyor puanları. İkinci etabı çarpı 2 ile tamamlıyor.
2: Evet, devam ediyorum seriye. Önce finaldeyim inşallah.
0: Yine finale doğru yolculuğa başladı. Sevgi Hanım'ı geçmeyi başardı. Sevgi Hanım, şu anda 2050 puanla ikinci sıradasınız. Keşke lider olduğunuzda yarışmayı bitirseydim.
3: Bence de keşke.
0: Orada
3: bu kadar
0: düşmezdim aslında,
3: en azından.
0: Değil mi?
3: Aynen. Direkt bence finale. Bence de. Direkt gidebilirdik. Arkadaşlar da yorulmamış olurdu. Siz de yorulmazdınız.
0: Ulaş Bey, 1900 puandasınız şu anda 3. sırada.
2: Evet.
0: Ebru Hanım 1350 puanla ilk iki etabı iyi geçemedik.
1: Evet.
0: Ama artık yeni bir etap bekliyor sizleri. Yeni etap demek 4 soru demek. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı demek artık her bir sorunun değeri 3000 puan demek. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dokuzuncu sorumuzda devam ediyoruz. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dehalarından Albert Einstein. 1879 doğumlu Yahudi Alman fizikçinin okula başlamadan önce konuşma bozukluğu vardı. 5 yaşlarında hasta olduğu bir dönemde babasının verdiği pusula bilim merakını uyandırdı. Okula başladığında sürekli öğretmenlerle sorunlar yaşıyordu. Lise ve üniversite eğitimini İsviçre'de tamamladı. Bir üniversitede iş bulamadığı için patent ofisinde çalışmaya başladı. Bu sırada 26 yaşındayken ileride olay yaratacak 4 makale yayınladı. Uzay anlayışında devrim yarattı. 1921'de Nobel Fizik Ödülünü aldı. 1933'te Nazi Partisi'nin iktidarı yükselmesi nedeniyle Almanya'yı terk etti. Amerika'ya yerleşti ve 1955'te vefat edene kadar da burada yaşadı. Sorumuz gelsin. Albert Einstein Nobel Fizik Ödülünü kazandığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Son dokunuşu da Ulaş Bey'e yaptığına göre cevaplar hazır. Buyurun lütfen. Ulaş Bey.
1: Ben direkt ilk başta doğum tarihini duymadım ve oradan dolayı hatırlamıyorum.
0: Peki ödülü aldığı tarihi hatırlıyor musunuz?
1: 20... Onu da şu an siz sorunca unuttum.
0: Peki Ebru Hanım.
2: Ben 41 dedim. 1930'da aldı diye dedim ama şimdi 20'lerde bir şey dedi. Yanlış da olabilir o yüzden.
0: Kafanız karıştı o yüzden. Evet. Mehmet Bey.
3: 42 yaşındayken olmuş.
0: 1921'de ödül, 1879 doğum tarihi olarak yazdınız herhalde. Sevgi Hanım.
4: Ben tarihleri çok hatırlayamadım bu sefer.

0: 30 diye, çünkü 26 yaşında zannediyorum ilk eseriydi. 30 dedim. Yani çok zaten yanlış.
1: 9. sorumuz yarışmanın gidişatı açısından çok çok önemli bir hale geldi. Çünkü tüm cevaplar farklı. Bu ne demek?
0: Mehmet Bey,
1: bunun ne demek olduğunu doğru cevabı gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Bu Mehmet Bey'in tek başına 6000 puanı hanesine yazdırması, evet, demek. Ya. 12.900 oldu Mehmet Bey.
0: Tebrikler.
1: Onu da belirteyim. Daha garantilemediniz. 10. sorumuza gidiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.

Hazır kış mevsimindeyken dünyanın en soğuk yerlerine bir gidelim bakalım. Kutup bölgeleri dünyanın en soğuk coğrafyaları olsa da kıtaların iç kısımları da denize olan uzaklıkları nedeniyle benzer biçimde sert iklim koşullarına sahiptir. Antarktika dünyanın en soğuk bölgesi. Kıtada bulunan Vostok, -90 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yeri olarak biliniyor. Rusya'nın kuzeyindeki Omiyakon kasabasında kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece. Dünyanın en büyük adası olan Grönland'da bulunan Kuzey Buzu 2341 metre yükseklikte. Bölgede hava sıcaklığı -66 dereceye kadar iniyor. Kanada'nın Yukon eyaletindeki Snake'de ölçülen en düşük sıcaklık -63 derece. Alaska'da ölçülen en düşük hava sıcaklığı -62 derece. Amerika'nın kuzeybatısında bulunan Rogers Pass'taki hava sıcaklığı ortalama -57 derece. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Antarktika'daki Vostok bölgesi Kanada Snake'den kaç derece daha soğuktur? Süreniz başladı.

0: 1983'te -89.2 olarak Vostok'ta en düşük, yani bir başka deyişle en soğuk derece olarak tespit edilmiş. -89.2. Ve 2010 tarihinde ise uydu yardımıyla -93.2 olarak bir rekor. Vostok yine olağanüstü bir şekilde bir soğukluk söz konusu. Yaşamak mümkün değil tabii ki. Cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: -90 ve -57 olarak hatırladım. 33 dedim.
0: 33 dediniz. Ebru Hanım.
2: Ben 27 dedim.
0: Mehmet Bey.
3: Ben 28 diye hatırladım.
0: -90 ve
3: -62
0: olarak gördüm. Ve Sevgi Hanım.
4: Ben de 90 ve 70 diye aklımda kaldı. O yüzden 20 dedim.
0: 4 tane yine farklı cevap görüyorum bu kez. Yani 4 farklı cevap demek bir kişinin 6000 puanı hanesine yazdırma ihtimali demek. Hazır mıyız?
3: İnşallah. Ebru Hanım almış olabilir bence.
2: Ben değilim hazır.
3: Ebru Hanım almış bence. Bence de.
0: Ebru Hanım size bir hoş geldin demiştik biz değil mi?
3: Bence ikinci hoş geldin gerçekten.
2: Yani.
0: Ama gerçekten yanlış bir anons yapmıştım
2: evet,
0: ben.
2: Evet tam olmadı. İçimde kalma.
4: Doğrusunu yapalım.
0: İşte cevap geliyor. Cevap 27 derece olacaktı ve Ebru Hanım'ı bir alkışlayalım mı?
3: Arada
0: hoş geldiniz
3: kaldım.
0: Ebru Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Türkiye'de peki en soğuk yer neresidir hiç biliyor musunuz?
3: Hani dağ olarak mı bölge olarak mı dağlarda?
0: Yani ölçülen en düşük hava sıcaklığı.
4: Erzurum falan.
3: Sarıkamış falan olabilir mi?
4: Kars.
3: Erciyes.
0: Van, Çaldıran.
3: Çaldıran olabilir.
0: -46.4. Çok bu zamana kadar Türkiye'deki ölçülen en düşük hava sıcaklığı. Ama 1990'larda böyle bir derece ortaya çıkmış, onu da belirtmiş olalım.
4: Allah yardımcıları olsun.
0: Heyecan geldi yalnız.
3: Evet.
0: Yani Ebru Hanım'ın tek başına bilmesi bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilir mi? Onu hep birlikte göreceğiz. 11. sorumuza gidiyoruz şimdi.

Hesap makinesi konu başlığımız. Hesap makinesinin tarihçesi araştırıldığında milattan önce 560 yılında Pisagor'un çarpım tablosunu keşfi ile insanlara büyük katkısı olduğu görülüyor. İlk hesap makinesi Wilhelm Schickard 1625 yıllarında mekanik olarak icat ettiği söylense de fiziki olarak yapılmamış, sadece düşüncede kalıp resmi kayıtlara geçmediği için icat olarak kabul edilmedi. Mekanik hesap makinesinin mucidi Fransız matematikçi ve filozof Blaise Pascal 1642 yılında tek bir işlem yapabilen cihaz icat etti. İlk mekanik hesap makinesi olarak tanınan cihaz çeşitli tekerlek bilgelerin yardımıyla sadece toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyordu. Uzun süre sonra 1671 yılında Gottfried Wilhelm Leibniz 4 işlemi de yapabilen bir mekanik aygıt geliştirdi. Sınırlı sayıda işlem yapabilen hesap makinesi çeşitlerinden sonra 1820 yılında Thomas de Colmar tarafından ticari alanda kullanılan ilk hesap makinesinin patenti alındı. Sorumuz gelsin. İlk mekanik hesap makinesi günümüzden kaç yıl önce icat edilmiştir? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz günün en zor sorularından birisi diyebilir miyiz?
1: Evet.
2: Biraz zordu. Evet.
0: Hakkını verdi değil mi? Yeri itibariyle 11. soru finale az kaldı çünkü. Cevaplarınızı görelim. Ulaş Bey.
2: 376.
0: Ebru Hanım.
3: 361 yazdım da yanlış çıkardım.
0: Çıkarmayı mı yanlış yaptınız?
3: Evet.
0: Neyden neyi çıkarmanız gerekiyordu?
3: 2021'den 1640'ı doğru mu çıkardım şu an?
0: 1640 mı tarih?
3: Evet.
0: Hatırladığınız
3: evet.
0: Tarih.
3: 1640 diye hatırladım icat edilmesine.
2: 5 diye hatırladım.
0: Mehmet Bey.
2: Ben de 376 diyorum.
0: Ulaş Bey'le aynı.
2: Evet.
0: Sizinki 1645 olmuş.
2: Evet.
0: Ve Sevgi Hanım?
4: Ben 379 buldum. 42 diye son anda çevirdim. Sanki 1625, 1642 gibi aklımda kaldı ve 379'u buldum ama. Bu arada tarihleri de doğru okuduğumu bilmiyorum ama. 379.
0: Peki. 3 tane farklı cevap görüyorum şu anda. 2 tane 376, 1 379 ve 1 de 361 var. Doğru cevabı görelim. ...379 doğru cevap ve Sevgi Hanım doğru cevabı biliyor. Tebrik ediyoruz Sevgi
4: Teşekkür
0: Hanım.
4: Teşekkür ederim.
0: Çok şaşırdınız herhalde.
4: Ya şaşırdım evet çünkü yani yanlış yapsaydım da çok kızardım. Önce 45 yapmıştım, 42'ye çevirdim, iyi ki de çevirmişim. Çıkarma yaparken de çok zorlandım bu arada heyecandan. Böyle birkaç kere baktım doğru mu diye doğru yapmışım çok şükür.
0: 1642 idi Pascal tarafından değil mi icat edilmesi?
4: Evet. 1625'i doğru hatırlıyor muyum? 1600... İlk şey olarak bulunanı ama icat olarak kabul edilmedi.
0: Olarak hatırlıyorsunuz ama icat yerine geçmemiş evet. Olan ondan bahsetmiştim. Final öncesi son sorumuz gelecek şimdi. Her şeyi belirleyecek olan sorumuz. Aşk var. Müzik deyince, unutulmaz şarkılar deyince, müthiş sözler deyince Aysel Gürel akla gelir hep. Aysel Gürel 7 Şubat 1929'da dünyaya geldi. 1986'da. Değer mi? 1988'de Sarışınım gibi birçok şarkıya söz yazar.

tarlaya yaptı. 1954'te bizim de çok iyi tanıdığımız ünlü oyuncu Müjde Arı dünyaya getirdi. Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin, sen Firuze sözlerini, güzelliği dillere destan kızı Müjde Arı için yazdığı belirtilir. Sezen Aksu 1982 tarihinde Firuze şarkısının yer aldığı şarkıyla aynı ismi taşıyan albümünü çıkarttı. Aysel Gürel tedavi gördü hastanede, 17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybetti. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in evinde 20 binin üzerinde bestelenmemiş şarkı sözü vardır. Vefatından sonra boş kalan evi kiraya verildi ve evi Tarkan'ın bir arkadaşı kiraladı. Eve yerleşen Tarkan'ın arkadaşı kalorifer peteğine sıkışmış bir rulo kağıt buldu. O kağıtta Aysel Gürel'in el yazısıyla yazmış olduğu bir söz vardı ve kağıdı Tarkan'a verdi. Binlerce sözün içinde evde kalan o söz bestelenerek Tarkan'ın 2010 yılında yayınladığı albümüne Sevda'nın Son Vuruşu ismiyle girmiş oldu. Sorumuz gelsin. Aysel Gürel vefat ettiğinde kızı Müjde Arı kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son anda bir çırpıda cevaplar yazıldı. Ne oldu Sevgi Hanım?
1: Yine yanlış yaptım bence.
0: Yine mi yanlış yaptınız?
1: Evet, yanlış yaptım.
0: Daha durun, cevabı bile görmedik zaten.
1: O kadar olamaz.
0: O kadar. Peki, olmamalı. Final öncesi son sorumuz. Her şeyi belirleyecek olan sorumuzun cevapları lütfen. Buyurun. Ulaş Bey.
2: 58 bulmuşum. 2017, 2017'de öldüğünü varsayıyordum. Doğruysa.
0: Ebru Hanım?
3: Ben 54 dedim. 2008'de öldü diye kaldı aklımda.
0: Mehmet Bey?
4: Ben de 54 diyorum.
0: Siz de 2008 ve 1954 tarihlerini yazmışsınız.
1: Ben Müjde Ar'ın doğum tarihini galiba yanlış hatırladım. 34 ama mümkün değil.
0: Siz ne yazdınız?
1: Ölüm tarihini 2008 hatırlıyorum. Doğum tarihini 74 hatırlıyorum Müjde Ar'ın. O yüzden 74. Yanlış. 64.
0: Peki.
4: 54.
0: Şimdi 2-54 var. 1-34 var.
1: Bu yanlış.
0: Bir de 58 var. Doğru cevaba gidiyoruz o halde. Doğru cevap 54 olacaktı. Hadi ve parken, günün parken finalisti yine Mehmet Bey, Mehmet Kardeş. Alkışlıyoruz kendisini. 14.400 puanla bugünü de birinci sırada bitirdiniz. Tebrik ediyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Dördüncü finalim üst üste.
0: Ve bu da bir rekor.
4: Evet, mutluyum o yüzden. Teşekkür ederim.
0: Serhat Bey vardı yarışmacımız. 10 gün boyunca bizimle birlikteydi. Tüm rekorları almıştı. Ve şu anda en fazla üst üste finale çıkan yarışmacımız sizsiniz. 4 gün boyunca hep finalde siz varsınız.
4: Evet.
0: Ama para ödülü konusunda Serhat Bey'e yaklaşmanız için, onu geçmek için çok daha fazla yarışmanız lazım.
4: Evet.
0: Ebru Hanım, 8.850 puanınız var. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Size bu kitabımızı hediye olarak takdim edeceğiz. Ve finale gidiyoruz. Finale Sevda'nın son vuruşuyla gideceğiz. Aysel Gürel, rahmetle anmış olalım buradan değerli söz yazarını. 3 finalde cevap vermedi. Bin bin bin, kasada 3.000 var. Acaba dakikalar sonra nihayet kazanırsa ben de rahatlayacağım.
4: Evet.
0: O kadar çok istiyorum ki 5.000 lirayı vermeyi. Mehmet Bey'den belki de daha fazla mutlu olacağım. Vermek istiyorum bu kez.
4: Alacağım inşallah. Daha dikkatli dinleyeceğim bugün.
0: Haydi finale gidiyoruz o halde. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da final heyecanıyla devam ediyor. Bugün yine karşımda Mehmet Kardeş ve üst üste 4. kez finalde. Neler hissediyorsun?
4: Yani birincisi çok mutluyum. Yani yine çok zorlu bir yarış oldu. Son etapta özellikle atağa geçti Sevgi Hanım ve Ebru Hanım.
0: Üstünüzde bir baskı hissettiniz değil mi?
4: Evet, bir an çıkamayacağım sandım ama neyse ki sonunda şey yaptım. Ama Ulaş Bey'in gitmesine üzüldüm gerçekten de. Ulaş Bey'le iyi anlaşıyorduk. Üzüldüm onun için.
0: Bizim yarışmamızda rehavete hiç yer yok.
4: Evet.
0: Tek başınıza arka arkaya doğru bildiğiniz zaman bile diğer yarışmacıların her an size yetişme ihtimali var. Onun riskini de bugün çok net bir şekilde gördük aslında.
4: Aynen.
0: Uzak ara yine 20 binleri geçecekmiş gibi göründünüz ama o iki soru her şeyi değiştirebilirdi.
4: Aynen.
0: Bugün acaba 5.000 lirayı kazanabilecek misiniz?
4: Ben de öyle umuyorum. Yani 3 gün artık 3.000 aldım. Bugün 5.000 almak istiyorum.
0: Konu başlığımız bu kez neden gelsin? Dün yemek oldu.
4: Evet.
0: Yani hani yemekleri de seviyorsunuz.
4: Severim.
0: Sizin yöreninde birbirinden güzel yemekleri vardır. Muhtemelen bilir diye düşünüyordum ama olmadı.
4: Aslında çok zor değildi ama heyecanımı yenildim herhalde. Bugün coğrafya hakkında gelirse olabilir. Şehirler hakkında falan.
0: İstanbul'a ne zaman geldiniz?
4: İstanbul'a 6-7 ay oldu geleli.
0: 6-7 ay?
4: Evet. Daha önce Batman'daydım, acilde
0: çalışıyordum. Batman'da görev yapıyordunuz. Evet. Batman da çok güzel bir yerdir.
4: Evet, oradaki acil arkadaşlarıma selamlar.
0: Diyarbakır'da kaç yıl yaşadınız?
4: Diyarbakır'da da liseyi tamamladım orada. Üniversiteyi tekrar İstanbul'da okumuştum. İstanbul mezunuyum.
0: İstanbul'a geldiniz, burada bitirdiniz. Sonra görev için Batman'a gittiniz.
4: Yok, önce Ağrı'ya gitmiştim. 2 yıl Ağrı'da çalıştım.
0: 2 yıl Ağrı'da?
4: Evet. 2 yılım orada geçti. Sonra bir ara verdim, Almanya'ya gittim. Bir 6-7 ay. Almanya'dan sonra tekrar döndüm Batman'a.
0: Mehmet Bey şu anda aile hekimi.
4: Evet.
0: Ama hedefi?
4: Plastik cerrah olmak istiyorum, bakalım.
0: O ilgi nereden geldi?
4: Yani eskiden beri ilgim var plastik cerrahıyla, stajlarda falan da. Hoşuma gidiyor, estetik kısmı özellikle. Bir de son dönemde biliyorsunuz revaçta biraz estetik.
0: Evet.
4: Bu yüzden olmak istiyorum.
0: Umarım o hayalinizi gerçekleştirirsiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Yarışmanın da size bu anlamda bir katkısı olursa ne mutlu bize tabii ki.
4: Çok sağ olun.
0: Peki, bu güzel sohbetin ardından gidelim mi artık finale?
4: Hazırım.
0: O zaman konu başlığımız geliyor.

0: Bugünlerde büyük bir salgınla mücadele ediyoruz 2 senedir. Bir an önce bitmesi temennisiyle şöyle biraz tarihteki büyük salgınlarla ilgili detaylar aktaracağım Mehmet Bey.
1: Buyurun.
0: Tarihin bilinen en büyük salgını 541-542 yıllarında Bizans İmparatorluğu'nda ortaya çıktı. Justinian veba salgınında nüfusun yaklaşık %40'ı hayatını kaybetti. Yine 1346-1350 yılları arasında ortaya çıkan kara veba Avrupa'yı yerle bir etti. Ölü sayısı tam hesaplanamasa da 25 ila 50 milyon kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. 1899-1923 yılları arası etkili olan 6. kolera salgını ilk Hindistan'da ortaya çıktı. Daha sonra Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika'ya yayılıp 1,5 milyon kişinin ölümüne yol açtı. 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan İspanyol gribi 20 milyon kişinin canını aldı. Bu rakam o zamanki dünya nüfusunun yaklaşık %5'ine denk geliyordu. 1957'de ortaya çıkan Asya gribi sadece bir yılda 2 milyon kişinin hayatına mal oldu. Final sorumuz geliyor. 6. kolera salgını kaç yıl etkili olmuştur? Süreniz başladı.

0: tam kapatıyordunuz.
1: Tekrar bir çıkarmayı kontrol ettim, çıkarma işlemini.
0: Acaba doğru mu yaptım diye.
1: Yanlış çıkardım sandım bir anda.
0: 1999'dan 1993'ü çıkartıp 7 cevabını bulmuş gibi olmayayım diye.
1: Evet.
0: Sağlamasını yapmak önemlidir aslında.

0: bazen göz öyle alışıyor ki aslında hep doğru gördüğünüzü zannediyorsunuz. Oysa yanlıştır. Ve siz farkında değilsinizdir ama yanınızda bir arkadaşınıza gösterdiğinizde anında görebilir. Çoğu ilk kez bakıyordur o.
1: Aynen.
0: Peki Mehmet Bey, zor muydu final sorusu?
1: Zor değildi aslında ama çok fazla salgın vardı. Emin değilim cevabımdan bu arada.
0: Kaç tane salgından bahsettiğimi hatırlıyor musunuz?
1: 6 ya da 7 tane.
0: 6 ile 7 arasında bir var.
1: Evet.
0: 6 mı 7 mi?
1: 7.
0: Peki, 5000 lirayı tüm samimiyetimle söylüyorum.
1: Vermek istiyorsunuz.
0: Birazdan size vermek istiyorum. Çünkü bu kadar hani üst üste finale çıkıp bu kadar başarılı bir performansın ardından artık bu 5000 lirayı daha önceden de hak ettiniz, şimdi daha fazlasıyla hak ediyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman...
1: Cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Verme hakkını kullanmak istiyorum dedi. Evet. Cevabı daha görmedim ama bunun için de alkışlıyorum.
1: Umarım doğrudur.
0: Çünkü cevap vermek demek bir risk almak demektir. Doğru olursa 5000, yanlış olursa Ulaş Bey'le beraber size de...
1: Elveda diyoruz.
0: Herhalde şunu yapmadınız değil mi? Ulaş Bey gitti, bu zamana kadar çok iyi yarışıyorduk. O gitti, ben de burada kalmam kardeşim, ben de gidiyorum.
1: Çok üzüldüm Ulaş'a gerçekten, onunla gitmek istiyorum.
0: Peki, Mehmet Bey cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi. Finalde ilk kez böyle bir heyecanı yaşıyor. Çünkü ilk kez cevap veriyor Mehmet Bey. Buyurun cevabı görelim.
1: Emin olmamakla beraber umarım doğrudur. Dört dedim ben.
0: Dört dediniz. Tarihler?
1: 1346 ve 1350.
0: 1346 ve 1350. Biz böyle birbirimize bakarak yarışma gider herhalde.
1: Bilmiyorum.
0: Dört cevabını verdiniz. Bakalım. 1346 ve 1350 tarihleri acaba doğru mu? Ve ortaya çıkan sonuç 5000 lirayı kazandıracak mı? Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: 4'ten geri sayımı alalım mı o halde? Madem 4 yazdınız.
1: 4, 3, 2, 1, 0.
0: Ya. 24 olacaktı maalesef Mehmet Bey ve... Çok ama çok üzüldüm.
1: Sorun değil, yarışmak eğlenceliydi gayet burada.
0: Ya 5000'i fazlasıyla hak etmiştiniz.
1: Evet.
0: Alsaydınız çok güzel olurdu. Ama sağlık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle beraber yarıştınız. Bu zamana kadarki en başarılı yarışmacımız Serhat Bey de yine geçen cuma cevap verme hakkını kullanıp bir ilki yaşamıştı. İlk defa o cevap yanlış çıktı ve kendisine veda etmiştik. Yine sizin gibi değerli bir yarışmacımıza cevap yanlış çıktığı için veda ediyoruz. Bir risk aldınız. Bu riskin karşılığında da size hep hatırlayacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Çok sağ olun.
0: Başarılar diliyoruz. Hayalinizi gerçekleştirmeniz temennisiyle size ve ailenize de selam ve saygılarımızı iletin lütfen.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, yarın iki yeni yarışmacımız olacak.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yakında çok paramız olacak ama.
5: Cemre babana mı güveniyorsun?
6: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
7: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
5: Günaydın anneciğim.
8: Günaydın.
9: Madem altın, koçum benim.
6: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
10: Hatıralar solmadan gel bana.
5: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
11: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
6: Ama o adın ne senin?
5: Sabahat.
12: Teneke altınları varmış derler.
6: Vardır ya, vardır.
12: Nerede biliyor musun?
6: İşte bir bunu kimse bilmez. Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
9: Kafes kulübesinde
6: altınlarım! İmdat!
11: Bunlar hediyem olsun.
5: Gözünüz aydın beyefendi.
6: Gözünüz aydın.
1: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 16.15'te TV4'te.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz.

0: O, çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
1: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
0: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem bugün 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni meslekleri öğrenmeye, bir gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Balıkçı olmaya karar verdim. Ama denizde değil, karada. Her işin kendine göre bir zorluğu var ya, en zor işlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Efendim, eğer hava şartları müsaade ederse denize de çıkacağım önümüzdeki günlerde. Aklıma ne geldi? Balıkçı Azize vardı, hatırlar mısınız? Türkan Şoray'ın canlandırmış olduğu karakter. İşte bu şapkayı da falan taktım böyle uyum sağlayayım diye. Hatırlamak ister misiniz? O zaman hatırlayalım. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Ekmek parası davasında da söylediğimiz bir şarkı vardır. Ama sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. Madem çok ısrar ediyorsunuz, günah benden gitti. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Efendim, ben çok fazla bekletmeden Köksal abinin yanına gideceğim ve balıkçılık öğreneceğim. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, şu an şok olmuş durumdayım.
0: Efendim, Küçükçekmece'de çok güzel bir balıkçıdayız. Çok zengin bir tezgahı var. Almanyalardan geliyorlar efendim buraya. Coşkun abimizin yerine geldik. Ben bugün Köksal abiyle çalışacağım. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş geldiniz. Misafir misiniz bugün?
0: Misafir miyim, çırak mıyım? Orasını hiç bilmiyorum. Köksal abimin gözleri mükemmel. Böyle masum mavi. Çok kızmayacakmış gibi görünüyor. Ama bakacağız. Başlayalım abi.
2: Başlayalım.
0: Ne yapacağız? Tabii. Bana bugün neler yaptıracaksın?
2: Efendim, bugün normal olayın akışına göre balık satacağız. Yani de bu arkadaşlar ne iş yapıyorsa sen de aynı işi yapacağız.
0: Güzel.
2: Başka yapacağım bir şey yok. Balık sat.
0: Ayıklama?
2: Balık diyeceksin.
0: Eyvah.
2: Kasa kaldıracaksın, yere koyacaksın. Yani bir şey yapacaksın.
0: Yapacağız artık. Buraya geldik. Ha. Artık yapabildiğin
2: kadar yapacağız.
0: Tamam. Hadi buyurun başlayalım.
2: Başlayalım hadi. Buyurun, buyurun efendim. Balık satalım size.
0: Ne yapıyorum abi?
2: Evet Tuğba'cığım, önce şeyden başlıyorsun. Balıkları ıslatmaktan başlıyorsun. Balıkları ıslatacaksın.
0: Niye ıslatıyoruz abi?
2: Balıkları ıslatmazsan balıklar kurur.
0: Ha,
2: kurur,
0: tamam.
2: Kurumayacak.
0: Of, suda buz gibiyim. Ne yapacağım, söyle mi?
2: Söyle. At elinle at, böyle ha? Şeyle fırlat.
0: Söyle. Ha. Olmadı abiler, sizi ıslat.
2: Milleti ıslatma.
0: Şey, müşteriyi
2: ıslatıyor. Yapma böyle. Bak, şöyle yapacağız.
0: Bir yap, bir
2: şöyle.
0: Sen mi? Ha.
2: Şu parmakları açıyorsun. Bak, şöyle.
3: Kendini... Isatma, ben canlıyım zaten.
0: Abi tamam, Coşkun abi.
2: Az, çok su koyma, az suyla.
0: Ha,
2: az
0: tamam. Suyla. Ben olayı çok yanlış anladım.
2: Şu parmağın, üç parmağın.
0: Abi her şeyin bakayım. Bir tekniği
2: bir
0: olur
2: bakayım.
0: Ya.
2: Dene bakayım.
0: Şöyle. Bir dakika, şöyle.
2: Baba, bak, iki baş parmakta, şu işaret parmağı
0: tutuyorsun. Ha, tamam, şöyle.
2: Bak, öbür parmakları da açıyorsun.
0: Böyle.
2: Ha. Ha. Böyle. Doğal olsun her şey.
3: Bak şöyle, bak
2: böyle.
3: Bak şöyle,
2: bak.
0: Coşkun abi nasıl yapacağım? Bak, orada herkes ıslandı.

0: Merhaba, ben sürekli oynamak istiyorum.
1: Şöyle de yapabilirsin. Daha basit şöyle. Şöyle bak.
0: Nasıl edecek ya?
1: Dur bak, biraz şöyle yap.
0: Ha, şöyle biraz bak. Sakince.
1: Ben basiti bu sana.
2: Bir su serpeceksin, olay oldu Tuğba.
0: Ya benim bir tek noktaya gidiyor. Niye öyle?
1: Ama işte ya normaldir ya. Tek noktaya...
0: Ya şunu yapmanın bile bir stili var. Biliyor musun yani, sevgili yani, seyirciler?
1: Yani.
0: Abi ne istiyorsun? Ne lazım?
1: Çinekop.
0: Çinekop mu? Verelim
1: sen
0: hemen.
1: Çinekop ver orada. Al kav eline. Elinle. Ellerin balığı alışsın artık.
0: Kaç kilo abi?
1: Bir kilo yap. Hadi abla abi.
0: Hemen.
3: Balık olsun ama.
0: Ha?
3: Balıklardan seç.
0: Parlaklardan.
1: Hepsi parlak balıklarımızın. Hepsi parlak.
0: Ya bizde hepsi parlak ya.
1: Aa yapma.
2: Esnaf ol Tuğba.
1: Bu yeni elemanımız.
3: Çıkmaz mı?
0: Hadi
1: iki tane daha.
0: Aa saymış bir de bak. Görüyor musun? Saymış. Hadi şunlar da benden olsun.
1: Memiş.
0: Hemen tartıyoruz şimdi.
1: 2 kilo 100 gram olsun. Fazla.
0: Hadi bu...
3: Ver vallahi helal olsun.
0: Hadi bu 100 gramı da benden olsun.
1: İlk günü bugün.
0: Bunları şimdi ayıklamaya gönderiyoruz.
3: Evet, sağ ol.
0: Ne güzel, insanlar ne güzel çalışıyor. Evet, Teksal abi.
1: Evet, çinekopu sattın. İlk çift tane yaptın.
0: Evet, bak ben buraya geldim. Evet. Hemen burası böyle yaptın. Fıkır fıkır oluverdi. Neden? Çünkü ben çekiyorum evet, insanları
1: evet,
0: kendime.
1: Aynen öyle.
0: Evet abicim, ne istersin? Almanya'dan gelen abi sen miydin? İşte bu. Evet, ne istersin? Sana ne verelim? Ne vereyim abime?
4: Kalkan almak istiyorum ama.
0: Kalkan?
4: Evet, kalkan.
0: Ay ben ona dokunamam.
4: O zaman cumbo olsun. Cumbo karides. Ona hiç dokunamazsınız.
0: Karides mi?
4: Evet, o da.
0: Bunu.
1: Ya sen tamam. Ne zorunu istiyorsun bu kızdan? Daha yeni günü bugün.
0: Kalkan fazla... balığına bakın, usta keseri gibi.
1: Bugün,
0: kalkan balığına bakın.
1: Babacığım tut.
0: Buradan.
1: Şuradan. Şöyle şuradan tut. Şöyle tut buradan. Şöyle al. Tamam mı? Böyle kaldır bakın. Tut sıkı tut. Sıkı kaldır. Sen yaparsın. Becerirsin. Ha?
4: Balığın babası mı?
1: Evet. Balığın babası bu.
4: Balığın babası.
1: Gel bakalım kaç kiloymuş. Al kabını da al Tuğbacığım.
0: Elimden düşürmeyeyim de. Ne kadar geldi burası?
1: Bu 1 kilo.
0: Pazarlık yapalım. 1 kilo 850 gram gelmiş
4: tamam,
0: abi.
4: Alalım.
1: Güzel. Çarpalım. Tuğbacığım kaç para yazıyor burada?
0: 276 lira.
1: Evet, 275 yaparız.
0: 275 olsun sana.
1: Tamam, ver arkaya.
0: Tamam, verip geliyorum.
2: Yalnız Tuğba balıkçılık iyi de hesap yaparken fark ettim. Matematik zayıf belli.
0: Köksal abi, tüm uzunma devam ediyorum ben. Evet, öyle müşterilerimiz mi? Geliyor yavaş yavaş. Hoş geldiniz
1: oo,
0: abi.
1: Oo, abi geldi. Abi,
0: hamsi mi?
3: Evet.
0: Tamam, ne kanı?
3: Taze varsa alacağım.
0: Taze, evet. Hep taze.
1: Tam adrese geldi. Tamam.
3: Kilosu ne kadar?
0: Kilosu ne kadar abi?
1: 20 lira olur, 20 lira.
0: 20 liraya veririz sana.
2: Hay maşallah hamsilerimize. Hepsi iri, hepsi taze.
0: Sana ayıklayayım abi bunu?
3: Ayıklanacak tabii.
1: Abi yenge ayıklamıyormuş evde o yüzden.
0: Tamam, biz hemen ayıklayıp veriyoruz sana.
3: Teşekkür ederim.
0: Biraz vaktini alacağız ama sana bir çay ikram edelim orada.
2: Tuğba sen de geçsen artık ayıklama faslına diyorum. Ne dersin, daha iyi olmaz mı?
1: Tuğba, salak mısın?
0: Salak mı?
1: Ben de diyorum, niye böyle aksi iş yapıyorsun?
2: Solak değil, sağlak da olsa Tuğba'nın işleri aksidir Köksal abi.
0: Evet, benim için ilk olacak bir şey bu balık ayıklamak. Abi ben normalde aldığım zaman ayıklatıyorum. Çok vaktim evet. Olmadığı için buna. Nasıl yapacağım? İlk defa hamsi şimdi, ayıklıyorum.
1: Hamsiyi tuttun elinden.
0: Hamsini böyle kafasını buradan böyle...
1: Kafayı kapattın mı böyle çekiyorsun. Şöyle de elinden çekiyorsun. İşte bu. İşte bu kadar.
0: Böyle.
1: Bu kadar pırıl pırıl bak attın suya.
0: Ah, bu.
1: Attın suda yüzecek.
0: Böyle hamsinin kafasını tutayırıp burada ha buradan koparayım. Böyle koparayırım. Sonra efendim şuradan şöyle içinden ne varsa alayırım.
1: Sen çok başarılısın maşallah.
0: Gerçekten.
1: Tabii evet senden balıkçı olurmuş ya.
0: Balıkçı Azize.
1: Azize.
0: Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. 1 kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana. 3-5 kilo alsana. Nasılım abi?
1: Kaptırdı kendini maşallah. Alıştı da.
0: Alıştım da buraya bir yerden sonra.
2: Alışır Tuğba iş eğlenceliyse. Hemen alışır Köksal abi.
0: Ben onu biraz yerine, yanlış yaptım.
1: Şimdi ben onu tamir ederim. Bunun kılçığını çıkartırım ben. Bak oldu yine bu. Kılçıksız oldu, daha güzel oldu.
0: Oldu sana. Buyur. Evet, kılçıksız ayıklamışım ben.
1: Evet, sen daha...

0: İşim...
1: Zorunlu yapıyorsun.
0: İşim daha zor benim. Benim içimde şarkı çalıyor Köksal abi, duyuyor musun?
1: Evet. Kıpırdıyor belli. Bir şeyler kıpırdıyor da ben anlayamadım. Tamam, odur.
0: Benim içimde şarkı çalıyor. Ben hep böyle çalışıyorum. Tamam. Eğlenceli hale getirmeye
1: öyle
0: çalışıyorum.
1: Öyle olacak tabii. Ama biraz hızlan biraz. Azize, öyle şey. Azize.
0: Azize.
1: Biraz hızlı çalışalım biraz. Böyle olmaz ki ya. Yapma böyle ya.
0: Gel abi gel.
1: Yapma.
0: Böyle balığın tazesi burada.
1: Akşama kadar bir kilo hamsiyle ulaşırsak burada iş bitmez. Ho.
0: Ama bak nasıl hemen elim alıştı.
1: Hızlı hızlı bak, ben de yardım ediyorum
0: nasıl
1: sana.
0: Nasıl elim alıştı hemen?
1: Sen şarkı söylemekten çalışamıyorsun ki, nasıl yapacağız bu işi? Yapma böyle ya.
0: Balık zamanı ne zaman, ne zamanları çıkıyorsunuz demiş. Kameraman arkadaşım Ayberk böyle cep telefonuna yazıp yazıp bana okutuyor abi. Ne zaman balık zamanı?
1: Balık
0: elinde kılçık var.
1: 9. aydan 4. aya kadar balık gelir. Haydi, haydi, hızlan
0: biraz. Haydi, haydi.
1: Haydi, elin hızlansın biraz ya.
2: En sonunda Köksal abiyi de kızdırdın Tuğba, aferin.
1: Al bu kirazdan kalmaz birazdan, hey baba.
2: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
1: Ellerin üşüdü mü ellerin?
0: Üşüdü.
1: Yapma.
0: Nasıl temiz ayıklıyorum.
1: Haydi,
0: vallahi.
1: Haydi, hızlan. Haydi. Bak hala oynuyor bu ya, bundan zor çalışacak bu. İçindeki müziği bir sustursak bunun.
0: İçindeki müzik hiç susmasın abi.
1: Susmasa. Tamam baba geliyor geliyor.
0: Geliyor abi ya. Akşama daha çok var, pişirirsiniz ya.
1: Ya akşama çok var ama başka müşteri de sırada bekliyor.
2: Mis gibi koktu Tuğba. Sen de aldın mı kokuyu?
0: Köksal abi hamsi ayıklamayı tamamladım tamam. Ben ama... Ellerim balık kokay.
1: Ya burası güzellik merkezi değil. Buraya çalışmaya geldim sen. Yapma böyle şey ya.
0: Saçım falan bir daha aldın mı acaba?
1: La ilahe illallah ya. Olmaz ki böyle ya. Senden güzel sorun çalışacağız gitme geliyor yani. Haberin olsun.
0: Vallahi her şey güzel gidiyordu. Ama şu söylediğim cümleden sonra...
1: Yapma böyle işleri. Ya. Barışırız.
0: Barışırız Köksal abi. Barışalım gel.
1: Barışalım. Bir gel
0: barışalım. Sen abimsin, büyüğümsün.
1: Müşteri de geldi. Müşteri de bak bu arada ya. Para da lazım.
0: Hoş geldiniz. Efendim ne istersiniz? Ne verelim size? Olta sarı kanat.
1: E işte bu ya.
0: Sarı kanat var, lüfer var, çupra var, çinekop var, güzel hamsimiz var. Var da var.
2: Öğrendim bu işi Tuğba.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım ben.
0: Hadi bakalım.
1: Oynama dalma. Başına yavlarma be. Tat bakayım, 2 kilo yap bunu. Haydi yav.
0: Ekmek
1: haydi.
0: Parası be abi.
1: 2 kilo yap.
0: 2-200 geldi.
1: Tamam. Çıkarma. İki...
0: Tamam. Bugün... tamam hadi 2 tanesi de bizde.
1: Ha, olsun aferin. Ha.
0: Bunu ayıklamaya gönderiyorum.
2: Maşallah Köksal abimizin de gönlü zengin sağ olsun.
0: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
1: Hamsi hopa almayana sopa. Ha?
0: Aa ne güzel.
1: Haydi bana sesin çıkmıyor, duymuyor kimse.
0: Ne diyecektim unuttum. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, ne istersiniz?
3: Ne alalım, ne tavsiye edersiniz?
0: Vallahi çok güzel. Çinekopumuz var, az önce sattık 2 kilo. Ondan sonra sarı kanat var, hamsi var, çupra var, her şey var. Ne isterseniz. Tavada mı yapacaksınız, ızgara mı?
3: Evet. Izgara yaparız.
0: Izgara abi ne önerelim?
1: Sarı kanat verebiliriz.
0: Sarı kanat mı verelim?
3: Balıklar her zaman taze, güzel olur.
0: Evet, benden daha çok biliyorsunuz.
2: Tuğba senin mutfakla aran yok ki bilginde olsun. Evde varsa yoksa yumurta makarna.
1: Sula sula hepsini sula. Şunları da vur.
0: Bu da.
1: Tuğba onları da.
0: Bunları unuttuk.
1: Ha onları unuttun orada tabii. Müşterilere bakmaktan, balık satmaktan maşallahın var.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Bereketli olmadı mı?
1: Çok güzel oldu. Onda şüphe yok. Biraz daha erken gelseydin evet, biz ciroyu kırmıştık ama sen bugün... belli işte ne yapacaksın? Gençler böyle artık.
0: Ne yapacaksın abi? Oraya yetiş, buraya yetiş. Memnun musun benden
1: Allah
0: peki?
1: Allah razı olsun. Çok memnunum. Biraz erken gelsen iyi olurdu. Hani sinirleniyorum, kızamıyorum bile yani.
0: Aa, niye çok... kızamıyorsun bana? Neden kızamıyorsun?
1: Çok tatlı olduğun için kızamıyorum.
0: İşte bu. Anladım. Duymak istediğim şey buydu. Bunu zorladım.
1: Bugün Tuğba'yı misafir ettik. Çok da güzeldi, çok da başarılıydı. Hakikaten de hiç beklemiyordum bu kadar başarı ama çok eli de yatkındı. Hamsiyi çok güzel ayıkladı. Müşterilere çok iyi baktı. Almayacak insanlar bile balık aldı. Yoldan geçen bile balık aldı diyebilirim. Ona çok teşekkür ediyoruz, onu seviyoruz.
2: Teşekkür ederiz Köksal abi.
0: Abicim çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: bana
1: ediyorum.
0: Göstermiş olduğun iyi niyet için.
1: Seni seviyoruz.
0: Abilik için, babalık için. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de size teşekkür ediyoruz.
0: Efendim.
1: Size yardımcı olduğunuz için.
0: Elimden geldiğince.
1: Bir şarkı patlat da dinleyelim bari şu.
0: Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana.

0: Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. Herkülden ne olur? Oh oh bey amca. Oh. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana.
1: Şarkı söylemek kolay mı toplu? Teşekkür ederim.
0: Efendim, kolay mı sandın da ben bugün balıkçı olmaya çalıştım artık olabildiğince. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. TV4 ekranlarında ne yapmalı diye sorup bu sorulara cevaplar aramaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz dünyada yaşayan herkesi ilgilendirebilecek bir soru. Hayatı ıskalamamak için neler yapabiliriz? Hangi yaşta olursa olsun insanoğlu hayatının bir şekilde çarçur edilmiş olabileceğini düşünebilir. Hep hayalimizi gerçekleştirmek için uygun bir anın gelmesini bekleriz. Kimisi emekli olunca yapacağım der, kimisi şu sınav bir geçsin ondan sonra yapacağım der, kimisi şunu yapmak istiyorum ama önce çocukları bir büyüteyim der, kimisi ertesi gün yapabileceği bir şeyi yıllık iznini alınca yapmak için erteler ve biz bir türlü yapamayız. Hayat ilerleyip de belli bir noktaya geldiğimizde de geri dönüp baktığımızda insanların zihninde hep şu soru olur. Neden yapmadım? Peki bunun için ne yapmalı diyoruz? Ve hemen önce hayatta neleri ıskaladığımızı tanımlamak istiyorum. Yapılan çalışmalar insanların ileri yaşta neyi yapmadıkları için pişman olduklarını bize göstermekte. En çok pişman olunan şey, hemen tahtama yazıyorum. Çocuklarımız küçükken onlarla yeterince vakit geçirmemekten pişman oluyor kişiler. Ya çocuğumla keşke daha çok zaman geçirseydim, keşke daha çok onunla oyun oynasaydım, daha çok temas etseydim diyenler bir konuda haklılar. Çocukların iki tane temel ihtiyacı var. Anne babalarına bir temas etmek istiyorlar. Dokunmak, sarılmak, belki el ele yürümek. Ve ikincisi de oyun oynamak istiyorlar. Çocuklarımızla ne kadar çok temas eder, onlarla ne kadar çok oyun oynarsak, işte ileride keşke çocuğuma daha çok zaman ayırsaydım pişmanlığını yaşamaktan da o kadar uzak durabiliyoruz. O yüzden en çok rastladığımız pişmanlık çocuklara zaman ayırmak konusundaysa isterseniz bugün bu konuyu değiştirmeye başlayabiliriz. Çocuğunuz şu an evdeyse, yanınızdaysa ya da birazdan okuldan gelecekse şöyle güzelce onu kucaklayıp güzel bir oyun oynamaya ne dersiniz? İkinci konuya geçelim mi? İkincisi anne baba. Herkesin zihninde her zaman şu soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya anne babama bir şey olursa? Bizim yaşımız ilerlediğinde de anne babamız sağlığını kaybederse keşke onlarla daha çok zaman geçirseydim sorusu ve sıkıntısı yine belirebiliyor. Anne babayla, özellikle ileri yaştaki anne babayla yapacağınız en güzel aktivite onları sıkılmadan, keyif alarak, siz de sohbete katılarak dinlemek olacaktır. Dinlemek belli bir yaşa geldiğinde kişilerin, daha doğrusu dinlenmek belli bir yaşa geldiğinde kişiler için en tatmin edici deneyim oluyor. Çünkü anlatacak şeyler birikiyor, bilgi aktarımının ne kadar değerli olduğunu öğreniyor insanlar ve bu bilgiyi aktaracak birileri onları cam kulağıyla dinliyorsa yaşam tatminleri daha yüksek oluyor. O yüzden yine bugün ileride keşke anne babama daha çok zaman ayırsaydım dememek için onları bol bol dinleyebileceğimiz bir sohbet ortamı yaratalım. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüsü için de bugün hemen bir şey yapmalı. Özellikle yıllarını benim gibi hastanelerde, devlette çalışmış ve insanların sorunlarını sıkça dinlemiş psikologlar için en sık rastladığımız şeylerden biri, insanların sağlıklarını ihmal etmekten yaşadıkları pişmanlıklar.

Üçüncü maddeyi hemen yazıyorum. Sağlık. En çok ihmal ettiğimiz şey, hayattaki en önemli şeyimiz. Düşünsenize, şu lafı hep duymuyor musunuz? Ya sağlık olduktan sonra gerisi boş. Allah sağlık versin de gerisi nasıl olsa olur diyenlerin yeterince sağlıklarıyla ilgilendiklerini görüyor musunuz? Bunun içinde zararlı besinlerle beslenmek, vücuda zarar veren başka bir takım maddeleri kullanmak, aşırı stres yaşamak, yeterince dinlenmemek, tükenmek, gelecekle ilgili sürekli endişeler taşımak, bunlar hep sağlığımıza yaptığımız hatalı yatırımlar. O yüzden ileride bir rahatsızlığa yakalanmadan önce sağlığımızın değerini bilmek, ileride yaşayacağımız bir pişmanlığı da engelliyor. Nasıl çocuklarınızla zaman geçirmek, anne babanızı dinlemek, bu önerilerde bulunduysak, bir diğer öneride lütfen şöyle bir bedeninizi dinleyin. Bedeninizdeki herhangi bir sorunlu ses, bedeninizi dinlediğinizde kulağınıza gelecek herhangi bir sorunlu ses sizi yardım alma davranışına götürmeli. Çünkü sorunlar büyümeden keşfedilirse bu durumda tedavisi hem ekonomik hem de daha pratik oluyor. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Dördüncü madde muhtemelen bugün de hayatınızın tam ortasında var. Ve akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda yine bundan pişman olacaksınız. Hayatınızı çarçur eden en önemli şeylerden bir tanesi ufak tefek şeyleri dert etmek. İnsanlar büyük yaşam olayları geçirdiğinde, aksi talihsiz yaşam olayları geçirdiklerinde, mesela bir trafik kazası olabilir, Allah hepinizi korusun bir kanser tanısı almak gibi olabilir, bir deprem yaşamak gibi olabilir. Geriye dönüp baktıklarında şunu söylüyorlar. Ya hayatta bu kadar büyük dertler varken ben neden acaba ufak tefek şeyleri dert etmişim? Neden çocuğumun evden çıkmamasını dert etmişim? Çorabımın kaçmasını dert etmişim? Atıyorum trafikte sıkışmayı, iş yükümü, tırnağımın kırılmasını dert etmişim. Bunlar aslında gerçek dertler olmayıp hepsi birer illüzyon olup bizi düzenli ve sürekli stres halinde tutuyor. O yüzden dördüncü maddeye stres yazmak istiyorum. Siz şimdi bugün sizi üzen ve öfkelendiren şeyleri düşünün. Aslında sizi üzen ve öfkelendiren şeylerin, yani bugün yaşadığınız şeylerin aslında çok da önemli şeyler olmadığını göreceksiniz. Ve geriye dönüp baktığında ya buna niye öfkelenmişim ya da buna niye üzülmüşüm diyeceksiniz. Ama bunu yaşamadan önce önlem alırsak, yani ufak tefek şeyleri dert etmemeyi öğrenirsek, o zaman hayatımı ıskalamışım düşüncesinden ve pişmanlıklardan da kendimizi koruyabiliyoruz. Ufak tefek şeylerle baş etmeye lütfen bugün başlayalım. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde işin daha romantik tarafı, daha keyifli tarafı. İnsanlar belli bir yaşa gelip de hayatına tekrar geri dönüp baktığında şunu söylüyorlar. Keşke diğerlerine daha çok yardım etseymişim. O kadar çok kendimi düşündüm ki, şimdi bu yaşa geldiğimde, geri dönüp baktığımda kendimle gurur duyduğum, kendimi daha çok sevdiğim anlar, diğerlerine yardım ettiğim anlar. İnsanoğlu sadece birbirine yardım ederek hayatta kalabilir. İnsanoğlu diğeriyle beraber yaşayan bir tür. O yüzden ne kadar çok yardım edersek hayattan o kadar tatmin oluruz. Beşinci maddeye o zaman müsaadenizle yardım yazmak istiyorum. Ve hayatımı çarçur ettim dememeniz için, ben bu hayatı neden ıskaladım dememeniz için maddelerimi tekrarlamak istiyorum. Birincisi, çocuklarınıza daha çok temas, daha çok oyun. İkincisi, büyüklerinize, anne babanıza sohbet edecek, onları bol bol dinleyecek vakit ayırmak. Üçüncüsü, sağlık kontrollerinizi yaptırın. Kaybettikten sonra dertlenmesi ne yazık ki çok geç oluyor. Dördüncüsü, ufak tefek şeyleri dert ediyorum diyenler etmeyin. Çünkü o ufak tefek şeyler sadece bizim zihnimizde var. Hayatın içinde yok. Çorabın kaçması ya da tırnağın kırılması, bunlar sorun değil. Sadece basit yaşam olayları. Stresten sonra stresle baş etmenin en kestirme yollarından biri diğerlerine yardım etmek. Ne kadar çok diğerlerine yardım edersek hayatımız o kadar keyif veren bir hale geliyor. Programımızın bu noktasına kadar hangi alanlarda hayatı ıskaladığımız üzerine konuştuk. İnsanlar belli bir yaşa geldiğinde en çok hangi konularda pişmanlık duyuyorlar, bundan bahsettik. Şimdiki bölümünde ise programın biraz daha bunlarla baş etmek için ne yapabiliriz? Peki ben ne yapalım, ne yapmalı sorusunun cevabına geçelim. Onun için izninizle ben bir yandan tahtamı silerken bir yandan da çözüm

önerilerine geçiş yapmak istiyorum. Bu arada tabii ki bu siyah tahtanın herkesi biraz çocukluğuna götürdüğünü düşünüyorum. Ne kadar romantik bir deneyimdir değil mi? Öğretmen anlatır, sonra kibarca siler ve anlatmaya devam eder. Şimdi pişmanlıkları engellemek için, hayatı ıskalamamak ve onu çarçur etmemek için yapmamız gereken birinci şey zaman yönetimi. Hep şunu görüyorum, insanlar sürekli bir şeylerden şikayet ediyorlar ama toplamda baktığınızda en çok şikayet şu: hocam hiçbir şey yetiştiremiyorum. Sürekli kıpkırmızı bir suratla ortalıkta koşmaktayım, yorgunum, sürekli iş yükünden şikayet ediyorum ama bir türlü hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyorsa bu zamanınızın azlığından değil, zaman yönetimini iyi yapmamanızdan kaynaklıdır. O yüzden birinci yapılması gereken şey zaman yönetimi. Ama buradaki kritik şey önceliklerinizi belirlemek. Öncelik çocuklar, anne baba ve sağlığınız olmalı. Öncelikleri doğru belirlersek onlara zaman ayırabiliriz. Çünkü iş denen şey, siz onu bırakmazsanız eninde sonunda o sizi bırakacaktır. Sürekli hayatınızda yoktur. Emekli olduktan sonra insanlar şunu düşünürler: ya neden işim için acaba bu kadar endişelenmişim? Lise 2'de gireceği matematik sınavına çok fazla endişelenen çocuk sizce 2 yıl sonra matematik sınavını hatırlar mı? Mümkün değil. Hiç kimse üniversite 1. sınıfa gittiğinde lise 2'de girdiği matematik sınavını hatırlamaz. Boş yere orada onunla ilgili endişe yapmıştır. Zaman yönetiminde önceliklerimiz, ailemiz ve sağlığımız olmalı. İkinci kavrama geçiyorum. İkinci kavramı yazması kolay, yapması zor ama ne yapmanız sorusunun en önemli cevaplarından bir tanesi yavaşlamak. Hayatı biraz daha yavaş yaşamalıyız. Başka bir programda tamamen programı yavaşlama kavramına ayıracağım. Ama bugün hemen kabaca yavaşlamaktan bahsedeyim. Yavaşlarsak ne olur? Yavaşlarsak çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak anne babamızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak işten daha çok verim alırız. Yavaşlarsak arabayla giderken çevreye bakabiliriz. Yavaşlarsak kahvaltı sofrasında oturduğumuzda her şeyin tadını alabiliriz. Yavaşlamazsak hiçbir şeye zaman yetiremeyiz. Yavaşlamak şöyle durup da bir neredeyim diye görmemizi sağlar. Ne mi yapmalı? Yavaşlamalı. Yavaşlamak için en doğru gün bugün. Bugün gittiğinizde, yemek sofrasında oturduğunuzda lütfen benim için her şeyin tadına varmaya çalışın. Ve şunu fark edeceksiniz ki birçok şeyin tadını unutmuşsunuz. Çünkü her şey büyük bir yarışa, zamanla mücadeleye döndü. Çocuğunuzla zaman geçirirken biraz durun. Evinizde bitki mi var? Evinizdeki o bitkiye bugün gidip bir bakın. Neye benziyormuş? Yapraklarına bakın, çiçeklerine bakın, gövdesine bakın. Ne zamandır bakmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarsak hayatı ıskalarız. Hızlı yaşarsak her şeyle yüzeysel ilişki kurarız. Derinleşemeyiz. Derinleşmek hayatı ıskalamadım ve bir şekilde bu hayatı layıkıyla yaşadım demenizi sağlayacak. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde iki tane Doğu felsefesi ve Anadolu felsefesinden gelen kavram. Bir tanesi sabır. Diğeri minnet. Anadolu coğrafyamızın bize öğrettiği en değerli bilgi sabırlı ol bilgisi. Diğeri de minnet etmek. Yani minnettarlık ifadesi şöyle bir şey: çevrenizde sevdiğiniz insanlara iyi ki hayatımdasın demek. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara ne kadar çok iyi ki hayatımdasın dersen, ki bunu söylemenin çeşitli yöntemleri var, o kadar az hayatı ıskaladım dersin. Annene, babana, çocuklarına, iş arkadaşlarına, hayatındaki herkese iyi ki varsın. Bu bütün ilişkileri düzeltecektir. Sabır ise aslında tamamen bu yavaşlamakla alakalı bir kavram. Size doğru yerlere zaman ayırmanız, çocuğunuza, ailenize, işinize değil de bunlara zaman ayırmanız ve sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz için zaman yönetimini doğru yapmanızı, yavaşlamanızı, sabır ve minnet becerilerinizi de arttırmanızı önererek bir hikayeyle sona ermek istiyorum. Kendi yaşantımda deneyimlediğim basit bir hikaye ama o kadar çok şey var ki içinde. Arabayla gidiyorum, bir ambulans sesi geldi. Çığlık çığlığa bir ambulans sesi. Ve ambulans sesi gelmeden önce trafikte herkes birbirine yarışmaktaydı.
hızla şerit değiştirenler, kornaya basanlar, birbirine kızanlar ve 3 metre kazanmak için trafiği riske atanlar. Ambulans sesini duyduğu anda herkes yavaşladı. Ambulans sesini duyduğumuz anda o kadar iyi insanlar vardı ki yollarda, herkes ambulansa yol açmaya çalıştı. Herkes o an ambulans sesini duyduğu anda kendi ailesini, kendi sağlığını düşündü ve yavaşladı. Ambulansın geçmesine izin verdi. Ve bir an durup herkes dedi ki, sağlıktan daha önemli ne olabilir? Ve bizim için her zaman rastlanan bir şeydir. O ambulanstaki insan için dualar edildi. Ta ki birisi o ambulansın açtığı boşluğa dalana kadar. Sonra bir diğeri, bir diğeri, bir diğeri derken insanlar 3 metre kazanmak için yine trafiği riske atmaya başladılar. Durduk ama dinlenemedik. Sizden ricam, bunları anlık değil, bir yaşam becerisi haline getirip daha yavaş ve derin yaşamanız. Ne yapalım sorusunun bu programdaki cevabı bu olsun. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ben Tülay Uludağ. Bugün size elma reçeli tarifi vereceğiz. Elma reçelinde ne kullanacağız? Tabii ki elma, toz şeker, böyle daha aromatik, güzel olsun diye elmaya ne yakışır? Tabii ki tarçın ve şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu kullanacağız. Hemen elmalarımızı alacağız. Elmalarımızı önce kabuklarını soyacağız. Kabuklarını soyduktan sonra böyle birazcık üzerine su ekleyeceğiz ve ondan sonra da üzerine toz şeker ekleyeceğiz. İsterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani bir gün önceden elmaların üzerine şekeri koyarsınız, üzerine bir tülbent örtün. Böyle akşamdan sabaha bir deyim var ya, akşamdan sabaha kadar elmaları bekletin. O zaten yeterince sulanıyor olacaktır. O suyla birlikte, kısık ateşle birlikte, yani orta ateşle birlikte reçelimizi güzel güzel, keyifli keyifli yapmaya devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz elma içerisinde bulundurduğu şeker bakımından çok zengin. Şekersiz elma reçeli yaparken, daha doğrusu şekersiz reçel yaparken genellikle elma suyu kullanıyoruz. Ya da kuru üzüm ya da hurma, bunların böyle suyunu sıkarak, yani suyunu sıkarak derken onları böyle haşlayarak, suda haşlayarak, sıcak suda haşlayarak şekerli bir su elde edip şekersiz reçel yapabiliyoruz. Reçel yapımı bize ta Osmanlı'dan bugüne kadar gelmiş ve hala ülkemizde, dünyada çok fazla tüketilen bir besin. Daha önce de anlatmıştım bunu. Osmanlı'da Türk kahvesinin yanında reçel ikram edilirmiş. Böyle ağızları tatlansın diye gelen misafirler. Reçelhaneler varmış 49 metrekare büyüklüğünde. 7 metre yüksekliğinde reçelhaneler varmış ve yaklaşık 60'a yakın reçel çeşidi varmış. Şu an hala bu geleneksel olarak reçeller dünyada, ülkemizde yapılmakta ve afiyetle yeniyor. Ya farkındaysanız bizim zamanımızda reçel daha fazla tüketilen bir besindi. Şimdi böyle yeni nesil birazcık daha çikolata gençliği oldu. Hani buna karşı olduğumuzdan dolayı değil ama bence reçelin ayrı bir yeri var. Ayrı bir özelliği var. Çünkü hem geleneksel hem doğal. Bahsettiğim gibi farklı farklı reçel yapma yöntemleri var. Şimdi biz buna elmalarımızı doğradıktan sonra içerisine birazcık bir çay bardağı kadar su koyacağız. Şekerini ekleyeceğiz ve yavaş yavaş kaynatmaya devam edeceğiz. Şimdi bir kilo elmadan yapıyoruz. Bir kilo elmadan yaptığımızdan dolayı elmalarımız çok fazla kararmayacak. Yani sararmayacak. Eğer siz daha fazla elmayı yapmak isterseniz, burada bir püf nokta vereyim size. Limonlu bir su hazırlayın ve doğradığınız elmaları hemen limonlu su içerisine koyun. Bu sayede elmalarınız kararmayacak. O güzel görüntüsünü yitirmeyecek. Bakın elmalar da sulu sulu. Nasıl güzel. Benim dedemin elma bahçeleri vardı. Daha doğrusu dedemin benim bir sürü bahçe vardı. Bahçeleri vardı. Biz çocukken o bahçelere girerdik. O bahçelerden elma, kiraz...

yaz, vişne, of böyle dalından yerdik. Nasıl güzeldi. Yeni dünya yerdik, çok güzeldi. İncir ağacına çıkardık, dut ağacına çıkardık. Bu meyvelerin hepsini, o kadar şanslıyım ki hepsini dalından yeme şansına sahip oldum. Bir tane elmamız kaldı. Bu elmamızı da hemen kabuklarını soyacağız ve reçel yapma işlemlerimize devam edeceğiz. Tarçın koyacağız. Tarçınla elma biliyorsunuz çok yakışıyor. Ayrılmaz bir ikili. Bu elma reçelini yaptıktan sonra isterseniz bunu keklerinizde de kullanabilirsiniz. Tartlarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin elma reçelini yaptıktan sonra milföy hamurunu alın. Milföy hamurunu böyle birazcık açın. Milföy hamurunu açtıktan sonra içerisine elma reçellerini yerleştirin. Sonra fırınınıza atın. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlı olacaktır. Elmanın çekirdeklerini atmayın. Elmanın çekirdeklerini birazcık daha kıvamlı olsun diye en sonunda süzgeç yardımıyla ya da bir tülbente sarıp hemen ekleyeceğiz. Bu işlemi ayva reçelinde de yapabilirsiniz. Ayvada da bu etkili olacaktır. Eğer çekirdekler sizi rahatsız etmiyorsa direkt çekirdekleriyle birlikte de koyabilirsiniz.

şu kabuklarınızı alalım. Reçel yapmak hep bahsettiğim gibi birazcık zahmetli. Birazcık özen gösterilmesi gereken bir iş. Vakit ayrılması gereken bir iş. Onu sevmek gerekiyor. Eğer zaten bir yerde sevgi varsa onun sonucu her zaman güzel olur. Böyle de duygusal bir yanım var. Elmaların çekirdeklerini çıkarmaya devam ediyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi birazdan daha böyle aromatik olması için tarçın ekleyeceğiz. Ama bunu farklı farklı da yapabilirsiniz. Ben tarçını da seviyorum, o ayrılmaz ikili olduğundan dolayı. İsterseniz buna karanfil de ekleyebilirsiniz. Karanfille yapan tarifler de olduğunu biliyorum. İsterseniz zencefil ekleyebilirsiniz. İsterseniz elma ile armutu bir arada da yapabilirsiniz. İkisini aynı anda da yapabilirsiniz. Ya bunu da şöyle yapacaksınız. Yarım kilo, yani birebir oranda değil de yarısını elmadan, yarısını armuttan yaparak bu işlemleri devam edebilirsiniz. O da ona ayrı bir lezzet katacaktır. Elma ile kivi de çok yakışır. Çok benzer özelliklere sahipler. Birazcık yumuşak ama lezzet bakımından, o ekşilik bakımından çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Reçel yapmak benim için gerçekten çok önemli. Reçel yapma hikayesinde biz annemle birlikte başladık. Şu an başlamış olduğumuz bu hikayede annemle birlikte kurmuş olduğumuz bu düzende çalışan kadınlar var. Ve o kadınlar reçel yapıyorlar. Bu bizim için çok önemli bir hikaye. O kadınların yapmış olduğu reçelleri de biz de dükkanlarımızda satışını gerçekleştiriyoruz. Siz de evinizde mutlaka reçeli yaparken çocuklarınızla birlikte yapmayı tercih edin. Çünkü anne çocuk ilişkisini geliştiren bir durum bu. Hemen elmaları doğramaya devam ediyorum. Son iki elmam kaldı. Çok farklı reçel tarifleri var aslında. Hemen hemen her meyveden ve her sebzeden reçel yapılabiliyor. Soğan reçelinden patates reçeline kadar, acı biber reçeline kadar her şeyin çok güzel bir şekilde reçeli oluyor. Osmanlı'da genellikle çiçeklerin reçelini yaparlarmış. O çiçeklerden çok güzel böyle aromatik tatlar elde ederlermiş. 15. yüzyıl Osmanlısı'nda reçelin yeri ayrı. Son bir tane elmamız kaldı. Elmamızı da doğrayacağız. Ve reçel yapma işlemlerine devam edeceğiz. Belirttiğim gibi üzerine birazcık su ekleyeceğiz. Çünkü bir gece önceden bunu şekere yatırıyor olsaydık eğer bir suyu eklemeye gerek kalmayacaktı. İyi elmalardan reçel yapıyor olmanız önemli. Ama diyelim ki çok elma aldınız. Evinizde bir sürü elma var. Yani gittiniz yayladan elma geldi size. Bir kasa elmanız var. Ne yapacaksınız bilemiyorsunuz. Yavaş yavaş onlar da çürümeye başladılar. Hemen reçel yapın. Hemen marmelat yapın.

Direkt bunu şekersiz de yapabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Ya bir kilo elmaya yaklaşık yarım kilo elma suyu ekleyin. Hiç şeker koymadan o elma suyunu önce birazcık kaynatın. O elma suyundan elde etmiş olduğunuz ürünle de elmaların içerisine koyun ve reçel halini alacaktır. Şekersiz bir şekilde de reçelinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Üzerine birazcık su koyacağız ve şekerimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar su koyduk. Hemen üzerine tahta kaşık yardımıyla şekerimizi ekledik. Yavaş yavaş tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirerek şekeri yavaş yavaş eriteceğiz. Erittikten sonra reçel yapma işlemlerine devam edeceğiz. Birazcık böyle sabır gerektirecek. Daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de ben tarçın ekleyeceğim. Dediğim gibi zencefil ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Şeker yavaş yavaş eriyor. Şimdi buradaki çekirdekleri de ayıralım. Çünkü bu çekirdekler önemli. Hem elmanın birazcık böyle elma reçelinin rengini değiştirecek. Hem de daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Hani bir deyim vardır. Etinden sütünden faydalanmak denir ya. Gerçekten şu an etinden sütünden her şeyinden faydalanacağız. Elmalarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel bir şekilde piştiler, yavaş yavaş köpürdüler. Ben şimdi üzerindeki köpükleri alıyorum. Niye alıyoruz? Çünkü böyle daha berrak, besberrak yaptığımız zaman, reçeli gördüğümüz zaman çok güzel bir görüntü ortaya çıksın istiyoruz. Eğer bu köpükleri böyle tahta kaşıkla alabilirsiniz, kevgirle alabilirsiniz ya da bir tülbentle de alabilirsiniz. Ya da peçeteyle de alabilirsiniz. Birkaç yöntemle bu köpüklerden arının. Köpüklerden arındıktan sonra metal kapaklı cam kavanozlara reçeli koyacaksınız ya. Böyle bakacaksınız, gerçekten besberrak, çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen burada köpükleri alıp köpüklerden güzelce kurtuluyoruz. Şimdi daha aromatik olsun diye hemen çubuk tarçınımızı attık. Karıştırmaya devam ediyoruz. Burada biraz önce ne yapmıştık? Birkaç tane çekirdek ayıklamıştık. Bu çekirdekleri dediğim gibi tülbent yardımıyla da yapabilirsiniz ya da direkt şu an içine de atabilirsiniz. Hemen şu ortalığımı bir toparlayayım. Çekirdeklerini attık. Bu çekirdekler örneğin mesela aslında her meyvenin farklı ve güzel özellikleri var. Ben hatırlıyorum kayısının çekirdekleri olurdu. O kayısının çekirdeklerini böyle güzelce kırardık, afiyetle yerdik. Mesela kayısı reçeli yaparken mutlaka çekirdeklerini içine atmayı tercih edin. İçine attığınız zaman o görüntü bakımında da, böyle lezzet bakımında da çok güzel bir sonuç ortaya çıkaracak. Mesela ben biliyorum eşim kullanıyor arada, ayva çekirdekleri var ya, o ayva çekirdeklerini yüzlerini maske yapıyor hanımefendiler. Yani tabii ki yapılabilir. Güzel bir şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Doğada yetişen her şeyin aslında vücudumuza çok fazla faydası var. Bu faydalar aslında saymakla bitmiyor. Elma reçelimiz yavaş yavaş yumuşadı. Güzel bir şekilde kıvamlandı. Şimdi birazdan bakın o tarçının muhteşem kokusu nasıl geliyor? Nasıl buram buram tarçın kokuyor? İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz keyifli bir görüntü ortaya çıkacak. Ben reçel yaparken mesela bir besini çok fazla pişirmeyi sevmiyorum. O besini çok fazla pişirdiğiniz zaman bence besleyici özellikleri birazcık gidiyor. O yüzden böyle tam kıvamında bırakıyor olmak lazım. Ne şekerlenmemesine için ne de böyle hani bozulmaması için tam kıvamında çok güzel bir şekilde bırakıyor olmak lazım. Elmaların sulu olması gerçekten elma reçelinde çok önemli. Dediğim gibi birkaç reçel yapma yöntemi var. Örneğin daha sert meyvelerden yaparken mesela havuç gibi. Önce havuçlarınızı haşlayın. Haşladıktan sonra üzerine şekeri ekleyin. O havuçlar böyle daha yumuşak ve daha güzel bir şekilde ağzınızda
Böyle bizim orada şey deyimi vardır. Ağzında baklava gibi dağılır deyimi vardır. Gerçekten ağzınızda baklava gibi dağılacaktır. Gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yarım limonumuzu şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için geleneksel yapmış olduğumuz reçellerde bunu ekleyeceğiz. Bunun yerine limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Direkt limonu da ekleyebilirsiniz. Ben direkt limonu eklemeyi tercih ediyorum. Limon suyumuzu ekledik. Bakın nasıl söndü hemen. Çok güzel görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Tam istemiş olduğum renkte ve tam istemiş olduğum kıvamda görünüyor. Ne çok kaynatılmış, ne az kaynatılmış durumda. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve reçelimiz hazır. Tahta kaşık yardımıyla yapmış olduğumuz reçelimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Platin, Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin, Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepe.

0: Tekfur.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa, yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyaz.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Arda, öğrenciyim. Liseye gidiyorum. O şekilde.
0: Bu kadar mı Arda? Seni bu kadar mı tanıyacağız?
2: Bu kadar tanıyayım.
0: Peki, o zaman hemen rakibine geçmek istiyorum Arda. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: İsmim Hükü, öğretmenim. Hı-hı. Bu kadar. Ben de arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Bu kadar mı efendim?
1: Evet, bu kadar.
0: Nerelisiniz?
1: Karadeniz.
0: Karadenizlisiniz. Çok genel konuşuyorsunuz. Evet, böyle bir yerden kaçıyor gibisiniz.
1: Yok.
0: Yok mu? Peki efendim. Şimdi bu etabımızda sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Bu etaptan sonra. Arda, sence kimi kazanır?
2: Bence abla kazanacak.
0: Bayağı da kendine güveniyorsun Arda.
2: Teşekkür ederim.
0: Arda sen kazan. Niye abla kazansın?
2: Bakalım. Kim iyiyse o kadar.
0: Kendine güven.
2: Tamam.
0: Efendim sizce kim kazanır? Bence siz kazanın.
1: Arda kazansın.
0: Siz kazanın. Güzel bir rekabet görmek istiyorum ben sizlerden. Çünkü öbür türlü güzel bir rekabetimiz olmaz. Bence herkes bireysel yarışsın.
1: Tamam.
0: Kendinize güveniyor musunuz?
1: Güveniyorum.
0: O zaman sizin kazanacağınızı düşünüyorum. Arda senin kazanacağını düşünüyorum. İyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Sorum geliyor. Zerde tatlısına rengini veren malzeme hangisidir? Evet, çift ses geldi.
1: Safran.
0: Safran. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim sizlere gelsin. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Arda biliyor muydun?
2: Yok.
0: Öğrenmiş oldum.
2: Tamam.
0: Arda çok realistsin. Tamam deme. Evet, hırslan birazcık.
2: Evet, ben
0: Arda'yı de son dakika hırslandırmaya çalışıyorduk sevgili izleyenler ama Arda gayet olumlu ilerliyor şu anda diyelim. Efendim sorum geliyor. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yalnız başına oturup düşünen insanlar hangi kuşa benzetilir? Çift ses geldi.
1: Kukumav.
0: Kukuman kuşu.
1: Kukuman.
0: Doğru cevap kukumav kuşu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim sizlere gelsin. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Arda.
2: Hadi bakalım ne olacak?
0: Bilmediğin yerden mi geliyor?
2: Evet, bilmediğim yerden.
0: Umarım 3. soru senin bildiğin yerden gelir. Direkt soruma geçiyorum. Gonca, tomurcuk manalarına gelen kelime nedir? Bir ses geldi.
1: Gül.
0: Değiştirelim geçtim. Arda nereye bakıyorsun?
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorum. Evet. Hani bir şeyler nedir onlar? Ne olur sonra hani goncul bir şeyler oldu hani. Anlarsınız ya her şeyi nasıl söyleyeyim buradan. Bakın beni izliyorlar. Gonca, tomurcuk manalarına gelen kelime hangisidir?
2: Ya filizlenir.
0: Filizlenmek. Filiz.

0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Arda'ya gelsin efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geçiyoruz. Halk arasında özellikle kimlere yapılan ziyaretin kısa olmasının makbul olduğu söylenir. Çift ses geldi.
1: Hastalar.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim. Sizlere gelsin. İsminizi tekrardan alabilir miyim? Efendim? Ülke Hanım'a gelsin efendim. Kocaman alkışlarımız. Şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Arda'yı alkışlarla uğurlarken bizler de Ülke Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ülke Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Ülke Hanım, rakibiniz Arda'yı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Üzüldüm. Daha gençti sonuçta. Onun kazanmasını isterdim. Ama tabii sorular biraz daha tecrübe sorularıydı. O yüzden
0: siz kazanır diyelim. Evet. Hayırlısı olsun derim efendim. Hazırsanız bu etaba başlamak istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz var, şarkı sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta sevgili izleyenler. Tekrardan hatırlatmış olalım. Hazırsan başlayalım mı?
1: Hazır.
0: İlk sorum bir bilmece, sorumuz geliyor. Her gün yeniden doğar, dünyaya haber yayar. Süremiz başladı.
1: Güneş.
0: Yeniden... Efendim değiştir, güneş değil. Sürem doldu. Her gün yeniden doğar, dünyaya haber yayar. Gazete.
1: Neyse, biraz... Farklı bir şey oldu bu ama
0: bilmece
1: doğmak,
0: ya biraz kafan karıştı.
1: Doğmakla biraz alakasız oldu sorunuz. Bayağı yanıltmacalı oldu.
0: Evet ama bilmeceler hep böyledir. Bilirsin. Ülke ablacığım. Olsun sağlık olsun diyelim. Maalesef ilk sorumuzda Ülke Hanım eğlenmiş oldu. Olsun sağlık olsun. Gayet güzel bir yarışma oldu sizlerle. Yarışımızı çok memnun olduk efendim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Teşekkür ederim. Başarılarınız devam ediyor.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakalın Ülke Hanım. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz derim efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyim?
2: Ben Nurhan Gözoğlu, Demir Lady Beylikdüzü'nden geliyorum.
0: Hoş geldiniz Nurhan Hanım, sefalar getirdiniz derim.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Tanıyalım sizleri, neler yapıyorsunuz?
2: Ben neler yapıyorum? Demir doğrama işi yapıyorum, o yüzden Demir Lady diyorum.
0: Demir Lady oradan geliyor aslında.
2: Evet, demir doğrama şirketim var. Demir işleriyle uğraşıyorum.
0: Bir hanımefendinin demir işleriyle uğraşması insanlara biraz absürt gelir ama kadınlar aslında her işi yapabilecek kabiliyette değil mi?
2: Her işi yapar. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde ben kadın demir doğramacı olarak hizmet ediyorum. Kadınlar her yerde var. Yeter ki istesin. Kesinlikle. Ben yaparım desin.
0: Kesinlikle efendim. O zaman ben rakibinize geçmek istiyorum.
2: Tabii ki. Teşekkür.
0: Efendim sizleri tanıyalım.
3: İsmim Hanife Şenoğlu.
0: Efendim ben sizi duyamıyorum. Ben
3: Hanife
0: sizi duyamıyorum.
3: Şenoğlu, 44
0: Hanife
3: yaşındayım.
0: Hanife Hanım, hoş geldiniz. 44 yaşındasınız.
3: 4 çocuk annesiyim.
0: Maşallah.
3: Bakırköy'de oturuyorum.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah bağışlasın efendim çocuklarınızı. Kaç kız, kaç erkek?
3: 2 oğlan, 2 kız.
0: Eşit.
3: Evet.
0: Yaşlar küçük mü?
3: Yok, biri üniversiteyi bitirdi bu sene, iç mimar. Diğeri liseyi bitirdi, üniversite sınavlarına girdi.
0: O şekilde ilerliyor.
3: Evet, yani. Ortaokul okuyan var, o da liseye geçti. Şimdi de
0: sizin işiniz bayağı bir zor.
3: Evet.
0: Sizin işiniz bayağı bir, Allah kolaylık versin. Evet. Efendim, şimdi şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Efendim, sizce kim kazanır?
2: Ben kazanırım.
0: Diyorsun.
2: Her zaman ben diyorum.
0: Haydi bakalım, geçiyorum Hanife Hanım'a.
3: İnşallah ben kazanırım.
0: İnşallah siz kazanırsınız diyorsunuz. O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Sorum geliyor. Bir yılda kaç hafta vardır?
1: 52.
0: Çift ses geldi.
1: 52.
0: 52. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hanife Hanım'a gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Şu anda geliyorum ikinci sorumuza. Her yanı deliklerle dolu bir eşyanız varsa onu anlatırken genellikle hangi sıfatı kullanırsınız?
1: Delik deşik.
0: Delik deşik. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hanife Hanım'a gelsin efendim. Üçüncü sorumuza geçiyoruz hızlıca efendim. Üçüncü soru sizler için çok önemli bu arada. Hatırlatmış olalım. Çeltik nedir?
1: Çeltik.
0: Tek ses geldi.
2: Pirinç mi?
0: Pirinç. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim sizlere gelsin. Demir Lady'ye gelsin diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Sorum geliyor. 4 mevsimin her biri kaçar tane ayı kapsamaktadır? Çift ses geldi.
1: 3.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hanife Hanım'a gelsin efendim. 3'lik bir puan tablomuz var. Maalesef demirledi.
2: Evet.
0: Alkışlarla.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Uğurlamak durumundayız.
2: Sağ olun.
0: Efendim çok
2: başarılar
0: keyifli bir yarışma
2: dilerim,
0: oldu.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Çok keyifli bir yarışma oldu efendim. Neler söylemek istersiniz?
2: Ya güzel de eğlenceli. O bile güzel yani.
0: Evet efendim, bizler Hanife Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz derim. Evet sevgili izleyenler, Hanife Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Hanife Hanım, rakibinizi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Mutluyum. Bu kadar.
0: Bekliyor muydunuz bu performansı?
1: Korkuyordum en başta hiç bilememekten. Çünkü bazı yarışmalarda hiç bilemeden yeniliyorlar ya, çok utanç verici oluyor.
0: Ama artık o aşamayı siz
1: evet,
0: çoktan geçtiniz.
1: Evet, kumansız hiç önemli değil. Kazansam da olur, kazanmasam da olur.
0: Efendim bu etabımızda sizlere 3 adet sorumuz bekliyor. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan ilk sorumla başlayalım. Başlayalım mı? Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O zaman sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. Dağdan gelir, taştan gelir, bir kükrermiş aslan gelir.
1: Şelale falan olabilir mi? Dağdan gelir, dere, şelale.
0: Değiştirelim böyle çok yağmur yağdığı zaman.
1: Sel.
0: Sel doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Hanife Hanım'a gelsin efendim. Dağdan gelir, taştan gelir. Bir kükremiş, aslan gelir demişler. Sel aslında
1: sel,
0: doğru
1: tamam.
0: Cevaptı. İlk sorumuzun
1: teşekkür
0: ödülünü
1: ediyorum,
0: de Hanife
1: için.
0: Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Bu konuda yok.
0: Sözüm geliyor efendim. Şans meleğim nerelerdeydin? Tam zamanında geldin. Nokta nokta nokta. En güzel bölüm başlıyor. Yanıma uzan seyredelim.
1: Tamam.
0: Biliyor musun bu şarkı? Süren başladı.
1: Şans meleğim nerelerdeydin? Tam zamanında geldin. Otur yanıma.
0: Şans meleğim nerelerdeydin? Tam zamanında geldin. Bir şey. Süper. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hanife Hanım'a gelsin efendim. İkinci sorumuz da süper olacaktı. Ve ikinci sorumuzun ödülünü de Hanife Hanım bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Duyalım bu şarkı sizden.
1: Beraber söyleyelim mi?
0: Tamam olur.
1: Siz başlayın, ben devam edeyim.
0: Şans meleğim
1: nerelerdeydin? Tam zamanında geldin. Süper.
0: En güzel bölüm başlıyor. Yanıma uzan seyredelim dedim. Beni biraz
1: süper.
0: Eten pere getirdiniz sanki. Efendim ikinci sorumuzu bu şekilde geçerek üçüncü sorumuza geliyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Birden çıkan nokta nokta yayılır.
1: Birden çıkan hızla yayılır mı?
0: Değiştirelim.
1: Birden çıkan.
0: Sürem.
1: Bilemedim.
0: Doldu. Birden çıkan bine yayılır.
1: Oo çok güzel, çok bilemedim. İlk defa da duyuyorum.
0: Olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sağlık olsun diyelim. Ben yine de İki sorumuzun ödülünü sizlere hızlıca vermek istiyorum efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Keşke üçüncü etapa da geçmiş olsaydık diyelim.
1: Bu da çok güzel, çok teşekkür ederim.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Sizinle yarışmak çok güzeldi. İlk defa böyle bir yarışmaya katıldım. Çok eğlenceli. Herkes kapasın.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
4: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Tabii, ismim Metin Sungur.
0: Metin Sungur. Metin Bey, sizleri biraz tanıyalım. Ne iş yapıyorsunuz? Emekli misiniz? Çalışıyor musunuz? Kaç yaşındasınız?
4: Elektronik dağıtım işi yapmaktayım. Bir firmamız var. Daha doğrusu sizin altyapınızı oluşturmaktayız.
0: Hmm.
4: Otellerde ve büyük firmaların altyapısını sağlıyoruz.
0: Ne kadar güzel bir işiniz varmış efendim. Emekli değilsiniz, devam ediyorsunuz çalışmaya. Çalışmayı seviyorsunuz.
4: Ve çalışmaya devam ediyorum.
0: Çalışmak güzel bir şey tabii.
4: Şimdi bu kadar bilgi birikiminden sonra çalışmamak olmuyor. Mecburen
0: evet.
4: Devam ediyoruz.
0: Bu arada eşiniz mi?
4: Evet eşim.
0: Oo süper. Eşlerle yarışmak çok keyifli oluyor yarışmamızda. Çok güzel anılar biriktiriyorlar. Ben o zaman rakibinize yani eşinize geçmek istiyorum. Onu da tanıyalım. Efendim sizleri tanıyalım.
5: Derya Sundur.
0: Süper.
5: O kadar.
0: Derya Hanım siz de eşinizle birlikte mi çalışıyorsunuz yoksa?
5: Hayır, ben ev hanımıyım.
0: Evde evet. Çocuklarınızla ilgileniyorsunuz.
5: Çocuklarım büyüdü artık.
0: Artık büyüdü.
5: Evet.
0: Az önce bir şeyden bahsettiniz. Bakırköy'e niçin gelmiştiniz?
4: Bakırköy'e büyük oğlumuz büyük bir firmada

0: çalışan kendisi üst düzey bir yönetici. Onların vakti olmadığı için biz onlara bir şeyler bakmaya geldik.
1: Ne iş, şey, evleniyorlar o zaman?
0: Nişan.
1: Ha, nişanlanıyorlar. Nişan. Ne kadar güzel bir anne babasınız. Çok örneksiniz gerçekten. Sizleri tebrik ediyorum. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak bu etabımızda efendim. Şimdi ben Metin Bey'e mikrofonumu yöneltmek istiyorum. Metin Bey, sizce kim kazanır?
0: Eşim kazansın.
1: Yok. Güzel bir rekabet görmek istiyorum ben. Güzel bir rekabet görmek istiyorum.
0: Ona sorsan tamam mı? Benim kocam esker, ben bilmem der. Tamam mı? Hadi ben bileyim.
1: Peki o zaman soruyorum eşinize. Sizce kim kazanır?
2: Ben kazanırım.
1: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Bilebilirsiniz ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Şarkıya göre Barış Manço'nun sokakta duyduğu hangi sesle dünyası kararmıştır? Bir anda yıkıldı dünyam o sesle.
0: Pas desek olur mu?
1: Hani şeydi böyle meyveler, sebzeler vardı o şarkıda. Bir şey.
0: Domates,
1: bir...
0: biber, patlıcan mı?
1: Domates, biber, patlıcan mı acaba? Butonlara basalım, butonlara basalım. İlk kim, tek ses kimdeydi?
0: Bende.
1: Buyurun.
0: Şarkıyı mı söyleyelim?
1: Yok. Cevabı alalım.
0: Domates, biber, patlıcan
1: domates,
0: diyor.
1: Biber, patlıcan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Metin Bey'e gelsin efendim. Duyalım mı şarkı sizden?
0: Domates, biber, patlıcan. Bizim gençliğimizde hasıl olan bir şarkıydı. Ama
1: güzel denk geldi o zaman efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda sevgili izleyenler. Hemen ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Kısır yemeğinin ana malzemesi nedir? Çift ses geldi.
3: Bulgur.
1: Bulgur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Derya Hanım'a gelsin efendim şu anda. Bire birlik bir beraberliğimiz söz konusu. Geliyorum üçüncü sorumuza. Fırat Üniversitesi hangi ilimizdedir? Butonlara basalım.
0: Elazığ.
1: Elazığ. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızdan Metin Bey'e geldi. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geliyorum dördüncü sorumuza. Makyajı abartanların ne küpüne düştüğü söylenir? Tek ses geldi.
0: Boya
1: küpüne. Boya küpüne. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımız Metin Bey'e geldi. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Derya Hanım'ı alkışlarla uğurlamak durumundayız. Kocaman alkışlar Derya Hanım'a gelsin. Neler söylemek istersiniz Derya Hanım?
2: Eşime başarılar diliyorum.
1: Peki efendim bizler de Metin Bey ile birlikte bir üst etaba geçelim efendim. Evet sevgili izleyenler Metin Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Metin Bey rakibini yani eşini 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Efendim neler söylemek istersiniz?
0: Onlara karşı 1-0 öndeyim. Çok mutluyum. Başarılarımın devamını diliyorum.
1: İnşallah diyelim. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz ama sonrasında yenge evde salonda yatır mısın siz efendim bu sözlerinizden
0: sonra? Yok yok bizim ev iki katlı.
1: Tamam. O zaman süper efendim. Evet bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var ve çocukluğumuza götüren bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmak diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
0: Hazır.
1: Sorum geliyor, bir bilmecem geliyor efendim. Zıplamayı beceremem, burnum olmadan yemek yiyemem. Süremiz başladı. Hortumu vardır, neydi bu hayvan?
0: Fil.
1: Fil, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Metin Bey'e gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Metin Bey bu şekilde kazanmış oldular. Geliyorum ikinci sorumuza. İki karpuz bir nokta noktaya sığmaz.
0: Bir koltuğa sığmaz.
1: Bir koltuğa sığmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Metin Bey'e gelsin. İkinci sorumuzun ödülünü de Metin Bey bu şekilde kazanmış oldular efendim. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Son soruya geçmeden önce ben eşinizle tanışma hikayenizi çok merak ettim. 35 yıllık bir birlikteliğiniz var olduğunu söylediniz.
0: Evet, evet.
1: Ben merak ediyorum. Anlatmak ister misiniz?
0: Tabii, niye anlatmayayım ki?
1: Buyurun o zaman efendim.
0: Bayrampaşa'da dükkanda oturuyordum. Kapının önüne biri geçti. Bir daha geçti. Bir çıkayım bir bakayım dedim. Kim bu ya? Bir çıktım. Ah. Enenenen. Arkasında ya başladım onunla beraber gitme. İşte o sordu, ben söylemedim, o bilmem ne falan filan derken tanıştık. Bir baktık ki ortak bir tanıdıklarımız var, ortak akrabalarımız var. Ve ondan sonra birdenbire hani gördüm, aşık oldum, hatta gördüm, vuruldum derler. İşte bizimki de o hesap.
1: Gerçekten öyle. Evet. Gerçekten bir aşk hikayesi diyebiliriz sizler için. Allah daim etsin efendim. Tamam, nice 35 yıllara diyelim. İnşallah. Artık üçüncü soruma geçebilirim bence. Güzel de bir heyecanımızı atlatmış olduk. Artık bu etabımızın da son sorusundayız sevgili izleyenler. Sorum geliyor, bir şarkı sözümüz geliyor.
0: Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Diyelim.
1: Kocaman alkışlarımız gelsin ama başka bir şarkımız geliyor. Hemen hızlıca. Herkesten bir anı saklar. Bu yollar herkesin nokta nokta sevgisi kadar. Süremiz başladı.
0: İyidir ama o şarkı benim aklıma gelmedi.
1: Gelmedi mi?
0: Gelmedi, maalesef gelmedi.
1: Gelmiyor mu?
0: Gelmiyor.
1: Süremiz dolmak üzere.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Süremiz doldu. Herkesin acısı sevgisi kadar.
0: Evet, bilmediğim için.
1: Olsun, yani... sağlık olsun diyelim. Gayet güzel bir yarışma oldu. Çok keyif aldık. Ben yine de iki sorumuzun ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hızlıca ödülümüzü alalım efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Seninle tanıştığıma da çok memnun.
1: Biz de çok memnun olduk. Çok mutluyuz efendim.
0: Her şey çok güzel. Güzel bir İstanbul günü. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Güzel, teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
1: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Hoş
1: sizleri
3: bulduk.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Banu ben.
1: Banu Hanım, hoş geldiniz. Tanıyalım sizleri.
3: İstanbul'dan katılıyorum. Hı hı. Çok merak ediyorum yarışma nasıl olacak. Hayatımda ilk defa katılıyorum.
1: İlk defa merak ediyorum. İzler miydiniz yarışmaları?
3: Yarışmaları çok izlerim. Daha isim vermeyeyim, başka programlar da izliyordum ama şimdi sizi merak ediyorum.
1: Katılmak bakalım isterim. Bu yarışma nasıl geçecek?
3: Hayatımda ilk defa yarışmaya katılacağım.
1: Her şeyin bir ilki vardır. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Çok sefalar getirdiniz. Ben hemen rakibinize geçmek istiyorum. Tamam. Banu Hanım. Efendim, sizleri tanıyalım.
4: Merhaba, benim adım Damla. 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Ben de ilk defa yarışmaya katılıyorum. Öyle sokaktan geçiyordum. İlgimi çekti. Katılmak istedim.
1: Hoş geldin Damla. Hoş sefalar getirdin. Şimdi. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak. O yüzden şu andan itibaren rakip olduğunuz için ben Banu Hanım'a mikrofonu yöneltmek istiyorum. Banu Hanım, sence kim kazanır?
3: Onu bilmiyorum. Arkadaşın eğitim durumunu bilmiyorum. Halkla ilişkiler durumunu, hiçbir şeyini bilmediğim için.
1: Sen kazanır mısın? Güveniyor musun
3: kendime? Kendime güveniyorum.
1: Güveniyorsan problem yok. O zaman sen kazanırsın diyelim.
3: İnşallah.
1: Rakibe de
3: İnşallah.
1: Hiç
3: ona
1: şans,
3: da başarılar dileriz.
1: Damla'ya da hiç, hayır diledin mi? Dilemedin sandım, bir anda geçiyordum. Evet, Damla sana azıcık başarılar diledi, çok dilemedi
4: yok,
1: sanki.
4: Yok, ben diledim.
1: Diledin mi? Peki efendim.
4: Ben açıkçası kendime o kadar güvenmiyorum. Çok heyecanlanınca beynim duruyor ama denemek istedim.
1: Yok canım, öyle şey. O heyecan hayatta bizi diri tutar aslında. Evet, heyecan evet. Her hayatımızda her anında olması gereken bir şeydir. Hazırsanız ben başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Tamam. Yarışmanız başlıyor efendim. Sevgili izleyenler, bilebilirsiniz ilk etabı başlıyor. Birbirini tamamlayan kıyafet, aksesuar ve ayakkabıların bir araya getirilmesiyle oluşturulan giyim bütünüdür.
3: Kombin.
1: Çift ses. Kombin. Banu Hanım.
3: Kombin.
1: Kombin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Banu Hanım'a gelsin efendim. Butonlara basmadan cevap verirsek olmaz. Rakibimiz kopya çekebilir. O yüzden butona bastıktan sonra cevap verelim. Sevgili yarışmacılarım. Anlaştık mı? Süpersiniz. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Geçiyorum ikinci sorumuza. Süs eşyası olarak kullanılan inci genellikle hangi deniz canlısından elde edilir?
3: Mercan.
1: Midye. Efendim?
3: Midye doğru.
1: Mercan yanlış cevap.
4: Midye.
1: Midye yanlış cevap. İstiridye. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Damla'ya gelsin efendim. Bire birlik, bir beraberliğimiz şu anda.
3: Heyecan işte böyle bir şey.
1: Heyecan böyle bir şey.
3: Bildiğimiz şeyi işte unutuyoruz.
1: Doğru. Kameralar karşısında öyle heyecan olur zaten olur, diyerek. Olur. Artık üçüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Farklı boyutlarda 7 adet olmak üzere evlerde bulundurulan biblo takımı genellikle hangi hayvan figürüdür?
3: Fil.
1: Çift ses geldi. Fil. Doğru cevap. 2000'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımız da Banu Hanım'a gelsin. Damla bile rakibini alkışlıyorken. Bize laf düşmez efendim. Geldik artık dördüncü sorumuza. Çikolatanın ham maddesi nedir?
4: Çikolatanın meyvesi. Kakao.
1: Efendim?
4: Kakao.
1: Kakao. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Damla'ya gelsin.
3: her dakika çikolata yiyen insan. Daldım bir an, bak bilemedim yani.
1: Ama siz alkışlamadınız Damla'yı.
3: Yantam var. Yok yok, ben onu kalpten alkışlıyorum. Evet,
1: peki efendim. Şu anda sevgili izleyenler, 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Bakalım bu yarışmanın kazananı hangi yarışmacım olacak?
4: Ben de çok heyecanlı.
1: Heyecanlı mısınız? Güzel bir sorum geliyor. Hızlı butona basan ve doğru cevabı veren benimle birlikte bir üst etaba geçmeye hak kazanacak sorum geliyor. Porseleniyle ünlü ilimiz hangisidir? Çift ses geldi.
3: Kütahya.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlar. Banu Hanım'a gelsin efendim. Maalesef Damla. Çok keyifli bir yarışmaydı. Evet. Seninle yarışmak çok keyifliydi.
4: Ben
1: neler
4: çok
1: söylemek
4: eğlendim.
1: İstersin?
4: Çok eğlendim. Teşekkür ederim. Yarışmaya katıldığım için çok memnunum. Banu Hanım, size başarılar diliyorum. Umarım sonuna kadar ilerleyebilirsiniz.
3: Teşekkürler. Çok mutlu oldum. Çok
1: bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler de Banu Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Banu Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Banu Hanım, rakibiniz Damla'yı 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
3: Böyle bilmediğim şeyleri çok araştırırım, bakarım. Yani biraz, gerçi kolay sorular, çok zor da değildi ama insan unutuyor, heyecan yapıyor
1: tabii
3: falan.
1: Tabii ki de, kamera karşısında biraz
3: arkadaşlar
1: heyecan.
3: Arkadaşlar çok centilmen bir bayandı. Güzeldi yani.
1: Evet efendim. Bu etapımızda sizlere 3 adet sorumuz bekliyor. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var tamamlamamız gereken, şarkı sözlerimiz var tamamlamamız gereken ve bilmecemiz var bizi çocukluğumuza götüren diyelim efendim. İlk sorumuz bir bilmece ama ondan önce hemen kurallarımı anlatıyorum. Bu etapımızın toplamda, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sorumu okuduktan sonra süreniz başlar. Hazırsanız başlayalım.
3: Başlayalım.
1: Evet. İlk sorumuz bir bilmece, bilmecemiz geliyor sevgili izleyenler. Görmeden geçemem, her yeri izlerim, gece gündüz çalışırım, asla dinlenmem. Süremiz başladı.
3: Gölge.
1: Değiştirelim, böyle her yerde olur, güvenlikle alakalıdır. Güvenlikle alakalı bir şeydir. Şu an neyle çekiyorlar? Süremiz olmak üzere.
3: Kamera.
1: Kamera doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımız Banu Hanım'a gelsin biraz. Yardımcı oldum ama ilk soru için, ikinci soruda sizden performans bekliyoruz efendim.
3: O kadar olacak yani.
1: İkinci sorumuz bir şarkı sözümüz geliyor. Hemen Banu Hanım'a yönlendirmek istiyorum. Haydi gel benimle ol, oturup nokta nokta. Bakalım dünyadaki neslimize, oradaki sevgililer özenip birer birer. Gün olur erişirler ikimize. Süremiz başladı. Biliyor musun bu şarkıyı?
3: Haydi gel benimle ol, oturup düz. Nerelerden?
1: Nerelerden? Nerelerden?
3: Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özlenip birer birer. Gün olur erişilir ikimize.
1: Kocaman alkışlarımız Banu Hanım için gelsin sevgili izleyenler. 2'de 2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun da ödülünü Banu Hanım bu şarkıyla kazanmış oldu. Doğru cevap yıldızlardan olacaktı efendim. Geçiyorum artık bu etabımızın son sorusuna. Sarımsağını hesap eden nokta noktayı yiyemez. Süremiz başladı.
3: Cücüğünü yiyemez.
1: Yani değil, sarımsağın cücüğü çok
3: ay pardon. Olan.
1: Değiştirelim, süremiz geçiyor. Sürem.
3: Acısını.
1: Farklı bir şey süren doldu. Ya Rabbi şükür.
3: Sarımsak yiyemeyeceğim artık.
1: Ya Rabbi şükür.
3: Neydi ya sarımsağı?
1: Sarımsağını hesap eden paçayı yiyemez.
3: Ha, ama şöyle bir şey değil ama zor, çok zor, çok zor.
1: Ama duymamış olabilirsiniz. Paçayı bu zor olduğunu zor, göstermez. Zor. Olsun, sağlık olsun elim efendim. 2'de 2 yaptık. 2 sorumuzun ödülünü sizlere hemen uzatmak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim.
3: Bu nedir?
1: Ödülümüz efendim. Hani 2 sorumuzu bildiniz ya.
3: Ne var işte?
1: Para var. Yarışmadan sonra aç.
3: Tamam peki, bitti mi?
1: Bitti. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
3: Teşekkür ediyorum. Bana bu güzel heyecanı yaşattığınız için. Çok teşekkürler.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
3: Ekip çok güzeldi ama beni ansızın böyle tam aradaki tatilimde, saatimde yakaladınız. Bilseydim hazırlıklı gelirdim.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim.
3: Atasözü çok zordu.
1: Hoşçakalın Banu Hanım. Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısında.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yakında çok paramız olacak ama.
5: Cemre babana mı güveniyorsun?
6: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
7: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
5: Günaydın anneciğim.
8: Günaydın.
9: Madem altın, koçum benim.
6: Az ekmek yeme hizmetçi bul.
10: Hatıralar solmadan gel bana.
5: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
11: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
9: Abo, adın ne senin?
5: Sabahat.
12: Teneke altınları varmış derler.
9: Vardır ya, vardır.
12: Nerede biliyor musun?
6: İşte bir bunu kimse bilmez.
9: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
13: Kafes kulübesinden.
9: Altınlarım! İmdat!
11: Bunlar hediyem olsun.
5: Gözünüz aydın beyefendi.
6: Gözünüz aydın.
14: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 16.15'te TV4'te.
15: Otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: O, çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
1: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
0: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Geleceği düşün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

kendi kaderini demirle şekillendiren cesur bir kadın. Nuran Gözoğlu. Bu bir meslek hikayesi değil. Bu, ön yargılara karşı verilen bir var olma mücadelesi. Ve bugün bir kadının kendi gücünü keşfetme yolculuğuna, kendine inanarak sınırlarını aşmasına ve başkalarına ilham olan hikayesine tanıklık ediyoruz.

0: Ben Nurhan Gözoğlu, Demirli'ydi. Evliyim, iki çocuk annesiyim, Sivas Kangallıyım. Demir doğrama işi yapıyorum. Bu sektöre hiç bilmeden girdim ama 13 yıldır demir doğramacı olarak hizmete devam ediyorum. Bu demir işine girmem tesadüf oldu. Eşimle beraber aynı dükkanda çalışıyorum. Biliyorsunuz eşler yani sen yapamazsın, yanımdan ayrılma, kendilerine büyük bir destekçi arıyorlar. Ama ben bir müddet öyle onun sözünde gittim. Sonradan dedim ki hayır ya, yani ben kendime iş açmak istiyorum. Her söylediğimde hep hayırla karşılaştım. Sonra bir gün duydum KOSGEB vardı, oraya yazıldım. Yazılırken zaten eşimden problem yaşadım. Hayır gidemezsin falan diye. Onu ikna ettim bir şekil. KOSGEB'e girdim. KOSGEB'e girdiğimde orada bir herkesin bir iş planı oluyor. Ben de ne yapabilirim dedim. Bayansınız ya, hani kendinize göre bir iş arıyorsunuz. Ben lokanta açmak için girdim. Lokanta açacağım. İşte paket servislerle falan dükkan yerini belli ettim falan oradayım. KOSGEB kursumun bitmesine tam bir hafta kala temizlik malzemesi sattığımız için bir görevli arkadaş geldi bize. Abla dedi, deterjan alacağız ama binaya dedi. Binanın parası yok dedi. Daha sonra ödesek olur mu dedi. Ben de niye, hani ne yaptı bina parasını dedim. Onunla, biz dedi panik bar yaptırdık kapılara dedi. Yüklü bir miktarda oraya ödeme yaptık dedi. Öyle deyince nasıl yani dedim panik bar. Kim yapıyor dedi. Demir doğramacı yaptı dedi abla. Tabii o anki fiyat bana çok bir büyük bir para geldi. Çünkü deterjanda kuruş kuruş para kazanıyorsunuz. Bir de eşinden aynı dükkandasınız. O anda demir doğramacı olmaya karar verdim ama demir doğramacı nedir hiç bilmiyorum. Sadece çok para kazanıyor deterjana göre. Sonra gittim, ertesi gün KOSGEB dersimiz vardı. Hocam da bayandı. Hocam ben demir doğramacı olacağım dedim. Onda çok güzel para varmış dedim. Hocam da dedi ki ya o erkek işi nasıl yapacaksın dedi. Tabii karşı çıkınca ben kendince karar vermişim zaten. Tamam dedim ben de. Sonra ertesi gün geldim ama bu iş risk analizi çıktı. Bu işi de yani bu ekmeği kaçırmamam lazım. Bu piyasa demek ki daha yeni çıktı. Herkes taktıracak bir demir doğramacı yapıyormuş. Bir an önce atılmam gerek ama hani önce araştırırsın demir doğramacı nedir, ne iş yapıyor. Hiç araştırmadan dükkan buldum. Tabii eşime söylemedim ama demir doğramacı olacağım diye. Zaten zor ikna ettim adamı. KOSGEB'e gitmek için bir daha iş yeri açacağım desem imkansız izin vermez. Sonradan bir arkadaşım vardı, bir inşaat sektöründe çalışıyordu. Gidip söylediğimde ya abi dedim ben dedim demir doğramacı olacağım ama bana usta bulabilir misiniz dedim. Çünkü ustanın yaptığını biliyor, daha panik barın ne olduğunu bilmiyorum ben. Ondan sonra tabii dedi, o bana usta buldu ama dedim bir şey daha söyleyeceğim ya benim hiç param yok. Bana maddi de yardımcı olabilir misiniz dedim. O da tamam dedi, Allah razı olsun, kredi kartını verdi. Sonra ertesi gün bana ustaya getirdi ama eşim hala hiçbir şey yok. Ben KOSGEB'e gidip geliyorum. Ondan sonra gidip alışverişimizi yaptıktan sonra ustayla birlikte işte ne lazım bilmiyorum ki ne lazım. Geldik, usta dedi ki hani nerede? Ofis işte, deri koltuklar, şaşalı masalar, daha bundan iyi usta mı olur? Yer mi olur dedim yani ustama. Öyle değil dedi. Peki dedim nasıl dedim yani? Ya dedi bir boy profil 6 metre dedi. Nasıl yani dedim. Yani geldim buraya kadar çok güzel de sonrasını öğreniyorum. 6 metre dedi. Yani dedim yani bir dükkanın uzunluğu en az 6 metre profil kalacak kadar yani alacak kadar olması gerek dedi. İyi tamam dedim. Sonra arıyorum dükkan arıyorum. İşte kiralık yazıyor soruyorum. Kaç metre? 5 metre çık. 4 metre çık. 3 metre çık. Bir yere denk geldim 6,5 metre 4 metre. Aa tamam dedim bana göre. Orayı tuttum. Sonradan eşime söyledim. Sen ne yapıyorsun o erkek işi? Nasıl yapacaksın? Biz burada beraber çalışıyoruz. İşte burası bizim. Ya orası tamam bizim deterjancı dükkanımız ama koca bir market değil ki. Küçücük bir yer yani. Ben hayır yapacağım dedim. Girdim o işe. Zorlandım mı? Çok zorlandım. Hiç bilmediğiniz bir iş. Aman yarabbim iş geliyor. Arka arkaya işler geliyor böyle. Çevremde çok olduğu için. İşler geliyor ama ya işi bilmiyorsun. Daha metreyi tutmayı bilmiyorum. Profil nedir, lama nedir? Hiçbir şey bilmeden girdim. Tabii o arada çok tepkiler geliyor bana. İşte yapamazsın, bu bayan işi değil. bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum. Ben yaparım dedim. 13 yıldır da yapıyorum. Şu anda da daha çok çok büyük projelere imza atmışım yani. Hiçbir şey bilmiyorum bu sektöre ilk adım attığımda. Ustamdan öğreneceğim çok şey olduğu için hep ona katlanmak zorunda kaldım. Uzun bir zaman çıraklığını yaptım yani bu işin. Ustanın yanında çıraklık yaptım. Öyle yapa yapa öğrendim. Çünkü bilmediğiniz iş gerçekten zor iş. Bir de ustalar da hani ben yaparım, ben ederim, patronum bilmiyor dedirtmemek için her gün yani ustalar paydos ettikten sonra bile kendi kendime çalışıp bu işi öğreneceğim dedim. Bu mesleği babadan kalma değil, ben kendim öğrendim. Buralara kadar kendim geldim ama ben çocuklarıma öğretmek istiyorum. Oğlum var, 30 yaşında şu anda. Ona istedim yani kalsın. O da bu peki demir işi çok pis olduğu için şimdiki gençler kabul etmiyor. O evlenip gidince sonra elimde bir kızım kaldı. Kızıma dedim ki yok bundan sonra benim mesleğimi sen devam edeceksin dedim. Şimdi onu öğretiyorum.
1: Merhaba, benim adım Şevval Ceren Gözoğlu. 21 yaşındayım, makine mühendisliği okuyorum. Annemle gurur duyuyorum. Annemi tanıttığım zaman insanlara ne iş yapıyor dediklerinde demir doğrama diyorum. Diyorlar ki nasıl yani? Ben ona internetten annemi gösteriyorum fotoğraflarını. Diyorlar ki wow, bunu annen nasıl yapıyor? Ben diyorum ki bunu da yapamayacak ne var? Çünkü bize göre artık çok normal ama insanlar çok yadırgıyorlar, çok tuhaf geliyor. Ben onlara anlatıyorum, annem böyle böyle çok büyük işlere yapıyor, her şeyi becerebiliyor. O yüzden anlatıyorum ve insanlar gerçekten annemle çok tanışmak istiyor. Bütün arkadaşlarım annemi çok severek takip ediyorlar. Ben de annemin hem kızıyım hem de en yakın arkadaşıyım ve aynı zamanda en büyük destekçisiyim. Bir şey olduğunda her zaman başarısında biz ikimiz birlikte en çok ikimiz seviniyoruz, en çok ikimiz kutluyoruz. Her şekilde onun yanındayım ve her zaman ona destek veriyorum. Ben ileride bu mesleği annemden devralıp kendimi devam etmek istiyorum. Aynı zamanda annem de aynısını istiyor zaten. İleride sana bırakacağım diyor. Bu annemden bana kalan en büyük miras. Ben zaten bununla ilgili bir bölüm okuduğum için ve en büyük zaten destekçim okumasam bile annem olduğu için zaten annem de

0: bana güveniyor. Ben de annem bana güvendiği için benim de kendime güvenim daha da oldukça artıyor.
1: Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde bir kadının bulunması gerçekten şaşırtıcı. Ama şaşırtıcı olmamalı artık. Benden sonra ya da bundan sonra kadınlar her yerde olmalı. Çok tepkiler aldım. Mesela tabelalarda benim numaram var, arıyorlar. İnternet üzerinden falan demirci aramak için. İlk aradıklarında efendim diyorum, şak diye telefon kapanıyor yüzüme. Allah Allah diyorum, yanlış aradılar herhalde diyorum. Sonra bir daha kendileri aradıklarında tekrar yine ben efendim dediğimde yanlış oldu herhalde dediklerinde ben hemen cevabı söylüyorum. Yanlış değil, ben demirciyim diyorum. Çok sorular bile yönetiyorlar. Hani nasıl kaynak, neyle kaynak yapıyorsunuz, elektrotu kaç kullanıyorsunuz emin olmak için. İlk bayan olduğum için mesela iş verecekler ama bayan yapabilir mi acaba diyorlardı. Şüpheyle geldiler. Öyle ilk başta yaptığım müteahhitlerim, müşterilerim hala devam eder 13 yıldır gerçekten der. O kadar erkek demircilere de yaptırdık ama bana Nuran sözünü neredir derler. Nuran'ın sözü senettir derler. Ben gününden önce yaptığım için. Tabii şaşırıyorlar bundan sonra. Yani ilk müşterim şu ana kadar hala müşterimdir yani. Benim ailem çok büyük bir destekçimdir. Çünkü onlar beni çok iyi bilirler. Yani ben ailenin, çevrenin, hepsinin annesi, babası, ben her dediğimi yapan, herkese kol kanat geren, ablam bunu da yapar, benim kızım bunu da yapar deyip hep övündüler yani.
2: Ablam çocukluğundan beri çok cesurdu. İlk demir doğramacı olmak istediğini söylediğinde aslında şaşırdık ama çok da şaşırmadık. Çünkü o cesaretle birçok şey başardı. Yani hem annem, hem babam, hem ben ona sonsuz destek verdik. Çünkü başaracağını biliyorduk.
1: İlk para çok büyük bir işle başlamıştım. İlk aldığımda ben eşime dedim ki çocuklarıma, hadi gelin gidiyoruz yemeğe dedim, hepiniz bendensiniz dedim. Ya iyi ki de o cesaretimi toplamışım. Bir yerden geçerken bir çatı gördüğüm zaman işte Demirleydi yaptı ya, görüyor musun işte bunu ben yaptım falan diyorum yani. Güzel bir şey yani.

Bu işe girdiğinde bence birçok kişiye de örnek oldu. Olması da lazım zaten kadınlara. Tabii beni de farklı sektörlerde çalışıyor olsam da artık ben de onun yanındayım. Beni de yanına aldı. Ve bir aile olarak hep beraber hizmet vereceğiz.

0: Kadınlara inşallah burada bir şeyler verebilmişimdir. Yani örnek alsınlar. Yani ben yapamam evdeyim deyip evdeki ev hanım yani ev kadınları bile bir şey yapabilir. Yani kadınlar her şeyi yapar. Yeter ki ben istiyorum, ben yaparım desinler yani. Ki eminim yaparlar yani.
1: Arkadaşım Nurhan'ı 10 yıldan fazladır tanıyorum. İlk tanıştığımızda arkadaş grubunda ne işler yaptığımızı konuşurken demir ustasıyım deyince demir satıyor musunuz? Anlayamadım, şaşırdım. Şimdi normalinde kadınların meslek grupları işte benim gibi hemşire, öğretmen, polis bu tür meslek grubunda arkadaşlarım var. İlk defa böyle bir arkadaşla tanıştım. 10 yıldan fazladır beraberiz ve ben onunla gurur duyuyorum. Her yerde söylüyorum. Tanıştırırken direkt demir ustası olduğunu söylüyorum. Onu her zaman kutluyorum. Çok seviyorum onu.

sabah düzenli olarak işimin başındayımdır. Sabah erken kalkarım. İlk dükkanımı ben açarım. Normalde elemanlarımda da var anahtar ama ben kendim açmak istiyorum dükkanımı. Kapatana kadar da kendim kalırım. Bir gün önceden zaten programlarımız vardır. Ne yapacağız, yarın nasıl yapacağız, zaman

ama ben işimin başından ayrılmak istemiyorum. Ben işimi çok seviyorum. Eşim tepki verdi bu işe girdiğim için. Ama şu anda diyor ki keşke daha önceden tepki vermeseydim de kalbini kırmasaydım diyor. Gerçekten helal olsun, seninden gurur duyuyorum diyor. Ben çalışmayı çok seviyorum. Zaten hayatım boyunca hep çalışarak bu yaşa kadar geldim. Yani ben çok sektörlerde hep kendi işim şey yaptım. Mesela kış olurdu, bilirdim. Kışın ayakkabı boyası herkes alacak. Ayakkabı boyası satardım. Kışın olurdu, gidip çorap getirir satardım. Çantayla çorap satardım. Yani hep paramı kendim kazanmışımdır. Yani buralara geldiysem hiç kimsenin şöyle demirli bir lirası bile olmamıştır kendi işimde.

çok büyütmek istiyorum. İlk geldiğim zaman 13 yıl önce 6,5 metre, 4 metre bir yerim vardı. Küçücük bir masam vardı. Katlanır şey yapardık yani, böyle kaynak yaparken artık birbirimize değerdik. Şu an büyük bir atölyem var ama bundan sonrası inşallah kocaman bir fabrika istiyorum. Fabrikatör olmak istiyorum. Tek hayalim o. Seri imalata geçmek istiyorum. Ondan sonra düşünüyorum, ofisim en son katta olacak. O ben oturacağım, müdürlerim falan olacak yani. Yani işimi büyütüp daha çok çok çok büyük yerlere gelmek istiyorum. Ama olacağım da, buradan da söylüyorum. Benim hikayem eşimden gizli dükkan tutup ben yaparım dediğim anda başladı. Ben kendime güvendim, ben yaparım dedim. Kadınların da ben yaparım deyip her işe başlamasını istiyorum.

0: Beyefendi, beyefendi. Saat 8:30. Beyefendi. Beyefendi.
1: Uyandım, uyandım.
0: Geç kalıyorsunuz, hemen kalkın lütfen.
1: Haklısın, demin de uyanmıştım ya. Gene içim geçivermiş. Sen de uyansana, düşüklesene beni.
0: Hanımefendi de kalksınlar, 10:30'da randevuları var, ancak hazırlanırlar.
1: Hadi kalksana, bıraksana, akşama kadar uyuyacaksın, kalk.
2: Ah yok, ben yürüyeceğim.
0: Günaydın baba. Gazeteleri kahvaltıdan sonra okursunuz. Kahvaltıdan sonra önce pasaportları hazırlayın, dövizinizi cebinize koyun. Sonra diğer işlerle uğraşın.
2: He ya, doğru söylüyor.
1: Bulunmaz uşaksın ulan Ali.
0: Ha, bugünkü yemek listesi, hemen alışverişe çık.
3: Hemen, şimdi.
0: Hayrola Turgut abi? Canın sıkkın gibi.
4: Bizim senin gibi keyfimiz yerinde değil.
0: Konuşturma be Turgut abi. Şen göründüğüme bakma. Önümde hazır olduracak ayılara uşaklık ediyorum.
4: Haklısın vallahi. Duruşun bile haza beyefendi.
0: Öyleyimdir.
4: Her halinden asalet akıyor.
0: Beyefendi gitmek üzere. Kalk abicim, seni arabanın başında görsün.
4: Sağ ol.

0: Turgut, gidecekler mi bugün?
1: Hı, öğleden sonra.
0: Nereden ismiştir akıllarına bu seyahat?
1: Usuldenmiş, adettenmiş. Lüks bir şekilde zengin ve de konforlu yaşadın mı, ille de Avrupa görecekmişsin.
0: Ya, kim vermiş bu aklı Hüdayi Bey'imize?
1: Çevresi, muhiti. Bizim Ali kardeşimiz de körüklemiş, gidin elbet demiş.
0: Tamamdır öyleyse. Ali'nin izni olmadan abdesthaneye bile girmemişler bugüne kadar.
2: Kör düğüm oldu, kör düğüm. Bağlayamıyorum işte, medeniyet bularıymış. Hay Allah!
3: Beyefendi, müsaade edin, ben bağlarım.
4: Çekil önümden, çekil!
2: Kadın, yaz günü bu post giyilir mi hiç he?
4: Ne demek? Giyinmezsek zengin olduğumuzu nasıl anlattıracağız canım?
2: Allah'ım, çok defol! Şimdi gelsin de ya benden ha!
3: Bana kalırsa kıyafeti pek güzel beyefendi. Düşünün ki akşam yemeğinde Zürih'te olacaksınız. Söylediğiniz kıyafetle Firdevs Hanım'ı görseler size ayıplarlar.
2: Öyle mi?
3: Gene de siz bilirsiniz. Fazla karışmak haddim değil ama.
2: Ne demek? Sağ boşuna mı ayda 8000 kayma veriyorum? Vazifen öğretmek oğlum.
3: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
2: Ben Hüdayi Yaylacıyım. Erazi, ekin işinin, ticaretinin en vani basören madalakin kibarlık mesleği sana ait bir şey.
3: Müdür beye gerekli talimatı verdiniz mi beyefendi?

0: Lan müdür.
1: İyi günler beyefendi. Buyurun emredin.
0: Lan müdür. Biliyorum biz Avrupa'ya gidiyoruz. Ali oğlum yine acette paraya sıkıştı mı? Derhal vereceğim lan.
1: Merak buyurmayın beyefendi. Hayırlı yolculuklar. Hangi şehre giderseniz bana bildirmeyi unutmayın lütfen.
2: Hadi kız hadi.
0: Dur. Şoförün, ahçının, bahçıvanın senin gelecek aylıklarınız. Gayrı hem sana emanet.
1: Merak etmeyin efendim.
0: Ha, ben Sururi Bey'in kokteyl ziyafetine davetliydik. Telefon et, durumu anlat.
1: Peki efendim, bir de çiçek gönderin.
0: Balın sağlıcakla.
1: Bir dakika beyefendi, pasaportları masanın gözünde unutmuşsunuz.
0: Şu melekleri akşamdan cebime koy demedim.
2: Adam da kafa bırakmıyor
0: ay
2: ki.
0: Ay kafana, başlayacağım senin kafana. Unutmuşuna bak, unutmuş.
2: Unuttuk işte.
0: Bulunmaz uşaksın Ali ya, şimdi menendin yok. Sen olmasa ne yapardık he?
1: Sağ ol.
0: Kalın sağlıcakla, çek Avrupa'ya.
1: Kahvaltımı salonda yapacağım. Hadi. Açık koy çayını.
3: Bey gibisin, neme lazım, yakışıyor da.
1: Çok konuşma. Bu ekmekler soğumuş, yeniden ekmek kızart bana. Ha, etrafı düzeltin. Şu resimleri de değiştirin.

0: Tamam beyefendi.
1: Geç şöyle.
0: Başüstüne beyefendi.
1: Hadi konuşma, geç.
2: Gittiler şükür. Fotoğraf makinelerini unutmuşlar. Birbirlerine girdiler. Uçağa zor yetiştik.
1: Çek elini. Sen de geç şöyle bakayım. Hadi lavaboya yüklen, aşamam.

0: Halinizi biliyorum. Hepiniz memleket hasreti çekiyorsunuz.
1: Sağ olun.
0: Birer ay izinlisiniz.
2: Yarın.
0: Doğru memlekete. Karılarınızı, çocuklarınızı görün.
1: Sağ ol beyim.

0: Teşekkür ederim. Allah ne muradınız varsa versin.
1: Tamam, anlaşıldı. Hadi marş marş marş marş. Hadi bakayım, hadi.
2: Ben de aylığımı rica ediyorum.
3: Ben de.
1: İkinizin de aylığı borç olarak bende kalacak. Birikmiş paralarınızı da rica ediyorum. Fazlasıyla, faiziyle iade edeceğim.
2: Gene bizi uyutuyorsun.
1: Az mı konuştuk seninle? Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu. Bacaklarımı milyonlara uzatmanın tam zamanı geldi. Karıların, kızların, elmaların, muzların en şekerlisini bu kardeşiniz yiyecek.
2: Ben bu işte yokum arkadaş.
3: Ben de yokum.
1: Kaçamak yok. Abiliğinizi gösterip ikiniz de avantanızı alacaksınız. En büyük patron benim bundan böyle. Muhteşem bir köşk. Aşçıların kralı, şoförlerin padişahı. Bir eksiğimiz var arkadaşlar. İşlerimizi yapacak bir hizmetçi lazım. Turgut, hemen kağıt kalem çıkar. Yaz Turgut. Hizmetçi aranıyor. Bekar bir beyin evinde çalışmak üzere...

0: Şoför, sağa sapınız lütfen. Nereye gidiyoruz? Tüccar Suri Bey'in davetine.
1: İyice sapıttın, tanıyor musun adamı?
0: Yok, hayır. O da beni tanımıyor. Bizim Hüdayi Bey gibi dangalağın biri. Hava atmak için evinde zengin iş adamlarına parti veriyor. Ben de zengin ve meşhur tüccarlardan Ali Güvenlioğlu olduğuma göre...
1: Yapma oğlum, bir tanıdık çıkar, rezil olursun.
0: O tehlikeyi de göze alacağız. Sururi Bey'in evi.
2: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim.
3: Bu da kim acaba?
4: Bilmem. Kim bilir nerede tanıştık. Çok kibar birine benziyor.
3: Bu ara ömrümüz tanışmakla geçiyor. Hepsini birbirine karıştırıyor oldum.
4: Belli etme. Rezil olmayalım.
3: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
0: O şeref bana ait.
3: Ama efendim rica ederim.
0: Nasılsınız hanımefendi?
4: Çok mersi.
0: Geciktiğim için özür dilerim.
4: Önemli olan gelmeniz.
0: Bilirsiniz idare meclisi toplantılarını. Hem uzar hem sıkar.
3: Bilmez miyim efendim? Bilmez miyim?
4: Dikkat edin, bir şey almaz mıyım?
0: Zeytin hanımefendi.

0: hell out of it.
1: Hiç bu kadar güzel içki içmemiştim.
2: Affedersiniz, nereden tanışıyoruz?
1: Sururilerin dostları, birbirlerinin de dostları sayılır.
3: Haklısınız ama gene de adınızı öğrenmek isterdik.
1: Ali Güvenlioğlu, fabrikatör.
2: Çok sevindim.
3: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
1: Zincir, düğme ve toplu iğne.
3: Oo, çok güzel. Ben tirajda yanık aba. Kızım Aylin.
1: Yoksa şu Yanıkaba Ticaret ve Sanayi Kuruluşu size mi ait?
3: Evet. Kocamın ölümünden beri ben idare ediyorum.
1: Sizi tanıdığıma gerçekten çok memnun oldum. Çok sevindim.
3: Rica ederim.

0: Lakşmi kadına bu kadar yakışmaz.
1: Bilmem, ben alışamadım bir türlü.
0: Parmaklarınız da parmaklarınız da öyle güzel ki yüzüklerinizi değerlendiriyor.
1: Sizi dinlemek çok zevkli Ali Bey.
0: Benim için de sizi seyretmek çok zevkli.
1: Ay, susun, çabuk heyecanlanırım ben.
0: Bir içki alıp geliyorum.
2: Neler konuştunuz kız? Sülük gibi yapışmıştı sana.
1: Gözlüğümü beğendi. Bana çok yakışıyormuş. Adresimi aldı. Telefon numarasını verdi.
2: Bekar mıymış?
1: Evet.
2: Hem yakışıklı hem zengin. Tam sana göre. Bırak o abidin salağını, böyle biriyle evlen.
0: Çok zarif, çok cici bir kızınız var.
2: Tahsillidir de. İşletme fakültesini bitirdi.
0: İşletmeyin.
2: Ne kadar da esprilisiniz. Fakat çalışma hayatını sevmiyor. Bütün isteği evlenmek. Evinin kadını, çocuklarının annesi olmak ya!
0: Gerçekten kutlarım kendisini.
2: Siz de bekarsınız demek.
0: Şimdilik ki.
2: Tam evlenecek çağdasınız değil mi Aylin?
1: Bilmem, öyle herhalde.
3: Merhaba, nasılsın Aylin?
2: Tanıştırayım, Ali Güvenlioğlu beyefendi, fabrikatör. Bu da abidin.
0: Memnun oldum.
3: Aylin'in sözlüsüyüm.
0: Öyle mi?
3: Ya öyle.
2: Kendi aralarında öyle bir şey konuşmuşlar. Ben katiyen istemiyorum.
3: Şuraya bak. Nasıl istemiyorsunuz? Daha dün gelecek hafta nişan yapalım demiyor muydunuz siz?
2: Neler saçmalıyorsun sen? Anlaşmazlık olacak. Biz Aylin'in bir arkadaşından söz ediyorduk.
0: Müsaadenizle ben bir içki alayım.
2: Tabii.
1: Nişanı da nereden çıkardın?
3: Ya ne oldu bu akşam sizlere böyle?
2: Elinin kör oldu.
1: Ay yeter artık. Git başımdan.
3: Kendine gel Aylin. Bu kadar da fazla artık. Gidiyorum öyleyse.
2: Ay! Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah.
1: Çek arabanı.
2: Pis.
0: Güzelliğinize.
1: Sıhhatinize.
4: Sen içeride iş tut, biz kapı önlerinde ağaç olalım.
5: Yaşadık baba, yaşadık. Bir ana kızla tanıştım, ben diyeyim 5 milyon, sende 15 milyonları var.
4: Komşuda düşer, tabii ki sana da düşer.
5: Nerede o günler? Kızın adı Aylin. Beni görünce mayıştı, feleğini şaştı. Tahsilli de ha.
4: Bunlar zengin kısmıdır. Saati saatine uymaz, bakarsın cayıverir.
5: Amma yaptım be baba.
4: Hemen desteği izdivacınıza talibim deseydin.
5: Amma falso be baba. Kulağını aç da beni iyi dinle. Aylin'in kendi gibi dört gözlü bir sözcüsü var. Ben, yani fabrikatör Ali Güvenlioğlu piyasaya çıkınca herifi apar topar paketlediler.
4: Dördüncü viteste gidiyorsun bakıyorum.
5: Her türlü adres ve telefon mevzuatı konuşuldu. Yarın öğle yemeğini Boğaz'da baş başa yiyoruz.
2: Ali Güvenlioğlu, zengin ve asil, zincir, düğme, toplu iğne sanayi sahibi.
1: Hem de genç ve yakışıklı.
2: Abidinin işi bitmiştir. Gelecek olursa kovarsın.
1: Hem de tekmeyle.
2: Bugün buluştuğunuzda göster kendini. Gene miskinlik, aptallık eder, bu yağlı kuyruğu da kaçırırsan parçalarım seni.
3: Merhaba. Günaydın. Yeni bir araba aldım. Tecrübeye çıktım. Sizleri almaya geldim. Kilyos'ta bir balık yer miyiz?
2: Dün gece anlatamadık galiba. Aylin seni istemiyor. Anlamadın mı hala?
3: Ne oldu size? Niçin değiştiniz anlamıyorum. Ya haftaya nişan dediniz, şimdi de kovuyorsunuz.
2: Sana verecek kızım yok benim. Defol diyorum sana. Hadi yürü bakayım kızım, kalk yürü.
3: Ama ben seviyorum Aylin'i. Yarım milyon nakit verecektim. 1 milyon olsun.
2: Git fakirleri sevindir. Parayla evlat satmıyorum ben. Defol!

0: Buyurun.
1: Hizmetçi aranıyor diye gazetede bir ilan vardı da.
0: Tamam tamam burası. Buyurun geçin içeri. Şurada bekleyelim. Oturun şöyle. Bey neredeyse gelir. Yemek pişirmesini bilir misiniz?
1: Ama siz aşçı aramıyorsunuz ki.
0: Gazetede yemek pişirmesini bilen bir hizmetçi aranıyor diye yazmıyor mu?
1: Yok.
0: Ulan Ali senin alacağın olsun.
1: Ali kim?
0: Kim olacak? Şey, bey, bizim beyefendi.
1: Siz beyefendiden ulan diye mi söz edersiniz?
0: Bizim beyefendi çok samimiydi de ondan. Gazetedeki ilanı görmüş, hemen gelmiş efendim.
2: İsmin ne senin?
1: Aysel efendim.
0: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim, kanı mısın?
3: Sen işine bak, ukalalık istemez.
2: Nasıl iş yaptığını anlamak için önce seni tecrübe edeceğim.
1: Karşılıklı, ben de sizi deneyeceğim.
2: Sen de beni deneyeceksin demek.
1: Belki de iş ağır gelir. Memnun kalmazsan çalışmam.
2: Bak sen.
1: Bu zamanda hizmetçi nerede? Hem de benim gibisi. Bir iki hafta deneriz birbirimizi. Baktım ki olmadı, ayrılırım.
2: Olur. Hele bir işe başla bakalım.
1: Paramı 15'ten 15'e alırım. Cumartesileri izni çıkarım. Gece yarısından sonra da çalışmam. Evet, kim gösterecek adamı?
0: Ben göstereceğim, peşimden gel.
2: Güzel.
3: Yumurtalar iyi haşlanmamış. Gazeteler nerede?
2: Şimdi beyefendi.
3: Arabayı da temizle yıka.
2: Şu fiyakaya bak. Ulan neredeyse ben bile inanacağım milyonerliğine. Bu kararlığı bırak arabayı hazırla. Aylin Hanım'la buluşmaya gideceğim.
1: Babam öldüğünden beri işlerim memurların müdürlerin ellerinde.
2: Ya. İzin verirseniz ben yardımcı olmak isterim.
1: Sahi mi? Ah ne kadar iyi olur. Birbirimize daha yakın oluruz.
2: Yakın oluruz tabii.
1: Dün gece seni düşündüm hep.
2: Ben de.
1: Ay inanamıyorum, aşık oluyorum galiba.

doktor tavsiyesi. Başımın üstünde ağırlık olursa tansiyonum hafifliyormuş. Garsonu çağır, hesabı öde lütfen. Biraz dolaşalım.

0: kadar şanssızım.
1: Sen mi ben mi?
0: Kalkabilecek misin?
1: Böyle yürümek çok iyidir. Hadi sen de bir dene.

0: ne yapıyorsun böyle ya?
1: Bizim beyefendi uşağına benzettim şu adamı.
0: Uşak kısmının böyle yerde ne işi var? Sarhoş musun nesin? Hadi kalk gidelim.
2: Söylediklerimi can kulağıyla dinle. Çocuk hem yakışıklı hem de milyoner. Abidin gibi hem aptal hem de zürt değil.
3: Ay anladım anne.
2: Ben bir kere daha söyleyeyim de ne olur ne olmaz. Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Babanın mirası bıraktığı borçları karşılamıyor. Yakında hepsi satılacak, beş parasız kalacağız.
3: Biliyorum anne.
2: Sen gene bil. Ne yapıp yapıp herifi bir an önce evlenmeye razı etmelisin. Bu müflis durumumuzdan ancak onun milyonlarıyla kurtuluruz. Yoksa sürünürüz, anladın mı?
3: Evet anne.
2: Bütün iş nikahı kıyana kadar.
3: Ondan sonra?
2: Ondan sonra durumu açıkça anlatacağız. Ağlayıp ayılıp bayılacağız.
3: Boşanmaya kalkışırsa, yalancılar, namussuzlar diye üstümüze saldırırsa?
2: Bütün iş sende. Aşık edeceksin herifi kendine, o zaman boşanmaz. Birkaç milyon sızdırırsın, bütün ipotekli mallarımızı kurtarırız.
1: Lokantada herifi karşımda görünce fırttırdım. Gelip de konuşacak, uşak olduğum ortaya çıkacaktı. Sonra ayıkla pirincin taşını.
4: Öyleyse pek ortalara çıkma. Bir aksilik daha olmasın.
5: Günaydın efendim.
1: Günaydın. Nasıl, buraya alışabildin mi?
5: Çalışıyorum efendim. Başka bir emriniz var mı?
1: Bana sorma. Etrafına bak, kendin gör.
5: İşe kaçta gidersiniz?
1: Çalışmıyorum. Tatildeyim. İşlerimi memurlarım görüyor. Bir ihtiyacın varsa Turgut Bey'e söyle, avans versin. Cumartesi günleri izinlisin. Buraya arkadaş, akraba falan getirmek yok.
5: Alo? Sizi istiyorlar.
1: Alo! Ben Ali.
6: Hı?
1: Merak mı ettin? Hiçbir şeyim yok. Demir gibiyim.
3: Öyleyse yarın saat 10'da şeye gel, kulübe gel, temiz oynarız.
6: Olur, olur. Gelirim. Büyük mutluluk duyarım. Bay bay bir tanem. Ben de öperim.
1: Yandık. Tenis oynayacakmışız.
6: Yandın ki ne yandın? Ulan tenis oynamak kim sen ki?
5: Ben öğretirim size. Hem de çabucak öğretirim.
1: Bak sen. Tenis de biliyorsun demek. Nereden öğrendin? Askerde mi?
5: Çalıştığım evlerde öğrendim.
1: Pek marifetlisin maşallah.
5: Tecrübesi bedava. Para da almam sizden. İnsan bu kadar zengin olur, böyle bir çevrede yaşar da bu yaşa kadar öğrenmez mi?
1: Etme ukalalık!
5: Beyefendi iyi hoş ama pek çapkın galiba.
6: Genç, yakışıklı, paralı, o çapkın olmayacak da ben mi olacağım?
5: Seninle de pek işli dışlı. Şoförü gibi davranmıyor.
7: Buyurun. Yok kızım. Bir arkadaşına gitti. Ne zaman mı döner? Bir şey söylemedi. Güle güle. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Bıktım artık Ayşe'nin arkadaşlarına yalan söylemekten. Bir daha telefonu ben açmayayım diyorum, dayanamıyorum, geri açıyorum.
2: Bir zamanda zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte. Aysel 3 gündür meydanda yok.
7: Haklısın karıcığım, hata ettim Aysel'e baskı yapmakla. Rıza iyi bir çocuktu, hem de zengin. Evlenirler mesut olurlar dedim.

0: Paraya ihtiyacımız mı vardı? Ya geri dönmezse?
1: Aklına kötü şeyler getirme. Polise haber verdim. Her tarafta arıyorlar. Neredeyse bulurlar.
0: Allah'ım sen koru. Sen bize bağışla yavrumu.
2: Raketi şöyle tutacaksınız. Bilek çok gevşek olacak. Aşağıdan yukarı doğru vuracaksınız. İşte böyle.

0: Hoş geldiniz.
1: Niye kapıyı geç açtın?
0: İş yapıyordum, duymadım.
1: İş yapıyormuş. Bunlar avucumun işi gibi bilirim. Ya roman okur, ya süslenir, ya da uyurlar.
0: Yalan söylemiyorum, salonu süpürüyordum.
1: Sus, karşılık verme. Al şunu bakalım.
0: Ne bu?
1: Senin ufak bir hediye.
0: İstemem. Hem neden?
1: Al, al, tenis öğretmenliğine karşılık.
0: Teşekkür ederim.

0: dizlerime. Sanki vücut ölçülerimi biliyormuşsunuz gibi.
1: Gözlerim keskindir. Kimin kimsen yok mu senin?
0: Hiç kimsem yok.
1: Nişanlın, sevgilin falan?
0: Hayır. Ama olacak.
1: Olacak deme.
0: Elbet. Genç bir kızım. Ömrümün sonuna kadar yalnız yaşayacak değilim ya.
1: Doğru.
0: Aşk kim bilir ne güzel şeydir değil mi?
1: Yeter. Bir iki soru sorduk ya, mayalaşma hemen. Nedir bu üstündeki şıkırdım zevksiz elbise?
0: Sizin hediyeniz. İlk defa size giymek istedim. Yakışmış mı?
1: Git çıkart. Önlüğünü de tak. Böyle samimiyetten hoşlanmam.
0: Peki efendim.
1: O seveceğin, dalga dümene düşeceğin herife giyersin.
0: Olur.
1: Ne duruyorsun hala?
0: Bağırmayın, gidiyorum.
1: Bağırırım. Hadi bakalım, al voltanı.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: Bir sürprizim var.
11: Neymiş bakalım?
1: Nişanlandım.
11: Şaka mı ediyorsun benimle? Çabuk dön ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım.
11: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
1: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
11: Çıldırdın mı sen Sedat?
1: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana? 9 sene hapse mahkum edilmişti.
11: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
1: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
11: Babası alamayacak çocuğu senden.
1: Demek ölü doğdu çocuğu. Maalesef.
12: Neden evimiz yok bizim?
13: Sevdim
12: ablacığım.
13: Babam nerede beni?
1: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
11: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
12: Topal beyerim annemi de beni de hapsetti.
1: Topal beyerim mi?
12: Evet baba.
1: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
5: Sezercik Aslan Parçası bugün 18'de TV4'te.

0: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
9: Yaşanacak. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
13: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
12: Yolcularıyla sadece

0: C yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem bugün 13'te TV4'te.
1: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır,

0: ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'ye %50 nakit iade ile şimdi dene.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: niçin sinirlendiğimi bilemiyorum. Aslında bağırıp çağırmayı, kavgayı hiç sevmem. Oldu bir defa. Ne yapayım? Dövmedim ya seni. Küfür de etmedim. Elbet birini seveceksin. Evleneceksin. Unutalım olanlar. Olmaz mı?
1: Ben alt tarafı bir hizmetçiyim. Özür dilemeniz gerekmezdi.
0: Ne yani? Bizim gibiler insan değil mi? Yani sizin gibiler demek istedim. Sizlerin gururları, haysiyetleri, yürekleri yok mu?
1: Sağ olun. Çok iyisiniz.

0: ne düşünüyorsun? Milyonları mı, Aylin'i mi?
1: Hiçbirini.
0: Yoksa dünden beri başkası mı çıktı piyasaya?
1: Yok.

0: Hem bu kız hem güzel hem de görgülü.
1: Sulanıyor musun yoksa?
0: Ağzını topla. Ben ahlaklı adamım. Haddimi de bilirim. Yaşımı da başımı da.
1: Güzel müzel diye pek ballandırdın da.
0: Yalan mı? Saçları, gözleri, elleri, hareketleri... ...her şeyi güzel ve zarif değil mi?
1: Bilmem, pek dikkat etmedim.
2: Hala bulunamadı kızımız. Başına bir hal gelir... ...namusu şerefe elden giderse ne yaparız?
3: Boşuna üzülüyorsun. Aklı başında kızdır Aysel. İyi yetişmiştir. Kendini korumasını bilir. Göreceksin yakında sapasağlam çıkıp gelecek. Gazetelere de ilan verdim. Bir gören, tanıyan mutlaka çıkacak, haber vereceklerdir.
2: Turgut abi, Ali Bey yemeğe gelmeyecek mi?
0: Belli olmaz.
2: Telefon da etmedi. Hep böyle mi yapar?

0: Ben diyor. Dayanma bana, sarhoş musun? Kendim yürürüm ben. Ne güzel kızsın sen ya, bak bakayım bana. Adın ne senin?
1: Aysel efendim.
0: Sen hiç aşık oldun mu Aysel? Ha?
1: Hayır efendim.
0: Ol kızım, ol. Aşık olmayan yaşamıyor demektir. Ben şimdi yaşamaya başladım.
1: Bu sizinki yaşamak mı yani?
0: Ne? Beğenemedin mi?
1: Beğenilecek bir tarafı yok da.
0: Bırak beni, yatacağım.
1: Kalkın, rica ederim.
0: Bırak dedim sana ya.
1: Burada sizin gibi değil beyler, uşaklar bile yatmaz.
0: Farz et ki uşağım. Ne olacak?
1: Hiçbir şey olmayacak ama yatağınıza yatın.
0: Ben beyefendi değil miyim? Burada da yatarım. Burada da yatarım ya.
1: Kalkın lütfen, kalkın. Size bir kahve pişireyim, açılırsınız.
0: İstemem. Ben bugün İstanbul'un en zengin kızlarından birinin sevgilisiyim ben ya. Para, üstelik para kum gibi. Apartman, araba, kotra. Para. Varlığımdır da. Yokluğum ya. Para. Varlığımdır da. Yokluğum ya. Dur ya. Ben manyak mıyım ya? Hayır ya. Evlenelim dedi. Neden olmasın dedim. Para. Varlığımdır. Yokluğum ya. Para. Varlığımdır. Yokluğum ya. Sevmiyorum, aşık değilim. Bir sevsem, sevdiğimi benimden kaldığım gibi.

0: Şey, gideceğim bu evden.
1: Hı? Hayır, bir yere gidemezsin.
0: Birbirimizi tecrübe etmeyecek miydik? Yapamayacağım burada.
1: Dur, dur bir dakika. Konuşalım. Yerine bir başkasını buluncaya kadar... ...hiç değilse bir hafta daha kal. Ne olur. Dün akşam içinde... ...af dilerim. Çok, çok sarhoştum. Alo, ben Ali.
0: Aşk olsun, böyle mi söz verdin? Hani bu sabah telefon edecektin?
2: Affet, yeni kalktım da... ...şimdi arayacaktım. Sen aradın. Kalp kalbe karşıdır derler.
3: Öyle değil mi güzelim? Oh, bir tanem benim. Gecelerimin renkli rüyası. Seni ben nasıl seviyorum biliyor musun? Deliler gibi seviyorum.
4: Ben de seni seviyorum.
2: Olur sevgilim. Tabii annenle geleceksin. Müstakbel kayınvalidemin elini öpme şerefini vereceksin bana.
0: Bu gece yemeğe davet etmiştin beni. Hı? Unutmadın değil mi?
5: Aylin, şşşt! Annemle beraber.
0: Tabii, annemle beraber.
1: Unutur muyum hiç? Tabii annenle beraber. Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
5: Aferin benim akıllı, güzel kızım. Artık bu akşam söz keseriz.
2: Merhaba!
0: Gene mi sen?
2: Gene ben, her zaman ben.
5: Sana bir meydan sopası çekeceğim ki görürsün sen şimdi.
2: Ne istersen yap, Aylin'den vazgeçmem. O benim için yaratılmış. Gözlük numaralarımız bile aynı.
5: Vapuru kaçırdın abidin. Yakında nikahına bekleriz. İstanbul'un en zengin, en yakışıklı, en şükseli erkeğiyle evleniyor Aylin.

0: İyi sil. Her taraf pırıl pırıl olmalı. Bu çiçekleri değiştirmeyi unutma. Banyoyu da iyi sil. Parlat. Yeni havlular çıkar.
1: Benim işimi bana öğretme. O kadar iyi biliyorsan geç kendin yap.
0: Ya. Şirrete bak, sersem, mahalle karısı. Böyledir bunlar. Gitme kal diye yalvarırsın, tepene çıkarlar. Bir de utanmadan zırıl zırıl gözyaşı.
2: Gözyaşı mı? Niçin ağladı acaba?
0: Elinin körü için, onu da ben mi düşüneceğim?
2: Sana kesik olmasın sakın ha?
0: Oho, olacak iş mi? Kala kala hizmetçiye mi kaldım?
2: Sen nesin ulan?
0: Ufak kerata. Bizleri hakir mi görmeye başladın?
2: Yoo, o ne biçim laf abicim?
0: Genç, çalışkan, tertemiz, hepsinden de güzel. Hizmetçi de Allah'ın kulu değil mi?
2: Orası öyle öyle ama...
0: Nereye?
1: Bugün cumartesi değil mi? İzin günüm.
0: Ama misafirler de...
1: Beni ilgilendirmez.
0: Görüyorsun, görüyorsun değil mi?
1: Vallahi çıldırmışsın sen. Evden kaç, hizmetçi ol, sonra da efendine aşık ol. Harika, harika. Alayı bırak Leyla. Seviyorum herifi, hem de çılgınlar gibi. Ah, iyi ya, senden iyisini bulacak. Güzelsin, zenginsin, şükselisin. Onun gözü beni görüyor mu? Aylin denen o dört gözlü kokonoya aşık. Düşün bir kere, bu akşam köşke davetliler. Ben de hizmet edeceğim onlara. Müteahhit Naci Bey'in kızı olduğunu söyleseydin ona. Beni ben olarak severse iş var. Babamın milyonları için beni severse ne yapayım öyle bir kocayı? Darılma ama çok romantiksin. Bu zaman para çağı. Bunu sen de çok iyi bilirsin. Biliyorum ama söylediğini yapamam. Başımı alıp gideceğim. Aptallık edersin. Ben senin yerinde olsam kalır mücadele ederdim. Tuttuğunu koparan bir kızsın.

0: Doğru söylüyorsun. O da bir yol. Denemeye değer. Anneni aradın mı hiç? Bitti, eridi zavallı kadın.
1: Alo, buyurun. Ayşen Hanım, siz misiniz? Bir dakika.
0: Kızım, sen misin? Ay Selim, nerelerdesin bugüne kadar?
2: Ağlama anneciğim, ben iyiyim. Rahatım, sakın üzülme.
0: Ay yavrum, canım kızım. Günlerdir çektiğimiz acıyı bilemezsin.
2: İstemezdim ama siz mecbur ettiniz beni.
0: Tövbe yavrum. Bir daha ağzımızı açacak değiliz. Kiminle istersen evlenirsin.
2: Hepsi bitecek. Çok yakında döneceğim. Babana da söyle, üzülmesin artık. Peki anneciğim. Allah'a ısmarladık.
0: Nihayet sesini duyabildim. Şükürler olsun Tanrım'a.
3: Kiminle konuşuyordun?
0: Aysel'le. İyiymiş. Çok yakında dönecekmiş. Senin de ellerinden öptü. Üzülmesin dedi.
4: Buyurun. Hoş geldiniz. Mutlu ettiniz. Şöyle buyurun. Al buyurun efendim.
0: Teşekkür ederiz.
4: Asla şunu bakayım. Şöyle buyurun.
0: Ay, teşekkür ederiz. Pardon. Köşkünüz bir harika. Pek de zevkle döşenmiş. Değil mi Aylin'ciğim?
2: Ya,
4: Teşekkür ederim efendim.
0: Geç kızım şuraya.
4: Yemekten önce birer içki alır mıyız?
0: Tabii. Bu gece ben de sizin kadar içeceğim.
2: Ne yapıyorsunuz beyefendi?
4: İçki servisi benden, sen yemeklere bak.
0: Ah, zahmet oldu size.
2: Çok mersi.
4: Her şey gönlünüzce olsun.

0: Hadi sen git, izinlisin. Misafirlere servisi ben yapacağım.
1: Yaşa küçük hanım.
0: Şimdi sen görürsün. İşte Hint ya.

0: Affedersiniz, birden uyku bastırdı sanki.
1: Ay anne, ne oluyor sana?
0: Ah, affedersiniz, gözlerim zorla kapanıyor.
2: Bu akşam başka içki yok size.
0: Şuraya kıvrılıvereyim biraz.
2: Kıvrılın, kıvrılın tabii.
0: Şimdi açılır.
2: Evinizdesiniz. Sakın yabancı gibi davranmayın. Üzülecek bir şey yok. Bırakalım, uyusun biraz.
1: Ay ne oldu, niçin böyle oldu anlayamadım.
2: Merak etme. Biz başlayalım, annen sonra yer.
1: Tabii, tabii.
2: Buyur.
1: Mersin.
2: Gel, gel. Nihayet baş başayız.
1: Yapma, korkuyorum. Annem uyanırsa...
2: Uyanmaz. Seni öpmek, sevmek için çıldırıyorum.
1: Ben de.
2: Çağırmadan gelme demiştim.
3: Pardalı unutmuşum.
2: Peki, tamam, tamam, evet.
1: Çok güzel, çok güzel bir salata.
2: Aşkım, fena değildir, harikadır.

0: ekmek yemem. Yalnız yeşil salata ve et.
1: Güzelim. Güzelim benim. Canım.
2: Ne yaptım, acıktın mı?
3: Acok Benay, banyo nerede?
2: Yukarıda, merdiven başında.
4: İyi akşamlar.
5: Oo, maşallah, akşamcılıktalar demek.
0: 40 yılda değil, bir kadeh.
5: Ayıp ettiniz. Bizi davet etmek yok mu? Geldi mi? Geldi mi büyük misafirler?
0: Geldi. Salondalar.
5: Ya,

0: Gelme.
1: Ne yapıyorsun?
0: Yok yok yok.
1: Ay ne yapıyorsun? Ay ölüyorum.
2: Gene bağırıyor.
1: Zavallı kız, yediği bir şey dokunmuş olacak.
0: Al şunları evlerine götür. Allah kahretsin, başıma bela oldular. Hadi.
1: Annesi nasıl, uyanabildi mi?
0: O cadıyı ben ilaçladım, sabaha kadar horlayacak. Ama kızına ne oldu bir türlü anlayamadım.
1: Üzülmeyin canım.
0: Karışma sen! Hem o kadar söyledim, gene de zırt pırt gelip kafa ütüledin. Hadi, Yusuf'u topla.

0: Merlin durup dururken bu hale düşmezdi.
1: Ay,

0: Gittiler mi?
1: Evet. Zorla bindirdik otomobile. Büyük hanım horluyordu, küçük hanım da inliyordu.
0: Yok, bırak alsın. Otur karşıma. Otur dedim. İçelim.
1: Ben nasıl içerim sizinle?
0: Çok kötü bir akşam geçirdim. Beraber iki kadeh içecek bir arkadaşa ihtiyacım var. Hadi, merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Bir şeyler yemez misin?
1: Teşekkür ederim efendim, yedim.
0: Neden rahat bırakmadın bizi?
1: Vazifemdi, elimden geldiği kadar.
0: Neyse, içelim.
1: Masada oturmak, konuşmak, içmek.
0: Kötü bir şey mi?
1: Hayır, çok çok mutluyum. Ay. Ay.

0: Ay.
1: Çok fena bir sancı mı?
0: Feci, yeah. Yara gibi ağrıyor. Ay, ay. Anne!
1: Bu sana ders olsun. He?

0: başım çatlıyor. Mengeneler kerpetenlerle sıkıyorlar sanki.
1: Ay, yara var midemde. Ülser oldum. Belki de kanser. Zalim herif. Ağrıdan geberiyordum da giderken uğurlamadı bile.
0: Şu saate kadar telefon da etmedi. Ay.
1: Hoşlanıyorum ondan ama gururum her şeyin üstündedir.
2: Biz yanık abalılar.
1: Ay.
2: Asil ve mağruruz. Paramız yoksa da haysiyetimiz var. Ay.
3: Merhaba. günaydın demeye geldim. Günaydın dedim, gidiyorum.
1: Abidim beyciğim.
3: Bana mı seslendiniz?
1: Görmüyor musun? Hastalıktan dökülüyoruz. İnsan bırakıp da gider mi?
4: Sen benim sevgili nişanlım değil misin?
3: Vallahi abidin olarak afallamış ve çuvalamış durumdayım.
1: Haklısın yavrum.
5: Telgraf, buyurun.
6: Kime?
5: Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
6: Burası Ali Bey'in köşkü.
5: Demek Hüdayi Bey köşkü sattı.
6: Onu bunu bilmem. Burası Ali Bey'in köşkü.
5: Neyse, şuraya imzalayabilirim lütfen. Telgrafta 11 numara yazıyor da.
6: Pazar akşamı oradayız. Bizi havaalanından al, Hüdayi. Deli mi nedir bu postacı? Evin eski sahibinin telgrafını bize verdi. Ali Bey yok mu?
7: Sokağa çıktı, ne yapacaksın?
6: Bugün cumartesi, izne çıkıyorum da. Gittiğimi kendisine söylersin değil mi?
7: Güle güle git, güle güle gel.

0: Yavrum! Biricik evladım! Anneciğim!
1: Kızım, yavrum!
0: Babacığım!
1: Döndün artık! Bir yerlere gitmeyeceksin, değil mi?
0: Birkaç gün daha işim var baba. Sonra hep yanınızda olacağım.
2: Her şey tamam. Evleniyorum.
3: Ha, ne zaman?
2: Bugün Yıldırım nikahıyla.
3: Ne?
2: Aysel nerede?
4: Bugün cumartesi ya, izne çıktı.
2: Ha, peki. İkiniz de hazırlanın. Nikah şahidimsiniz.
3: Siz Ali Güvenlioğlu, Aylin Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ali Bey, zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ali Bey, Aylin Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz dedim.

0: Neredesiniz be? Niye karşılamadınız alanda? Hem ne bu halin böyle?
1: Vay vay vay vay vay başımıza gelenler.
0: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali nerede?
1: İçeride.
0: Bunlarda bir şey var. Başı bavulları içeri çabuk.
1: Peki.
0: Kimsin sen? Ne oluyor burada?
1: Allah.

0: Ne oluyor burada lan? Rahatınızı bozdum galiba. Havaalanına neden gelmedin? Ne bu rezalet?
1: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
0: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
1: Peki Ali Bey?
0: Ha, Ali. Ali bu evin uşağı.
1: Ben anlamıştım zaten. Bayılmasın gerisine de sakınca herif seni.
2: Utanmadan ben ne kadıyorum? Yalan söyledim. Ben uşak parçası olduğunu gizledim. Defol. Defol buradan.
0: Hanım hanım, kimin evinden kimin uşağını kovuyorsun? Siz defolun.
1: Biz yanık abalalara hakaret ha? Bir aile. Bir dakika daha duramam bu evde.
0: Bir dakika doldu bile. Gazlayın.
3: Kabahatlisin ama senin gibi bulunmaz uşak nasıl kovulur? Hadi bavulları içeri al, elbiseni de değiştir.

0: Bu pirincin taşı ayıklanmaz. Beyefendi bizi korumadan biz kendimiz ayrılalım.
1: Böyle ansızın gelmelerine aklım ermedi. Yoksa bu Aysel kız Avrupa'ya telefon mu etti?
0: Saçmalama be!
2: Yalancı, aşağılık bir adamım be. Bunu yüzüme vurmaya geldi.
3: Gitmem lazımdı ama gidemedim. Seni bekledim vedalaşmak için. Şimdi aynı hizaya geldiğim için itiraf ediyorum. O gece Aylin Hanım'a Nusin ilacını seni sevdiğim için verdim. Baş başa kalmanızı kıskanmıştım.
2: Aysel, haklısın. Haklısın. Senin gibi bir kız dururken...
3: Başın havadaydı. Önündeki direğe çarptın. Bu sana lazımdı, iyi oldu.
2: Benden... Uşaktan başka bir şey olamayacağını anladım. Artık burada kalamazsın. İyi kızsın. Kendine iyi bir kapı bul. Seni böyle bırakmazdım ama... Kim bilir, belki bir gün aynı yerde, aynı evde çalışırız. Aslında seni sevdiğimi o sarhoş olduğum gece anlamıştım. Ama bunu kendime bile itiraftan kaçtım. İki çıplak bir hamama yaraşırdık.
4: Ali efendi! Ali efendi gel, hoş seni bulamıyor! Gel bir arayı ver be!
2: Geliyorum hanımefendi. Yolun açık olsun.

0: Aysel, bu zamana kadar ne yaptın kızım? Hizmetçilik yaptım.
1: Böylece hayatı biraz daha tanımış oldun.
0: Haklısın baba. Tam bir hayat dersi aldım. Uşak gibi yaşayan zenginler, zengin olmaya heveslenen uşaklar gördüm. Hayatta çok tuhaf şeyler oluyor. Yalnız bir şey değişmiyor. Aşk. Aşık olduğum adam bir uşakmış.
1: Uşak mı? Peki şimdi ne yapacaksın?
0: Onu seviyorum. Onunla evleneceğim. Bir uşakla mı? Unutmayın, söz verdiniz. Yoksa gene bırakır giderim.
1: Peki kızım, kiminle istersen evlen. 20 yaşında bir kızsın, hayatını kendin yaşayacaksın.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettin?
12: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
14: kalgonla. Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
12: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Yakında çok paramız olacak ama.
19: Cemre babana mı güveniyorsun?
3: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
4: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
19: Günaydın anneciğim. Günaydın.
7: Madem artık koçum benim.
1: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
9: Hatıralar solmadan gel bana.
2: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
12: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
7: Abo adın ne senin?
2: Sabahat.
5: Teneke altınları varmış derler.
7: Vardır ya vardır.
5: Nerede biliyor musun?
7: İşte bir bunu kimse bilmez.
1: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
7: Kafes kulübesinde altınlarım! İmdat!
5: Bunlar hediye olsun.
2: Gözünüz aydın beyefendi.
7: Gözünüz aydın.
8: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 16.15'te TV4'te.
18: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
20: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
24: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
26: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
25: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
26: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
25: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem bugün 13'te TV4'te.
26: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
27: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
28: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
24: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
24: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Bayram coşkunuzu ikiye katlayın. Aradığınız teknolojiler Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizleri bekliyor.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
30: Geceliği 4.200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Kalamayacağım artık burada. Her yerde Aysel'in hatırası var.
7: Peki ne yapacaksın?
6: Elbet bir iş bulurum. Benim gibi eşe semer vuracak çoktur.
7: Aferin. Nihayet tanıdın kendini. A benim eşek kardeşim. Aysel'in kıymetini bilseydin ya.
6: Sen ne yapacaksın abi?
7: Anca beraber, kanca beraber.
6: Etme abi. Benim için kendini harcama.
7: Bak şu ilana. Bir uşakla tecrübeli şoför arıyorlar.
6: İyi günler. İyi günler efendim. Birinci sınıf bonservisli uşağım. Ortalık, temizlik, her türlü serviste üstüme yoktur. Daha önce çalıştığım yerlerden takdirler aldım. Buyurun bakın.
8: Başlayabilirsin.
6: Demek sen hizmetçi gibi görünüp bana en büyük kazığı attın. Hı hı. İçin için alay edip kim bilir nasıl eğlendin benimle. Dümenin neydi? Niçin hizmetçi oynadın bana?
8: Anlatırım. Çok vaktimiz olacak.
6: Burada bir dakika duranın yedi bayram sülalesini.
9: Hop oh, nereye?
6: Görmüyor musun Aysel? Bu Aysel.
9: Malum. Ne olmuş Aysel olmuşsa?
6: Sen de biliyordun demek.
9: Fena mı ettim?
6: Sana da iyi olsun. Bir daha sana selam verirsem.
9: Uzatma be sersem. Öperler mi?
8: Hadi öp.
6: Çekil diyorum abi dinlemem.
10: Öş tokadı başarıma.
9: Ne yapayım ki emir kuluyum. İkinizin de şoförüyüm.
6: Anlamadım nasıl ikimizin?
9: Sonunda istediğinden de güzelini zenginini yakaladın kısmetli heri.
8: Ne duruyorsun? Seviyorum diye bağırsana. Yeri göğe inlesene.
10: Hadi lan ne duruyorsun hala?
8: Beni sevdiğini söylemeyecek misin?
6: Ben...
8: Tamam anlaşıldı. Bundan sonra sabah akşam söyleyeceksin nasıl olsa.
10: Aferin lan Turgut, çok iyi bir iş yaptın.
6: Aile saadetini gördün mü muslukları açıyorum. İhtiyarladın mı nedir?

0: fokus.
1: Annem mutfakta programından sevgiler.
0: Evet Ela'cığım da sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım yine bugün sizler için çok sevdiği iki tane tatlı tariflerinden hazırladı. Birbirinden lezzetli hepsi. Neydi onlar Ela'cığım?
1: Avokadolu puding ve çikolatalı pasta.
0: Evet, özellikle çikolatalı pasta onun favorisi. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimiz için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. İlk önceki tarifimiz avokadolu muzlu puding ile başlıyoruz. Ela'cığım bizim için önce malzemeleri saysın bakalım.
1: Muz, avokado, naple, antep fıstığı, bal.
0: Evet, gerçekten çok pratik, çok da lezzetli bir puding yapacağız. O kadar da faydalı ki aslında, çünkü avokado kullanacağız burada. Folik asitten çok da zengin, potasyumdan zengin muzumuz, protein içeriği yüksek labne peynirimiz var. Ve doğal bir tatlandırıcı olan da bal kullanacağız şimdi. Ela'cığım istersen sen bana muzları birazcık doğra, ne dersin?
1: Tamam.
0: Doğrayalım mı onları? Getir bakalım kesme tahtanı oradan. Doğramaya başlayalım. Getir. Getir getir, hızlanalım birazcık.
1: Bu büyük olan
0: evet,
1: mı?
0: Evet. Başlayalım mı şimdi?
1: Ben bu büyük olanı da kesemem.
0: Evet. Biz zaten şimdi burada sana uygun olan bıçakları kullanıyoruz. Çocuklarda kullandığımız bıçaklar bu şekilde. Ela'cığım onları bize onunla kessin bakalım.
1: Anne bu neye benziyor?
0: Kesebilirsin. Hadi başlayalım ama artık. Kesmeye başlayalım bir tane. Sonra biz avokadoları küçültelim. Ben onu elimle de keserim. Burada olgun bir avokado kullanacağız. Biraz daha küçülsün diye ben onları da doğrayacağım. Ela'cığım da bize muzları doğruyor şimdi.
1: Büyük büyük de doğrayabilir miyim?
0: Tabii büyük doğra, zaten problem yok. Doğru onları. Burada tabii ki meyve olarak sadece muz olması şart değil. Hani avokadoya muz daha çok yakıştığı için biz burada muzu tercih ettik. Farklı bir meyve opsiyonu da olabilirdi. Alalım bir tane artık. Teşekkür ederim. Şimdi Ela'nın da en sevdiği peynirlerden olan ve tatlı... Ay döktüm onu. Ve tatlı tariflerinin de en çok yakışanı aslında peynir olarak da labne peyniri oluyor. Buna şimdi labne ekleyeceğiz. Ekleyelim mi? Ver bakalım.
1: Ben ekleyebilirim.
0: Tabii ki. Al. Bunu da koy. Tutayım istersen. Sen de içine ekle. Hepsini ekle. 100 gram kadar labne peyniri kullanacağız burada. Evet, isterseniz burada süzme yoğurt da olur bu arada. Hani eğer labne tercih etmek istemezsek balı da alalım mı içerisine? Sen içine balı da dök güzelce.
1: Üzerine de bu mu?
0: Onu en son yaptıktan sonra süslemek
1: üzerine.
0: İçin. Üzerine.
1: Ben üzerine dedim.
0: Doğru. Dök bakalım balımızı. Bal da doğal bir tatlandırıcı aslında alternatifi burada. Şeker kullanmak yerine tercih ettiğimiz bir şey. O yüzden de çok lezzeti artıran bir faktör.
1: Misin?
0: Çok güzel oldu. Ne yaparım?
1: Kaşıkla ekler misin dedim.
0: Evet ekledim zaten. Şimdi bunu blenderdan güzelce geçireceğiz. Sonra işte çıkan güzel bir karışım olur. Bunu ister hemen de yiyebilirsiniz bu arada. İsterseniz hani bir miktar belki soğutmak istersek daha da lezzetli hale gelebiliyor. Hemen bunu başlayacağım. Şimdi bunu da takalım. Kilitlenecek. Blender zamanı.

0: hazır görünüyor. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar böyle güzelce çektik blenderımızdan da. Açalım bakalım ne bekliyor bizi. Aynen. Oo, Ela çok güzel olmuş.
1: İçinde bir şey geziyordu. Efendim? Ben görüyorum. İçinde bir şey geziyordu.
0: Gördün mü?
1: Avokadonun şöyle bir kabuğu
0: gibiydi. Şimdi sana bu kapları getireyim istersen. Sen de bana oradan antep fıstığını getir. Üzerine süsleme yapacağız çünkü.
1: Evet. Keşke antep fıstığından sonra azıcık badem koysaydık. Güzel olmaz mı?
0: Aslında olurdu bak. Güzel alternatif. Ela'nın dediği gibi isterseniz üzerine badem de koyabilirsiniz.
1: Bundan sonra.
0: Daha bunu koyu da bir kıvam elde etmek isterlerse yulaf da ekleyebilirler. Böyle güzel bir...
1: Yulaf daha mı koyu yapar?
0: Daha koyu bir kıvam haline getirebilir, evet.
1: Bunu da aynı kıvamda yap.
0: Evet, bu da biraz da ben bu kıvamı da seviyorum ama. Biraz böyle donduğu zaman gerçekten bir dondurma gibi de şey alıyor, hal alıyor. Tam eşit paylaştırayım istedim ama.
1: Anne hem de dondurmalar şöyle kaplarda da olabiliyor.
0: Evet, tabii işte bu dondurmanın o kaplarda olmuş hali gibi düşün bunu da. Ben biraz döktüm ama
1: döktüm,
0: evet.
1: Döktüm.
0: Şimdi sen üzerine onların güzelce bir antep fıstığı ekler misin? Evet, çok güzel oldu. Bence bu tarife yeşil olduğu için rengi de antep fıstığı gerçekten çok yakışıyor. Ela'cığım şimdi o süslemelerimizi yapıyor. Böyle sağlıklı bir alternatif oluyor. Özellikle doymuş yağ asidi, belki burada hani doymuş yağ asidi olması sizi korkutabilir ama avokadonun aslında yağı çok güzel bir yağ bu anlamda. Tekli doymamış yağ asitlerinden zengin. Ela şuna da biraz koyabilirsin bir tane.
1: Koyacağım zaten. Evet. Şunu azıcık daha koyayım.
0: Şunu da ekledik.
1: Azıcık daha koyayım.
0: Çok güzel oldu bence ya. O halde Ela'cığımın hazırladığı pudingler, şimdi biz bunları bir dondurucuya götürelim, dolaba koyalım daha doğrusu. Birazcık orada beklesin. O sırada biz buraları toparlayalım ve diğer tarifimiz için tekrardan burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, çikolata ve pasta tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, başlayalım. Bu Ela'nın sizin için seçtiği çok özel, çok güzel, çok da lezzetli bir pasta tarifi. O yüzden mutlaka bunu deneyin, bence bayılacaksınız. Ela'cığım önce sizler için bir malzemeleri saysın bakalım neler kullanmışız.
1: Muz, çilek, rabarberzmi, yumurta, Hindistan cevizi, bir de çikolata sosu.
0: Evet, burada eritilmiş bitter çikolata kullandık aslında. Çünkü tabii ki E vitaminlerinden daha zengin, antioksidan özelliği de var bir miktar kadar da. %70 kakao içeren bir bitter çikolatayı memari usulü eritmiş olduk bu tarifimiz için. Muzlar asıl burada ana şeker kaynağımız bir noktada. Çilek de yaban mersini ise burada dekorasyon, yani bir süsleme alternatifimiz olacak. Ela'cığım o zaman yavaş yavaş başlayalım. Yine sen çocuk bıçağımızı alalım oradan. Biz yine tariflerimizde mutlaka çocuk bıçağı kullanıyoruz. Muzları yavaş yavaş doğramaya başlayalım. Ne dersin, al bir tane muzunu. Tarifte 3 tane muzumuz var bu arada. 3 tane muz kullanacağız. İçerisinde 2 tane yumurta ekleyeceğim. Şöyle çekebilirim istersen önünden. Sana eğer rahatsızlık verdiyse ben de bir noktada muzları içerisine atayım. Sen doğra birazcık oradan. Ben de bu şekilde doğramaya başladım. Muz potasyumdan çok zengin. Bir yandan da içerik olarak da aslında şeker içeriği güzel olan meyvelerden bir tanesi. Yani hani bir şeker kaynağı olarak kullanabileceğiniz de bir alternatif olmuş oluyor. Bir yandan da çocukların sevdiği de bir meyve aslında. Tat olarak çok güzel ve bu tip tariflerde biraz daha böyle tarif tutuyor aslında. Hani bir un koymuyoruz çünkü unsuz yaptığımız bir tarif, glutensiz bir tarif aslında. Hani un nerede dediğimiz zaman işte onu bu muz sağlayacak bize. Alayım onları bir tane.
1: Ama sonra geri ver çünkü
0: evet
1: muz
0: evet
1: kaldı.
0: Farkındayım. Onları da doğramak istiyorsun. Onu da sana bıraktım. Onu da doğrayabilirsin güzelce. Muzları doğramasak da olur ama blenderdan geçirirken biraz daha rahat oluyor. Ve Ela muzları doğramayı gerçekten çok seviyor. Süslemek için, yani üzerine kullanmak için çilek olabilir demiştik. Yaban mersini ya da burada orman meyveleri de tercih edebilirsiniz. Bu yaban mersini, çilek gibi olan meyveler, yani bu orman meyveleri C vitamininden ve antioksidandan çok zengin olan meyveler aslında. Bağışıklığımızı çok güzel destekliyor. Bu yüzden de hani benim çok sevdiğim meyve ve grupları olmuş oluyor. Mayıs ayında çileğin çok mevsimi olduğu bir ay. O aylarda daha çok tercih edebilirsiniz. Ela'cığım ki bitmeye başladı galiba. Burada olduğu gibi olgun muz olsun. Yani rengi biraz daha böyle hani kahverengiye çalan renklerde olduğu zaman muzun daha çok aroması çıkar ortaya. Ela'cığım bıçağını alabilir misin oradan? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım. 3 tane muz kullandık. Biraz büyük boy bir muz kullandık tarif için. Özellikle düşündüğümüzde. Ela'cığım şimdi oradan bana... Ay bana gelemedi. Yumurtaları bana verebilir misin?
1: Ben de
0: ve yine burada bağlayıcı malzeme olarak da yumurta kullanmış olacağız. 2 tane yumurta yeterli oluyor. Evet, Ela onları da eklemiş oldu. Şimdi ben bunları blender'dan geçireyim. Ne dersin? Alayım
1: istersen. Blender'dan geçir.
0: Evet, blender'dan geçireyim ki bir tanem şey olsun. İyice böyle soft bir kıvam almış olsun. Şimdi o halde blender'ımıza başlıyoruz.

0: böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çektik aslında. Onu şöyle koyalım. Sana da vereyim Ela'cığım, gördün mü? Şimdi içerisine burada bu kek şekilde böyle pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra o bitter çikolatayı ekleyeceğiz. 150 gram kadar bunu benmari usulü erittik ve içerisine şimdi onu ekleyebiliriz. Koy bakalım. Bir de bana şuradan Hindistan cevizi yanını da verebilir misin? Bir tatlı kaşığı kadar. Yani burada yağ alternatifi çok kullanmamıza gerek yok aslında. Tek tek de alabilirim, çok tatlısın. En azından şöyle bir tatlı kaşığı ölçerek koyalım.
1: Hepsi koyayım.
0: Onun hepsi ölçülü yapıldı. Onu koyabilirsin bir tane. Ekle bakalım. İşte o yüzden Ela'nın en sevdiği tarif bu. Çünkü gerçekten çok güzel bir çikolata ekliyoruz içerisine. Ederim tabii ki. Şöyle yapayım
1: istersen. Sonra karıştıracağız mı bu çikolatayı ekledikten
0: evet,
1: sonra?
0: Evet. Sen istersen karıştırabilirsin. Ben içine koyayım. Sen güzelce karıştır.
1: En sevdiğim bölüm.
0: Biliyorum. En sevdiğin olduğunu biliyorum zaten. Sen şimdi bunu güzelce bir karıştır bakalım bize. Karıştır şöyle, güzel bir koyu renk olsun. Eğer daha da koyu olmasını isterseniz içerisinde böyle bir yemek kaşığı kadar da ham kakao da ekleyebilirsiniz. O zaman daha böyle koyu, daha kakaolu bir tarif de elde etmiş oluruz. Biraz daha karıştıralım bir tane.
1: Kara dedin, şöyle sen güzelce. Hiç kara olmadı.
0: İşte biraz daha işte daha koyu renk istersek şu anda çikolatalı bir tarif olacak. Güzelce bir karıştır istersen onu.
1: Ya ama sen bitirdiğinde ben daha da kara görüyordum.
0: Evet, evde yaptığımız zaman biraz daha koyu bir renk olabilir. O değişebiliyor bazen. İçindeki kullandığımız çikolatanın rengine göre de değişiklik gösterebiliyor.
1: Bence pişince öyle olmuş.
0: İstersen şöyle yapalım birazcık.
1: Bence onu pişince öyle.
0: Evet, pişince de birazcık rengi koyulaşıyor. Ela doğru söylüyor. Bunu herhangi bir kabartma tozu kullanmıyoruz. Çünkü istediğimiz kıvam yumuşak bir kıvam aslında. Şöyle güzelce karıştıralım. Bak gördün mü, karıştırdıkça da rengi biraz daha koyulaşmış oldu.
1: Tahin pekmez.
0: Evet, o renge benzedi değil mi birazcık?
1: Evet, tahin pekmez yani.
0: Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz şöyle bir fırın kabımızın içerisine tüm karışımı döktük. Ela'cığım şimdi sen de bunun üzerine bize çileklerle, yaban mersinleriyle bir eklemeler, süslemeler yapabilirsin. En sevdiğimiz aşama aslında Ela ile bu kısım oluyor zaten. Ekleyelim. Şunu alayım önünden. Rahat rahat ekle bize.
1: Yaban mersin.
0: Evet, yaban mersinleri çok güzel. Hakikaten de hani böyle bir enfeksiyona yakalanma riskiniz olduğunda ya da bu tip bir durum gerçekleştiğinde gerçekten antioksidan etkisi çok yüksek yaban mersininin. Burada hani bir yemek kaşığı kadar porsiyon anlamında tüketmeniz de yeterli oluyor zaten. Biraz ben de çileklerinden yardımcı olayım mı sana?
1: Evet.
0: Evet, ekle bakalım onları da. Evet, öyle de koyabilirsin. Onlardan da ekleyebilirsin. Çok da lezzetli oluyor. Hem de renk olarak böyle hani kırmızı meyveler, mor meyvelerin hakikaten de rengi çok güzel oluyor. Bu tip tariflerde de yakışıyorlar. Eline çok sulu gelmiş olabilir. Evet, her yerini dağıtabilirsin öylece. Böyle bir pasta kıvamında olacak. Aşağı yukarı 170 derece kadar fırında böyle 24-25 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor aslında. Yani çok uzun tutmayın. İçinin biraz böyle yumuşak böyle bir kıvam olmasını istiyoruz. Kek kadar
1: ya ben
0: değil de
1: çok
0: hakikaten
1: oldu.
0: Bu pasta onun kıvamını istiyoruz.
1: Azıcık da çilek koyayım.
0: Evet, ben de sana yardım edeyim. Şöyle. Bence çok güzel oldu. Ne diyorsun? Onları da ekledik, kenarlarına döktük. Ela'cığımın güzelce süslediği, o süslemeyi biraz da üzerinden tekrar geçeriz zaten. Çok sulu olmasın bence, yeterli görünüyor. Onu da koyduk, çok güzel oldu. Şimdi o halde ben fırına gidiyorum ve 170 derece fırında 24 dakika kadar bunu pişirip tekrardan sunumlarda burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Bugün sizlere birbirinden güzel iki tane sağlıklı tatlı alternatifi yaptık. İlk tatlımız muzlu, avokadolu bir pudingti. Gerçekten çok lezzetli, çok da sağlıklı bir tatlı olmuş oldu.
1: Evet.
0: Diğeri ise Ela'cığımın favorisi neydi Ela'cığım?
1: Çikolatalı kek.
0: Evet, çikolatalı kek, çikolatalı pasta yapmış olduk. Ela'cığım onu sizler için tatmak istiyor bugün. Vereyim mi Ela sana, ne dersin?
1: Ver.
0: İstersen tabağını getir. Şöyle çok lezzetli, çok da güzel bir keke, pastaya benziyor bence. Hem kestiğimiz zaman oluşan şeye de kıvamı da görmüş olursunuz bence. Şöyle kesmeyi ben şuradan keseyim güzelce. Hemen tabağına.
1: Oldu mu?
0: Oldu, oldu. İstersen şöyle tabağını oraya koyabilirsin. Bir bak bakalım tadını. Küçülteyim mi şöyle minik bir parça?
1: Yok.
0: Bak bakalım beğenecek misin? Ela şu an bizim için tadıyor. Küçük ısırabilirsin bence.
1: Çok güzel olmuş.
0: Çok güzel olmuş değil mi? Ela'cığımdan tam not aldık. Geçerli bir not aldığımıza göre ne yapsınlar Ela? Sadece bu tarifi yapsınlar mı?
1: Evet.
0: Evet, bu tarifi mutlaka deneyin. Eminim çok ama çok beğeneceksiniz. O halde ne diyorduk Ela'cığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Kumbara başlıyor.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Darafe Büyükçavuş. 7. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Beykoz'da oturuyorum. Hobilerim arasında spor, gezmek ve seyahat etmek var. Bu yarışımı uzun zamandır takip ediyorum ve severek izliyorum. Yarışmaya katılacak diğer arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Merhabalar, ben Zeynep Akgül, 11 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçeceğim. Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Yeni deneyimler kazanacağım için çok heyecanlıyım. Hepinize iyi seyirler.
3: Merhaba, ben Melih Taha Esen, 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. İstanbul'da yaşıyorum. Çanakkale, Bigalıyım. Bilgi yarışmalarını sevdiğim için bu yarışmaya katılmak istedim. Herkese başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Aza Saldız, 11 yaşındayım. Müzik dinlemeyi, dans etmeyi, voleybol oynamayı ve takı yapmayı çok seviyorum. Yarışmayı gördüğümden beri severek izliyorum ve hep katılmak istedim. Annemle başvurduk ve işte buradayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Efe'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zeynep var. Üçüncü masamızda Melih ve dördüncü masamızda Ada. Nasıl arkadaşlar? Heyecanlar gitti mi? Biraz az önce vardı biraz heyecan. Evet. Efe'cim.
6: Biraz var şu an.
0: Biraz var. Başlayalım mı seninle? Seni aslında olur. Biraz videolardan tanıdık ama böyle yüz yüze de seni tanıyalım tekrar.
6: Ben Dara Efe Büyükçavuş. Hı hı. Beykoz'da oturuyorum. İleride veteriner olmak istiyorum. Hayvanları çok sevdiğim için.
0: Ne kadar güzel.
6: Hobilerim arasında spor ve gezmek var.
0: Peki Efe'cim, veteriner olma böyle hissi ne zaman başladı sende? Ne zaman karar verdin?
6: Benim bir hayvanım vardı. Hı hı. O hastalandığı için onu...
0: Geçmiş olsun.
6: Bakım evine verdik. Hı hı. O andan itibaren sonra veteriner olmak isteğim başladı.
0: Yani hayvanının hastalığı aslında sende bu mesleğe evet. karşı bir ilgi oluşturdu ve evet. bütün hayvanları iyileştirmek istiyorsun.
6: Evet.
0: Benim de hasta bir kedim var, biliyorum ne kadar önemli olduğunu bu mesleğin. O yüzden inşallah çok çok başarılı bir veteriner olursun ve bütün hayvanlara faydan olur. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Zeynep'cim hoş geldin.
7: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
7: Ben Zeynep Akgün, 11 yaşındayım. Hı hı. Hobilerim arasında voleybol oynamak var. Hı. Ayrıca bir voleybol kursuna gidiyorum.
0: Şahane.
7: Ve ileride de profesyonel olarak voleybol oynamak istiyorum.
0: Voleybol oynamak istiyorsun. Evet. Aslında voleybolcu olmak istiyorsun. Kariyerini böyle devam ettireceksin.
7: Evet, profesyonel.
0: Çok güzel. Sana da gelecek hedeflerinde, kariyerinde başarılar diliyoruz Zeynep'ciğim.
7: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Melih'ciğim hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Heyecanlı mıyız?
5: Yok aslında çok heyecanlı
0: Geçti
5: değilim.
0: Geçti heyecan evet. Sakin gözüküyorsun.
5: Evet sakinim.
0: Seni tanıyalım.
5: Ben Melih Taha Esen, 11 yaşındayım. İstanbul Beylikdüzü'nde oturuyorum.
0: Melih'ciğim sen ne olmak istiyorsun?
5: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.
0: Peki nasıl başladı bu fikir sende bilgisayar mühendisi olacağım?
5: Yani gelecek bilgisayar, yapay zeka tarzı... Şeylerde olduğu için ben de gelecekte daha kolay bulabileceğim bir mesleği araştırdım.
0: Çok
5: ve...
0: akıllıca olmuş.
5: Evet.
0: Peki var mı böyle yapay zekaya karşı bir ilgin? Yapar mısın? Şimdi böyle bir sürü programlar çıkmış biliyorsun.
5: Yapay zekayla bir metin yapmıştım. Onu geliştirdim. İşte hala geliştirmeye devam ediyorum.
0: Nasıl
5: Şimdi
0: bir metin?
5: 18 yaşında bir gencin Amazon ormanlarındaki bir hikayesini anlatıyor. Buna resim de eklemek istiyorum. Onun üzerinde çalışıyorum şu an.
0: Harikasın. Başarılarının devamını diliyoruz Melih'ciğim.
5: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin. Adacığım hoş geldin.
8: Hoş buldum.
0: Adacığım önce sana teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum sen bugün çok heyecanlısın ama bugün bana küçük bir sürprizin oldu. Sevgili izleyenler bunu Ada benim için yapmış. Çok teşekkür ediyorum sana. Var mı böyle hobilerin? Sık sık yapar mısın boncuk,
8: evet,
0: kolye?
8: 2 yıldır falan yapıyorum.
0: 2 yıldır yapıyorsun. Nasıl başladın? Çok çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim
8: ya
0: tekrar.
8: Ben kıyafetime nedense hep böyle videolardan görüp plastik boncuklardan yapıyordum. Sonra ileri taşıyıp normal boncuk almaya başladım. Öyle.
0: Peki senin gelecek hedeflerinde neler var?
8: Şarkıcı veya oyuncu olmak istiyorum.
0: Şarkıcı veya oyuncu olmak istiyorsun. Sanki bir de ben avukat diye okumuştum değil mi? Yani. Dosyanda öyle bir şey görmüştüm. Avukat ama şarkıcılık daha mı ağır basıyor?
8: Evet.
0: Peki bizim için bugün böyle bir heyecanımız da gitsin, bir şarkı söyler misin?
8: Evet.
0: Ne söylersin?
8: Kara Kedi.
0: Kara Kedi, hadi bakalım.

0: yaşı çok. Sana bir arıza lazım. Bu gecelik yüz yüze bakışalım. Hangimiz platonik?
1: Teşekkür ederiz Adacığım. Arkadaşlar bütün hayalleriniz inşallah gerçek olur. O zaman Efe ile başlayalım mı? Efe'cim hazır mıyız? Heyecan gitti mi?
2: Evet.
1: Efe için geliyor Harp tablomuz. Hangisi olsun?
2: Adanın ağasıyla başlayalım.
1: Adanın ağasıyla başlıyoruz. 40 puan değerinde ve aylardan geliyor sorumuz. Yılın ikinci ve en az güne sahip ayıdır. Süremiz başladı.
2: Şubat.
1: Bu hızlı cevapla acaba Efe kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo Efe, süpersin. Güzel başladık. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
3: Ela'nın E'si.
1: Ela'nın E'si 30 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yolcu ve yük taşımakta kullanılan demir yolunda ilerleyen bir taşıttır. Süremiz başladı.
3: Tren.
1: Yine hızlı bir cevap. Acaba bu cevapla 30 puan atar mıyız kumbaramıza görelim? Bravo Zeynep, süpersin. Melih için geliyor harf tablomuz.
4: Çanakkale'nin Ç'si.
1: Çanakkale'nin Ç'si 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz.
2: Oo,
1: kim o dedi? Şişe sarılarak kızartılan, bağırsaktan yapılan yiyecektir. Süremiz başladı.
4: Kokoreç.
1: Sever misin Melih kokoreç?
4: Çok severim.
1: Çok mu? Bakalım cevabımız doğru mu? Kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim. Orada o sesi duydum. Galiba kokoreç herkes seviyor. Görselde geldi arkadaşlar. Çok güzel durmuyor mu? Nasıl yemeklerle aran Melih?
4: Güzel.
1: Sever misin? Kokoreç peki favorilerinde ilk kaçta? İlk üçünde var mı kokoreç?
4: Üç.
1: Gerçekten mi? Üçüncü
4: evet.
1: Mü? Harika, çok şanslısın. Soru da sana geldi. Adayla devam ediyoruz.
0: Öğretmenim Semra'nın sesi.
1: Semra Hanım'ın sesi 40 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Nil Nehri'nin içinden geçtiği piramitleriyle ünlü ülkedir. Süremiz başladı.
0: Mısır.
1: Heyecanı geçti mi adacığım? Acaba adanın bu cevabıyla kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo, harikasınız. Arkadaşlar 4 soruyu geride bıraktık. Ve Mısır piramitlerinin de görselleri yanımızda ama ben şu anda çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir tahminleri alalım hızlıca Efe'cim.
2: 170.
1: 170 Zeynep.
3: 200.
1: 200 Melih.
4: 190.
1: 190 Ada.
0: 180.
1: 180. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 170 puan birikmiş. Efe'cim bildin. Saydın mı yoksa Efe?
2: Yok, tahmin ettim.
1: Tahmin ettin, güzel bir tahmindi ve hedefimize kalan puan 2330. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
1: İstanbul'un iyisi 60 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Beyaz, kırmızı veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan bir bitkidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir bitki böyle kokulu güzel çiçekleri olan. Böyle yoldan geçersiniz çok güzel kokar. Hadi biraz ipucu vereyim mi derken
0: Yasemin.
1: Adadan.
0: Yasemin.
1: Doğru cevabımız Yasemin mi görelim? Bravo Ada. Harikasınız arkadaşlar. Ben hemen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yasemin, Asya, Avrupa ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde doğal olarak bulunmaktadır. Ülkemizde tüm sahil kesimlerinde yetiştiriliyor. Yaklaşık kaç türü vardır? Hadi bir tahminleri hızlıca alalım. Efe'cim, sence kaç türü?
2: 10.
1: Zeynep?
3: 15.
1: 15. Melih?
4: 20.
1: 20. Var mı artıran? Ada?
4: 3.
1: 3. Ada iyice azalttı. Arkadaşlar çok şaşıracaksınız ama 200 kadar türü varmış.
2: Oo,
1: fazla. O zaman çiçeklerimize de bir alkış. Siz de Zeynep'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Zeynep için.
3: En yakın arkadaşlarımdan biri olan Mira'nın M'si.
1: Mira'nın M'si 70 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Turistik yerlerde konukları eğlendirmek için gösteriler yapan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Turistik yerlerde gittik arkadaşlar. Bir turistik yere orada böyle akşamları hani gideriz izleriz. Var mıdır öyle? Gittiniz mi hiç? Ne yaparlar orada? Böyle, hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım mı? Zeynep'te var mı cevap görelim?
3: Animasyon.
1: Animasyon mu doğru cevabımız görelim? Yaklaştık ada.
3: Animatör.
1: Animatör mü doğru cevabımız görelim? Bravo Zeynep ve adanın ortak çalışması. Çünkü animasyonla animatör biraz böyle değil mi arkadaşlar? Aslında benziyordu birbirine. Evet. Şimdi ilk 6 sorumuz geride kaldı. Melih'cim hazır mıyız? Evet. Harf tablomuz Melih için geliyor.
4: Urfa'nın U'su.
1: Urfa'nın U'su 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Çalışmak, oyun oynamak gibi sebeplerle bedenin bitkin düşmesidir. Süremiz başladı.
4: Yorulmak.
1: Çok hızlı bir cevap. Melih kumbaramıza 70 puan atar mı görelim? Bravo. Süpersin. Ve geldik tekrar adaya. Harf tablomuzu alalım.
3: Derinin D'si.
1: Derinin D'si 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Perde ayaklı, uzun gagalı evcil ve yabani türleri olan bir canlıdır. Süremiz başladı. Böyle perde ayaklı. Haydi veterinerimizden bakalım acaba.
2: Ördek.
1: Doğru cevabımız ördek mi görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel değil mi hayvanlar? Bu arada hepiniz çok hayvan seversiniz biliyorum. Senin kedin vardı evet. Değil mi? Adı neydi?
2: Kral.
1: Kral. Zeynep'ciğim senin?
3: Benim kedim ve köpeğim var.
1: Kedi ve köpek beraber peki iyi anlaşabiliyorlar mı? Bazen çok iyi anlaşıyorlar ama bazen...
3: Yok onlar aslında bayağı iyi anlaşıyor.
1: Ay şahane arkadaş oldular Melih'ciğim.
4: Benim kuşum var.
1: Kuş çok güzel. Melih'ciğim sen Fenerbahçeliydin evet. Galiba değil mi? O hangi kuşun var?
4: Kanarya.
1: Acaba Fenerbahçe ile bağlantısı var mı seçmenin?
4: Olur. Yani.
1: Olabilir.
4: Olabilir.
1: Adacığım senin var mı evcil hayvanın?
3: Balığım var.
1: Balığı ne kadar güzel. Hepiniz hayvan seversiniz. Bunun için de sizi ayrıca kutluyorum. Şahanesiniz. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
2: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 30 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor. Havadaki su buğusunun katılaşarak buz parçaları halinde yere düşmesidir. Süremiz başladı.
2: Dolu.
1: Biraz düşündük. Acaba doğru cevabı verdik mi? Görelim. Harikasın. Kaldı son 3 soru. Çok hızlı gitmiyor muyuz arkadaşlar? Harikasınız. Zeynep için gelsin harf tablomuz. Maviler. K harfi, R harfi ve I. 3 tane kaldı.
3: Kalemin K'si.
1: Kalemin K'si 40 puan değerinde ve basketboldan gelecek sorumuz. Basketbolda uzak mesafeden atılan topun potaya girmesiyle kazanılan sayıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız Melih.
4: Üçlük.
1: Doğru cevabımız. Üçlük mü görelim? Bravo. Şahanesiniz. Kaldı iki soru ve iki harf.

0: Hadi bakalım Melih hangisini seçecek?
1: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve meyveler kategorisinden geliyor. Tek çekirdekli, genellikle kırmızı renkli ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız bunu arkadaşlar. Tek çekirdekli, genellikle kırmızı renkli. Böyle kulağa küpe de yaparlar. Hadi oradan size. Herkesin eli gitti butona.
2: Kiraz.
0: Bu yardımdan sonra. Bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Adam Melis, Zeynep ve Efe'nin ortak cevabı. Çünkü herkesin eli küpe deyince değil mi? Hemen bir çağrıştırdı. Ve son harfimiz Ada için geliyor.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı. 30 puan ve eşyalardan geliyor sorumuz. Kıyafetlerin taşınması veya dolaba yerleştirilmesi sırasında kullanılan bir nesnedir. Süremiz başladı.
2: Askı.
0: Çok hızlı cevaplar geldi. Emin miyiz Ada?
2: Eminim.
0: Eminsin. Görelim bakalım cevabımızı. Acaba doğru cevabımız askı mı? Şahanesiniz. Ben şimdi çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir tahminleri alalım Efe.
3: 300.
0: 300 Zeynep.
4: 250.
0: 250 Melih.
5: 500.
0: 500 Ada.
6: Çok.
7: 275.
0: 275. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 540 ve hedefimize kalan puan 1960. Daha birinci turdayız. Sizi tebrik ediyorum. Nasıldı Efe'cim bu tur senin için?
3: Çok güzeldi. Heyecan tamamen gitti şu
0: an. Gitti değil mi?
3: Evet.
0: Harikasın.
3: Rahat bir şekilde cevap veriyorum artık.
0: Çok çok. Başta da zaten çok heyecanlı durmuyordun aslında. Sen daha böyle sakin duruyorsun değil mi? Hep böyle misindir?
3: Genellikle evet.
0: Zeynep'ciğim?
4: Benim için çok iyi geçti. Heyecan da azaldı.
0: Azaldı. Melih'ciğim?
6: Benim için de güzel geçti.
0: Çok güzeldi. Benim için de güzel geçti. Adacığım?
7: Çok güzeldi.
0: O zaman hazırsak ikinci tura gidelim mi?
3: Evet, gidelim.
0: İkinci tura gidiyoruz. Sevgili izleyenler, biz şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla ikinci turumuza başlıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar?
3: Evet.
0: Heyecan gitti zaten, onu biliyoruz. Evet. O zaman Efe için gelsin harf tablomuz.
3: Annem Berin'in B'si olsun.
0: Berin Hanım'ın B'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir ilimizdir. Süremiz başladı. Ekip çalışması. Ben bir kutu açayım. Ondan sonra bir daha düşünelim. Var mıydı Ada? Tamam, bir kutu açalım o zaman. Efe?
3: Diyarbakır.
0: Doğru cevabımız Diyarbakır mı görelim? Bravo, süpersiniz. Adacığım, senin de cevabın Diyarbakır mıydı?
7: Hayır.
0: Değildi. Peki Zeynep için geliyor harf tablomuz.
4: Teyzem Merve'nin M'si.
0: Merve Hanım'ın M'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Yazı gereçlerinin ucunu açmak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı.
4: Kalem, tıraş.
0: Acaba bu hızlı cevapla Zeynep kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo. Ve Melih için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Poyraz'ın P'si.
0: Poyraz'ın P'si 80 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Hayati organların çalışmasını sağlamak için göğüs bölgesine yapılan ilk yardım uygulamasıdır. Süremiz başladı.
1: Kalp masajı.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Doğruysa kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Bravo Melih.

0: Adacığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: Adanın A'sı.
0: Adanın A'sı 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Dünyanın en soğuk bölgelerinde yaşayan kalın postlu bir canlıdır. Süremiz başladı.
1: Ne olabilir? Kutup ayısı.
0: Acaba doğru cevabımız kutup ayısı mı? Ada kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo Ada. Arkadaşlar 4'te 4 yaptık. Şahanesiniz. Bu arada kutup ayısının görseli de hemen yanıma geldi. Ben size bilgi vermek istiyorum bununla ilgili. Kutup ayılarının ayak tabanlarında bile kürk vardır arkadaşlar. Bu kürk ayakları korur ve kaymasını önler. Keskin pençeler ayrıca kutup ayılarının buzda yürümesine ve avını öldürmesine yardımcı olur. Kutup ayısı erkekleri dişilerden daha büyükmüş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ne diyorsun Efe? Veterinerimiz? Var mı ilgin kutup ayılarını? Araştırıyor musun bu arada hayvanları?
2: Evet. Daha çok bilgi sahibi olmak için bazı hayvanları araştırıyorum.
0: Harikasın. Şimdi ben merak ediyorum. İlk 4 sorumuz geride kaldı. Kumbarada kaç puan birikti? Hadi bakalım bir tahmin alayım.
2: 790.
0: 790. Zeynep?
3: 720.
0: 720. Melih?
4: 800.
0: 800. Ada?
1: 790.
0: 790. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 850 puanımız birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız 1650. Kutluyorum. Ve harf tablomuz Efe için geliyor.
2: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Jurassic Park film serisinde yer alan nesli tükenmiş canlılardır. Süremiz başladı.
2: Dinozor.
0: Bugün hep hayvanlardan gidiyoruz. Geldi sana da soru. Bakalım doğru mu cevabımız görelim. Olmadı. Haydi bir kutu açalım.
3: Dinozor değil ama.
0: Hadi bakalım. Bir kutu daha açacağız. Ver cevabını önce sonra bir kutu açalım.
3: Yani şu an yok.
0: Canlılardır.
3: Hocam.
0: Hadi dinozorlar. Bravo. Süpersiniz. Ve Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Annemin ismi olan Yasemin'in yeğesi.
0: Yasemin Hanım'ın yeğesi 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Işık almayan yerlerde hasta olunabileceğini anlatan atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta doktor girer. Süremiz başladı.
3: Güneş almayan yere yok.
0: Ne olur? Hadi ekip çalışması yaparız bunu ekip derken cevaplar herkes basmak istedi Melih.
4: Güneş girmeyen eve doktor girer.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Melih. Güneş ne kadar önemli değil mi arkadaşlar hepimiz için? Melih için geliyor harf tablomuz.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Çok zor, imkansız gibi gözüken şeyleri yaptırmak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta nokta nokta atlatmak. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çok zor, imkansız. Bu da olmaz ki, bu da sanki... Yardım edeyim mi? Bir kutu açalım öyle yardım edeyim olur mu? Hadi bir kutu açalım. Bence bilebiliriz. Bir kutu daha. İlki bir hayvan. Hadi bu kadar size kopya vereyim. Hadi bir kutu daha. Melih.
4: Deveyi hendek atlatmak.
0: Cevabımız doğru mu görelim? 70 puanı attık kumbaramıza. Bravo Melih. Ve ada için geliyor harf tablomuz.
1: Şevval ablamın şeysi.
0: Şevval'in şeysi 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor.

0: Tehlikeli bir işle uğraşmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
1: Ateşle oynamak.
0: Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı sadece son 4 sorumuz final için. Ben merak ediyorum, puanları bir görelim mi? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda anlık 1240 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1260 sizleri kutluyorum. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
2: Hatay'ın H'si.
0: Hatay'ın H'si 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor. Genellikle kış aylarında yetişen top şeklinde beyaz renkli sebzedir. Süremiz başladı. Böyle kokusu vardır arkadaşlar. Biraz bazıları rahatsız olur bu kokudan. Haydi ekip çalışması Melih'cim.
3: Karnabahar.
0: Acaba doğru cevabımız karnabahar mı görelim? Bravo, süpersiniz. Melih ve Efe'nin ortak çalışması. Harikasınız arkadaşlar. Ve görselimiz de burada. Yemeklerle aranız nasıl bu arada? Sever misiniz yemek yapmayı?
4: Çok.
0: Efe'cim?
2: Yok.
0: Yok.
4: Ben çok severim.
0: Zeynep'ciğim yemek yapmayı seversin.
4: Evet.
0: Neler yaparsın?
4: Özellikle tatlı yapmayı çok severim.
0: Tatlı? Neler yaparsın tatlılar?
4: Kek, kurabiye.
0: Şahanesin. Tebrik ediyorum. Senin için geliyor harf tablomuz. Zeynep'ciğim hazır mısın?
4: Evet.
0: O zaman alalım harf tablomuzu.
4: Arkadaşım Cansu'nun C'si.
0: Cansu'nun C'si 100 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Havacılık tarihimizde önemli bir yeri olan Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapmış kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Melih.
3: Vecihi Hüngör.
0: Vecihi?
3: Hüngör.
0: Vecihi Hüngör mü doğru cevabımız görelim. Çok yaklaştık ada.
1: Vecihi Hürkuş.
0: Doğru cevabımız Vecihi Hürkuş mu görelim? Bravo Melih ve Adan'ın ortak çalışması. Melih'ciğim olsun, o heyecandan oldu. Ben şimdi size hemen bir bilgi vermek istiyorum. Türk Hava Kurumu'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. Türk havacılığına önemli katkılar yapan Vecihi Hürkuş vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Adı Türk havacılığı ile ilgili önemli bir projeye verilerek ölümsüzleşti. Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot yetiştirmek için kullandığı yeni nesil temel eğitim uçaklarına Hürkuş adı verilmiş arkadaşlar. Buradan kendisini de saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve Melih'le devam ediyoruz. Melih için gelsin harf tablomuz.
3: Fırat'ın F'si.
0: Fırat'ın F'si 90 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi yapıdır. Süremiz başladı.
3: Eyfel Kulesi.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Melih'ten. Gittin mi Melih? Fransa'ya?
3: Hayır.
0: Bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Eyfel Kulesi'ni de görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen yanımda. Adacığım son harfimiz senin için geliyor.
1: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Şehrazat'ın Şah Şehriyar'a hikayeler anlattığı eserdir. Nokta nokta nokta nokta masalları. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip çalışması. Hadi bir kutu açalım. Aslında biliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bir kutu daha. İkinci kısma yardım istiyor musunuz? Oradan hiç açılmadı harf. İster miyiz yardım?
4: Evet.
0: Biraz düşünelim. Şimdi akşam olur, sonra ne olur arkadaşlar? Hani uykumuz gelir uyuruz. Sabah, öğle, akşam, sonra karanlıktır, yıldız.

0: kızlar vardır. Gece. Nerede?
1: Gece. Gece.
0: Yaklaştık, evet. Hadi bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha Efe'de var gibi. Ne masalları arkadaşlar bu?
2: Bin bir gece.
0: Acaba doğru cevabımız bin bir gece mi görelim? Şahane. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Şahanesiniz. Nasıldı? Çok hızlı geçti değil mi? Heyecan falan kalmadı artık diye düşünüyorum. Evet. Efe'cim nasıldı bu tur senin için?
3: Bu tur yine aynı, iyiydi, güzeldi. heyecan sıfır artık, hiç yok.
0: Sorular nasıldı birinci tura göre?
3: Birinci tura göre bir tık zordu.
0: Bir tık zordu.
3: Ama yine kolay.
0: Zeynep'ciğim?
4: Benim için çok iyi geçti ama bu sorular diğer tura göre azıcık daha zor.
0: Biraz daha zordu değil mi? Melih'ciğim?
5: Bu tur da benim için güzel şey geçti ama birazcık daha zordu.
0: Adacığım?
6: Benim için biraz daha zordu ama yani aynı sorular.
0: O bence. Zaman arkadaşlar bir bakalım mı kaç puan biriktirmişiz kumbaramızda. Sonra da finale gidiyoruz artık. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1540 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 960. Sizleri kutluyorum. Yani finalde 5 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Gidelim.
0: Hadi bakalım finale gidiyoruz. Teşekkürler. Şahane bir iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız final turuna?
2: Evet.
0: Bu nasıl bir evet? Çok az duyamadım sizi. Güçlü, hazır mıyız?
3: Evet.
2: Evet.
0: O zaman Efe için gelsin kategorilerimiz. Efe'cim futbol var, matematik var, doğru yazım var ve hediyelik eşyalar. Hangisini seçeceksin?
3: Futbol M.
0: Futbol M. Sorumuzu görelim. Bir futbolcunun sahadan çıkarılmasını sağlayan kartın rengidir. Süremiz başladı.
3: Kırmızı.
0: Acaba bu cevapla ödüle giden ilk puanımızı alır mıyız görelim? Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
4: Matematik D.
0: Matematik D. Sorumuzu görelim. Aynı türden oluşan 10 varlığın oluşturduğu kümeye verilen addır. Süremiz başladı.
4: Düze.
0: Efendim?
4: Düze.
0: Süremiz bitti. Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım. Ada.
6: Deste.
0: Doğru cevabımız deste mi acaba? Bir 200 puan daha kumbaramıza atar mıyız? Ada ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla görelim. Harikasınız arkadaşlar. Arkadaşlar kaldı sadece 3 soru. 3 soru bilirsek kumbaramızı dolduruyoruz. Melih için geliyor kategorilerimiz.
5: Futbol Ş.
0: Futbol Ş. Sorumuzu görelim. Futbolda kale çizgisiyle yan çizginin kesiştiği noktadan yapılan atıştır. Süremiz başladı.
5: Kale atışı. Olmuyor.
0: Olmadı mı? Bakalım görelim doğru mu cevabımız? Olmadı Efe.
3: Köşe vuruşu.
5: Korner
0: Melih'ciğim. Acaba doğru cevabımız köşe vuruşu mu görelim? Melih ve Efe'nin ortak çalışması. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ödüle kaldı sadece 2 soru. Şimdi bir görelim mi acaba kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 2140 puan biriktirmişiz arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puanımız da 360. Ada, Melih, Zeynep ve Efe, kutluyorum sizi. Harika bir ortak çalışmaydı. Ada için geliyor kategorilerimiz.
6: Hediyelik eşyalar T.
0: Hediyelik eşyalar T. Sorumuzu görelim. İçindeki mekanizma sayesinde çeşitli melodiler çalabilen dekoratif süs eşyasıdır. Süremiz başladı.
6: Müzik kutusu.
0: Son anda gelen bu cevapla kumbaramıza bir 200 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Şahanesiniz. Kaldı bir soru arkadaşlar. Efe'deyiz. Kategorilerimizi görelim Efe için.
3: Matematik Z.
0: Matematik Z. Sorumuzu görelim. Aynı cinsten 12 varlığın oluşturduğu gruptur. Süremiz başladı.
3: Düzine.
0: Efe'den hızlı bir cevap geldi. Acaba bu cevapla ödüle gider miyiz görelim?

bugünkü birincisi. Birinci masamızdaki Efe. Bravo Efe. Tebrikler. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi. İkinci masamızdaki Zeynep. Bravo Zeynep. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi. Üç numaralı masadaki Melih. Bravo Melih. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi. Dört numaralı masadaki Ada. Bravo Ada. Harikasınız.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlamış. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
3: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
2: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
3: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
2: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem bugün 13'te TV4'te.
3: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Tam da leyslik. Sevince.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Arkadaşlar, bitti program, inanabiliyor musunuz? Ödülü de aldık. Şimdi birazdan geliyor ödül ama öncesinde bir sorayım bakayım, nasıl geçti program Efe'cim?
16: İlk başta heyecanım vardı. İkinci turdan sonra hiç kalmadı. Güzel bir yarışma oldu. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
15: Ben de hepinizi tebrik
16: eğlendik
15: ediyorum.
16: Eğlendik ve öğrendik biraz.
15: Harikasın Zeynep'ciğim.
17: Benim için çok iyi geçti. Arkadaşlarım zaten çok iyiydi. Bayağı iyiydi yani.
15: Çok güzel bir ekip oldunuz bugün, evet. Değil mi? Melih'ciğim.
18: Benim için güzel geçti. Bence arkadaşlarım için de güzel geçti. Heyecanım yoktu.
15: Evet, çok rahatsın.
18: Yani tekrar şansım olsa tekrar bu yarışmaya katılırım.
15: Geçenlerde bir arkadaşımız öyle dedi. Ben dedi kılık değiştirip geleceğim dedi. Bunu bir düşünün arkadaşlar. İyi bir fikir olabilir. Adacığım, senin için nasıldı?
17: Bence çok güzeldi. Herkes için de öyleydi.
15: Tebrik ediyorum hepinizi. O zaman ben ödüle doğru gidiyorum arkadaşlar. Ödül herhalde her zamanki yerinde bizi. Ödül ablamız, sevgili Duygu ablamız bekliyor. Ben ona ödül ablamız diyorum artık. Şahaneydiniz hepiniz. Çok güzeldi sizinle burada olmak bugün. Adacığım, teşekkür ediyorum. Melih'ciğim, teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Zeynep'ciğim. Efe'ciğim, teşekkürler. Beraber kapatalım mı? Hoşça kalın.

İstanbul denilince iki büyük imparatorluğun buram buram tarih kokan kasırları, hanları ve sarayları geliyor hemen aklımıza. Büyük bir imparatorluğun adım adım çöküşünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüşünün sızısını hiç şüphesiz en çok bu şehir hisseder derinliklerinde. Sizi bugün bu kadar yakınımızda olan bilinmemiş bir güzelliğe, İstanbul'da ilk defa Hitit izlerinin bulunduğu Küçükçekmece havzası kenarındaki Batoneya antik kenti kazılarına doğru yolculuğa çıkartıyoruz.

0: batone ya.
1: Battaniye de diyebiliriz.
0: Battaniye de diyebiliriz. Yani şu arkadaki çirkin yapıları görünce bunlar antik program mı yapıyorlar yoksa programın formatını değiştirdiler de mega yapılar mı yapıyorlar bize düşünebilir.
1: Ne yapıyor bunlar bizi?
0: Evet.
1: Bunlar ne ya?
0: 2000'li yıllardan sonra yapılmış mega yapılar bunlar. Hep böyle antik kentleri geziyorduk ya.
1: Bu antika bir kent.
0: Bu antika. Yeni dönemde yapılmış böyle antik 2000'den kent. Sonra. Evet.
1: Ha, kent değil ama.
0: Kent değil, yerleşke ama o taraf kent herhalde.
1: Evet, orası başka türlü bir şey.
0: Küçükçekmece havzası ve havzanın küçük liman diye adlandırılan kuzey cephesindeyiz.
1: Fakat aslında ne kadar güzel bir yer. Şimdi
0: çok güzel değil mi?
1: Şu sahile bakıyorum ve karşı sahil. Sonra birdenbire şöyle bir şey ve felaket bir şey yok. Ama gerçekten çok güzel bir doğa varmış burada eskiden.
0: Peki buranın İstanbul olduğunu söylesem inanır mısınız bana?
1: İstanbul işte yani tabii. İnanırım çünkü karşıdan Olimpiyat stadı görünüyor.
0: Mega çirkin yapılar
1: bunlar
0: görünüyor.
1: Bunlar görünüyor. Ama şurası dediğin doğru hakikaten hiç İstanbul gibi değil. O ağaçlık bölge de şurası da değil tabii.
0: İyi ki sit alanı olarak ayrılmış. Nefis, yoksa ya. Sit alanı olarak ayrılmasaydı şimdi kit alanı olarak hayatına devam edecekti. Hocam bir şey söyleyeceğim. İstanbul dedik ve İstanbul'un ilk yerleşkesi olarak da Yarımburgaz Mağarası adlandırılır.
1: İstanbul'un değil, insanlığın,
0: insanlığın
1: neredeyse.
0: Değil mi? Yani paleolitik çağ, avcı toplayıcılığa geçişin en belirgin şeyidir. Ve tam kuzey ucumuzda yani buradan yaklaşık 1-2 kilometre ötede işte.
1: Evet.
0: Ve onun hemen 1-2 kilometre havza, Küçükçekmece böyle o havzanın tam kenarına bir antik liman yerleşkesi. Şu anda da üstündeyiz.
1: Evet, Batonea dediğimiz yer, bölge diyelim. Aslında limanıyla galiba meşhur olmalı. Evet. Çünkü buranın gelişmesine aslında burası hakkında söylenen hiçbir şey kesin değil.
0: Evet.
1: Hep araştırma süreci var şu anda ve devam ediyor her şey ama ilk kanı o. Buranın gelişmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi tabii ki buranın büyük bir limana sahip olması.
0: Şöyle bir şey, tarihteki bir sürü mesela bizim Strabon'umuz da dahil olmak üzere bir sürü antik yazar buranın ismini geçirmiş kaynaklarında. Ama asıl buranın ismi olsa olsa Batonea olur diyen Semai Eyce Hoca.
1: Öyle mi?
0: Evet, İstanbul'la ilgili. Şengül Hoca anlattı bana da. Dedi ki ilk dedi Semai Hoca geçirdi. Buranın ismi olsa
1: Şengül
0: olsa.
1: Şengül Hoca dediğin kim?
0: Şengül Aydıngün. Kocaeli Üniversitesi yardımcı dekan ve Batonea yerleşkesinin de kazı başkanı. 2009 yılından beri. Burası hani arkeolojik anlamda daha genç.
2: Bizim bu kazı alanımız Batonea olarak tanımladığımız kazı alanımızsa Batonea ismi Helenistik dönemden beri gelen bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ve Helenistik dönemin izlerini de bulduk biz burada. Roma dönemi de var. Ayrıca da ağırlıklı olarak şu anda kazı yaptığımız dönemin ağırlığı geç Roma ve erken Bizans tabakalarını kazıyoruz. Ama her açmada başka bir dönemi bulabiliyoruz. Burası o yüzden farklı dönemleri veren çok kompleks bir yer.
0: Son zamanlarda arkeolojik dünyanın en fazla gözünün üstünde olduğu yerlerden biri.
1: Yani
0: İstanbul olması, işte Yarımburgaz Mağarası'nın hemen kuzey yamacında olması.
1: Tabii İstanbul deyince şimdi bugünkü İstanbul'u düşünmüyoruz mutlaka.
0: Evet.
1: Bundan önceki İstanbul'u da düşünmüyoruz. Yani Konstantinopol ya da işte Bizans İmparatorluğu.

0: doktorluğu vesaire. Onları da düşünmüyoruz. En eskisini düşünüyoruz. Bizantiyon'u düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Yani işte Korint'ten gelen, Argos'tan gelen vesaire o halk.

0: Evet'in olduğu yerler. Ya da Sarayburnu'nun olduğu yerler. Fakat burası mesela milattan önce 5. yüzyılda şimdi rıhtım taşlarını görüyoruz. Bütün sahil boyunca uzanıyor. Üzerinde
1: 4 kilometre kadar gidiyormuş.
0: Üzerinde durduğumuz yer o küçük rıhtıma liman. Açılan bir yol ve denizde bitiyor. Hı hı. Ve bu taraftan da o rıhtım devam ediyor.
1: Burna kadar.
0: İşte bunlar milattan önce mesela 5. yüzyıla tarihlenebiliyor.
1: Evet.
0: Yani Helenistik'ten filan
1: çok daha önce.
0: Önceden bir tarihi var evet. Buranın. Şimdi Bizantiyon İstanbul'da ana merkez.
1: Evet.
0: Burası da işte dışarıdan gelenlerin demek ki kurduğu yine aşağı yukarı aynı dönemlerde ya da biraz sonra gelişmeye başlamış bir mahalle mi diyelim ya da bir banyo gibi.
1: Yerleşke daha doğru olur aslında.
0: Yerleşke ama liman vasıtasıyla evet. Da
1: tamamen ticaretin yer. Yapıldığı ve tacirlerin işte hani amaç bir kenti yağmalamak değil. Yani işte ta Vikinglere kadar gidiyor bu. Vikingler getirmiş olduğu malları değiş tokuş yoluyla gemileriyle birlikte. Tabii o zaman makine enerjisi falan olmadığı için rüzgar enerjisiyle birlikte o böyle şeyden Marmara Denizi'nin iç denizine girdiği zaman burası da hani o rüzgarları, yelkenlerin şişilmesi anlamında buraya gelip burada konaklıyorlar ve başka bir rüzgarın çıkmasını bekliyorlar ki buradan ayrılsınlar
0: diye. Bunlar doğru ama buna bir hafif itirazım var. O da şu. Mesela Viking deyince tabii çok ilginç geliyor herkese. İstanbul'da Viking'in işi ne?
1: Ne alakası
0: var? Çok çarpıcı bir şey oluyor, çıkış oluyor. Evet. Ama Viking buranın çok asli malzemesi değil.
1: Tabii tabii.
0: Yani Vikingler de burada mesela milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında falan görülmüşler. Doğru. Ama burası aslında sadece Vikinglerin ya da sadece bir iki işte geminin geçerken rüzgar dolayısıyla ya da hava koşulları dolayısıyla konakladığı bir yer değil.
1: Evet.
0: Burası bayağı büyük bir liman. Evet, hatta evet, bunun evet. Yanında birkaç limanın daha olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Yani en büyük liman burası. Buraya özellikle geliyorlar. Evet. Geçerken gelmiyorlar evet. Yani. Ticaret için geliyorlar. Ve nereden anlıyoruz mesela bunu? Gece gündüz de çalışan çok büyük bir liman. Geliyorlar burada demirliyorlar ve işte malları buraya indiriyorlar ya da buradan alıp gidiyorlar. Bir de buranın deniz feneri var.
1: Evet. Şimdi zaten yerleşkeyi ve arkeolojik alanı gezerken bu söylediğinizi doğrulayacak çok fazla şey var. Mesela içinde bir sarnıç var. 7000 metreküp su olduğu düşünülen kocaman bir sarnıçtan söz ediyoruz.
0: Ona açılan bir sürü tünel var, tünel, su yolu var evet. Filan. Şimdi onlara bakacağız ama deniz feneri hakkında en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu deniz feneri üzerine de bir hikaye var.
1: Efsane.
0: Efsane var. Mesela uzun yıllar burada halk işte birbirlerine ya da buraya gelenlere şunu anlatıyorlarmış. Burada bir cami var. Caminin minaresi ara sıra kendisini gösteriyor suyun içinden. Sonra buraya işte kazı çalışmaları başladığı andan itibaren. Aa,
1: bilimsel veriler işin içine girince.
0: Evet. Mesela bakıyorlar ki aslında bu bir deniz feneri olabilir. Çünkü burası bir liman ve sular biraz
1: bazen yükselebilir.
0: Yükseldiği alçalabilir. Zaman kayboluyor. Alçaldığı zaman da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun yanında da bazı yapılar daha tespit edilmiş ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor o deniz fenerinin yanında. Böyle bir durumu var yani. Bunun.
1: 2009 yılından beri yani 2015'te olduğumuza göre 6 yıldır çalışma yapılıyor. Daha önünde çok uzun bir yolculuk var ama yine de 6 yıldır yapılan arkeolojik veriler doğrultusundaki kazılar bize bugün antik kentin içerisinde çok daha belirgin yapıların ön plana çıktığını
0: onlara
1: da gösteriyor.
0: Onlara da bakalım. Bak. Zaten gene limanla ilgili, denizle ilgili konuşmalarımızı da yollarda devam ettirebiliriz.
1: Evet,
0: yani. Çok
1: evet.
0: Hikaye var.
1: Ne mutlu bize ki bugün sualtı arkeolojisiyle de bir röportaj yapma ve çalışma imkanı bulacağız.
0: Evet.
1: Antik limandan uzayalım.

0: Şimdi rıhtıma baktık, sonra iskeleye baktık ve bu milattan önce 4. yüzyıla kadar falan gidiyor aslında bunun yapımı.
1: Evet, evet.
0: Yani işte Helenistik şeyler taşıyor sonra, özellikler taşıyor ama Roma görüyoruz biz.
1: Evet,
0: aslında
1: şu anda gördüğümüz Roma.
0: Bu yol Roma yolu, evet. Yani. Belki sonra üstüne bir şeyler yaptılar tekrar.
1: Ya da hiç yapmama ihtiyacı duydu, böyle var olanla yetindiler.
0: Biliyor musun, burada muazzam bir balık ticareti varmış.
1: Evet, yani.
0: Buraya yüzlerce teknenin yanaştığı şu rıhtıma.
1: Evet.
0: Ve burada da işte çuval balıkların oraya yüklendiği, evet. Ve aynı zamanda evet, ticari bu yolun bir sonunda bir agoramsı, agora diyebileceğimiz bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir ticaret meydanı ve orada daha hemen işlem görür görmez vergilendiriliyormuş.
0: Evet, Bizantiyon'a işte. Dedik, evet. Ya İstanbul'da asıl merkez Bizantiyon o sırada.
1: Evet.
0: Ve oraya vergi olarak gönderiyorlar balıkları. Ne kadar miktar ya da ne kadar tutuyor bilmiyorum ama burada da öyle bir balık ticareti var.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte vergilerini de balıkla ödüyorlar aslında.
1: Evet. Burası coğrafi olarak çok uygun ama. Bir kent yerleşkesinin kurulması, ya da kent sözcüğünü hiç kullanmayayım ama bir yerleşkenin kurulması için çok uygun bir arazi gibi, değil mi?
0: Çok uygun bir arazi ama işte
1: havza
0: o kadar
1: bir kere
0: her şey
1: yani
0: üst üste gelmiş ki kent, evet. Şeyde bu yerleşkede. Yani dediğim gibi tarihler birbirlerinden çok net olarak ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Evet. Hemen bir tarih ve yanını kazdığınız zaman, çok azıcık altına indiğiniz zaman 1200 sene, 1300 sene tarih fark etmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir arkeolojik açıdan da hem ilginçlik hem zorluk da var açıkçası.
1: Evet. Ama şeyin yerleşkenin bölümlerinin birbirine yakın oluşu da bu anlamda avantaj. Hem arkeolojik kazı çalışması yapan ekip olarak avantaj, hem de burası hakkında bilgi edinmek isteyen için böyle buraya geldiği zaman hepsini iç içe görebiliyor.
0: Hem de bizim için bir avantaj.
1: Hem de biz program yapan için
0: daha kolay yapıyoruz. Evet.

0: Oo hocam. Ya. Bayağı büyük bir meydana çıktık. Medeniyetler tarihinin gizli tanımları hocam. Ticaret merkezi gibi, evet. Küçük limandaki o yolu takip ettik. Biraz hafif tepeyi tırmandıktan sonra böyle bir alana geldik. Meydan gibi bir yer hocam. Arkeolojik kazı çalışmaları çok iyi yapılmış.
1: Evet, buranın ilk önce bir pazar yeri olduğu ya da pazar meydanı olduğu yazılıyor. Ve üzerine 19. yüzyılda Osmanlı döneminde...
0: Bir mahalle herhalde, bir dört yol ağzı.
1: Bir meydan inşa edilmiş neredeyse. Evet. Burada bir çiftliğin olduğu da yazılıyor. Burası bir şey, kavşak noktası, dört yol ağzı ve ortada da bu meydanda da pazar yeri var. Evet, sen bir yeri işaret ediyorsun.
0: Tam sizin şimdi arkanızda hocam bir su yapısı var. Su yapısının üstündeki kalıntıya baktığımız zaman, taş yapıya baktığımız zaman Helenistik çağdan.
1: Su yapısı dediğimiz çeşme.
0: Evet.
1: Helenistik olduğu tahmin ediliyor üzerindeki.
0: Devşirme taş da olabilir, bu Osmanlı'da da olabilir. Bir yalağı var. Yalağın hemen kenarında o hani biraz önce söylemiştik ya, tutulan balıkların içine konduğu bir havuz var.
2: Aslında küçük. Büyük bir havuz.
1: Yani evet. 10 metre, 10 metre ve burada balık ticaretinin ya da balıkçılığın çok şey olduğu...
0: Ana geçim kaynağı.
1: Büyük noktalara ulaştığı söyleniyor. Ona göre de bir havuz var.
0: Ondan sonra sizin dediğiniz gibi işte 16, 17, 18, 19. yüzyılda da Osmanlı geldi baktı bu bir çeşme var. Ardında bir havuz var. Bunların içi su dolacak.
1: 19. yüzyıl.
0: 19. yüzyıl. Fat hemen bir hamam inşa edeyim dedi. Hamam inşa etti. Dikkat ettiyseniz kiremitleri kullanmış içinde. O herhalde ısının dışarıya çıkmaması ya da dışarıdaki ısının özellikle kış aylarında içiyle...
1: Tuğlar ısıyı muhafaza eden bir şey.
0: Tonozlu bir yapı kullanmış.
1: Şimdi buranın kazı başkanı Profesör Şengül Aydıngün'ün söylediğine göre oranın da röleve çalışmaları başladı.

0: ve hem hamam herhalde hem de o çeşme ya da işte oradaki o su yapıları dediğin şey işte belki de artık yavaş yavaş kağıt üzerinde netleşmeye başlayacak. Bundan sonra da restorasyonu olur mu olmaz mı, ne zaman olur orası da belli değil.
1: Çalışmalar bittikten sonra sanki böyle kent biraz daha genişleyecek, daha böyle bir gün ışığına çıkacak.
0: Bakarız.
1: Daha bir görünür hale gelecek herhalde ama tabii ki bilimin ışığı.
2: Burada biz 2007 yılında yüzey araştırması başlattığımızda doğrusu bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, bir şeyler bulacağımızı. Ancak çok çok büyük yapı gruplarının geleceğini her dönem, yani insanlık tarihine ait pek çok dönemin burada var olduğunu beklemiyorduk. Her dönemi buluyoruz. Paleolitik dönemden Neolitik döneme, Tunç Çağı'na, milattan önce 2. binli yıllara, 1. binli yıllara milattan önce ve Roma, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi. Çok ilginç bir yer. O yüzden çok dönem olduğu için çok da farklı malzemeler geliyor. Her dönemin farklı malzemesi. Multidisipliner başlamıştık zaten çalışmamıza ilk yıllardan itibaren. 2009 yılında da o yılın sonlarına doğru Bakanlar Kurulu kararıyla bize bir çalışma izni verildi.

0: söylediğiniz gibi 19. yüzyılda bir Osmanlı mahallesinin ortasındayız. Hocam hani suyla ilintili bir
1: Osmanlı
0: yapı olarak...
1: Meydanı.
0: Meydanı diyelim, doğru.
2: Evet ama yani bu gördüğümüz şey
0: şu yapı,
2: Osmanlı değil.
0: Yapı kalıntısı, evet.
2: Kalıntı Helenistik döneme bağlı olduğu söyleniyor.
0: Taşlara çünkü baktığımızda Helenistik'i doğruluyor.
2: Ama tabii Roma'da mutlaka üstüne bir şeyler ilave etmiştir. Aslında Osmanlı'da mutlaka.
0: Kesinlikle.
2: Yani önünde bir yalak olduğu söyleniyor.
0: Orayı
2: mesela
0: göstereyim mi oraya gidip?
2: Evet tabii ki.
0: Seyirciler daha rahat
2: anlasın. Ve bir de kemerli diye bir yapı olduğu,
0: evet,
2: söyleniyor.
0: Şurası hocam, burası kemerli bir yapı herhalde,
2: evet,
0: değil mi? Şöyle.
2: Evet.
0: Böyle bir kemeri vardı bunun. Alttan herhalde su kanalından buraya su akıyordu. Aşağıda bir yalağı var bunun. Böyle devam ediyor suyla ilişkili olan.
2: Bravo, suyla ilişkili bu çevre. Hemen yanında çünkü işte hamam olduğunu söyledik. Balık havuzu da hamamın hemen yanında.
0: O hani biraz önce konuştuğumuz balık havuzu orası değil mi? 10 evet metre büyüklüğünde, genişliğinde, uzunluğunda, evet, dediğimiz şey. Hani biraz önce aşağıda iskelenin orada anlatmıştınız ya, limanın, evet, orada, küçük limanın orada
2: balık
0: anlattınız.
2: Balık havuzu.
0: Balık havuzu burası oluyor.
2: Büyük bir balık havuzu.
0: Evet.
2: Çünkü büyük miktarda üretiliyor ya da tutuluyor ve,
0: evet,
2: ticareti yapılıyor.
0: Baksanıza 10'a 10. Bayağı bir büyük. Bir anda giremedim. Bayağı bir büyük hocam. Sonra tabii ki hani balıklar burada vergilendiriliyor ama burası sanki başka amaçlar için de kullanılmış. Bakın yeni dönem bir beton atılmış içerisine ve tarihte yazılmış. Öyle 1973 mü yazıyor?
2: Okuyamıyorum.
0: 1900'lü yani bir tarih var ama orada.
2: Valla 1954 gibi bir şey yazıyor.
0: Evet. Şey, hemen bitiminde de bir hamamla karşılaşıyoruz. 19. yüzyıl bir hamam yapısı.

0: Hocam
1: tamam, fazla gitme.
0: Burada dikkat bir et. Kazı yapılmış, gördünüz mü? Yani evet. Belli ki bir takım böyle hani bu hazine avcıları, define avcıları dedikleri insanlar burada kazmalarla, küreklerle bir şey aramışlar. Ulan burası hamam işte, birazcık bir tarih ihtimal. Insan, biraz arkeolojiden anlasan buranın bir hamam kompleksi olduğunu anlaman gerekiyor. Baksana böyle buradan buharların çıkacağı küçük bacalar var. Burada ne aradın be adam, bunu niye böyle tahrip ettin?
1: Gel gel.
0: Sinirleniyorum
1: dikkat
0: hocam.
1: Dikkat et ama.
0: Düşeceğim oraya, gömün beni.
1: Tabii şimdi burada
0: şık ufak
1: suyla ilgili bir şeyler konuştuk ama bu yapılarda. Hı hı. Yani mesela Helenistik ve Roma ve Osmanlı'nın üstüne bir şeyler ilave ettiği bir kemerli çeşmeden bahsettik. Hı
0: hı. Balık havuzundan
1: bahsettik ki o da gene milattan önce herhalde 5. 6. ya da 6. 5. yüzyıl
0: olabilir.
1: E burası Osmanlı diyoruz. Osmanlı. 19. yüzyıl. Ve sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir yer. Yani üst üste o yıkıntıların üstüne
0: yaşam kesintisiz gelmiş. Devam etmiş.
1: Kesintisiz devam etmiş. Şunu söyleyeceğim. Mesela burası 7. yüzyılda filan işte o ilk hayatı bitiyor buranın. Ya depremlerle.
0: Bir karanlık çağ var burada.
1: Ya da evet o Balkanlardan gelen avarlara bağlanıyor. İşte onların yıktığı söyleniyor.
0: Yapılan höyük çalışmalarında o dönemde bir yangına da maruz ya, kaldı.
1: Evet yangın var. Çünkü yanık bir sarayla daha sonra karşılaşacağız. Ve sonra işte Osmanlı burayı bir parça daha şöyle yaşanacak bir hale getiriyor ya da kendince yaşayabileceği bir hale getiriyor. Ve burası da işte son dönemin
0: su mimarisi.
1: En ayakta kalan binası işte hamam bu kadar kalmış demek.
0: Kanımca bu yerleşkede en güzel, en koruna gelmiş şey yollar.
1: Evet.
0: Yollar pırıl pırıl.
1: Pırıl pırıl olmuş. Meydanlar da çok güzel olmuş.
0: Meydanlar da güzel olmuş. Keşke daha az tarih olsa. Aşağıda o tanrı ve tanrıçaların heykellerinin olduğu apsisli bir yapı var. Hemen bunun bitiminde hocam, oraya bir gidelim isterseniz.

0: Şimdi öyle bir yere geldik ki evet. Bir sürü şey iç içe hakikaten evet. Gene. Şimdi mesela nereden başlayalım?
1: Şu görünen yerden başlayalım hocam isterseniz.
0: Ama orası daha önce.
1: Peki tamam orası daha önce.
0: Şimdi orada ne görüyoruz?
1: Bir apsis görüyoruz.
0: Apsis ama neyin içinde bir apsis? Ya apsis dediğimiz şey yuvarlak cepheli bir şey yani.
1: Evet
0: bir
1: genellikle yapı. Kilisenin içerisinde kullanılan.
0: Evet. Bu apsis dediğin yer, o yuvarlak yapı dediğin yer bir kilisenin ya da bir bazilikanın, buradaki bazilikanın içinde.
1: İçinde.
0: Burası milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış bir yer. Ne zaman oluyor o zaman? Demek ki Roma.
1: Roma, geç Roma.
0: Sonra geç Roma. Yani 5'ten sonra da işte Bizans'a.
1: Yavaş yavaş Bizans'a doğru. O da Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor zaten. Burada bir kilise var. Büyük bir kilise var. Bazilika diyebileceğimiz büyük bir kilise var.
0: Şimdi biz onun tam kıyısında duruyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu
1: bir depremle yıkılıyor.
0: Depremle yıkılıyor. Şimdi
1: deprem Ayasofya 532'de kurulsa 550'lerde falan.
0: Demek ki 6. yüzyılın ortasında.
1: Ortası.
0: Aynı depremle çünkü yıkılıyormuş.
1: Hatta antik kaynaklardaki yazarların birçoğu diyor ki bu bölgedeki birçok şey temeline kadar yıkılıyor.
0: Yıkılıyor. Büyük bir deprem. Büyük Ayasofya bir deprem. Ve burası da yıkılıyor. Ondan sonra
1: yıkıldıktan sonra
0: şurada bir alan oluşuyor.
1: Evet. Nekropol alanı.
0: Evet, burasını mezarlık olarak kullanmaya başlıyorlar.
1: Şengül Hoca'nın anlatımına göre de buradan 100-150 tane mezar çıkmış biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Evet. Zaten nekropoller küçük küçük böyle görünüyor mezarlar.
0: Evet, buradan çıkan iskeletler. Hı hı.
1: Sonra adli tıp kurumu tarafından inceleniyor. Hani
0: öyle
1: neden ölüm nedeni inceleniyor.
0: Evet.
1: Değişik disiplinler tarafından incelendiğinde hani buradaki insanların yaşı.
0: O halde adli tıp kurumu incelemiyor da
1: oradaki görevli bir arkeolog arkadaş.
0: Evet arkeolog yani bu şeyle evet. Dönemi tespit etmeye çalışan ya da nedenlerini tespit etmeye çalışan bir arkeolog.

0: Batenö'ya arkeolojik kazı çalışmalarında farklı disiplinlerle de çalışıldığını gördük ve fark ettik. Bugün adli tıp odasındayız. Biz bu adli tıpla arkeolojik kazı çalışmalarını ilişkilendirmek üzere sizi bir tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Arkeolojik kazılardaki yeriniz, öneminiz nedir? Biraz bunlardan söz edebilir misiniz bize?
1: Şöyle başlayayım. Ben Doktor Ömer Turan, adli tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Batenöy arkeolojik kazısında 5 yıldır, yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Burada iskeletleri değerlendiriyoruz. İskeletleri değerlendirme süreci de iskeletlerin alanda bulunmasından, mezarın tespit edilmesinden veya iskelet tek olarak da, kemik tek olarak da bulunabilir, bir mezarda da bulunabilir. Onların değerlendirilmesinden laboratuvar süreçleri ve belli bazı tahlil süreçlerine kadar bu aralıktaki bütün bu süreci biz yürütüyoruz.
0: 2015 yılında ne kadar buluntu var? Bir nekropol alanı kazılmış galiba.
1: Evet, kazı alanı çok geniş bir alan. Farklı isimlendirmeleri var. Birinci alan ve ikinci alan diye tasnif ediyoruz biz. Her iki alanda da mezarlık bölümleri var. Kemikler bize mezarlar şeklinde ve ayrı ayrı buluntular şeklinde geliyorlar. Her iki alanda yaklaşık biz 50'ye yakın mezar ve mezara benzer bölge açtık. Burada da yaklaşık 70 civarında kişiye ait kemik buluntuları elde ettik.
0: İlginç verilere ulaştınız mı? Bizi gösterebileceğiniz, bizimle birlikte paylaşabileceğiniz.
1: Bu ikinci alandan, bu kafatasını biz ikinci alandan elde ettik.
0: Nekropol alanıydı değil mi?
1: Evet. İkinci alanı nekropol alanından elde ettik. Yaklaşık 1000 yıllık bir, gene arkeologlar tarafından tarihlendirildiği cihetle rahat konuşabiliyorum. 1000 yıllık bir mezar buluntusundan bahsediyoruz. Yaptığımız değerlendirmede kişinin kadın olduğu, 20 yaş civarında olduğunu.
0: Genç yani.
1: Evet, genç bir yaşta vefat ettiğini.
0: Dişleri de güzel hocam.
1: Anlayabiliyoruz. Dişlerinde değişik bir bulgusunu tespit ettik. Bunu diş hekimlerimiz tarafından da değerlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir
0: kıyık var. Evet. Dişin ucunda bir kırık
1: uzaktan
0: var.
1: Kırık gibi gözüküyor fakat yakından değerlendirildiğinde, hem fotoğraflar hem büyüteçlerle değerlendirildiğinde oranın kenarları yuvarlatılmış ve kronik bir travmaya maruz kaldığını fark ediyoruz. Evet. Bu kronik travma bize bu kişinin sağlığında o dişiyle alakalı devamlı bir şeyler yaptırttığını, bir şey örmüş olabilir, oradan bir şeyle ezmiş olabilir, bir şeyler yaptırttığını
0: düşünüyorum. Burası bir liman kenti, balıkçılıkla uğraşmaları gayet doğal. Acaba böyle bir ağlarla bir şey mi?
1: Ağ da örebilir, başka bir tür dokuma bir şey olabilir ama bizim anladığımız ve bildiğimiz kesin bir şey var ki bu diş kronik bir travmaya maruz kalmış. Evet. Ve o travma onu seneler içinde, zaman içinde
0: aşındırmış. Peki dedik ki 20 yaşında genç bir kız dedik. Ölüm nedenini görebiliyor muyuz kafatasının üzerinde?
1: Şimdi
0: anlayabiliyor
1: bütün,
0: muyuz?
1: İncelediğimiz ikinci nekropol alanının genel özelliği hiçbir iskelette, şu ana kadar çıkarttığımız hiçbir iskelette belirgin bir travmatik ölüm sebebi yok. Evet. Gördüğümüz şu, kemikleri ağır yükün altında olduklarını bize gösteriyor. Hı-hı. 20 yaşında vefat etmesi ve travmatik bir ize rastlanmaması daha çok enfeksiyon gibi tıbbi nedenlerle vefat etmiş olabileceğini. Olasılığı var. Bu büyük mezarlık alanı içinde travmatik olarak öldüğünü düşündüğümüz veya travmayla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir en son açtığımız iskelette.
0: Nereden anlıyoruz bunu?
1: Görebiliyoruz. Bu iskeletin ön tarafında, kafatasının ön tarafında, frontal kemiğinde bir üçgene benzeyen bir kırık var.
0: Kafasına bir şey saplanmış olabilir ya da düşmüş olabilir.
1: Düşmüş olabilir, bir şey saplanmış olabilir.
0: Sabah zamanı.
1: Bir profesyonel el tarafından tedavi amaçlı böyle bir uygulama yapılmış olabilir.
0: Tıbbi olarak.
1: Burada hem bu ön tarafta hem de sol tarafında birer adet bir...
0: Açılmış yani orada.
1: Nasıl diyeyim?
0: Bir delik var.
1: Yani tedavi amaçlı ya da yaralanma sebepli bir iki tane şeyimiz var. Travmatik alanımız var. Eski dönemden beri bazı vakalarda tedavi edici amaçlı kafatasına trepanasyonların, deliklerin açıldığını biliyoruz. Bu o uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor.
0: Vallahi çok bilimsel bir şey yapıyorsunuz. Yani saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamayız size.
1: Teşekkür ediyoruz.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Hayatının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. TÜY almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. TÜY yok, TÜY alma yok.
4: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarafya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

0: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Sadece durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün son zamanların modası olan detokslardan konuşacağız. Detoks suları tek başına kilo verdirir mi? Detoks ne demek? Detoks suyu yapalım mı? Yoksa normal su mu içelim? Kimler içebilir, kimler içemez? Bu konuları konuşacağız size. Ayrıntılarıyla anlatacağım. Çok anlaşılır bir şekilde 15 dakikada özet geçeceğiz ve hayatınıza güzel, sağlıklı bir dokunuş yapmış olacağız. Lütfen programı izlemeyi unutmayın. Sonraki bölümleri ve önceki bölümleri 360'ın internet sitesinden izleyebilirsiniz. Şimdi hemen birinci detoks suyumuzla başlıyoruz. Bir an önce yeşil çayımı yapayım ben. Yeşil çayımı yaparken de size birazcık detokstan bahsedeyim. Detoksun manası aslında arınmak demek ve pek çok detoks var aslında. Yani pek çok arınma yöntemi var. Yani illaki de detoks zaten sadece yemek olarak yapılacak bir şey değil. Siz yemek yiyecek olarak, günlük beslenme olarak çok iyi detoks yapıyorsunuzdur ama o kadar stresli bir yaşantınız vardır ki, o kadar böyle gerginsinizdir ki detoks size işe yaramıyordur, güya işe yarıyordur. Çünkü içten içe çok böyle rahatsız hissediyorsunuzdur kendinizi, gergin hissediyorsunuzdur. O yüzden detoks işe yaramaz. Yani detoks bir bütün aslında. Siz kendinizi kötü hissederken detoks yaptığınızda belki daha da kötüye gidebilirsiniz. Yani yeme olarak detoks yaptığınızda. Bu yüzden eğer çok stresli, çok gergin, çok yorgun, işte çok fazla toplantılı bir dönemden geçiyorsanız, eğer doktorsanız, işte ameliyatlarınız varsa ya da çok yoğun, stresli bir dönemden geçiyorsanız lütfen detoks, yani arınma programları olan sıvı ya da katı olabilir, böyle programlar yapmayın. Kendinize bir tık işkence etmiş olursunuz. Niye? Çünkü kalorisi düşük oluyor ister istemez. İstediği kadar iyi bir program olsun. Çünkü benim kendi detoks programlarım da var. Ben de yaptırıyorum danışanlarıma. Fakat işte burada şey çok önemli. Ne zaman yaptığınız çok önemli. Çok gergin, çok ekstra olayların olduğu, işte çocuğunuzun çok hasta geçirdiği 5 gecenin ardından siz üstüne detoks yapmaya kalkarsanız size bu hastalık olarak dönecektir. O yüzden zamanı çok önemli. Birinci olarak detoksun zamanı, vakti çok önemli. Kendinizi hazır hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz, rahat hissettiğiniz bir zamanda bir arınma programı uygulayabilirsiniz. Peki nasıl olacak bu arınma programı? Bunun pek çok çeşidi var. Bunlardan bir tanesi işte full 3 gün sıvı. Sadece işte sebze ve meyveleri katı meyve sıkacağında ya da işte blenderdan geçerek, bazen bu juice olabiliyor, bazen smoothie olabiliyor. Bu tabirler de hayatımıza sonradan girdiği için biraz daha açacak olursam, juice'larda sadece işte havuç, maydanoz, kereviz sapı gibi sadece sular oluyor. Ama smoothie'lerde içinde mutlaka işte baz olarak bir süt, yoğurt, kefir gibi bir protein kaynağı da oluyor. Bu tarzda besinlerle beraber işte çiğ salatalar, sebze çorbaları katılabiliyor. Bazı detoks programlarında, mesela benimkilerde ikinci, üçüncü gün ya da dördüncü günden itibaren hafif hafif balıklar, etler de girebiliyor. Dediğim gibi, yani bu birazcık kişiye özgü olduğu için ne yaptığınız da çok önemli. Bu yüzden detoks yapılabilir ama vakti çok önemli ve bunu işte sürekli hafta sonu iki gün çok kaçırdım, bu pazartesi yine detoksa giriyorum, beş gün yapacağım, tekrar işte iki hafta sonra tekrar yapacağım şeklinde değil. Sürekli üst üste yapmayın. Ayda bir belki olabilir ama bunu sürekli yaptığınızda, sonuçta düşük kalorili bir diyet olduğu için metabolizma hızınızı bir tık aşağı çekebilir. Kendinizi kötü hissetmenize ya da daha çok hasta olmanıza, işte demir depolarınızın boşalmasına sebep olabilir. Bu yüzden çok dikkatli davranalım bu konuda. Dediğim gibi ben detoks yaptırıyorum ama hiç kimseye şöyle demem, İşte bu hafta da detoks yapalım, iki hafta sonra bir daha detoks yapalım. Asla böyle bir durum olamaz. Çünkü bu sizin vitamin mineral depolarınızı ne kadar iyi besleniyor olsak da düşük kalorili olduğu için boşaltabilir. Sizi daha yorgun, iyi hissettirmesi gerekirken daha kötü hissettirebilir. Çok uzattım, farkındayım ama yeşil çayımın demlenmesini bekliyordum. Oldu. Yeşil çayım hazır. Şimdi ben yeşil çayımın içine ne koyacağım? Yeşil çayımı ekliyorum buraya. Birazcık bunun soğumasını da bekleyeceğim. Yeşil çayımı koydum. Şimdi bu tarifimde de kimler yapamaz? Hamileler ve emzirenler yapamaz. Çünkü gerçi emzirenler belki bunu yapabilir ama bebeğin büyük olması lazım. En az bir 10 aydan sonra. Çünkü
hem maden suyu var, hem yeşil çay var. İşte böyle birazcık hani tepki verebilir vücutları. Aslında yeşil çayı biz anne doğum yapar yapmaz önerebiliyoruz eğer bebekte çok ciddi bir gaz problemi yoksa. O yüzden birazcık kişisel bu konu. Emzirenlerin hepsi içebilir diyemiyorum, içemez de diyemiyorum. Ama hamileler kesinlikle içmesin, rahatlıkla söyleyebilirim. Onun haricinde tansiyon problemi olanlar kesinlikle içmesin diyebilirim. Çünkü yeşil çay ve maden suyu ikisi de tansiyon

şunu fırlatabiliyor ya da dengesizleştirebiliyor. Bu yüzden lütfen tansiyon problemi olanlarda bu tarifi denemesinler. Yeşil çayımı demlendirdim. Burada birazcık soğuttum. Üstüne 200 ml kadar maden suyu ekledim. Doğal, sade maden suyu ekliyorum. Maden suyum da tamam. Bunun içine 2-3 dilim kadar ya da 1-2 dilim kadar limon ekleyeceğim. Limonu sıkmadan şu şekilde bölerek, işte küp küp şekilde eklemeyi planlıyorum. İsterseniz hani sıkabilirsiniz ya da içinde. Ben biraz bunun gazının kaçmasını bekleyeceğim, soğumasını da bekleyeceğim. Bu yüzden zaten içine burada lezzetini verecek. Fakat işte eğer limonunuzun, ki pek çoğumuz sonuçta metropolde yaşıyoruz, dış kabuğunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorsanız onu soyabilirsiniz. Eğer organikse soymanıza gerek yok. Bunun içine ben 10 dal da maydanoz koyacağım. Şöyle. İçinde onun da demlenmesini bekleyeceğim. Şu şekilde keserek. Çok da küçültmedim. Yine saplarını da ekleyebilirsiniz. Tamamen bu kişiye göre değişiyor. Lezzeti hoş oluyor zaten. Ben çok seviyorum. Şimdi gelelim konumuza. Burada neden emzirenler maydanozda olmaz? Mesela maydanoza kadar okey olsa bile emzirenler burada maydanozu kullanamaz. Çünkü sütünü azaltabilir. Burada maydanoz yerine siz de dereotu ekleyebilirsiniz. Mesela alternatif olmuş oldu. Şöyle bir çalkalıyoruz bunu. İçine hemen kabuk tarçın atıyoruz. Birazcık lezzetini artıracak. Bir de kan şekerinizi dengeleyecek. Ve aynı zamanda bağırsak problemleri için de çok iyidir. Bir de içine taze nane ekleyeceğim. Pardon, taze naneyi görüp zencefil elime almışım. Taze zencefil ekleyeceğim. Artık kış aylarına girdik ve sonbahardayız ama yine de kış yani bayağı. Bizde böyle bir geçiş olmuyor. O yüzden bayağı soğuk başlıyor sonbaharda. O yüzden herkes hasta. Benim danışanlarım, çevremdeki insanlar, herkeste ciddi bir hastalık var. Zencefil çok iyi bir bağışıklık sistemi güçlendirici. Bu yüzden kışın bol bol bunun çayını içmek lazım. Tabii ki bol bol da çok abartmıyoruz. İçmek lazım. Zencefil hem bağırsak mide problemlerine çok iyi gelen bir gıda. Hem de bağışıklık sistemini çok iyi yükseltiyor. Fakat işte şu kadarını bile yiyemiyorsunuz. Öyle bir problem var. Acı. Gerçekten acı. Ama ben kokusu bile mide bulantısına iyi geliyor. Özellikle hamilelikte mide bulantısı problemi çekenler doktoruna danışarak şu kadar zencefil çayı tüketebilirler. Şu kadar ya da işte bir tık daha fazla. Ama ilk 3 ayda mide bulantısı problemi oluyor ama bazı doktorlar ve bazı yayınlarda bu kanama riskini de artırabilir diye söyleniyor. O yüzden mutlaka danışmadan kullanmayalım. Zencefilimizi de içine attık. Şöyle birazcık sallıyoruz ve bu tarifimiz hazır. Birinci detoks suyu tarifimiz hazır. Bunu bekleteceğiz birazcık. Demlendireceğiz 2 saat kadar. Sonrasında günde 2 bardak kadar, yaklaşık zaten 1,5-2 bardak kadar çıkacak. Günde 1,5-2 bardak kadar bundan içebilirsiniz. Şöyle birazcık koyabilirim. Şu şekilde bir serviste yapmış olalım. Gayet çok da şık. Yani çok lezzetli böyle kafelerde de bir şeyler istediğinizde zencefil çayı, tarçınlı zencefil çayı da isteyebilirsiniz. Çünkü çok kalorili şeyler istiyoruz genelde. Bu güzel bir alternatif oldu. Eve gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Burada biz detoks suyu yapmış olduk bir nevi. Bunu dediğim gibi komplikasyonu olan, yani işte tansiyonu yüksek olan ya da bir sıkıntısı olan kişiler asla kullanmamalı. Ama normal olan, normal kişiler kullanabileceği güzel bir tarif bu. Şimdi hemen önümüzü temizleyip ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimiz biraz daha herkesin kullanabileceği bir tarif. İkinci tarifimizin de odak noktası bel bölgesi çevresini inceltmesi ve aynı zamanda kan şekerini dengelemesi ve size bir tık daha su içmeye şevk etmesi. Niye? Çünkü sonbahar aylarında biz pek su içmiyoruz.
su içmediğimiz için kilo veremiyoruz. Şimdi bize sadece detoks suları kilo verdirmez. Bu bir yalandır. Ama detoks suları şunu sağlar. Sizin su içmenizi sağlar. Ekstradan burada işte zencefilin bel bölgesi çevresini incelttiği söylenen yayınlar var. Zencefilden birazcık güzel bağışıklık sisteminizi ve bel bölgesi çevresi için birazcık destek sağlar. Limon yine aynı şekilde hem lezzet veriyor suyun içine hem de vücudu normalde dışarıda asit olmasına rağmen alkali yapıyor. O yüzden zencefilimi atıyorum 1,5 litre suyun içine. Şu kadar zencefil yeterli olacaktır. Yine bunun içine de 2-3 dilim kadar, burada soyalım, birazcık kalın geldi kabuğu. 2-3 dilim kadar limon ekleyeceğim. Bunu nasıl yapacağız peki? Nasıl tüketeceğiz? Bunu bütün gün tüketebilirsiniz. Böyle bir zaman yok. Mesela ben şimdi 1,5 litreden yaptım ama siz işte bunu 2 litre yaparsınız ve bütün gün 2 litre tüketebilirsiniz. Suyunuzun tamamını bu şekilde tüketebilirsiniz. Detoks suları bence önemli. Çünkü insanın su içesi geliyor bunları görünce. Normalde çok özensiz, normal bir su gibi geliyor ama bunları yaptığınızda ekstra kendiniz için bir şey yapmış oluyorsunuz. Bunu yaptım, madem bunu yaptım hadi işte akşam 6'dan 7'den sonra da bir şey yemeyeyim. En azından dolaptaki pastayı yemeyeyim, ne olacak? İşte kahvaltımda da bir yumurta açayım, biraz peynir koyayım, birazcık tam taneli ekmek yiyeyim, yeşillik yiyeyim diyebiliyorsunuz. Madem ben suya başladım, yürüyüşlere de başlayayım diyebiliyorsunuz. Yani herhangi bir yaptığınız ufak küçük bir şey sizin hayatınızda çok çok çok iyi şeylere sebep olabilir. Bu yüzden bir su bile olsa bunu önemseyin, güzel yapın ve mutlaka su içmeyi unutmayın. Çünkü su içmediğinizde sadece su içmek bile bir detokstur, bir arınmadır. Çünkü su içmediğinizde vücuttaki yağlar yanamıyor. Yansa bile vücudunuz, o yüzünüz soluyor kilo verirken. Normalde insanların kilo verirken pek çok insanın yüzünün solduğunu, renginin attığını görürsünüz. Fakat eğer kişide doğru bir su tüketimi varsa, doğru antioksidan tüketimi varsa, işte bolca yeşilliğini yiyorsa, bolca sebzesini, meyvesini güzel tüketiyorsa ne olacak? Kesinlikle rengi solmayacak, kötü hissetmeyecek kilo verirken. Bu yüzden yaptığınız diyetlere de dikkat edin. Suyu asla ihmal etmeyin. Bugünkü detoks suyu haricinde esas konumuz su. Su içmeyi lütfen unutmayın. Şimdi zencefil koyduk 2-3 dilim kadar ama küçük küçük dilimlerimiz görüyorsunuz. 2 dilim kadar limon koyduk. Şimdi bir de elma koyacağım. Benim için bir porsiyon elma bu. Bir porsiyon elma şu kocaman olanlardan değil, bir tık daha küçük olanlardan. O yüzden elma yerken bile dikkatli olacağız. Bir elma canım ne olacak diye düşünmeyeceğiz. Her şeyin fazlası bizim için zararlı. Elmayı da suyun içine ekleyeceğim. Bunun da birazcık özünün çıkmasını sağlayacağım. Şu şekilde dilimliyorum. Yarım elma benim için yeterli olacaktır. Zaten bolca malzemem var. Bir de içine taze nane ekleyeceğim. Taze nane ağızda çiğnendiğinde ciddi bir iştah kapanmasına sebep oluyor. O yüzden eğer iştahınızın kapanmasını istiyorsanız yemek öncesi taze nane çiğneyebilirsiniz. Taze nanelerini de şöyle çok dilimlemeden koyuyorum ve ikinci suyumu da hazırlamış oluyorum. Peki, iki tane harika güzel detoks suyu tarifi verdim size. Biraz detokslardan bahsettik. İnşallah sizin için faydalı ve güzel bir program olmuştur. Yeni programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

gezmek olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenleri

en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Silivri ilçesine bağlı, neredeyiz Mithat? Selimpaşa'dayız. Çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor vallahi, benden söylemesi. O zaman ne diyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başla.

o kadar güzel bir yere götüreceğim ki kahvaltı yapmak için. Yıldız, gerçekten İstanbul içinde böyle yerler var mıydı diyeceksiniz. Şu girişe bir bakın. Şu girişe bir bakın. Nasıl Mithat? Sanki kırmızı halı serilmiş gibi şurası. Değil mi Mithat? Çiçekler o kadar güzel ki. Böyle küçük detaylar, büyük mutluluklar. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Huzur, mutluluk, sağlık olsun yazıdaki gibi hayatımızda. Başka ne olsun ki Mithat, değil mi? Önemli olan zaten ilk başta sağlık bence. Sonra huzur, sonra mutluluk. Ben sıralamayı değiştirdim. Ve bu güzel yere giriş yapıyorum. Kadir Has Caddesi'nde, Selim Paşa'da, liman içinde. Hemen sahilde zaten tek kafe burası. Kahvaltı yapabileceğiniz, tatlınızı yiyebileceğiniz. Gelmeden önce söylediğim gibi 12 yıllık bir yer. O zaman ne duruyoruz? İçeriye girelim, siparişimizi verelim. Ne kadar aymış onu da sizlere söyleyelim. Ben içeriye girerken siz de söyle, mekanın içine dışına bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayayım.

Şu reçellerde gözüm kaldı. Direkt şöyle başlamak istiyorum hatta. Mithat'ın da gözü kaldı herhalde. Reçelim zeytinin üstüne düştü. Çok güzel bir reçel bu. Bir dakika. Bu tarafa gel. Şöyle. Hemen sana bir sucuk verelim. Ellerimi yıkadım geldim bu arada, onu da belirteyim. Kedi sevdim ya, şimdi dersiniz aa kedili ellerinle kahvaltı mı yapıyorsun? Buranın tatlıları aşırı meşhurmuş. Şuradan geçtikten sonra böyle küçük tatlı evi var. Fırın, mırın. Çok da güzel bir hanımefendi yapıyor tatlıları. Onun yanına gidelim kahvaltı bittikten sonra. Bence orayı da size gösterelim ki benim gibi tatlı düşkünü izleyicilerim varsa meraklarını da giderelim.

haftanın 7 günü açık. Sabah 8'de açılıyor, gece 12'de kapanıyor. Dediğim gibi buraya geldiğinizde güne kahvaltıyla başlayıp öğle ya da akşam yemeğinizi de yiyebilirsiniz.

tatlı, tatlı, tatlı, tatlı dedik. Şimdi içeride tatlılar dolapta, hepsi ye beni diyor. Değil mi Mithat? Ya Mithat da tatlı sever, ben de tatlı severim. Şu an öyle güzel bir çikolata kokusu var ki size anlatamam sevgili seyirciler. Yani şöyle camın kırılıp, ekranlarınızın camının kırılıp böyle bu kokunun gelmesi gerekiyor size. San Sebastian Cheesecake hiç daha bıçak vurulmamış yani. Yani kelimelerim kifayetsiz şu an. Şöyle bir tatlılara göz atarken ben bu tatlılara yapan güzel hanımefendinin yanına gidiyorum. Oradan karşılayacağım sizi, zaten masada da söylemiştim.

0: Tatlılar nerede yapılıyor size gösterelim. Tatlıları çok meşhur dedik ya buranın. Bir tatlı yemeden tabii ki gitmeyeceğiz. Önce şuraya girelim. İdem Hanım'la bir güzel konuşalım. İdem Hanım.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. O kadar güzelsiniz ki, o kadar güzel bir enerjiniz var ki. Bu pastalara da yansımış.
1: Ah, çok teşekkür ederim.
0: Vallahi tatlılara da. Biraz önce tatlıları gördük. Yıkılıyordu. Bütün buradaki tatlılar burada mı yapılıyor?
1: Evet, hepsi burada yapılıyor.
0: Reçeller, asıl reçeller.
1: Evet, kahvaltıda verdiğimiz reçeller de burada yapılıyor. Tatlılarımız hepsi bize özel tatlılar. Bizim reçetelerine yarattığımız tatlılar. Öyle, birazdan zaten beraber deneyeceğiz.
0: Peki bir şey soracağım, hangi tatlıları önerirsiniz?
1: Ben hepsini öneririm ama...
0: Ben de hepsini yerim. Mithat da yer.
1: Müşterilerimize tavsiye ederken ben şunu söylüyorum. Siz neyi seviyorsunuz?
0: Hepsini.
1: Evet. Şimdi vitrinde zaten tekrar vitrine gideceğiz. Ve orada senin ne sevdiğini öğrenip sana ona göre bir tavsiyede bulunacağım.
0: Tamam. Yıl. O zaman hadi gidelim.
1: Tamam. Hadi.

0: Didem Hanım'la geldik, oturduk. Şimdi masaya kahvaltı yaptığımız yerden bir türlü kalkamadık. Nasıl güzel bir enerji var burada. Nasıl naif, nasıl sakinsiniz. Hiç benim gibi öt öt değilsiniz valla.
1: Estağfurullah. Sen de çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim. Ben seni daha çok seviyorum ama. Didem diyeceğim artık. Tabii, hanımı lütfen, atıyorum.
1: Lütfen.
0: Kapıda bırakıyorum hanımı. Şimdi. Antep fıstıklı ekler.
1: Evet. Bianca.
0: Bianca.
1: Çilekli, beyaz kremalı, pastacı kreması ve beyaz çikolata severler için çilekle birleştirilmiş hali. Klasik pandispanya ile. O da Naomi. Çok yoğun bitter çikolata severler için.
0: Peki bu?
1: O da tiramisu'muz.
0: Şimdi bu Antep fıstıklı ekler. Hı hı. Hmm. Çok güzel. Naomi.
1: Olacak. Naomi.
0: Ha, bir dakika, dilim dönerse Naomi.
1: Evet.
0: Şöyle göstereyim. Hmm. Bir de Bianca. Şöyle bölüyorum. Beyaz çikolata severler için, çilek severler için. Hepsini Didem kendi elleriyle yapıyor burada. Özel gün pastalarınız varsa siparişini verin, Didem yapsın. Şimdi tiramisu.
1: Tiramisu İtalyan reçetesi biliyorsun Yıldız. Hmm. Şekeri, şeker oranı bizde daha az. Avrupa standartlarına göre olduğu için böyle.
0: Tatlıların hepsi ama hepsi muhteşem. Teşekkür ediyoruz sana Didemciğim.
1: Ben teşekkür ederim bizi ziyaret ettiğiniz için.

0: Şimdi Selim Paşa Su Ürünleri Kooperatifi burası. Yine eğer dilerseniz burada da oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şurada oturma yerleri var. Bakın orada ağlarını tamir eden balıkçılar da var. Mithat teknelerden sonra o balıkçı abileri de gösterebiliyorsa göstersin ki gösteriyor şu an. Orada ağlarını tamir ediyorlar. Şimdi biz gidelim ağlarını tamir eden balıkçı teknelerinin yanına. Bu arada Nisan'da sezon bitti. Eylül'de sezon başlıyor. O kadar uzun sürüyormuş ki o ağların tamiri. Size anlatamam. Çok büyük bir emek var aslında yediğimiz balıklarda. Yemin ederim. Şimdi ağ tamiri yapıyorsunuz.
1: Ayıklıyorum şimdi.
0: Ayıklıyor musun? Evet. Ne zaman tamir edeceksin?
1: Tamiri sezon bittikten sonra tamir edeceğim.
0: Sezon 1 Eylül'den sonra. Halbuki 1 Eylül'e kadar normalde tamir ederler.
1: Tamir ediyoruz da şimdi iş olduğu için tamir etmiyoruz.
0: Ha, ayıklıyorsun. Evet. Neler takıldı o ağlara ya?
1: Jumbo karides avlıyoruz bu ağlarla.
0: Karides avlıyormuş bu ağlarla. Bu İsim? Emin.

0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Haydi görüşürüz. Sezon açılınca da rastgele.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah size ailelerinize bağışlasın. Görüşürüz. Arkamızda Fener var görmüş olduğunuz gibi. Limandayız. Çıkamadık limandan. O kadar güzel ki hava. Sizlere anlatamam. Şimdi bu Fener'in buraya gelip limana gün batımını izleyenler var. Yemin ederim kendimi yani böyle bir sahil kasabasında gibi hissediyorum.

0: Kadir Has Caddesi'ndeyiz. Limanın üst tarafına çıktık. Akşamları böyle görmüş olduğunuz gibi tezgahlar kuruluyor. Zannediyorum bu güzeli Üç Hanımefendi yapıyor. Öyle mi? Evet dediler. Gece pazarına çıkmıyor musunuz?
1: Maalesef.
0: Çıkmıyorsunuz. Bu arada Selim Paşa'ya geldiğiniz zaman ki biz gideceğiz. Gece pazarı da kuruluyor değil mi kızlar?
1: Evet.
0: Şimdi bu güzel üç kızın yanına geleyim. Bakın burada boncukları diziyorlar şöyle. Burada da satıyorlar. Oh mis, ne güzel şeylermiş bunlar.
1: Teşekkürler.
0: Benim de adım Yıldız. Şöyle yıldızlı şeyler dikkatimi çekiyor. Peki siz bunları satarak okul harçlığınızı mı çıkartıyorsunuz?
1: Yani.
0: Yani?
1: Evet.
0: Peki şunlar ne oluyor?
1: Bunlar koli.
0: Nasıl takacağız bunu?
1: Şu kenardan açacağız.
0: Hangi kenardan?
1: Şöyle kolilerin.
0: Ha şöyle. Hemen gitti Allah'ım işte pazarlamacı. Onu bir takayım bakayım nasıl olacak? Bulamadın mı?
1: Taktım.
0: Taktım. Bu güzel oldu mu?
1: Evet.
0: İsim kızlar bu arada.
1: Benim Ay Yüce.
0: Ay Yüce.
1: Irmak.
0: Ne kadar enteresan ismin var. Anlamı ne?
1: Yani bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun anlamını. Beğenmişler koymuşlar diyor. Irmak. Senin adın?
1: Elif.
0: Şimdi ben buradan alışverişimi yapıyorum. Sonrasında sizi renkli evlerin olduğu sokak aralarından karşılıyorum. Siz de o arada şuralara bir göz atın.

Eski okulun olduğu sokak burası. Nasıl sokağı? Zaten duvarlar o kadar renkli ki size anlatamam. Şurayı o kadar güzel yapmışlar ki. Burası hem kafe hem restoran. Buraya geldiğiniz zaman güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Burada sosyal medyanız için fotoğraf çekebilirsiniz ya da çektirebilirsiniz ve burayı etiketleyebilirsiniz. Benim peki burada neden fotoğraflarım olmasın yani? O zaman Mithat'cığım birkaç kare fotoğrafımı çekersin.

0: Vallahi benim önüm sağlam, sağım sağlam, solum sağlam. Oh, bayılıyorum böyle enerjisi güzel insanlara. Ne tarafa doğru gidelim kızlar? Kızlar bana Selim Paşa sokaklarını gezdiriyor. Ne tarafa doğru gidelim? Irmak. Ay Yüce. Evet, Ela. Ne taraf?
1: Şu taraftan gidip mahalle evine gidelim.
0: Şu taraftan gidip mahalle evine gidelim dedi. Benim rehberlerim sağlam değil mi Mithat? O buraya geldiğiniz zaman sokak kedi ve köpekleri olabilir. Bir kap su, bir kap mama diyoruz. Benim anneannemin eski evi böyleydi Mithat, biliyor musun? Evet, çok güzeldi. Bayılıyorum, ben meraklıyım. Şöyle gelin kızlar, şu tarafa doğru yürüyeceğiz ama ben bayıldım bu eve. Bir saniye. Ay içi de çok güzel. Sen de herkesi tanıyorsun ya. Herkesi tanıyorsun. Benim diyor dedem buralı, diyor annem buralı, ben buralıyım doğma büyüme. Aa bayıldım ben bu eve ya. Binnaz abla. Nasılsın? Ben nasıl olayım kızım hastayım? Allah şifanı eksik etmesin. Çok güzel evde oturuyorsun.

0: Evet.
1: Vallahi çok güzel evde oturuyorsun. Çok da şanslısın.
0: Evet.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ
1: Allah sağlık versin.
0: Sağ
1: Haydi görüşürüz Binnaz abla. Mahalleliyi de iki dakika tanıdım gördüğünüz gibi. Kızların sayesinde. Sokak hayvanlarından bahsetmişken bakın fazlasıyla da hayvansever bir yer Selimpaşa. Görmüş olduğunuz gibi. Burası orta sokağıymış. Şu an çıktığımız sokak. Biz şimdi şöyle karşı tarafa gidiyoruz. Refik Tuna Parkı'nın olduğu sokağa. Şöyle bir sokağı Mithat göstersin hemen. Sağ tarafta Refik Tuna Parkı var.
2: Ve yeni yapılmış.
1: Yeni yapılmış bu park. Şimal, Elif Şimal bize öyle söyledi. Zaten alt tarafta da liman var.
2: Aklımda
1: şimdi mahallenin evlerinin, mahalle evlerinin olduğu yere gidiyoruz değil mi? Yani burası mahalle evleri diye mi geçiyor?
3: Evet, Selimpaşa mahalle evi şurası.
1: Selimpaşa mahalle evi diye geçiyor. Bak, burada da birbirinden güzel evler var.

0: Selim Paşa Silivri'ye bağlı çok ama çok güzel bir kasabadır diye geçiyor internette ama bir mahalle. Buraya yazın geldiğiniz zaman fazlasıyla kalabalıkla karşılaşacaksınız. Hatta kışın hiç olmayan trafiğin aksine ilerlemeyen bir trafik göreceksiniz yazın buraya geldiğiniz zaman. Selim Paşa Bizans zamanında Epibates diye anılıyormuş. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman buradaki renkli sokaklarda kaybolmanızı ben açıkçası kendi adıma tavsiye ediyorum. Burada birbirinden güzel evler var. Fotoğraf çekebileceğiniz, önünde fotoğraf çektirebileceğiniz. Keyfiniz bol olsun.
1: Aynen.
0: Al bak. Amcayla teyze. Tanıdın mı beni?
2: Ben seni tanıdım.
0: Sen de beni tanıdın mı?
2: Seni bak.
0: Çok mu seyrediyorsun evet. Beni bak? İşte bugün hangi ev senin?
2: Ve karşımız
0: ay yaman. Bayıldım bak. Maviye kim boyadı? İyi yapmışsın. Bahçesi de var baksana. Hamağı koymuş. Açmana gerek yok, gerek yok. Dur bir de oradaki teyzelerin yanına gideyim ya. Aa ben çok sevdim burayı. Vallahi ben insanların enerjisini çok sevdim. Yani. Oh mis. Halıları koymuşlar. Elinde de sinek öldürücü. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Dedemin elinde vardı sürekli. Eskiden de çok satılırdı bunlar. Şimdi ben fazla görmüyorum bir yerde ya. Anneannenden mi kalma?
2: 12 sene oldu öyle annem. Onun sinekliği.
0: Allah rahmet eylesin. Annemin sinekliği diyor ya. Aa vallahi versene bir amca Allah aşkına. Bunu kimler hatırlıyor ekran karşısında? Benim yaşım yetiyor buna da. Mithat senin? Oho diyor Mithat. Şöyle
2: bizim
0: vereyim
2: mavi
0: bunu.
2: Pencere olan ev bizim.
0: Sizin de mavi pencere olan ev sizin. Baksana Mithat. Bir bak. Ay abla geldi buraya. Burası Alaçatı diyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Alaçatı'dan neyi eksik? Beş Selim Paşa'nın.
2: Evet,
0: değil mi Mithat? Valla ben
2: Selim
0: bayıldım.
2: Paşamız çok güzel. Vallahi,
0: vallahi güzel. Vallahi ben bir şey demedim. Sabahtan beri övüyorum. Ay, hiçbir şey demedim.
2: Tanıdım daha gördüm uzaktan tanıdım.
0: Vallahi. İyi yapmışsın vallahi. Ben bayıldım Selim buraya. Selim Paşa'nın zaten sen çok... Vallahi çok... Ben çok övdüm burayı. Size bir şey soracağım.
3: Sen de televizyona çıkalım.
0: Bir daha söyle. Ney? Ne dedin? Bir daha söyle. Ne dedin?
3: Televizyona çıkalım dedim. Al bizi.
0: Çıkıyor zaten. Mithat al teyzemi. Aa. Burası eski şaraphane sokak. Şurası zaten Nail amcaların apartmanı. Mithat bir daha gösterir misin bir? Valla buradan kim geçerse geçsin. Size şu kadarını söyleyeyim. İşte böyle... Güzel insanlar bize ikramda bulunuyorlar. Hanımefendi ne çekiyorsunuz? Hep bize soruyorlar. Biz de size soralım. Güzelliğimi mi çekiyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Şimdi Nail amcayla Ayşe abla dedi ki yorulmuşsunuzdur. Erik Koşaf'ı var bir ikram edelim. Eski şaraphane sokak tekrar söyleyeyim. Biz Erik Koşaf'ı içeceğiz. Mithat otur sen de yorulmuşsundur. Bir Erik Koşaf'ı içelim. Güzel hanımefendinin de şöyle bir yanına gideyim.

0: Bayağı güzelsiniz, Allah nazarlardan saklasın. Kaç yaşında çocuğunuz?
1: 6 aylık.
0: 6 aylık, Allah bağışlasın. Maşallah diyorum yani. Maşallah. O zaman hanımefendi biz dinlenmeye, Mithat otur artık, bir yeri koş yapı içelim. Siz mi yaptınız? İşte Sakar Yıldız. Bir şey diyeceğim, bu erik koşafını kim yaptı?
2: Hanım yaptı.
1: Ben yaptım.
0: Sen mi yaptın?
2: Doğal.
1: Ben yaptım. Bahçeden topladım.
0: Doğal da birinin gözü kaldı. Senin gözü mü kaldı kız?
1: Nazar aldı.
0: Erik koşafı indi
1: nazar
0: aşağı.
1: Aldı.
0: Balatan elbiseme falan
1: aynen,
0: döküldü.
1: Aynen, aynen. Nazar aldı, nazar. Tamam. Olsun, nazar bak.
0: Dökülse de ne olacak zaten? Veririz. Su her şeyi temizler. Yani. Kalp pisliği hariç.
1: Aynen, aynen.
0: Portakal da geldi. Otursun kameraman arkadaşlarım, biz sohbete. Siz de biraz Selimpaşa sokaklarında şöyle bir dolaşın.

0: Ayşal da gitti Kevser teyzenin yemeğini karıştırmaya. Çünkü evet. Kevser teyze bizimle muhabbet edecek. Yani ne söyleyeceğim?
1: Söyle onun altını kıssın. Söyle Nail.
0: Cavide abla da Ayşe ablanın bize erik o şefe ikram eden Ayşe ablanın eltisi. Üst katta elti oturuyor. Alt katta Ayşe abla oturuyor. Cavide abla oturuyor üst katta. Evet. Sen de teyze kızı
1: mısın? Teyze kızıyız Ayşe'yle.
0: Selim Paşa ile ilgili bilgiye sahip misin ama sen Kevser teyze? Ya bildiğim
1: kadarıyla 75 yaşındayım bildiklerimi anlatayım.
0: Allah sana sağlıklı ömür nasip etsin. Amin. 75 seni görse utanır be. Vallahi billahi.
1: Ne diyeyim yani.
0: Selim Paşa'yı anlatsana bize biraz.
1: İşte Selim Paşa'yı anlatayım. Yani ben doğduğumda zaten burada bu sokakta doğdum. Burada büyüdüm. Şu köy daha şeysiz yani gelişmemişti.
0: Selim Paşa ismi nereden geldi?
1: Selim Paşa ismi, Selim Paşa varmış burada askerlerin başında. Hı. Selim adında bir paşa varmış. O kendi ismini vermiş buraya. Hatta havuzun yanında tabelası var, okuyabilirsiniz. Selim
0: Paşa. Aa, bakarız. Heh,
1: o suyu, çeşmeleri, havuzları tarihe eser oluyor ki o akıtmış.
0: Önceki ismi akıtmış. Neymiş Selim Paşa'dan?
1: Bigados.
0: Bigados'muş önceki ismi.
1: Bigados'tan Selim Paşa buraya gelince askeriyeyle Selim Paşa olmuş. Annemin yaşlılarını anlattığınca.

0: Valla bir erik hoşafı içelim diye oturduk. Hava aydınlıktı. Hale teyze geldi, Hale abla. Sonra Cavide abla sen kayıtta vardın ama değil mi? Gelmiştin, evet.
1: Daha sonradan geldim.
0: Kevser teyze zaten sen geldin. Ayşe abla zaten sen bize erik hoşafı. Nail amca sağ olsun bize hizmet yaptı. Eriği getirdi, su güzel falan getirdi.
1: Misafirlik oldu.
0: Vallahi çok güzel oldu. Akşamımız saat ettik. Teşekkür ederiz. Ölmüşlerinizin ruhuna varsın. Selim Paşa'yı.
1: Sen de kendine iyi bak, işin rast gitsin.
0: Amin inşallah, amin. Selim Paşa'yı aslında tam anlamıyla size gösteremedim. Balık falan da yiyecektim. Balık lokantalarında ama bugün kısmet değilmiş. Siz geldiğinizde limandaki balık lokantalarında manzaralı bir şekilde balığınızı yiyebilirsiniz. Ben birazcık daha kavun ve bamyaları da meşhurmuş. Bak festivalleri falan da olmuş. Ben şimdi burada biraz daha sohbete devam edeceğim. Mithat hiç bana kızma, kusura bakma. Selim Paşa gece pazarında sizleri karşılayayım. Aa, pazarı duyduk da gündüz pazarını. Gece pazarı var mı Yıldız diye sorabilirsiniz. Selim Paşa'da her yaz, her akşam gece pazarı kuruluyor. Evet. Ve çevredeki yazlıkçılar ve çevredeki insanlar ve Selim Paşalılar gidip o pazardan bütün giyeceklerini, ev ihtiyaçlarını falan yiyecek, karşılıyorlar. Pazarı. Yiyecek ne varsa var işte. Pazarda karşılayayım sizi, az daha lak lak yapalım. Selim Paşa gece pazarından Yıldız sizi şu anda karşılıyor efendim. Muhteşem bir pazar. Hafta içi olmasına rağmen kalabalık ki hafta sonu burada hareket edemiyormuşsunuz. Benden söylemesi. Şimdi haftanın 7 günü açık Selim Paşa gece pazarı. Arap Tepe mevki olarak geçiyormuş burası. Akşam 7.30 gibi kurulmaya başlanıyormuş pazar. Gece 12.30'da kapanıyormuş ama gece 12.30'da kapanıyor dediysem yoğunluğa göre kapanış saati uzayabiliyormuş. Bak çanta, takı, toka, şöyle bakın ne güzel kıyafetler varmış orada. Alt üst takımlar, böyle seçebileceğiniz tezgahta ürünler. 85'ten fazla dükkan bulunuyormuş Selim Paşa gece pazarında. 20 seneden fazladır da gece pazarı kuruluyormuş Selim Paşa'da. Peki ne zamanları kuruluyor bu pazar? Çocuklarımızın okulları tatil olduğunda bu pazar kurulmaya başlanıyor. Çocuklarımızın okulları açıldığında da bu pazar bitiyor. Yani yaz aylarında açık ama havanın durumuna göre Ekim'e kadar uzadığı da oluyormuş. İster kendi aracınızla ister toplu taşımayla mutlaka İstanbul Avrupa yakasında Silivri ilçesinde Selim Paşa'da kurulan bu pazara gelin diyorum ben.

0: Sadece kıyafet falan yok. Bakın şöyle. Tütsü. Bak. Ev için aksesuar. Şöyle tuvalet banyo için aksesuar. Merhaba abicim. Bak duşun mu bozuldu? Gel al. Mithat diyecek ki şimdi Yıldız ne yapıyorsun? Yıldız ne yapsın? Yıldız terlik deneyecek, sandalet deneyecek Yıldız. Şöyle al bak. Nasıl duruyor?
1: Bir numara büyük.
0: Bir numara büyük. E numarasını da şimdi seni bekletmeyeyim diye aramak istemedim Mithat'cığım. Şöyle bırakayım. Mesela şunu deneyelim. Şöyle göster bu arada Mithat sen. Şöyle bunu da bir giyeyim hemen. Tabureye otur dedi. Mithat da oturmayınca. El yapımı bu sandaletler. Ben bağlamaya üşendiğim için bağlamıyorum. El yapımı gerçek deri olduğu için. Abi hepsini içeride yapıyor. Bak dikiş makinesi falan da var. Bu şapkalar, bu gördüğünüz kemer falan hepsi gerçek deri. Ayak numaranıza göre, beğendiğiniz modele göre de yapıyor. İsim abi?
2: Serdar Bayezid.
0: Serdar abim. İşin gücün rast gitsin. Benden gelene de indirim yapıver bir zahmet.
2: Herkesi bekliyoruz. Mutlaka gelsinler ki onlara sizden geldikleri için de mutlaka indirimimizi yapacağız.
0: O zaman şöyle son kez bir göz atın. Sonra sizi başka yerlerden karşılayayım.

Selim Paşa'yı bugün açıkçası hani bence fazla gezemedik. Pazara geleceğiz, pazarı da iyice görün diye. İlerleyen zamanlarda tekrar geleceğiz. Ama yine niye baktın öyle? Mithat Ümraniye'de oturuyor ya, Selim Paşa onunla çok uzak. O yüzden bana böyle bakıyor. Bak ne güzel müzik açtılar. Oh!

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
6: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
7: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
9: akımını boost'la. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Hayatının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Uyandıralım. Çıtır külahten ne?

0: O, çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
1: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
0: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
8: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
7: Yani?
8: Seni düşündürmeyen teknoloji.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar

0: güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hakan, nerede kalıyor Messi?

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Pazarı çok ama çok sevdim. Ne ararsanız var. Yani mutlaka ama mutlaka gelinmesi gereken bir pazar diye düşünüyorum ben. Mithat, sen böyle bir pazar olduğunu bekliyor muydun? Hayır Yıldız, böyle bir pazar olduğunu beklemiyordum. Gerçekten çok güzel bir pazardı dedim Mithat. Her bütçeye göre her ürünün alınabileceği bir pazar. 20 seneden fazladır Selimpaşa'da, İstanbul Avrupa yakasında Silivri ilçesinde. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Unutmayın, benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili izleyenler, ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim. Efendim unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ahmet Eren. Üniversite öğrencisiyim İstanbul'da. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum.
0: Ne okuyorsun Ahmet Eren?
2: Bilgisayar öğretmenliği okuyorum.
0: Bilgisayar öğretmenliği.
2: Bu yıl girdim, hazırlık öğrencisiyim de. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Seni tanıyalım.
1: Ben de Öykü. Ben de Boğaziçi Üniversitesi hazırlık okuyorum. Sosyoloji bölümündeyim. Ya ben de çok...
0: Okuldan mı arkadaşlar?
1: Evet, sınıf arkadaşıyız.
0: Sınıf arkadaşı. Daha önce bir tanışıklığınız yok yani.
2: Yok. Sınıf arkadaşıyız. Aynı sınıfta okuyoruz hazırlıkta.
1: 4 haftalık bir arkadaşlık.
0: 4 haftalık evet. Bir arkadaşlık. Güzel bir arkadaşlık olmuş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar sizler şu andan itibaren neysiniz?
3: Rakipsiniz.
1: Rakip. Tabii ki ben sevmiyorum.
0: Kurallarımızı biliyorsunuz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlıyor diyelim. Şimdi ben Ahmet Eren'e sormadan önce seni de tanıdık.
1: Evet, tanıdık.
0: Yeterince tanıyabildik mi seni?
1: Tanımadık mı? Ne anlatabilirim?
0: Nerelisin?
1: Sivaslıyım.
0: Sivaslı
1: evet.
0: Neresi?
1: Gemerek.
0: Gemerek. O zaman buradan Sivas Gemerek'e bol bol selamlar gönderelim sevgili izleyenler. Şimdi... Sizler şu andan itibaren sıkı bir rakipsiniz. Ben Ahmet Eren'e hemen sormak istiyorum. Ahmet Eren, sence kim kazanır?
2: Bence ben kazanırım.
0: Sen?
2: Eminim.
0: Şans bile yok.
2: Kardeşim. Yok.
0: Haydi bakalım. Güzel bir rekabet. Göreceğiz gibi duruyor sevgili izler. Peki.
1: Evet.
0: Evet, senden alalım.
1: Kim kazanacağını mı?
0: Sence?
1: Ben kazanacağım.
0: Sen kazanacaksın.
1: Evet, eminim bayağı.
0: Peki. O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bu kadar mı hazırsın?
2: Hazırım.
0: Hazırım dedi. Sen hazır mısın?
1: Hazırım. Evet, çok hazırım.
0: Peki efendim. Sorum geliyor. Bitkilerin vazgeçilmezi olan barajlarımızı dolduran, az olması kuraklığa, çok olması sel ve heyelana sebep olan doğa olayı nedir? Çift ses geldi, kimdeyiz?
1: Yağmur.
0: Yağmur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş. Olalım sevgili izleyenler, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Basamadı.
2: Öyle oldu, avans olsun.
0: Hızlı bir aksiyon alman gerekiyor. Evet. Bilmekten de öte hızlı olmak çok önemli diyelim. Geldik ikinci sorumuza. Suyu alınmış her türlü yiyecek maddesinin artına ne ad verilir? Evet, bilin bakalım, bunu da görelim.
2: Kuru.
0: Efendim?
2: Kuru.
0: Kuru.
2: Kuru, kuru atık.
0: Kuru. Yanlış cevap ama çok yaklaştın.
1: Posa olabilir mi?
0: Posa. Doğru cevap. Kocaman alkışlıyorum sevgili izleyenler. Öykü'ye göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ahmet Eren.
2: Avans olsun.
0: Ahmet Eren avans olsun diye diye.
2: Olsun abi.
0: Kaybedeceksin. Az kaldı kaybetmene. Son bir soru. Eğer doğru cevap veremezsen verdiğin avanslar seni eleyecek. Haberin olsun. Hatırlatmamızı yapalım. Sevgili izleyenler geldik. Artık 3. sorumuza. Sorum geliyor. Elektrikli motosiklet ehliyeti için 6 yaş sınırı kaçtı? Tek ses geldi.
2: 16.
0: 16. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Eren'e göndermiş. Olalım, avansları çektik artık.
2: Evet.
0: Rekabet başladı diyoruz. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik 4. sorumuza. Çıngıraklı yılanların çıngırağı nerede bulunur? Çift ses geldi.
1: Kuyrukun, ya yani kuyrukunda değil, kuyruğunda.
0: Kuyrukunda bulunur sevgili izleyenler. 20'lik bir puan tablomuzda maalesef Eren'i alkışlarla uğurluyoruz sevgili izleyenler. Bizler Öykü ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Öykü ile birlikte ikinci etaptayız. Öykü rakibi Ahmet Eren'i 3-1'lik galibiyetle eledi diyelim. Neler söylemek istersin Öykü?
1: Eren için gerçekten üzgün değilim.
0: Gerçek.
1: Çok teşekkür ederim elendiği için.
0: Sana
1: böyle
0: avans verdiğini söylemiştin.
1: Ya.
0: Peki sence bu bir avans mıydı yoksa formaliteden
1: yok
0: de böyle?
1: Yok ya, ben ona bir tane sayılık avans verdiğimi düşünüyorum şahsen. Öyle yani.
0: Onun dışında vermediyorum.
1: Yok yok.
0: Şimdi Öykü, seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız var, atasözlerimiz var, efendim deyimlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta sevgili izleyenler. Hazır mısın?
1: Hazırım herhalde.
0: Nasıl bunlarla aran, şarkılarla, bilmecelerle?
1: Şarkılar tamam da yani bilmece
0: bilmeceleri
1: çok...
0: bilemeyebilirim diyorsun.
1: Ya evet.
0: Hiç belli olmaz. Evet. Belki bildiğin yerden
1: umarım
0: gelir
1: yani
0: diyelim.
1: Umarım yani.
0: Sorum geliyor.
1: Hadi bakalım.
0: İlk sorumuz bir şarkı sözü sevgili izleyenler. Gelsin be.
1: Gelsin gelsin.
0: Bu kadar mı gelsin?
1: Çok gelsin.
0: Çok gelsin efendim, sorum geliyor. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar, nindiler söylediler nokta nokta üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, dünya böyle değil, süren başladı.
1: Ne masallar, nindiler söylediler dünya üstüne.
0: Dünya üstüne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım. Bir ufacık da Öykü'den bu şarkıyı duyabiliriz. İyi olduğunu söylemiştin. Kocaman alkışlarım Öykü'ye gelsin.
1: Ne yalan masallar, ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil.
0: Bu kadar mı?
1: Ufalanı...
0: Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin bu bilmeceyi?
1: Çok, evet bakalım.
0: Haydi bakalım, sorum geliyor. Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Süren başladı.
1: Ya neydi bu ya? Bu çok bilindik bir şey.
0: Çok bilindikti. Ne olabilir bu? Süren gidiyor. Hızlı cevap vermen gerekiyor.
1: Aa, ne bu?
0: Ne bu?
1: Şişe falan neydi ya bu?
0: Şişe miydi? Neydi bu? Süremiz...
1: Unuttum ya.
0: Doldu.
1: Bunu bilememiş olmam çok rezillik ama şu an.
0: Limon. Ama olsun. Sağlık olsun diyelim ilk sorumuzun. Ödülünü ben tekrar vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Eren'i boşuna eledik, belki olsa bilirdi.
0: Bilir miydi diyorsun?
1: Belki bilirdi.
0: Belki bilirdi diyorsun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Kendine çok dikkat et.
1: Siz de. Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Yusuf, öğrenciyim. Lise son sınıf öğrencisiyim. 19.
0: 19 yaşındasın.
2: Evet.
0: İstanbul'da yaşıyorum. Okumaya devam ediyorsun.
2: Çalışıyorum ailetten.
0: Hem aynı zamanda çalışıyorsun.
2: Evet, çalışıyorum.
0: Nerelisin Yusuf?
2: Karslıyım.
0: Kars neresinden?
2: Kağızman.
0: Kağızman. Evet, o zaman hemen rakibine geçmek istiyorum. Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk.
0: Diyelim efendim, sizleri tanıyalım.
3: Vahap Gökçek, Malatyalıyım. Kadıköy'de danışmanlık şirketim var. Ümraniye'de oturuyorum. Basınla uğraşıyorum.
0: Evet, hoş geldin.
3: Yarışmacı arkadaşımıza başarılar dilerim.
0: Kolay gelsin diyelim. Şimdi efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Vahap amcam ve Yusuf kardeşim.
2: Evet.
0: Şimdi Vahap amca, evet. Sence kim kazanır?
3: Tecrübelerime güvenerekten ben kazanırım diyorum ama...
0: Sen karşı tarafa şans bile dilemiyormuşsun yani.
3: Bol şans diyorum.
0: Bol şans. Benim karşımda sadece şans olur diyorsun. Evet, Yusuf'a soralım.
2: Ben de diyorum ki hiç hayal almayacak karşımda.
0: Hadi bakalım.
2: Yusuf'a yeneceğim amcayı.
0: Büyük bir iddia. Tamam. Bilen kazansın. İyi olan kazansın diyerek efendim ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım efendim. İlk sorum geliyor. Kabuğundan çıktıktan sonra şekil olarak insan beynine benzetilen besin nedir? Tek ses geldi. Efendim?
2: Ceviz.
0: Ceviz. Doğru cevap. Hocam alkışlarınızı Yusuf'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Vahap amcam.
3: Evet.
0: Basamadım mı? Ne oldu? Biliyor muydun cevabı?
3: Yo, ona sordunuz.
0: Ona sormadım. Ortaya soruyorum.
3: Ben ne biliyorum cevizi?
0: Ama basman lazımdı. Neyse, ikinci soruda bas, tamam mı? Butona basmayı unutma, az önce söyledim. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bal kabağının içinden elde edilen kuru yemiş hangisidir? Bastım mı? Tek ses geldi, tek ses.
2: Kabak çekirdeği.
0: Kabak çekirdeği. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Yusuf'a gönderdi.

0: işte oralım.
1: E bas amca. Basmadın, ses gelmedi.
0: Yok bastım.
1: Bas. Bak senden çift ses gelmesi lazım. Olsun. Bu soru senin için çok önemli. Çünkü eğer bir soruya daha cevap veremezsen otomatik olarak Yusuf seni elemiş olacak.
2: Aynen.
1: Efendim, Yusuf çok iyi gidiyorsun. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Şu anda sevgili izleyenler, geldik artık 3. sorumuza. Sorum geliyor. Türkiye'de 90'lı yıllarda Delikanlım ve Yürü Anca Gidersin gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı kimdir? Evet, henüz tek ses geldi.
3: Sezen Aksu.
1: Sezen Aksu. Yanlış cevap. Kim olabilir? Yürü Anca.
2: Ebru Gündeş.
1: Ebru Gündeş. Yanlış cevap. Yürü Anca Gidersin. Var mı bir cevabın? Hemen geçiyorum. Geçtim Vahap amcama.
4: Delikanlım.
1: Neydi?
2: Yıldız Tilbe.
1: Efendim?
2: Yıldız Tilbe.
1: Yıldız Tilbe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Vahap amcamıza göndermiş olalım Vahap sevgili izleyenler. Vahap
3: amcaya avans verdik.
1: Öyle mi diyorsun?
3: Bir tane avans da bu.
1: Haydi bakalım göreceğiz. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geldik 4. sorumuza. Sorum geliyor. Kuru fasulyenin haşlanmasıyla yapılan zeytinyağlı, üzerine kuru soğan, maydanoz ve limon eklenerek servis edilen yemeğe ne isim verilir? Bir ses geldi. Piyaz, piyaz. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı. Vahap amcamıza göndermiş olalım. Geriden...
3: 3'te mi uzadı, 3'te mi bitiyor?
1: Şimdi aslında seni şu anda takip ediyor. 2-2 beraberlik var. Artık Vahap amcam seni yakaladı. 2'ye 2'lik bir beraberlik var. Artık son...
2: Kartmana göndereceğim.
1: Ohohoho, haydi bakalım. Büyük iddia geldi Vahap amcadan. Şimdi sevgili izleyenler, bir beraberlik söz konusu. Artık son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacımız doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Hazır bir son sorumuzdayız.
2: Hazırım.
1: İlk tamam, önce hazırız. Basan kazanır.
3: Tamam.
1: Ve ilk önce doğru cevabı veren kazanır.
2: Doğru.
1: Sorum geliyor. Gözleri bağlı olan ebenin oyuna katılan öteki çocukları yakalamaya çalıştıkları geleneksel çocuk oyunu nedir? Tek ses geldi.
2: Körebe.
3: Oo, ben bastım amca.
2: Ben de bastım.
3: Sen şimdi
1: evet,
3: bastın. Körebe.
1: İlk önce Yusuf basmıştı. Körebe. Doğru cevap. Hocamın aşıklarımızın Yusuf'a göndermiş olalım. Vahap amca.
2: Ben de bastım.
1: Ama ilk önce ondan ses geldi. Gönderdi.
2: Olur mu? Ben de bastım.
1: Ama ilk önce Yusuf bastı.
2: Neyse fark etmez.
3: Bir dakika.
1: Peki Vahap amca, katılmak da güzeldi. Gerçekten. Efendim biz Yusuf'la birlikte... Nereye gidiyorsun? Dur hemen bir anons verelim. Evet. Evet sevgili izleyenler, biz Yusuf'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yusuf ile birlikte ikinci etaptayız. Yusuf, rakibin Vahap amcayı eledi. Neler evet. Söylemek istersin? Duygularını alalım.
3: Elediğim için mutluyum. Yoluma devam ediyorum.
1: Diyorsun.
3: Hayırlısı.
1: Hayırlısı efendim. Evet. Şimdi Yusuf, seni bu etapta 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak bu etapta. Hazır olduğun zaman başlamak istiyorum. Bu arada her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta Yunus. Hazır mısın?
3: Hazırım.
1: Duyamadın?
3: Hazırım.
1: O zaman ilk sorum geliyor efendim. Bu bir bilmece. Evim yerin altındadır, dikenim hep sırtımdadır. Süren başladı.
3: Kirpin.
1: Kirpi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Hızlı cevap verdin. Daha süremi başlatamadan cevabı
3: evet.
1: Almış olduk. Kolay bir bilmece geldi o zaman senin
3: evet,
1: için.
3: Evet, kolaydı.
1: Geldik ikinci sorumuza. Bin dost az, nokta nokta düşman çok. Süren başladı.
3: Bir daha alabilir miyim soruyu?
1: Süren geçiyor. Bin dost az, nokta nokta düşman çok. Süren geçiyor. Dolmak üzere. Hızlı cevap bekliyoruz.
3: Bir düşman çok.
1: Efendim?
3: Bir düşman çok.
1: Bir düşman çok. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet. İki soruda iki de iki yaptık. İkinci sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu. Efendim. Bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı
3: şu an iki soruyu garantiledim değil mi?
1: İki soruyu garantiledin. Tamam. Eğer bu soruyu da garantilersen ve yani doğru cevabı verirsen üçüncü etaba geçme hakkı kazanacaksın. Yusuf.
3: Evet hazırım.
1: Sorum geliyor. Bu bir şarkı sözü. Ateşini yolla bana nokta nokta içindeyim bilmesen de daha daha sokul bana, benim sana geldiğim gibi bana gelmesen de. Biliyor musun?
3: Ateşini yola bana, nokta nokta içindeyim.
1: Ne içindeyim? Süren başladı.
3: Harabe içindeyim.
1: Efendim?
3: Harabe.
1: Harabe yanlış cevap.
3: Kaç saniyem var?
1: Doldu.
3: Ateş. Ama soruyu anlamadım ki ben.
1: Ama 10 saniyem vardı. Ateşini yolla bana, kor alevler içindeyim. Olsun Yusuf, sağlık olsun. Biliyor muydun bu şarkıyı?
3: Yok, bilmiyordum.
1: Bilmediğin yerden geldi diyelim.
3: Evet.
1: Ben hemen iki sorunun ödülünü sana vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde
3: kullanman. Teşekkür ediyorum.
1: Güzel bir şeyler söylemek ister misin?
3: Çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal.
3: Tamam, iyi günler.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Biraz sessizsin sen bugün.
1: Ben yokum orada.
0: Asıl ben bugün yok.
1: Ben bugün yokum. Seni tanıyalım. Şevval Kızıltepe, İzmit'ten geliyorum. Hı-hı. İzmitliyim aslen.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin Şevval Kızıltepe. Kaç yaşındasın Şevval Kızıltepe?
1: 21 yaşındayım.
0: Ne okuyorsun Şevval Kızıltepe?
1: Fizyoterapi ve rehabilitasyon okuyorum.
0: Heyecanlısın sanki, evet, Şevval Kızıltepe.
1: Arkadaşıma kazandırmaya geldim aslında.
0: Allah Allah. Yani burada biz rekabet görmek istiyoruz. Rekabet, yani
1: rekabet ederim ama.
0: Bay bay diyoruz sanki.
1: Rekabet ederim ama daha çok arkadaşım.
0: Arkadaşım daha mı iyi olduğunu düşünüyorsun. Ama sen önce kendine inan, kendine güven. Anlaştık mı? Şevval Kızıltepe. Hemen rakibine geçmişim. Arkadaşsınız yani.
1: Evet.
0: Aynı okuldan mı?
1: Aynı okuldan.
0: Her şeyi sana sordum. İsmini sordum tabii o zaman. Evet, seni tanıyalım.
2: Melis Özmen, Trabzonluyum, Bursa'dan geliyorum. Hı-hı. Burada okuyorum.
0: Burada bu kadar. Bu kadar. Aynı okuldasın.
2: Aynen,
0: aynı
2: sınıf arkadaşıyız.
0: Sen de fizyoterapi okuyorsun. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Senin hakkında dedi ki arkadaşım benden daha iyi.
2: Teveccüh, kesinlikle böyle bir şey yok bence. Aynıyız ya, öyle.
0: Öyle mi?
2: Aynen, biz böyle makarasına geldik, eğlenelim.
0: Eğlenelim. Peki inşallah bol bol eğlenirsiniz. Eğlenirken de bol bol kazanırsınız diyelim. Arkadaşlar kurallarımızı biliyorsunuz. Evet. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Evet. Şevval Kızıltepe. Kim
1: başarılar
0: kazanır?
1: Diliyorum. Yani kendime genel kültür konusunda hiç güvenim yok ama elimden gelenin en iyisini yapacağım.
0: En iyisini yapabileceğine inanıyorum. Evet, süper, inanman çok iyi oldu. İnanmasaydın zaten neler olurdu kim bilir. Evet Melisa.
2: Efendim.
0: Kim kazanır?
2: Bakacağız, göreceğiz yani. Birazdan öğreniriz zaten.
0: Peki efendim, o zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Soru geliyor, butonlara basmayı aman aman unutmayalım diyelim, sorum gelsin. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boyaya ne az verilir efendim?
1: Sıva.
0: Tek ses geldi.
1: Sıva.
0: Sıva. Yanlış cevap, sana geçti.
1: Alçı.
0: Yanlış cevap.
1: Bilmiyorum.
0: Hadi bu yapılır böyle.
1: Pas, bilmiyorum.
0: Pas mı?
1: Bilmiyorum, boya,
0: İlk
1: alçı.
0: İlk sorudan daha.
1: Vallahi öyle oldu.
0: Olmasın böyle ama. Boyanın genel adını yaparlar ya duvarlara. Nedir o?
1: Badana.
0: Badana. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şevval Kızıltepe'ye gönderelim efendim. Evet, bayağı tezahüratlar da senin hakkında geliyor bayağı. Takipçilerin de var burada Kadıköy'de değilim efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza. Melisa, geliyoruz efendim. Ayran yapımında kullanılan geleneksel aletin adı nedir?
3: Örnek veremiyorsun.
1: Yayık.
0: Efendim?
1: Yayık.
0: Yayık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım. Sever misin ayran?
1: Çok severim.
0: Hangisini?
1: Çok severim. Aa, babaannemin yaptı.
0: Babaanne nasıl yapıyor?
1: Tarkı. Ekşi yapar, güzel yapar.
0: Yok, nerede yapar?
1: Evde, yayıkta işte.
0: Ha, yayıkta. Babaannen nereli?
1: Trabzonlu.
0: O da Trabzonlu.
1: Evet.
0: Sen nerelisin?
1: Trabzonlu.
0: Sen de Trabzonlu. Süper efendim. Evet, 2-1'lik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var efendim. Geldik üçüncü sorumuza. Doğum sonrasında yeni annelere ve misafirlere ikram edilen içeceğin adı nedir?
1: Lohusa şerbeti.
0: Lohusa şerbeti. Lohusa şerbeti. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Kaç kaç olduk? 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik dördüncü sorumuza. Güvenliği sağlamak için dolaşan polis, jandarma ve askerlere ne ad verilir?
1: Güvenlik mi?
0: Güvenlik, yanlış cevap. Dolaşırlar ya bu polislerimiz, askerlerimiz, jandarmamız. Ne yapar?
1: Devriye.
0: Efendim?
1: Devriye.
0: Çok yaklaştın. Ve devriye, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şevval Kızıltepe'ye gönderelim efendim. 2-2'lik bir beraberlik söz konusu sevgili izleyenler. Bu etabımızın son sorusundayız. Bu sorumuza doğru cevap veren yarışmacımızla birlikte ikinci etaba geçeceğiz. Sorum geliyor.

0: İkilik bir puan tablomuz var. Şebal Kızıltepe dediğin oldu. Dediğin yapmış oldun. Sezer'in elisin gerçekten.
1: Dediğim dedin
0: efendim. Bizler Melisa ile birlikte ikinci etaba geçelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Melisa ile birlikte ikinci etaptayız. Melisa rakibi Şevval'i 3-2'lik bir puan tablosuyla eledi. Melisa neler söylemek ister?
1: Çok iyi ilerledi. Tebrik ediyorum arkadaşımı. Seviyorum onu. İnşallah
0: çok
1: güzel.
0: Çok iyi yenmedin mi?
1: Ben de çok iyi yendim, o da çok iyi yarıştı. Ne diyeyim?
0: Evet, ikiniz de güzel yarıştınız.
1: Evet, güzeldi, eğlenceliydi.
0: Yemeyelim. Öyle. Şimdi Melisa, bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca bakalım. Hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda atasözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Hı-hı. Boşluk doldurmalı, bilmecemiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta efendim. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta Melisa. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
1: Başlayalım
0: mı Melisa?
1: Hadi başlayalım.
0: Hayat nasıl gidiyor bu arada? Yani
1: güzel gidiyor, normal.
0: 2 yıldır okuyorsun. Ne kadar süren kaldı?
1: 2 yılım kaldı.
0: 2 yılın kaldı. Bitecek gibi mi duruyor? Dersleri
1: canım
0: nasıl?
1: Ya iyiyim.
0: İyisin.
1: Hallederim.
0: Peki. Daha da uzatmadan direkt tamam. Hızlıca yarışmayı da soğutmadan tamam. Yarışmaya geçmek başlayalım. İstiyorum efendim. Sorum geliyor. İçinde bir akrep var, zarar vermeden dolanır. Süren başladı.
1: Saat mi?
0: Saat. Doğru cevap Saat. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Melisa kazanmış oldu sevgili izleyenler. Evet Melisa, iyi gidiyorsun.
1: Teşekkürler.
0: İkinci sorumuzdayız. Bir şarkı sözümüz var.
1: Tamam.
0: Nasıldır herhalde şarkılarla?
1: Ya, bu zamanın şarkısı olursa iyiyim.
0: Yani bence bu zamanın.
1: Hadi bakalım, hadi bakalım.
0: Sorum geliyor efendim. Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok en son
1: gün bile.
0: Nokta nokta.
1: Tarih bizi yazana kadar.
0: Kocaman daha süreni başlamalı sevgili izleyenler. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım ve Melisa'dan da bu şarkıyı ufacık
1: yok
0: da olsa
1: ya, çok kötü, çok
0: duyarız.
1: Kötü.
0: Evet, Melisa'ya kocaman alkışlarla.
1: Valla gel beraber.
0: Pazara kadar
1: değil mezara kadar. Giderim senle fizana kadar.
0: Ayrılmak yok.
1: Yeterli valla yeterli.
0: Evet sevgili izleyenler, televizyonların sesini şimdi evet. Birazcık arttırabiliriz. Melisa şarkısını bitirdi diyelim. Şaka yapıyorum Melisa, alındın mı?
1: Çok doğru bir şakaydı. Yerinde bir şakaydı yani.
0: Evet Melisa, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun. Artık bu etabımızın son sorusundaysın. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen üçüncü etap sana artık açılmış olacak.
1: Tamam,
0: sorum geliyor. Tamam. Azı nokta nokta çoğu zarar. Süren başladı.
1: Azı fayda çoğu zarar.
0: Yanlış cevap, değiştir hızlı.
1: Azı.
0: Süremiz olmak üzere, süremiz.
1: Azı.
0: Doğdu. Azı.
1: Karar.
0: Çoğu zarar demişler.
1: Demişler, doğru, evet. Biliyordum, bilmiyor değilim.
0: Ama...
1: Nazar.
0: Kim nazar etti sana? Şevval mi?
1: Kötü insanlar, ne bileyim.
0: Şevval mi?
1: Hayır, o iyi bir insan.
0: İyi mi?
1: Evet.
0: Peki, hadi öyle olsun. Evet, maalesef
1: kafir,
0: seni...
1: Kafir. Güzeldi.
0: Elini boş göndermiyorum. Yaşasın. Ben hemen...
1: Teşekkürler.
0: İki sorumuzun ödülünü sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir şeyler söylemek ister misin Melisa?
1: Yok, teşekkür ederim. Gelin
0: güzel
1: size yarışın.
0: Hoşça kal.
1: Güle güle.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Rümeysa Ayşe Dağcı, Marmara Üniversitesi PDR okuyorum, 2. sınıfım. Aslen Çorumluyum, öyle.
0: Evet. Rümeysa, hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Arkadaşlar. Evet, sınıftan arkadaşız.
0: Çok güzel, sınıf arkadaşı, güzel rakip olurlar genelde. Evet, seni tanıyalım.
1: Ben Fatma Göze Kaplanoğlu. Ben de Marmara Üniversitesi'nde PDR okuyorum, 3. sınıfım.
0: Arkadaş 2. sınıf, sen 3. sınıf.
1: Üçüncü sınıf.
0: İkidesin sanki.
2: Ay heyecanım.
0: Ay aman.
2: 300. Üçe yeni
0: var. Üç olduk.
1: Üç olduk, o hala farkında değil.
0: Daha olayın heyecanıyla tabii.
2: Hayatta adapte olamadım. Üçe henüz de onunla verelim.
0: Olsun, olsun diyelim. Evet Gözde, bu kadar mı? Sen nereliydin?
1: Bu kadar. Erzincanlıyım ben.
0: Hoş geldiniz. Sefalar.

0: istediğiniz arkadaşlar. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Biliyoruz, evet. Butonlara basmayı unutmayalım. Ve sizler şu andan itibaren...
1: Rakibiz.
0: Kim kazanır göze?
1: Yani inşallah ben kazanırım.
0: Diyorsun.
1: Rümeysa'yı devireyim şöyle bir.
0: Peki Rümeysa.
2: Şu an bu konuştu. Sözleri beni gaza getirdi. Göreceğiz.
0: Bu benim için yeterliydi diyorsun.
2: Bu benim için yeterli. Senden beklemez.
0: Peki.
1: Yemem.
0: Haydi bakalım. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor efendim. Çedar hangi gıdanın bir türüdür? Tek ses geldi göze.
1: Peynir.
0: Peynir doğru cevap heyecanını açıklarımıza Göze'ye göndermiş olalım. Sevgili izleyenler sen niye heyecanlı şey yapıyorsun
2: alkışlıyorsun? Bilmiyorum.
0: Rakibin o seni.
2: Ama seviyorum arkadaşımı.
0: Ama
2: onun başarısını her zaman
0: kaybediyorsun.
2: Olsun bazen insan fedakar olmaz.
0: Çok. Hangi burç? Sen çok dengesin.
2: Terazi.
0: Terazi. Gerçekten bir terazisin sen şu anda. Dengeyi sağlayamadın.
2: Evet.
0: Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Rümeysa ve Göze şu anda geldik. İkinci sorumuza hızlı bir soru olacak. Hızlıca cevap vermenizi sizlerden bekliyorum diyelim. Sorum geliyor. 60 saniyeyi ne denir?
1: Dakika.
0: Çift ses kimdeydi? Bas bakayım bir kere.
1: Ben bastım.
0: Çift ses Rümeysa.
2: Dakika.
0: Dakika doğru cevap kocaman alçıklarımızı Rümeysa'ya göndermiş olalım. Eğer butona basmadan cevap verirsek karşınızdaki rakibimiz de komple vermiş oluruz diyelim efendim. İkinci sorumuzu da bire birlik bir eşitlikte geçmiş oluyoruz. Geldik 3'e. Tamirci çırağı ve bu son olsun gibi şarkılarıyla tanınan dedik.
1: Cem Karaca.
0: Doğru cevap ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Tamirci çırağı ve bu son olsun gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçımız kimdir Cem? Cem Karaca doğru cevap. Evet.
2: Senin bitirdiniz mi?
0: Evet, sen doğru bildin. Sen aldın puanı. Rahat olabilirsin. Kimseye kaptırmayacaksın. Rakibin asla basamıyor şu anda. Evet, Rümeysa'yı kocaman alkışlarımıza gönderelim. Sevgili izleyenler, kaça kaç olduk? 2'ye 1'iz. Ne oldu Göze? Basamıyorsun.
1: Evet, hızlı davranamıyorum.
0: Ya bak rakibi nasıl hızlandırdın sen rakibini görüyor
1: musun? Çok büyük konuştum işte, yiyorum sürekli.
0: Yemem ama daha 2 sorumuz daha var. Sorum geliyor. Derede hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
1: Bolu.
0: Bolu doğru cevap kocaman alkışlarımızı yaptık. Kocaman alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım efendim. 2'ye 2'yiz, bir beraberlik söz konusu. Artık birinci etabımızın son sorusundayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte ikinci etaba geçeceğiz diyelim. Sorup geliyor. İğne, iplik ve benzeri şeyleri almak için gidilen eskiden daha... Durdum.
1: Tuhafiye.
0: Eğer sorumu bitirmeden basarsa... Bastığı kadarını duyar yani. Bastığı yere kadarını duyar. Bu bir his. Gerçekten.
2: Gerçekten bu arada. Bana öyle dediğiniz için.
0: Şu an bir cevabı duyalım. Eğer tuhafiye doğru cevapsa.
1: Tuhafiye dedim.
0: Tuhafiye. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. İğne, iplik ve benzeri şeyleri almak için gidilen eskiden daha yaygın olarak bulunan işletmelerin adı nedir olacaktı sorumuz. Tuhafiye doğru cevap. Eğer sevgili izleyenler tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sorum bitmeden basarsanız bu risk size ait. Şayet sorum bitmeden bastınız ve doğru ya da yanlış cevap verdiniz bu risk. Siz kendiniz alıyorsunuz.
2: Ben biraz yanlış anlamışım.
0: Olsun, sağlık
2: bitirince
0: olsun.
2: Bitirince cevap diyelim. Vermemiz gerekiyor gibi anladım ilkinde.
0: Olsun, sağlık olsun. Rümeysa, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Çok teşekkür ederim. Benim için de farklı bir deneyim oldu şu an. Eğlendim de yarışırken. Arkadaşımı da tebrik ediyorum.
0: Bizler de teşekkür
2: ederiz. Tebrikler ederim. Göze.
0: Bizler efendim Göze ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Göze ile birlikte ikinci etaptayız. Göze rakibi Rümeysa'yı 3-2'lik galibiyetle eledi. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
1: Ezdim geçtim diye. Ağlıyor başka da.
0: Evet gerçekten. Bakalım yenilseydi de böyle konuşabilecek miydin? Çok büyük konuştun dedin. Az önce az kalsın yeniliyordu. Evet. Ayıp değil mi arkadaşına? O senin
1: biraz
0: için
1: ayıp
0: seni
1: ettim
0: alkışladı ama.
1: Olsun.
0: O arkadaşı seni alkışladı.
1: Sen alkışlamaktan kaybettin.
0: Evet sevgili Rümeysa, buradan arkadaşlarını tekrardan gözden geçirmeni tavsiye ediyorum ben. yine de sen bilirsin. Göze'yi azıcık tanımış oldun şu anda. Evet Göze, şaka baka bir yana. Bu etabımızda seni bekleyen 3 adet sorumuz var. Üçü de, evet. Üçünden bazıları boşluk doldurmalı. Bazıları bilmece, şarkı sözlerimiz, atasözlerimiz olacak bu etapta. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz, deyimlerimiz, atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mısın?
1: Tamam. Bilmeceden biraz korkuyorum.
0: Yani. Korkuyor musun?
1: Evet.
0: Biraz mikrofonu yakın tut.
1: Tamam.
0: Seyircilerimiz seni duyabilsin. Göze.
1: Tamamdır.
0: Çok mu korkuyorsun bilmeceden?
1: Evet.
0: Umarım korktuğun yerlerden
1: umarım
0: gelmez.
1: Umarım kolay gelir.
0: Umarım. Sorum geliyor. Ne hikmetse ilk sorumda bir bilmece sevgili izleyenler. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: O oda içinde, o da onun içinde. Süren başladı.
1: O oda içinde, o da onun içinde.
0: Ne olabilir?
1: Bilmiyorum.
0: Bakarız o şeye. Neydi o? Süren geçiyor. Sabahları bakarız.
1: Ayna.
0: Ayna. Ayna doğru cevap sevgili izleyenler. Kocaman alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım. Bak çok korktun gibi olmadı.
1: Evet.
0: Ve ilk sorumuzun ödülünü de Göze bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Aşkın kanununu yazsam yeniden. Kimi nokta nokta yer alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden. Kimi senin gibi el olur gider.
1: Aşkın kanunu yazsam yeniden.
0: Başladı. Biliyor musun?
1: Kimi senin gibi nasıldı ya?
0: İstersen ritimlerle söyle. Belki
1: kimi
0: öyle aklım.
1: Senin gibi el yok. Nasıldı bilmiyorum.
0: Nasıldı?
1: Ya.
0: Hatırlaman lazım. Süremiz.
1: Bitti mi?
0: Dol.
1: Şarkıyı bilmiyordum ya.
0: Ama o kadar biliyormuş gibi söyledin ki gerçekten.
1: Kimi senin gibi el olur gider falan.
0: Kimi umutları el alır gider.
1: Ya ben
0: biliyor muydun?
1: Şarkıyı bilmiyordum.
0: Bilmiyor muydun?
1: Yani.
0: Bundan sonra git ilkisi bu şarkı dinlemek olsun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben hemen ilk sorunun yani korktuğum bilmecenin ödülünü evet. vermek istiyorum.
1: Teşekkür
0: Göze,
1: ederim.
0: Güle güle güzel günlerde kullanmak dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin Göze?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Kimi insan hayallerini erteler. Kimi insansa bir gün direksiyonun başına geçip hayatının yönünü değiştirir. Tuğçe Bayram, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmeyen güçlü bir kadın. Bugün direksiyon başında kendi yolunu çizen ve hayatın getirdiği sorumluluklara rağmen içindeki sesi susturmayan Tuğçe Bayram'ın hikayesine konuk oluyoruz.

0: Merhabalar, ben Tuğçe Bayram, 32 yaşındayım. Bir tane evladım var, 13 yaşında. Hayallerimin peşinden koşmaya karar verdiğim gün taksici olmaya karar verdim. Çünkü taksicilik benim hayalimdi. Kadın taksici olmayı şu sebepten çok istedim. Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
1: İlk başta bir yadırgadım, yani nasıl olacak yani, burası barlar sokağı. Şimdi burada burası biraz normal değil yani. Onun için yapar mı yapamaz mı diye ben endişeye kapıldım yani şahsen. Ama becerdi. Yani erkek gibi kadın.

aa kadın taksici, aa işte selamünaleyküm dayı deyip de aa kadın kusura bakmayın pardon deyip yolculuk yapan müşterilerim var. Dolayısıyla bu heyecan beni biraz daha mesleğime karşı beni aşık ediyor diyebilirim. Aslında aşçıydım. 9 tane sertifikam var. Ama mutfakta olmak beni mutlu etmiyor. Çünkü neden? Hayallerim varken bir köşede, hayallerimi gerçekleştirmek için zamanımız kısa. Dolayısıyla ne kadar hayatta kalırız bilmiyorum. Hayallerimin peşinde koşmayı daha çok tercih ettim mesleğimdense. 13 yıllık zaten bir hayal vardı. Hayalimin artık gerçekleşmesi gerekiyordu benim yönümde. Artık yemek yapmak da bana ızdırap gibi geliyordu. Ben direksiyon başında olmam gerekiyor, araba kullanmam gerekiyor dedim. Çünkü öyle bir yapım var. 40 derece ateşim çıksın, bana birisi desin ki Tuğçe bir yere gidiyoruz. Arabayı ben kullanacaksam neden olmasın deyip çıkan bir insanım.

Ailem taksici. Zaten çoğu dayım taksici. Eşim taksiciydi ve eşimin ailesi taksici. Dolayısıyla onlardan gelen bir alışkanlık ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Aslında taksiciliği istememin sebebi şu. Onca insanla karşılaşıyoruz. Onca insan derdini döküyor. Giderken kısa mesafe de olsa, uzun mesafe de olsa insanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz. Bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz. Dolayısıyla sosyal bir yapım var. İnsanlarla çok çabuk bağ kurabiliyorum. Müşterilerim benim için müşteri değil. Yani para kazanacağım bir kapı değil. Aslında abim, kardeşim, ablam. Bunlar da çok önemli.

Öncelikle şöyle söyleyeyim, panik atak hastasıydım. İlk direksiyon başına geçtiğimde ellerim, ayaklarım titredi. Dedim ki tamam Tuğçe, sen bu arabayı kullanamayacaksın. Sonra oğlum bana güç verdi. Dedi ki anne, en büyük hayalin zaten araba kullanmaktı. Yani şimdi kullanmalısın. Ben senin arkandayım. Sana inanıyorum dedi. Ve araba kullanmaya başladıktan sonra panik atağımı yendim. İlaçlarımı bıraktım. Tamamıyla şu anda hani usta şoförüm demeyeyim ama en azından dikkatli, bilgili şoförüm diyebilirim. Erkeklerin egemen olduğu bir meslekte çalıştığımın farkındayım. Yalnız şöyle bir şey var. Yani her işi de erkek yapamaz. Yani kadınların da yapabileceği, kadınların da başarabileceği meslek dalları olmalı. Aslında erkeklerin işi zor ama biz kadınlar olarak erkeklere başardığımızı gösterirsek bizim yanımızda olurlar, destek olurlar. Yani bu da çok güzel bir şey olur. Aslında erkek kadın ayrımcılığını bir yerde bitirebiliriz. Bir gün selamun aleyküm dayı diye geldi müşteri. Ona sonra pardon ya işte bayan özür dilerim falan dedi. Aslında tepkiler çok şaşırtıcı. İyi tepkiler de alıyorum. Çok heyecanlananlar da oluyor. Bir bakıp bir daha bakanlar da oluyor. Aslında eşlerine bak kadın taksici deyip yoldan yürürken övgüler de alıyorum. Ama şöyle bir yapı da var maalesef. Bu yapıyı kırmak işte amacımız. İşte ya ne işin var ki senin takside? İşte direksiyon başında zor olmuyor mu? Aman kızım ya aslında sen bu işi bırak diyenler de oluyor. Aslında ben onlara inat bırakmayacağım. Onlara inat çalışacağım. Onlara inat direksiyondan ayrılmayacağım.

0: Çok şahit oluyorum yani. Oradan geliyor kadın, el sallıyor bunu. Tanımadığı halde. Arabada oturuyor ya. El sallıyor, beraber gidelim diyor. Tabii burada tercih var, burada tercih. Yani burada sıra var ama aynı zamanda tercih de var. Ondan sonra alıp gidiyor. Hoşuna gidiyor müşterilerimizin. Ay nasıl olur falan filan. Nasıl, çok iyi, hoşlarına gidiyor. Bol bol da bahşiş alıyor yani.
1: Herkes erkekle gitmek istemiyor yolculara. Bayan müşterinin potansiyeli çok daha fazla oluyor. Yardımcı oluyor. Bayanlar çekiniyor erkeklerden, bazı bayanlar. Bu konuyla ilgili bayan taksicilerin artması çok iyi olur aslında.
2: Geçenlerde unutamadığım bir yolculuk yaptım. Şöyle, bir abi geldi, bindi. Kısa mesafeydi. Aslında hiç taksi aklında bile yoktu. Gidecekti yani. 2 dakikalık bir mesafe. O ara şarkı çalıyor. Dedi ki ya sen sür dedi, gez dedi. Ondan sonra sürdüm, bir baktım ağlıyor. Şarkı söylüyor. Dedi devam et dedi sen, gez. Gezdim. Sonra onu indirdim. Ben ağlamaya başladım. Öyle bir duygu yaşadım. Yani gece çalışmak aksine beni korkutmuyor. Aslında patronumla bu sebepten dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Gece çalışmamı istemiyor. Ben de diretiyorum, gece çalışmak istiyorum diyorum. O alacağım risklerin farkında. Ama ben aldığım risklerin farkındayım. Böyle ilerliyor.
3: Dinleneceğiz kendi aramızda. Ha. Şimdi ben bugün onu dinlendireceğim.
1: Cumartesi Ercan gelmeyecek?
3: De, yok. Cumartesi günü de o beni dinlendirecek.
1: Sen çalışacaksın yani.
3: Evet, çalışacağım.
1: Gece de çalışacaksın.
3: Evet. Ama zaten gece çalışıyor değil mi zaten?
1: Yani bu gece sabaha kadar çalışacaksın, doğru mu?
3: Evet.
1: Ha,
3: ama
1: tamam.
3: Ama 3'te kapatıp sabah tekrar geleceğim.
2: Şöyle 6 yıl önce kanser teşhisi koyulduğu zaman bana aslında bütün hayallerimi sıfırlamıştım. Hayallerimi gerçekleştirmemek için bir rafa kaldırmıştım. Ama sonra ömür kısa. Bunu atlatmaya çalıştım. Karşımdakilere ben ağlarken içimden güldüm. Benim böyle bir yapım var zaten.

Yani hastalık benim için artık şu anda bir hastalık değil. Ben her şeyi atlatabilirim, her şeyin üstesinden gelebilirim. Şöyle örnek vereyim. Bir insan çok zenginken batabiliyor. Battığı yerden de çıkabilir. Şimdi ben de kendi hayatımda yaşadıklarıma rağmen batmış sıfırdan başlayan bir insanım.

Bir anne olarak aslında biraz zor oluyor. Çünkü erkek evladı bir şekilde arıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? İşte müşterim var. Tamam anneciğim sonra arayayım. Ama eve gittiğimde, kapıdan içeri girdiğimde yani öyle bir sarılıyor ki bana. Yani başardın, seninle gurur duyuyorum, güçlüsün. İşte yolculuk yaparken yanımda bir yere gidiyoruz mesela. Taksiciler korna çalıyor. Aa anne seni de herkes tanıyor. İşte bir duraktan geçiyoruz. Aa işte Tuğçe merhaba dedikleri zaman ya bunlar da mı seni tanıyor? Müşterilerimle denk geldiğim zaman aa işte ne kadar sevilen bir insansın diye gurur duyduğunda çok seviniyorum evladım açısından da. Şimdi bir karı koca yürürken ya ne işi var bu kadının taksicilikte derse kadın, erkek de laf söyler. Ama bir kadın olarak ya ne kadar güzel, çok hoşuma gitti. Ya kadın taksici ekmeğini taştan çıkartıyor. Gece demiyor, gündüz demiyor. Aldığı risklerin farkında. Ama alkollüleri taşıyoruz. Ama okuyanları taşıyoruz. Ama bir meslek sahibini, savcıyı, polisi taşıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ben aldığım risklerin farkındayım. Sadece hem cinslerimden destek bekliyorum. Yolda görüyorlar mesela, erkeklerde çoğu kez sinyal vermiyorlar, üstüme sürüyorlar, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapmayın bunu, destek olun. Gayet güzel bir şekilde bu ülkede kadınların da var olduğunu bize siz gösterin. Bize siz destek olun. Müşterilerimden abla çalışıyor musun bugün? Abicim çalışıyor musun bugün? Kardeşim bugün çalışıyor musun, beni alır mısın diye tepkiler görüyorum. Özel müşterilerim de var. Allah razı olsun onlardan. Beni hiç bırakmıyorlar. En büyük desteği onlardan görüyorum. Çok da mutluyum bu açıdan.

Taksicilik konusunda ailemin desteği hiç olmadı. Beni bıraktılar tek başıma. Kararlarımı kendim alan bir insanım. Çünkü hayallerimi ertelemeyeceğimi ve artık kimsenin benim yolumdan döndüremeyeceğini ilk önce kendime aşıladım. Dolayısıyla ailemden bir destek beklemiyorum. Sağ olsunlar, canları sağ olsun. Balonunu kaçırmış bir Tuğçe vardı. Geçmişteki eski Tuğçe'den bahsediyorum. Ama içinde hep balonunu tutma heyecanıyla kendi olan bir Tuğçe'ye kavuştu. O yüzden ona hoşça kal diyorum. Yeni Tuğçe'ye de hoş geldin diyorum.

0: Hey! Dondur dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
1: Biz de alışverişe atlayın.
0: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
2: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
1: Mesela ben bahar alışverişi yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
3: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Haydi gel, haydi
6: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o hacimi. Kim tutar seni?

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlamış. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Motorola. Kim tutar seni?

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa
5: yaşanacak.
4: Tam da
5: lezzetli. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş'umuş...

0: yaratıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Metrekare'de bu bölüm Ömerli'deyiz. İç mimar Onuray Genç'in tasarladığı 300 metrekare büyüklüğünde postmodern ve art deco izlerinin hakim olduğu bu villanın detaylarını gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben iç mimar Onur Aygenç. Bugün Çekmeköy, Ömerli kasaba konaklarındayız. Daha önceden de size burada yaptığım bir villayı anlatmıştım. Bugün de yaptığım villalardan sonuncusunu anlatacağım. Şu an Keklik Villası'ndayız. Ev sahiplerini daha önceden de tanıyorum. Kendilerinin doktor bir aile, kendilerinin klinik projelerinde çalışmıştık. Şimdi de sıra ev projelerine geldi. Burası yaklaşık 300 metrekare net alana sahip 3 katlı bir villa diyebiliriz. Şu anda salonundan konuşuyorum. Genel üslup olarak evde her zaman alışık olmadığımız bir kimlik yaklaşımı denedik. Hem estetiğin farklı üsluplarına yaklaştık. Hem de çok cüretkar şekilde renk kullanımına gittik bu villada. Mekana ilk girdiğimizde bizi bir antre karşılıyor. Antremizde bir depolama alanı, portmanto bulunuyor. Bu portmantonun art deco diyebileceğimiz tarzda bir kulp ve kapak detayı sizleri karşılıyor. Hemen karşısında ise onlara özel tasarladığım mermer, blok mermerden bir dresuar bulunuyor. Ve dresuarın üzerinde de benim çok sevdiğim bir heykel olan Sema Direk Kanatlı Zaferi Nike heykeli var. Heykelle birlikte mermer blok dresuarda çok monumental, çok anıtsal bir duruş sergiliyor. Ve üzerindeki aynalarla birlikte her seferinde oraya yani kendisine bakılmasını hoş karşılayan bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Antep'e karşılaştığımızda sağ tarafımızda bir misafir odamız var. Bu misafir odası da daha çok otel konseptine yakın olarak yaptık. Ve burada kendi depolamaları, şifonyerleri ile birlikte gayet rahat edilebilecek bir şekilde dizayn ettik. Yatak başlığını ve bazasını çift renk deri olarak kullandım. Taba rengi ve ekru renk bir deri. Bunu aynı zamanda yatak başlığında bir betondan bir niş ve aynı zamanda koyu renk denge dolap kapaklarıyla bir bütünsellik yakalamak istedim. Buradaki renk paletine baktığımızda ekru, taba ve koyu rengeden ahşaptan kahverengi ve bejlerden oluşan bir renk paleti oluşturduk diyebiliriz. Fakat hemen karşısında misafirlere özel yaptığımız dolapta daha çok hafif bir su yeşili, RAL 7033 gibi bir su yeşili dolap kullandık ki o kahverengiliği biraz kıralım. Aynı zamanda kulpları da parlak kullandık ki mekanın o matlığını biraz parlaklıkla dengelemiş olmak istedik. Aynı zamanda yatağın ön kısmında da bir bench, bir puf bulunuyor. Bu da hafif bir puf olduğu için gelen misafirler istedikleri gibi mekanda hareket ettirip kullanabiliyorlar.

antreden devam ettiğimizde solda bir hobi ve aktivite odası var. Burada da yine depolamaya önem verdiğimiz için televizyona entegre bir dolap ünitesi, TV ünitesi ve karşısında aynı zamanda uzanıp da TV seyredilebilecek veya yatak olarak da kullanılabilecek modüler bir koltuğumuz bulunuyor. Evin en küçük metrekareli odası olduğu için hobi odası. Buradaki renklerin her birini gayet pastel ve sündürülmüş olarak kullandık ki bizim üzerimize gelmesin, her biri birbiriyle armonik bir şekilde devam etsin diye. Burada da su yeşilinin başka bir versiyonunu TV ünitesinde görebiliyorsunuz. Fakat burada hemen karşıya baktığımızda, kanepemize baktığımızda kanepemizde keten ve somon pembe renklerinin de yeşille olan dansını görebilirsiniz. Bunların ortasında da meşe kaplama bir sehpamız oranın fonksiyonelliğini daha da güçlendirmiş oluyor. Salona gelmeden önce sağ tarafımıza baktığımızda aşağıya ineceğimiz ve yukarıya çıkacağımız merdivenleri görüyoruz. Ben burada inşaat firmasının bize teslim ettiği küpeştelerden kurtulup bir cam küpeşte yapmak istedim. Aynı zamanda mevcut olan duvarı kırıp nervürlü cam yaptım ki içeriye güneş ışığını da daha fazla alabileyim. Kullandığım renkler de gerek merdiven sahanlığından gerek salondan da gözükebilsin. Salon alanına ilk geldiğimizde, ilk baktığımızda benim de

Müşterimden aldığım briefler doğrultusunda koyu maviler, daha navy blue diyebileceğimiz veya koyu yeşiller, daha Persian green diyebileceğimiz o yeşil ve mavinin genel anlamda mekan hakimiyetini görebilirsiniz. Burada üzerime başka bir yük daha düşüyordu renkler olarak. Bu ikisi hakim olarak mekana domine ettiği için ben tamamlayıcı renkleri bunların palet olarak zıt renklerinden seçmeyi düşündüm. Salon alanımıza geldiğimizde ki şu an oradan konuşuyorum. Benim iki kanepem var gayet geniş bir şekilde. İki tane orta sehpam ve berjerlerim var. Fakat burada dikkat edeceğiniz gibi salonda yine 5-20 uzunluğunda bir duvarım var. Bu duvarımı ben proporsiyon olarak 3'e böldüm. En sol tarafta blok bir mermerim var. Heykelimsi ve hiçbir zaman bakmaktan sıkılamayacağımız bir mermerim ve üzerinde 2,5 metrelik bir lambaderim var. Ki bu lambaderimi yaktığımda da onun ışıklarının mermer üzerinde parlaması ayrı bir elegant bir tat veriyordu benim için. Mermerin o düz yüzeyini kırmak için hemen ortada yeşil renkte görebileceğiniz alçıdan benim ince flütlerim var ve önünde de bir Picasso tablosu ve turuncu renk ağırlıklı. Hemen yanında da 5.20'ye ulaşan ahşap kaplamalı, kenarları rodaj ve yumuşatılmış, önleri ve arkası pirinç ki arkadaki pirinç detayı da delikli olduğu için o 5 metre gördüğünüz metalin sizi sıkmaması için aksesuarlarla daha çeşitlemeye uygun vaziyete geldiğini söyleyebilirim. Yani duvara baktığımızda 3 tane ana ritim görüyoruz. Hemen karşısında televizyonumuz, betondan bir şömine duvarımız, televizyonumuzu oraya konuşlandırdık. Ve yanında da yine pirinç ve ahşaptan oluşan ışıklı raflarımız var. Buradaki kanepelerin rengini az önce söylediğim gibi yeşil ve laciverte gönderme olsun, biraz da zıtlık olsun diye bordo bir kanepemiz var. Kanepemizin üst kolçakları aynı zamanda leke tutmasını da engellesin diye bej renk bir suni deri yaptık. Bu bej renk suni derinin de ufak notalarını kırlentler ve sandalye sırtları gibi detaylarda da aynı renk familyasını görebilirsiniz. Televizyonun hemen karşısında olan kanepe daha sakin bir oturma, ketenden daha sakin bir oturmaya sahipken sırt detayları direkt deri olarak dönüyor ve burada da kırlentlerde de bir renk çeşnisi yaratmaya çalıştık. Burada görebileceğiniz üzerine yine lacivert, pembe, kazayağı desen ve yeşilin hakimiyetini görebilirsiniz. Orta sehpalarımız bu kadar kalabalık gibi gözüken bir mekanda orta sehpalarımızın iki çeşit olmasını istedik ki birisi cam olsun, mekandaki o hafiflik dengesini tuttursun. Diğeri de direkt daha hor kullanmaya müsait diyebileceğim ahşap ve üzeri metal şeklinde devam ettik. Aynı zamanda küçük kahve sehpaları için de masif döküm metal sehpalar kullandık. Buradaki hemen nervürlü camın önündeki bordo kanepeye kuzen bir renk olarak mor berjerlerimiz eşlik ediyor ve onların ayakları da golda yakın bir renk olduğu için bu kadar koyu rengi de biraz parlak malzemelerle de açmak istedim. Gün sonunda baktığımızda bizim gold detayların kendilerinin göz kırptığı ama cüretkar bir şekilde morun, bordonun, tava renklerinin, derilerin kullanıldığı bir salon bizi karşılıyor. Daha sonradan yemek odası tarafını anlatmak istiyorum. Müşterilerim bana istedikleri yemek masası tarzının yuvarlak olduklarını söylemişlerdi. Aslında mekan daha çok dikdörtgen yapıda bir masaya uygun. Fakat burada 170 çapında Elazığ vişne yani Rosso Levanto dediğimiz çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim bir mermer kullandık. Aynı zamanda onlara özel bir masa ayağı da tasarladım.
O masa ayağında da kaplamalar ince.

Giyiler tıpkı Yunan kolonlarında olduğu gibi ve pirinç detaylarla kendisini göstermesini istedim. Yemek masasının sol tarafında dev bir ayna bizi karşılıyor. Bu bize neyi sağlıyor? Manzaraya sırtını dönen birisi de aynı zamanda aynaya doğru bakarak mekanı daha derin görebilir, manzarayı da görebilir. Tam ortada burada bizim Element of Surprise dediğimiz piyanomuz bulunuyor. Ev sahipleri aynı zamanda müzisyen bir aile oldukları için burada bizim merkezimizde piyano var ve sağında solunda da vitrinimiz ve genel yemek odası amaçlı depolamamız bulunuyor. Bu depolamayı da cam, ahşap, metal kullanarak orada çok ağır bir dolap gibi gözükmesin diye cumbasını camdan yaparak o kütleliği kırmak istedik. Hemen üzerinde de yuvarlak yemek masasını tamamlayıcı olarak ağır olmayan zarif bir aydınlatma bize eşlik ediyor. Yemek masasının içinde bulunan o vişne renk aynı zamanda bizim salonumuzda bulunan ana kanepelerimizden birine de gönderme yapıyor ve yemek sandalyelerimiz, 8 adet yemek sandalyemizin içindeki ekru tonu da yine bu koltuklarımızda olan renk paletiyle de aynı familyadan. Salon alanımızın zeminleri lamine parke, açık renkte, meşeye çok yakın diyebilirim. Bu kadar çok rengin olduğu bir mekanda aydınlatmaları da kararında tutmak çok önemliydi. Burada tek bir ana aydınlatma kullanmak yerine birbirlerine yardım eden aydınlatmaları kullanmayı tercih ettim. LED'ler zaten raflarımızın arkasındaki LED'ler her zaman ışık olarak yeterli seviyede. Fakat daha önceden bahsettiğim gibi lambaderimiz, tavandaki pirinç aydınlatmalarımız, yemek masasının üstündeki aydınlatmalar da mekanın ışık seviyesini yeterince dengeli tutuyor ve her biri de kendi içinde heykelimsi bir yapıya sahip. Mekanlardaki bitkileri peyzaj danışmanımızla birlikte hem buranın iklimine ve hani güneş alış performansımıza aynı zamanda da onların bizim yaptığımız mobilyalarla ve mekanla geometrik uyumuna göre seçtik. O yüzden baktığınızda devasa görünebilecek boyutlarda bitkiler de mekanda ben buradayım diyebiliyor. Bu salonun aynı zamanda bir özelliği sadece bizim buraya girip baktığımız perspektiften değil, üst kata çıktığımızda da aşağıya baktığımızda da bambaşka bir sahne bize sunuyor. Hemen parke zeminli mekandan 60'a 120'lik koyu renk seramik zeminli mekana geçtiğimizde üst kata çıkacağız. Üst kata çıkmadan bir ışık bandı bize yol gösteriyor. Üst kata çıktığımda zaten yine o yeşil ve mavinin hakim olduğu renk armonisi bizi karşılıyor ve masif ahşap bir merdivenden yukarı doğru çıkıyorum. Çıktığımda soluma baktığımda salonun panoramasını görüyorum. Aynı zamanda tekrar söyleyeyim, bu yaptığım bölme camın nervürlü olması da hem leke göstermemesi için hem sıkıcı olmaması için her zaman bir gözüme daha hoş görünüyor. Bundan dolayı kullanmak istedim.

Evet, şimdi bu renkli evden yavaş yavaş bir üst kata çıkıyoruz. Merdiven sahanlığındayız. Merdiven sahanlığında salondaki o size flütlerden bahsetmiştim. Picasso tablosunun arkasındaki. Orada bir yeşil renkten bahsetmiştim. O yeşil renk aynı zamanda bizim sahanlık merdiven kovamızda da devam ediyor. Üzerinde iki tane mütevazi aydınlatma bizi karşılıyor ki salondaki diğer aydınlatmalarla çok fazla geometrik olarak yarışsın istemedim. Burada aynı zamanda da bir penceremiz, önünde de bir ahşap, koyu ceviz renkte bir jaluzimiz var. Burada jaluzi istememizin sebebi aynı zamanda ışık kontrolünü çok iyi yapmamız, aynı zamanda jaluzinin kesikli hatlı olup bizim diğer

kitlelerimizin önüne geçmek istememesi. Üsküdar'a vardığımda beni direkt füme aynalı fakat yeşil ve kırmızı renklerinin, ki yeşil ve kırmızı biz komple

demelerini bir iç mimar olarak çok seven birisi değilim. Onları genellikle raflarla veya özel kulplarla kimliklendirmeyi seviyorum. Bu sebepten dolayı birinci kata çıktığımda beni direkt dolap değil de aynalı, kitaplıklı bir ünite karşılasın istedim. Aynı zamanda onun üzerindeki renkler de zaten evin genel kimliğiyle de bağdaşıyor. Burada, bu katta bize bir genel banyomuz, giyinme odamız, bir aktivite, hobi odamız, aynı zamanda da yatak odası eşlik ediyor. Şu an yatak odasından konuşuyoruz. Yatak odasıyla aldığım ilgili brief şuydu. Benim müşterilerim daha tropik, daha yağmur ormanlarının olduğu brief'i bana vermişlerdi. Yani bunu evin bir yerinde kullanalım gibisinden. Yatak odasında da başlıkta bir duvar kağıdı istediklerini söylemişlerdi. Burada plan olarak yatağı odanın merkezine konuşlandırdık. Bu bana neyi sağladı? Benim mekanın girişinde solunda ve sağında her ikisi için ayrı ayrı dolap tasarlayabilmeye bana alan sağladı. Benim burada yaklaşım olarak yatak başlığımda gayet tropik sayılabilecek renkleriyle, formlarıyla bir duvar kağıdı mevcut. Fakat ben bu duvar kağıdını kullandığımda diğer komplimanları bununla nasıl eşleştirecektim? Bu benim tasarlarken bir mücadelem oldu. Şöyle ki ben yaprakları soyutladım ve bu yaprak soyutlamasını, yani bir yaprağın damarlarından ucuna kadar varması kavramını, geometrik akışını yatağın başlığında, baş ucundaki aydınlatmalarda, aynı zamanda tavan aydınlatmasında ve lake dolabın kulplarında da bu bitkinin soyutlanmış halini aslında görebiliyoruz. Bunun dışında yeşilin birçok tonunu kullandığım duvar kağıdını ben bordo bir deri yatak başlığıyla tamamlarken aynı zamanda koyu yeşil kadife bir yatağın ucunda bir bank pufla dengelemiş oldum. Tam karşımızda bu kadar şimdi yeşilimizi, bordomuzu kullandık. Hatırlarsanız salonda ne yapmıştım? Mavi de girmiştim. Burada da iron grey diyebileceğimiz fakat içinde böyle bir %15-20 mavilik olan bir lake dolabım beni karşılıyor. Bunun da yine o dolap sıkıcılığını kırmak için ahşap kaplamalar, ki onların kaplama yönlerini de 45 derece olarak belirledim ve aynı zamanda da bir yaprağı andırıcı varak kaplamalı kulplarla da eşlik ettirmek istedim.

Mekanın merkezine konumlandırdığımız yatağın sağına ve soluna oval renkte komodinlerim eşlik ediyor. Bu komodinlerim rengarenginde meşe kaplamalar, aynı zamanda da üzerlerinde küçük yüzük şeklinde de parlak kulp detayları bulunuyor. Yatağın konumunun hemen arkasında ise şeffaf camdan bir dolap konumlandırmak istedim ki o alan daha geniş gözüksün ve aynı zamanda karşısında da bir aynayla giyinmeye her zaman yardımcı olsun. Aynı zamanda bu ebeveyn yatak odasında bir de kendine ait banyosu bulunmakta. Evin genel perdelerini biz tüllerden ve storlardan oluşturduk. Fakat yatak odalarında bu misafir olsun, ana ebeveyn yatak odası olsun, storları direkt blackout kullandık ki gün ışığının içeri girmesini engelleyebilelim. Yatak odasında da aynı salon gibi çok renk kullandığım için yatak odasının genel renginin herhangi bir beyaz, gri tonlarında yapmamın bu metrekarede çok fazla renkleri bağıracağını düşündüğüm için burada da yine bir koyu mavi gri ton kullandım ki renk geçişleri daha kolay olsun diye.

bana müşterilerim buranın briefiyle ilgili done verirken hani kendileri enstrüman çaldıklarını, resim yaptıklarını söylemişlerdi. Ben de burayı daha bir aktivite odası olacak şekilde tasarladım. Burada renk hakimiyeti, yine evin genelinde kullandığımız gibi bir renk paletimiz var. Buradaki renk hakimiyetinde biraz daha sarıları ön planda görüyoruz. Ve aynı zamanda burada kullandığım yeşilleri de salondakine nazaran daha açık ve pastel şekilde görebilir. Çünkü evin en çok güneş alan odası burası. Aynı zamanda da buranın tavanı normalde düzdü. Fakat biz burada bir country house havası vermek için çatıyı kırık şekilde göstermek için çatıda eğim yaptık ve aynı zamanda da burada da bir pirinç detaylı aydınlatmayla bu kadar mat olmuş bir odayı da dengelemiş olduk. Burada bir ana bir sofamız var sarı renkten ve kalın yivili kumaştan. Hemen karşısında bir natürel meşe, bir sehpam, altında yine bir kırmızı ayak detayı, metal ayak. Karşısında iki berjer bana eşlik ediyor. Bu berjerlerin içinde de yine maviler, yeşiller, pembeler ve ahşaptan meşe renklerini görebilirsiniz. Amerikan evlerinden de çok sık görebileceğiniz duvar bordürlerinden dönmek istedim ki o country havayı da yakalayabileyim diye. Bu renk, racing green diyebileceğimiz daha reçine yeşili ve hemen de karşısında bu odayı domine eden, kimliklendiren daha koyu bir yeşilim bulunmakta. Aynı zamanda da kitap okuma aktivitelerinde de veya depolama olarak da kullanılabilecek bir kitaplığım burada mevcut. Bu odada resim de yapılacağı için resim kimyasallarından, gereçlerinden etkilenmeyecek şekilde malzemelerin kualifikasyonlarını seçmeye gayret gösterdim. Buradan aynı zamanda çok güzel bir balkona çıkıyoruz ve sitenin genel panoraması da bu odadan çok güzel bir şekilde görülebiliyor. Dediğim gibi en güzel ışık olan odalardan bir tanesi. Giyinme odasında iki ayrı dolabım, ortada bir giyinme adası ve aynı zamanda büyük bir şifonyer ve ışıklı bir ayna bize eşlik ediyor. Giyinme odalarında renklerin elbise seçerken manipüle etme gibi bir tehlikeleri var. Bundan dolayı çok fazla mekanı domine edecek bir rengi burada kullanmamaya özen gösterdim. Mekanın geneli zaten camlardan oluşuyor elbiselerini görebilsinler diye. Fakat burada makyajı çağrıştıran pudra renkleri, mor renkleri ve lila renklerini şifonyerde ve aynı zamanda duvar kağıdının yanındaki komodin alanında kullanmak istedim ki bu kadar da cam kullandığımızda giyinme odası çok sıkıcı bir dolap odasıymış gibi görünmesin diye. Aynı zamanda aynı renk etkisini buradaki perdelere görebilirsiniz. Biz buradaki perdelerin geçirgenlik seviyesini de blackout olarak yaptık ki gün ışığından etkilenmek istemedikleri zaman giyinirken, makyaj yapılırken direkt perdeleri kapatıp yapabilirler diye. Şifonyerin kenarlarını tamamen yuvarlak hatlı yaptık. Çünkü giyinme odasında çok fazla trafik olabiliyor. Aksesuarlar, çantalar, ayakkabılar seçilirken bu sivri uçlardan kaçındık ki mekan dolaşımı gayet kolay olsun diye. Orta ada bölümümüzde de müşterilerim takılarını, saatlerini rahatlıkla görebilecekleri açık çekmeceye ve kapalı çekmeceye de sahipler. Bütün dolaplar ve orta adada aynı zamanda ışıkları yaktığımız anda içeride ışıklar yandığı için nereden ne alabileceklerini görünür seviyedeler. Biz burayı tasarlarken bu arada her biriyle ayrı ayrı toplantı yapıp elbiselerinin, kıyafetlerinin boylarını isteyip bütün dolap içlerini ona göre yapıp sonuçlandı.

Merhabalar, Barış Keklik ben. Onur Bey'le daha önce de çalışmıştık. Kendisini kendi kliniklerimin hem tasarımını hem de uygulamasını yaptığı için çok iyi tanıyorum. Bu nedenle de hayalimdeki evi Onur Bey'in gerçekleştirmesini istedim. Bununla ilgili benden beğendiğim görseller, yemek çeşitleri, işte hoşuma giden şeylerle ilgili ve de hoşuma gitmeyen şeylerle ilgili feedbackler istedi. Bunun üzerine de bir tasarıma geçtik. Dediğim gibi kendisi bir render çalışması yaptı.

Evet, şimdi bu güzel villanın bahçesindeyiz. Bahçede ilk dikkatimizi çeken şeylerden biri 12,5 metreye 3,5 metre boyutlarında bir yüzme havuzu karşılıyor. Ev sahipleri bize spor yapmayı ve yüzmeyi de çok sevdiklerini söyledikleri için böyle bir havuz yaptık. Aynı zamanda duşu ve güneşlenme alanını da evin güneş alan bölgelerine göre konumlandırdık. Bu keyifli bahçede aynı zamanda doğalgaz ısıtıcıları da bizim bahçemize kışın kullanmak için de eşlik ediyor. Villa keklik, dürüstçe söylemem gerekirse benim meslek hayatımda çalıştığım en keyifli projelerden biriydi. Birlikte çalıştığımız için de buradan Barış Keklik'e ve Ezgi Keklik'e selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda da bu evin tamamlanmasında emeği geçen herkese, başta sevgili eşim ve diğer çalışma arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkür ederim. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne Yapmalı programında her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp bilimsel bulgularla harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz pratik bilgiler sunmaya çalışıyoruz size. Bu haftaki konumuz tam bir toplumsal sorun haline geliyor hızla. Akıllı telefonlarımız. Ah bu akıllı telefonlar sürekli cebimizde. Bana işimize yaradığı alan çok fazla, hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Muhakkak ki hayatımızı kolaylaştırdığı için gün boyu onlarla geziniyoruz ama bir yandan da acaba bu bir bağımlılık mı? Cep telefonlarımız yanımızda yoksa yaşadığımız duygular normal mi? Ya da cep telefonsuz bir hayat artık mümkün mü? Bu soruları kendimize sormamız lazım. Ama genel olarak görüntü ve psikoloji biliminin bulguları şu yönde: cep telefonu bağımlılığı hızla artmakta. Kişiler evden çıktıktan sonra eyvah cep telefonumu unutmuşum dediklerinde güne devam etmek yerine gidip cep telefonlarını alıyorlar. İşe gitmeye çok az süre kalmış olsa bile yarım saat eve gidip telefonunu alıp tekrar güne devam etmeye çalışanlar var. Ya da uyanır uyanmaz birçok insanın eli cep telefonuna gidiyor. Hatta lavaboya giderken bile cep telefonlarını bırakmıyorlar. Çocukların yemek yemesi için önlerine koca tabletler ya da cep telefonları açılıyor. İçerikler, içerikler, içerikler. Çocuğun göz bebekleri, gözleri büyüyor ve bir yandan onları izleyip ancak o zaman yemek yiyebiliyor. Cep telefonunu çok kullanıyorsun dediğinizde bazı insanlar hayır canım sana öyle geliyor diye sosyal ilişkilerini bozabiliyor. Cep telefonuyla uğraşmaktan dolayı bazen okul ve iş performansımız düşebiliyor. Şayet bunlara evet diyorsanız, cep telefonumu biraz fazla kullanıyorum ya da çevremde cep telefonunu, akıllı telefonunu çok fazla kullananlar var diyorsunuz, İşte bu program tam size göre ve öncelikli olarak size akıllı telefonları azaltmanızı kolaylaştıracak 3 adımdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu 3 adımdan bahsederken her zamanki gibi arkamdaki bu tatlı tahtamı da kullanmak istiyorum. Birinci adım: telefonlarımızı yatak odasına almayalım. Bakınız sevgili dostlar, yatak odasına sokulan telefonlar için genelde şu söyleniyor. Hocam ben gecedir uyanıp da telefonuma bakmıyorum tabii ki. Benim yatak odasına telefonu almamın nedeni alarmı kurmak. Sabah telefonumla uyanıyorum. Vallahi bundan 20 yıl önce cep telefonu da yoktu. Cep telefonu ile alarmını kurup uyanmak da yoktu. Herkesin evinde çalar saatler vardı. Yani bir çalar saatimiz olursa cep telefonunu yatak odasına sokmamız gerekmiyor. Peki sokarsak ne oluyor? 17-21 yaş arası gençlerin her 4 tanesinden biri 24 saat online kalıyor. Ve çocuğunuzun sık sık uyanıp cep telefonunu kontrol ettiğinizi siz bilmiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki o alarm kurdu, telefona hiç bakmıyor ve güzel güzel uyuyor. Oysa ki akademik performansı en çok etkileyen şeylerden biri gece o uykunun alınmasıdır ve cep telefonları yatak odasında olursa şayet her 4 gençten biri sık sık uyandığı için uykusunu iyi alamıyor, kıpkırmızı gözlerle okula gidiyor ve akademik performans düşebiliyor. O yüzden ailece bir araya gelip, belki bu akşam yemeğinde olabilir, kendinize şu soruyu sorun: acaba cep telefonlarımızı ailece bir karar vererek yatak odasına sokmaktan vazgeçebilir miyiz? İşte size önerim birinci adımın bu olması. Gelin ikinci adıma geçelim. Bu akşam bu konuyu konuşacağız ya, yatak odasına telefonlar girsin mi girmesin mi konusunu konuşacağız ya. Bunu nerede konuşalım? Yemek masasında konuşalım. Ama yemek masasında bunu konuşurken herkesin gözünün telefona gitmemesi ve konuşma içinde kalabilmesi için gelin ikinci adım olarak yemek masasına ailece otururken cep telefonlarını oraya getirmeme kararı verelim. İkinci yer yemek masası. Yemek masası ailenin bir araya geldiği, birbirine hal hatır sorduğu, derdini, olumlu tarafını, mutluluğunu, üzüntüsünü dinlediği bir yerdir. Bir paylaşım yeridir. İnsanın ailesiyle duygularını paylaşması yaşam kalitesini arttırır. İşte bu nedenle size ikinci önerim: cep telefonlarınızı, akıllı telefonlarınızı yemek masasına ailece bir karar verdikten sonra getirmeyin. Ama bu karar sadece çocuklarınız için değil. Babalar, anneler, çocuklarınıza bu kuralı koyuyorsanız lütfen siz de uyun. Çünkü her an gelebilir dediğiniz o önemli telefon, emin olun ki siz yemek masasındayken gelmeyecek. Rahat olun. Gelirse de 3 dakika sonra, masadan kalktıktan sonra cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Gelin üçüncü adıma gelelim. Üçüncü adım. Bakınız çok basit gidiyoruz. Gündelik hayatımızı hiç etkilemiyoruz. Uyurken telefonumuzu yanımıza almadık, çok basit bir önlem. İkincisi yemek yerken almadık telefonumuzu yanımıza. 3. Üçüncü yer arabalar. Arabalarda özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bolca zaman geçiriyorlar. Aslında arabayı biz trafiği bir yük gibi görüyoruz ama bir yandan da şehirle bağ kurmamızı sağlıyor. İnsanlar arabanın camından baktığı zaman yaşadığı şehri öğrenir. Yaşadığı şehri paylaştığı insanları tanır. Yaşadığı şehirde neler olup bittiğine tanık olur. Şimdi bugün yola çıktığınızda bir bakın bakalım. Arabada yolculuk yapan insanlar camdan dışarı mı bakıyorlar? Yoksa ellerindeki o teknolojik aletin, yani cep telefonunun ekranına mı bakıyorlar? Ne yazık ki görüntü, tahmin ettiğiniz gibi, camdan dışarı bakmak yerine, arabadaki diğer kişilerle sohbet etmek yerine, insanlar sürekli olarak akıllı telefonlarına kafalarını eğmiş durumdalar. Bu hem şehirle bağlantımızı azaltıyor, hem de o yolculukta sevdiğimiz insanlarla, beraber yolculuk yaptığımız insanlarla sohbet etme imkanımızı elimizden alıyor. O yüzden üçüncü yer araba. Arabaya bindiğinizde telefonunuzu bir kenara koyun. Sürücüler için söylemiyorum bile. Çünkü arabayı kullanırken cep telefonu kullanmak yasak. Ama yine çıktığınızda bir bakın kaç tane sürücü sık sık elini cep telefonunun ekranına götürüyor. Eskiden birçok nedeni vardı trafik kazalarının. Ama bilin ki şu andaki trafik kazalarıyla en ilişkili konu yolda seyir halindeyken cep telefonunun ekranına bakmak. 2 saniye bile baktım deseniz, 2 saniye yola bakmıyor olmak yüksek süratlerde giderken çok ciddi bir mesafeyi hiç fark etmemeniz anlamına gelebilir. Peki bu bağımlılıktan kurtulabilir miyiz? Nasıl kurtulabiliriz? Şöyle, hayatınızı güzelleştireceksiniz. Cep telefonunun ekranı tabii ki rengarenk. Orada sosyal medya hesapları var. Orada işte burç yorumlarınız var. Orada harika videolar var. Orada eşinizden, dostunuzdan gelen mesajlar var. Ama bunlar sadece küçücük bir ekranın içinde. Oysa ki bir de o ekrandan kafanızı kaldırdığınızda dış dünya var ki asıl hayatın güzel tarafı o dış dünya. Dış dünyayı ne kadar renklendirebilirseniz cep telefonunda renkli bir hayat arama isteğiniz o kadar azalacaktır. Farelerle yapılan bir deneyde farelerin onları öldürebilecek zehirli bir suyu tercih edip etmeyeceği üzerine bir deney yapılıyor. Ve bir bakılıyor ki sadece küçük bir keyif verdiği için farelerin birçoğu sırf o keyfi almak için gidip o sudan içiyorlar. Sağlıklı olan suyu içmek yerine. Sonra bir deney yapan gruptan bir kişi diyor ki, ya diyorlar, aslında bu fare o suyu tercih etmez. Ama hayatı o kadar renksiz ki bir kafesin içinde. Gelin bu deneyi tekrarlayalım. Onun kafesini biraz renklendirelim. Fare cenneti adı verilen bir kafesi oluşturalım. Bakalım yine gidip orada hayatına son verecek o suyu içmeye küçük bir zevk için devam edecek mi? İşte bunun adı fare cenneti deneyi. Fareye müthiş bir kafes, büyük bir kafes oluşturuyorlar. Fare orada güzel oyunlar, güzel yiyecekler içerisinde yemyeşil bir ortamda zaman geçirirken bir bakıyorlar ki olumsuz, kapkaranlık o kafesteki farenin gidip de içtiği zehirli suyu küçük bir keyif almak için diğer fareler içmiyor. Çünkü çevresi güzelleşmiş oluyor. İşte az önce bahsettiğim şey, çocuğumuzu, çoluğumuzu cep telefonundan uzak tutmak istiyorsak cep telefonu dışındaki hayatını birazcık renklendirmemiz lazım. Peki akıllı telefonlar ne için kullanılıyor en çok? Tabii ki ben her zaman söylüyorum bunu. Sosyal medya şimdi artık çok kullanılan bir şey. Belki herkesin beni izleyen şu anda bir sosyal medya hesabı var. Biz size bir sorduk, yine sokağa çıktık. Sokak röportajlarını çok önemsiyoruz. Çünkü sizden gelen bilgiler çoğu zaman bizim farkında olmadığımız şeyler olabiliyor. Şimdi sokak röportajında şunu soruyu cevabını duyacaksınız. Sosyal medya hesabınızı daha çok ne için kullanırsınız? Acaba sizden ne cevaplar geldi? Ben de çok merak ediyorum. Haydi buyurun izleyelim. Sosyal medya hesaplarını ne için kullanıyoruz?
1: Sosyal medya hesaplarınızı ne amaçla kullanıyorsunuz?
2: Yani video izlemek için kullanıyorum.
3: Arkadaşlarımı, çevremi, sevdiklerimi takip etmek, paylaşmak için.
1: Eğlenmek için.
4: Genelde boş zamanlarımı doldurmak için kullanıyorum.
5: Hikaye atıyorum, içtiğim kahveleri. Fotoğraf atıyorum, post atıyorum.
6: Sevdiklerimle haberleşmek için, kendimden haberdar etmek için, onlardan haber almak için.
0: sosyal medya hesaplarıyla uğraşırken harcadığımız zaman yaklaşık 2,5-3 saat. Bu çok uzun bir süre. Peki gün içerisinde bizim yaklaşık böyle 5-6 saatimiz varsa kendimize ayıracağımız, yani işi, uykuyu falan hepsini çıkardığımızda bunun 2,5-3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz. Peki ne yapıyoruz? Sorduk. Video izliyorum. Hangi videolar? Kısa, eğlenceli, padara padara beni ha ha ha diye kısa bir süre güldüren, bu çok da kaliteli olmayan tabii ki çoğu zaman videolar. İkincisi, arkadaşlarımın ne yaptığını takip etmek. Arkadaşlarımın ne yaptığını takip etmek beni mutlu ediyor mu? Esasında tabii ki ediyor diyebilirsiniz ama bir yandan da FOMO diye bir kavram var. Yani diğerleri, yani benim arkadaşlarım çok keyif verici şeyler yaparken ben yeterince keyif verici bir şey yapıyor muyum sorusunu o takipler zihnimize getiriyor. Ve genelde biz canımızın sıkıldığı anlarda sosyal medya hesaplarına bakıp arkadaşlarımızın çok keyifli şeyler yaptığını görürsek kendi hayatımızı negatif algılama eğilimimiz artıyor. Eğlenmek için yaparım diyenler var, boş zamanımda yaparım diyenler var, içtiğim kahveyi paylaşırım diyenler var, sevdiklerimden haberdar olmak için yaparım diyenler var. Hadi sevdiklerimden haberdar olmanın olumlu bir tarafı olabilir ama genelde kendimize ayırdığımız bu çok kaliteli zamanın ne yazık ki büyük bölümünü sosyal medyada çok da faydalı işler yapmadan geçirdiğimizi görüyoruz. Sosyal medya kullanım süresini bu az önce anlattığım yöntemlerle biraz azaltmak mümkün. İkinci sorumuza hemen geçelim. Şunu sorduk. Ben şimdi fazla kullanıyoruz dedim akıllı telefonu. Bakalım siz de öyle düşünüyor musunuz? Soru şu. Akıllı telefonunuzu fazla kullandığınızı düşünüyor musunuz? Bakalım ne cevaplar geldi sizden.
1: Akıllı telefonunuzu fazla kullandığınızı düşünüyor musunuz?
3: Evet, çok kullanıyorum. Hem sosyal medya için çok kullanıyorum, oyun da oynuyorum.
7: Günde 7 saat kullanıyorum.
4: Evet, yani beni derslerimden falan uzaklaştırdığı çok oluyor.
2: Önceye göre daha az kullanıyorum. Önceden daha bağımlıydım.
5: Ya eskiye oranla daha az kullanıyorum diyebilirim. Çünkü insanı zihinsel olarak çok yoruyor.
7: Yani bazen hani azaltmaya çalışıyorum.
0: Gördüğünüz gibi herkes akıllı telefonunu fazla kullanmaktan şikayetçi. Bazı sevgili izleyenlerimiz şunu söylüyor. Ben çok kullanırken biraz azaltmayı başardım. Yani çok kullandığını düşündüğü bir dönem olmuş. Kimisi azaltmaya çalışıyorum diyor. Kimisi yapamıyorum ve çok fazla kullanıyorum. 7 saat kullanıyorum diyenler var. Ders başarımı azaltıyor diyenler var. Çok fazla

0: fazla kullandığımı düşünüyorum diyenler var. Akıllı telefonunuz size bir dünya perspektifi, bir hayat sunuyor. Ama unutmayın ki onun dışında gerçek bir hayat var ki biz onun içinde doğamıza daha uygun yaşıyoruz. Ve insanoğlu doğasına daha uygun yaşadığı sürece hem yaşam süresini arttırır hem de yaşam kalitesini arttırır.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
5: Benim bankacım Müge.
6: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
12: Şampiyon!
11: Şahanesin Gemini.
13: Sadece durula.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
19: Geceliği 4.200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
1: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
6: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
8: akımını boost'la. Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Tam da leyslik.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Bir sürprizim var.
16: Neymiş bakalım?
15: Nişanlandım.
16: Şaka mı ediyorsun benimle? Çabuk dön ne olursun.
15: Gene bir hafta kalırım.
16: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
15: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
16: Çıldırdın mı sen Sedat?
15: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana? 9 sene hapse mahkum edilmişti.
16: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
15: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
16: Babası alamayacak çocuğu senden.
15: Demek ölü doğdu çocuğu. Maalesef.
17: Neden evimiz yok bizim?
16: Sevdim
17: ablacığım.
16: Babam nerede beni?
15: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
16: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
17: Topal Beyerim annemi de beni de hapsetti.
15: Topal Beyerim mi?
17: Evet baba.
15: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
4: Sezercik Aslan Parçası bugün 18'de TV4'te.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
20: Zaman kaybetmek yok.
21: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
18: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
1: bankayız. Halkbank. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
19: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
22: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
24: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
25: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla.

0: Kötü kokuları fonla. Kısa programlarda fonla. Önce Ariel Pot, üzerine çamaşırla. Sen de fonla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Makineniz uzun yaşar kalgonda. Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hemen zarf sorusuna gidiyorum. Bu programda muhakkak ki her bölümde sizden gelen bir soruyu hızlıca cevaplamayı istiyorum. Bakalım bu hafta seçtiğimiz soru nedir? Hocam çocuğuma kaç yaşında telefon vermeliyim? Çocuğuma kaç yaşında telefon vermeliyim sorusunun ki tabii ki benim meslektaşlarımın en çok duyduğu sorulardan bir tanesidir. Direkt bir cevabı yok. Bunun cevabı için çocuğunuzun olgunluk düzeyi, telefonu ne için kullanacağı, telefonla geçirdiği zamanın ne kadar olabileceği, çocuğunuzun telefonla teknolojiyle ilgili bilgisi hepsini bir arada kullanmak lazım. Yani kabaca çocuğunuzun telefonu kaç yaşında aldığı değil, çocuğunuzun telefonla ne yaptığı önemli. Ama ilk 2 yıl boyunca hemen hemen bütün ekran görüntülerinden ya da ekran maruziyetinden çocuğumuzu korumamızda fayda var. Çünkü yapılan çalışmalar ne kadar çok ekran süresi o kadar az oyun ve o kadar az dünyaya karşı yenilik arayışı gibi bulguları bize sunuyor. O yüzden çocuklarımıza şu yaştayken akıllı telefon vermeliyiz diye bir kural yok. Bir yaş yok, bir bilgi yok. Sadece çocuğumuza telefonu versek de vermesek de akıllı telefonla neler yapması gerektiğini iyi öğretip akıllı telefonun nasıl kullanacağını öğrendiği zaman ancak bu teknolojik aleti sunmamız lazım. Size akıllı telefonunuzu daha az kullandığınız, gerçek dünyayla daha fazla bağ kurduğunuz harika bir hafta ve nefis bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Adım Damla Uğurtaş. 1985 İzmir Karşıyaka doğumluyum. Çocukluktan beri yemek yapmayı hep çok severdim. İngiliz Dili Edebiyatı mezunu olduğum halde içimde hep iyi bir aşçı olmak isteği vardı. Çok eleştiri aldım. İngilizce mi yemek yapacaksın diye. İyi ve doğru yemeği yaptığım bir dükkan hayali kurdum. Bir sabah uyandığımda gördüğüm bir çiğ damlasından esinlenerek çıktım yola. Buraya ilk geldiğimde herkes oradaki manzaraya bakıp ne kadar etkileyici derken ben arkadaki iki tane Hamades cinsi ağacı görüp onların yaşından ve onların ruhundan etkilenerek burada çok büyülenmiştim. Dedim ki evet ben gerçekten bu işi yapmak istiyorum. Bu işi bu haliyle yapmaya kızım doğduktan sonra karar verdim.

Damla Uğurtaş, 1985 İzmir Karşıyaka doğumluyum. Çocukluktan beri yemek yapmayı hep çok severdim. Tam öyle hani klasik bir hikaye var yani orada. Çocukluktan beri yemek yapmayı çok severdim. İşte iki tane kardeşim var. Annem çalışıyordu. Bütün o süreçte kardeşlerimi denek olarak, zavallıları kullanarak bu kariyere başladım diyebilirim. Hacettepe İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. Ama bu süreçte hep yani yemek yapmaya devam ettim. Hep çok sevdim. Ve İngilizce yemek yaptım. Çünkü ilk şefim benim İtalyandı, Giovanni. Ve o da benim mutfakta başladığım hafta başlamıştı orada. Ve mutfakta İngilizce bilen başka kimse yoktu o dönemde. Bir kızım var. İsmi Toprak. Toprağa daha yakın olmak, çocukların doğru beslenmesi, yani tabii ki biz yetişkinler bir şekilde besleniyorduk ama asıl toprağın doğumundan sonra bu farkındalığımın daha da yoğunlaştığını düşünüyorum.

En çok sorulan sorulardan bir tanesi neden burası? Bir kere benim aşina olduğum bölge burası. Doğup büyüdüğüm bölge burası, bu topraklar ve bu bölgenin malzemelerine çok aşinayım. Hep damağımda bir şekilde onlar var. Hatta şimdi bulunduğumuz lokasyon dolayısıyla da Türkiye'nin aslında Ege'nin iki yakasının birbirine en yakın olduğu yerde bulunuyoruz. Samos malum. Dolayısıyla Ege'nin iki yakasının kültürünü de burada birleştiriyoruz biz aslında.

bir yemek yaptığımda, yani bu yeni bir yemekse ve örnek veriyorum, deniyorsunuz çünkü işte onun çizimleri yapılıyor, reçetelendiriliyor. İşte oturup ekiple beraber menü toplantısı yapıyoruz. O tabak iyi bir şekilde sonuçlandığında, hani o tabağı hepimiz birlikte böyle bakıp tattıktan sonra bir de ne kadar iyi yaptık ya dediğimiz bir şey oluyor, böyle herkesin ego cilasının olduğu. Ama neticede hep şeyi söylüyorum, bizim sektörümüz çok egolu bir sektör. Ve sonuçta günün sonunda biz bu işi bunun için yapıyoruz tam da. Yani bu geri bildirimleri misafirden almak için.

ebe gümeci topluyoruz. Şu anda burada elime attığım yerde ebe gümeci, ondan sonra hindiba, radika da deniyor bir cinsi yine. Burada yabani pırasa, alan pırasası dediğimiz böyle soğan görünümlü bir şey de var ki ben çok seviyorum. Birazdan bu milföy kapamanın içinde bunların hepsini kavurma olarak kullanacağız. Ebe gümecinin taze yaprakları, daha böyle hani küçük yaprakları tercih ediyoruz burada. Ama daha iri yapraklarıyla sarma yapılıyor. Ebe gümecini bu bölgede bolca

Kavurma olarak zaten kullanıyoruz, biliyoruz. Ama buralarda bir de kıymalı olarak yemeği yapılıyor. Bu tip otların içinde hani yeşil, evet taze notalarının yanı sıra en topraksı bulduğum otlardan bir tanesi olduğu için eve gümenci de ayrıca çok seviyorum. Şimdi yeteri kadar otlarımızı topladığımı düşünüyorum. Bunları da topladıktan sonra artık mutfağa geçip milföy kapamamızı yapabiliriz.

bahçeden topladığımız otlarla ilk yemeğimiz olan el açması, milföy kapama, açma ve kapama aynı anda yemeğimizi yapacağız. Şimdi malzemelerimizde malum otlarımız var. Otlardan hariç olan ürünlerde işte ben içine zencefil koymayı seviyorum, o ferahlık hissini artırdığı için. İçinde pırasa var, soğan var. Bunları önce bir kavuracağız. Sonrasında yani bu yemeğin esinlendiğimiz, yani fikir olarak esinlendiğimiz kısmı olan işte burada otlu peynirli börek, otlu peynirli gözleme gibi hamur işleri çok tüketilen bir bölge olduğu için Ege. Bunu yaparken ilk fikrimiz buydu. İşte Ege'deyiz, çok fazla ot var, mevsimindeyiz. Dolayısıyla böyle bir otlu peynirli gözleme gibi bir börek yapmakta. Ama tabii ki hamur işlerini çok seviyoruz ve tereyağlı hamur işlerini daha da çok seviyoruz. O yüzden bir el açması milföyle ilk yemeğimize başlıyor olacağız. Malzemelerde soğan var. Şimdi pişme sırasına göre gideceğimiz için çok küçük doğramayı sevmiyorum. Hem daha acısını çıkartıyormuş gibi geliyor. Hem de otların içinde çok fazla kaybolup gitmemiş oluyor. Kimisi de soğanın o hissini çok sevmez. O zaman kendi isteğinize göre, kendi kafanıza göre boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Hamurun içine giren malzemelerden bahsedelim. İçinde un var, şeker var, tereyağı var, bolca tereyağı var, yumurta var, birazcık da su var. Onun dışında içine dolgu malzemesi olarak kullandığımız, az önce bahsettiğim işte otlu peynirli börek mantığıyla yaptığımız şeyin içinde de bir lor kreması hazırlıyoruz. Ama bu lor kreması kendini çok fazla bırakmasın çünkü malum milföy fırına giriyor. Bırakmaması için de birazcık yumurtayla bağlıyoruz o peynirleri. Bu arada pırasayı doğrayalım.

zencefili de aşçılık terminolojisinde havalı bir şekilde burnaz denilen, içerisinde sıçan dişi tabir edilen biçimde doğrayacağım. Bunu rendeleye de bilirsiniz. İçinde hissedilip sürprizli ağza gelen halini çok sevdiğim için birazcık daha iri bırakmayı tercih ediyorum. Şimdi Giritli bir aileden geldiğini söylemiştim. Yani bu mevsimdeki otlar genelde kuzu etiyle pişer bizde. Ama çok uzun süre eti ağzına sürmemiş bir çocukluk geçirdiğim için de etlerini ayırarak sadece sebzelerini yerdim. Arap saçının, enginarın, bütün o yemeklerin hep böyle etli hali pişerdi. Hep otu daha çok severim, daha çok tercih ederim. Hala da öyledir. Şimdi otumuz burada kavrulurken ben bir taraftan hamuru başlatacağım. Bunun içinde şu anda un var, şeker var. ...600 gram kadar bir una, 3 yemek kaşığı kadar şeker, 1 yemek kaşığı kadar silme ama bunlar. Tuz, şu anda su ve sirke gireceğim. Şimdi bu her katlamada milföyün asıl hikayesi o zaten. Bizde de çokça kullanılan bir hamur. İşte İzmir'in malum boyozundan tutun, o katman katman arasında yağların olduğu bir hamur çeşidi. Milföy hatta kelime anlamı dolayısıyla da bin katmanlı anlamına geliyor. Aralarına tereyağını yedire yedire gideceğiz. Şimdi bu tereyağları oda ısısında, aksi halde zaten hamura kolaylıkla yedirebileceğimiz bir vaziyette olmuyor.

Şimdi bu hamuru daha fazla artık oynamadan, elimin ısısıyla o elastikiyetini kaybettirmeden dolaba alacağım. Artı dörtte bir gece dinlenecek. Dinlendikten sonra o az önce bahsettiğimiz katlamalar ve katmanlar içine işte tereyağı girmesi hikayesi bir gün sonra yapacağız. Bu arada işte gluten gelişimi, un birazcık bırakacak kendini kimyasal çalışmalar için bir gece dinlendiriyor olacağız hamurumuzu. Lor kreması için bizim burada sepet loru da diye geçer, tatlı lor diye de geçer. Hatta tatlı lora bu bölgedeki işte bu karadut lor hikayesinden de çok aşina olabilirsiniz. Bunun için de bir lor kullanacağız. Loru da az önce dediğim gibi ısı gördüğünde kendini bırakmaması için bir emülsifiye edici bir şeyle, yumurta sarısıyla bağlıyor olacağız. Şimdi bu loru yumuşatmak için, krema haline getirmek için önce birazcık krema ve kaymak. Yani bunlara aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar krema ve 1 tepeleme yemek kaşığı kadar kaymak ilave ettim. Hemen kapımızın önündeki mis gibi limonu rendeliyorum. Bunun içine birazcık daha az önce zencefilde söylediğim gibi ferahlatıcı bir aroma için. Limonun sadece dış kabuğunu bu arada rendeledim. Alttaki beyaz acılık verecek yeri yine limonun üstünde bırakıyorum. Bir diş kadar sarımsak rendeleyeceğim. Ama sarımsağın kendisini çok hissettirmesini istemiyorum. Çok yormasını istemiyorum. Yine de hani o otların kırılgan, ferah tazeliği kalsın istiyorum. O yüzden tamamını rendelemedim. Dev gibi bir sarımsaktı. Zencefille devam ediyorum yine içine. Bu sefer az önceki zencefilleri pişirmiş olduk çünkü otlarla kavurmuş olduk. Onun kazandıracağı aroma ve derinlik bambaşka. Bu böyle taze taze, ferah ferah, nispeten daha az pişecek bir halde kalacak. Son olarak her otun, her yeşilliğin bana göre vazgeçilmezlerinden bir tanesi, İyi bir miktarda muskat rendeleyeceğim içine. Bayağı rendeledik. Bu da ne diyeyim, bir tepeleme çay kaşığı kadar olmuştur diye tahmin ediyorum. İri bir pinç. Benim genelde böyle pinçlerim 2 gram falan gelir. İri bir pinç karabiber attım. İki pinç de tuz attım içine. Şimdi önce bir çekeceğim, kıvamını göreceğim. Daha sonra birazcık zeytinyağı vereceğim içerisine hem aromatik yapısı açısından.

Tavanın hamurun arasındaki katmanları yükselteceği şekilde, hani o hep milföy hamurlarında sevdiğimiz şey, o kıyırlık vardır ya, onu oluşturabilecek şekilde tereyağı hamurun arasında her katmanda hissedilecek kadar böyle kalıyor ve piştikçe de tereyağı eridikçe hamuru kabartıyor.

Bir tur daha açacağız. Sonra dinlenmeye yollayacağız. Dinlendikten sonra kesip hamur nihayetinde çalışmaya hazır hale gelmiş olacak.

Hamuru nihai haline getirdik, dinlendirdik. Artık hamur iyice kendini topladı. Şurasından girip bize milföy kapamamız için gerekli ölçüde hamuru kesiyoruz.

birazcık yumurta beyazıyla bunun kenarlarını kolay yapışması için. Bizim evimizde de çokça ot yemekleri pişiyor. Evet, benim kızımın da favorilerinden bir tanesi Şevketi Bostan. Tam bu mevsimin yemeklerinden. Bizde de kuzu etli, terbiyeli Şevketi Bostan çokça pişer. Enginar dolması benim en sevdiğim yemek diyebilirim. Enginar dolması bizim evde de sıkça pişer. Sen mi pişiriyorsun sorusuna ise maalesef genelde ben pişiremiyorum cevabı vereceğim. Lor kremamızı da koyduk. Bunu yine son bir elimle esnetiyorum. Hamur kalmasın diye. Bunu börek gibi de yapabilirsiniz. Bizim menümüzde bu direkt böyle kapama şeklinde olduğu için biz milföy kapama demeyi seçtik. Birazcık daha şık bir görüntü vermek için de. Altını yine de unlu olduğundan emin olmak için şöyle bir tezgahın unlu kısmında gezdiriyorum. Kıvırıyoruz kenarlarını. Kıvırdık. Düzgün ve eşit şekilde katladığımızdan ve incelttiğimizden emin oluyoruz. Çünkü eşit pişmesi gerekiyor. Bir tarafı yanarken bir tarafı çiğ kalmaması için. Böyle sevimli bir görüntüsü var şu anda.

Şimdi bunu doğru şekilde kabarmasını ve birazcık daha kibar görünmesini sağlamak için üstüne jiletle ince çiziklerimizi atacağız. Sonra fırına gireceğiz. Sonra da diğer tarifimizle devam ediyor olacağız.

Şimdi ikinci tabağımız olan pancar tabağıyla devam ediyoruz. Pancar tabağında neler var bir anlatacağım. Anlatırken sıkılabilirsiniz pancardan. Ama biz çok seviyoruz ve bu mevsim içinde pancarın böyle her tarafını ayrı ayrı düşündüğümüz ve değerlendirdiğimiz bir tabak olduğu için bizim çok severek yaptığımız tabaklardan bir tanesi. Üstelik görsel olarak da çok etkileyici, çok yakışıklı bir tabak çıkıyor ortaya. Şimdi pancarları dışarıdaki fırına girerek başlayacağız. Dışarıda pişiyor. Neden? Çünkü orada bir köy fırınımız var. Odun ateşinde. Onun birazcık isli aroması zaten pancarın toprak salıyla da çok yakışıyor. O yüzden öyle bir islendirme aşamasını da yaparak diğer katmanlarında farklı

aromalar yakalayarak devam ediyoruz. En altta bir pancar, fırında pişmiş bir pancarımız var. Onun üzerinde bana göre o toprak sılığıyla çok çok yakışan yer fıstığını bu tabakta kullanmayı tercih ettim. Yer fıstıklı, ezine peynirli, müthiş yakıştığını göreceksiniz ve portakallı bir kremamız var. Bu kremanın üzerinde pancar sularından hazırladığımız bir yine yer fıstıklı bir kurabiyemiz, kıtırımız var. Onun dışında pancar turşusu hepimizin çok aşina olduğu bir şey ama onun dokusuna birazcık şaka katalım istediğimiz için ben de böyle jel kıvamlı şeyleri çok sevdiğim için pancar turşusundan bir jöle elde ettik. Onun dışında bir pancar şekerlemesi var. Yani bunu gerçekten bir marmelat olarak evde tek başına tüketmeyi deneyin. Bence çok lezzetli bir ürün tek başına da. Ama bu tabağı da çok güzel tamamlıyor tamamen o şekeri ve tatlılığıyla. Bir beşamel sosumuz var. Normalde işte Fransız usulü sandviçlerde croque madame, croque monsieur'de kullanımını çok gördüğümüz bir sos. İşte temelde ne var? Beşamel var. Beşamelin içine bir çeşit peynir girdiğiniz zaman onun adı mornay oluyor. Biz de bu mornay sos kafasıyla hareket ettik. Mornay'ın içine bizim Balıkesir bölgesinden bir daha da yeni dünya peynir yarışmasında dereceye girmiş bir peynirimiz var. Kirli Hanım peyniri. Oldukça sert ve tuzlu bir peynir bu. Elinizde olmayabilir. Bunun yerine tulum peyniri kullanabilirsiniz. Özellikle yaşlandırılmış bergama gibi peynirler çok uygun olacaktır. Şimdi pancarları fırına göndermeden önce dışına hızlıca bir bizim sezone dediğimiz dışına bir tuz, karabiber, zeytinyağı lezzetlendirmesi yapacağız.

Beşameli hazırlarken sütü birazcık aromalandıracağız. Bunun için içine soğan koyacağız. Defne yaprağı, sarımsak, şu sarımsağı bir kıtlayacağız böyle. Soğan birazcık daha kolay aromasını versin diye. Delikler. Dilerseniz buna karanfil saplayabilirsiniz. Defne yaprakları. Yine bizim bahçedeki taze defnelerden ama kurutulmuş defne her yerde ulaşabileceğiniz bir ürün. İçine tane karabiber koyduk. Şimdi bunu böyle neredeyse kaynama kıvamına getirip sonrasında birazcık içinde bekleteceğiz. Bir demleme yapıyoruz aslında burada. Demledikten sonra içindeki malzemeleri süzüp sütü öyle kullanacağız. Beşamelin sütü demlenirken biz burada az önce bahsettiğim pancar şekerlemesini yapıyor olacağız. Bunu böyle biz daha iri kullanmayı seviyoruz. Ama rendeleyerek de yapabilirsiniz. Pancar birazcık sert ve çiğken çalışması zorlayıcı bir ürün olabiliyor. Ama biz tabaktaki şekli dolayısıyla bunu böyle küp küp kullanmayı seviyoruz.

Bunu aromalandırmak için ne baharat seviyorsanız içine girebilirsiniz. Yakışacağını düşündüğümüz. Tarçın ve karanfil giriyoruz bunun içine. Buradaki şekerden giriyoruz. Bunu normalde böyle 2 saat kadar bekletip kendi suyunu bırakmasını sağladıktan sonra başlatmanız teknik olarak daha doğru olacaktır. Fakat böyle kısık ateşte yavaş yavaş başlatacağım ki o da yavaş yavaş suyunu bıraksın. Biz burada çalışmaya hazırlıklarımızı yaparken, çalışmaya devam ederken o da orada ocakta çalışıyor olsun.

Şimdi süzdük sütümüzü, içindeki malzemelerden ayırdık. Tereyağı ve un kavurma işlemi yapacağız. Bunun içine 1,5 yemek kaşığı kadar yağ girdik. Boyu uzun olanların avantajlı olduğu mutfak ortamında. 2 yemek kaşığı kadar bir un koydum içine. Hepimizin çok aşina olduğu bir temel sos zaten, beşamel. Ununu iyice kavurduktan sonra sütle birleştireceğiz. Daha sonra da az önce bahsettiğim Kirli Hanım peynirini sıcakken içine rendeleyeceğiz ki peynir erisin.

Onu giriyorum. Burada bir, 1,5 su bardağına yakın bir un var. Şekerini giriyorum. İçinde 2 yemek kaşığı kadar şeker, 1 tatlı kaşığına yakın da tuz var. Tereyağları diyeyim ki 3 yemek kaşığı gibi. Yemek kaşığından ilerlemeye çalışıyorum. Burada bir yer fıstığı ezmesi var. 1 yemek kaşığı kadar yine. Şimdi can alıcı noktalardan bir tanesi pancar ezme. Bunu direkt böyle kurabiyelerde ya da keklerde nasıl sıvı ürün kullanıyoruz, onun gibi düşünün. Pişmiş bir pancar püresi. Bunu da girdik. İçinde bolca yer fıstığı olan bir tabak olduğu için şöyle yer fıstıklarını ezdik. Bunları da içine atıyoruz. Son olarak da yumurtayı ekliyorum. Ürünlerin bir arada durabilmesi için ve elimle karıştırıyorum. Şimdi bunu çok fazla değil ama birbirine yedirecek kadar yoğurduktan, karıştırdıktan sonra tepsinin üstüne böyle serip fırına göndereceğim. Piştikten sonra kıtır kıtır bir pancar kurabiyemiz olacak.

fırından çıkardığımız pancarlarımızı şöyle bir lezzetlendireceğiz. Tabaklarda genelde tek sayı çalışılır. Bunun için 5 adet kullanmış olduk yaprağı. Dilimlediğimiz ve tekrardan lezzetlendirdiğimiz pancarların üzerine şimdi bu kremayla bir hat çekeceğiz. Çemberin içine yer fıstık, portakallı yer fıstığı kremasını sürüyoruz. Bunu böyle içini çok doldurmayacağım çünkü zaten bu çok yoğun bir aromaya sahip, çok güçlü bir tadı var. İçine peynir, portakal ve yer fıstığıyla bayağı kuvvetlendirmiş olduk. Bunun üzerine az önce fırından çıkardığımız yer fıstıklı ve tabii ki pancarlı kurabiyelerimizden birazcık kırıklayıp koyacağız. Benim mutfağımın amacı daha önce herhangi bir yerde karşılaşmadığınız ürünlerle karşılaşmak. Onun için ilk etapta çok aşina olmadığınız ve çok garipsediğiniz bu ürünleri önce evde kendi kendinize bence bir deneyin. Ondan sonra aslında düşündüğünüzden size de daha uygun olduğunu gördüğünüzde belki daha çok severek bu lezzetleri kendinize uygulayacaksınızdır.

Artık en son aşama. Turşu suyu jölesi. Bunu neden en son koyuyorum? Çünkü pürmüzde yakarken ısıya maruz kaldığında eridiği için sevimli pasparlık arkadaşımızı. Otlu milföy kapama hazır. Pancar tabağımız hazır. Şimdi artık sofraya geçebiliriz.

bir yemekle ilk karşılaştığımız an, onunla ilk temasa geçtiğimiz an, dolayısıyla onun nasıl göründüğü, güzel olması benim için çok önemli tabii ki. Lezzet ne kadar ön plandaysa, lezzeti ilk etkileyen unsurun da görsellik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden güzel, özenli ve gerçekten iyi görünen tabaklar olması benim için çok önemli. Bir tabakla ilk karşılaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onun lezzeti kadar görselliği de ön planda olmalı. Yemekleri hazırlarken lezzetini, algısını yükseltecek kadar güzel tabaklar yapmaya önem veriyorum. Bu yüzden de misafirin damağına değmeden gözüne ilk dokunan haliyle tabağın etkileyici olması bizim için öncelikli. Görselliğin bu kadar önemli olduğu bir senaryoda da ben dahil tüm ekibin pastan çıkan her tabağa aynı özeni göstermesine dikkat ediyorum.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem mutfakta programından sevgiler.
0: Evet Ela'cığım da sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım yine bugün sizler için çok sevdiği iki tane tatlı tariflerinden hazırladı. Birbirinden lezzetli hepsi. Neydi onlar Ela'cığım?
1: Avokadolu puding ve çikolatalı pasta.
0: Evet, özellikle çikolatalı pasta onun favorisi. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimiz için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. İlk önceki tarifimiz avokadolu muzlu puding ile başlıyoruz. Ela'cığım bizim için önce malzemeleri saysın bakalım.
1: Muz, avokado, naple, antep fıstığı, bal.
0: Evet, gerçekten çok pratik, çok da lezzetli bir puding yapacağız. O kadar da faydalı ki aslında, çünkü avokado kullanacağız burada. Folik asitten çok da zengin, potasyumdan zengin muzumuz, protein içeriği yüksek labne peynirimiz var. Ve doğal bir tatlandırıcı olan da bal kullanacağız şimdi. Ela'cığım istersen sen bana muzları birazcık doğra, ne dersin?
1: Tamam.
0: Doğrayalım mı onları? Getir bakalım kesme tahtanı oradan. Doğramaya başlayalım. Getir. Getir getir, hızlanalım birazcık.
1: Bu büyük olan
0: evet,
1: mı?
0: Evet. Başlayalım mı şimdi?
1: Ben bu büyük olanı da kesemem.
0: Evet. Biz zaten şimdi burada sana uygun olan bıçakları kullanıyoruz. Çocuklarda kullandığımız bıçaklar bu şekilde. Ela'cığım onları bize onunla kessin bakalım.
1: Anne bu neye benziyor?
0: Kesebilirsin. Hadi başlayalım ama artık. Kesmeye başlayalım bir tane. Sonra biz avokadoları küçültelim. Ben onu elimle de keserim. Burada olgun bir avokado kullanacağız. Biraz daha küçülsün diye ben onları da doğrayacağım. Ela'cığım da bize muzları doğruyor şimdi.
1: Büyük büyük de doğrayabilir miyim?
0: Tabii büyük doğra, zaten problem yok. Doğru onları. Burada tabii ki meyve olarak sadece muz olması şart değil. Hani avokadoya muz daha çok yakıştığı için biz burada muzu tercih ettik. Farklı bir meyve opsiyonu da olabilirdi. Alalım bir tane artık. Teşekkür ederim. Şimdi Ela'nın da en sevdiği peynirlerden olan ve tatlı... Ay döktüm onu. Ve tatlı tariflerinin de en çok yakışanı aslında peynir olarak da labne peyniri oluyor. Buna şimdi labne ekleyeceğiz. Ekleyelim mi? Ver bakalım.
1: Ben ekleyebilirim.
0: Tabii ki. Al. Bunu da koy. Tutayım istersen. Sen de içine ekle. Hepsini ekle. 100 gram kadar labne peyniri kullanacağız burada. Evet, isterseniz burada süzme yoğurt da olur bu arada. Hani eğer labne tercih etmek istemezsek balı da alalım mı içerisine? Sen içine balı da dök güzelce.
1: Üzerine de bu mu?
0: Onu en son yaptıktan sonra süslemek için. Üzerine.
1: Ben üzerine dedim.
0: Doğru. Dök bakalım balımızı. Bal da doğal bir tatlandırıcı aslında alternatifi burada. Şeker kullanmak yerine tercih ettiğimiz bir şey. O yüzden de çok lezzeti artıran bir faktör. Çok güzel oldu. Ne yaparım?
1: Kaşıkla eklemişsin dedim.
0: Evet ekledim zaten. Şimdi bunu blenderdan güzelce geçireceğiz. Sonra işte çıkan güzel bir karışım olur. Bunu ister hemen de yiyebilirsiniz bu arada. İsterseniz hani bir miktar belki soğutmak istersek daha da lezzetli hale gelebiliyor. Hemen bunu başlayacağım. Şimdi bunu da takalım. Kilitlenecek. Blender zamanı.

0: hazır görünüyor. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar böyle güzelce çektik blenderımızdan da. Açalım bakalım ne bekliyor bizi. Aynen. Oo, Ela çok güzel olmuş.
1: Bir şey geziyordu. Efendim? Ben görüyorum. İçinde bir şey geziyordu.
0: Gördün mü?
1: Ama kaldığını şöyle bir kabuğu
0: gibiydi.
1: Şimdi
0: sana bu kapları getireyim istersen. Sen de bana oradan antep fıstığını getir. Üzerine süsleme yapacağız çünkü.
1: Evet. Keşke antep fıstığından sonra azıcık badem koysaydık. Güzel olmaz mıydı?
0: Aslında olurdu bak. Güzel alternatif. Ela'nın dediği gibi isterseniz üzerine badem de koyabilirsiniz.
1: Bundan sonra.
0: Daha koyu bir kıvam elde etmek isterlerse yulaf da ekleyebilirler. Böyle güzel
1: yulaf
0: bir...
1: Yulaf daha mı koyu yapar?
0: Daha koyu bir kıvam haline getirebilir, evet.
1: Bunu da aynı kıvamda yap.
0: Evet, bu da biraz da ben bu kıvamı da seviyorum ama. Biraz böyle donduğu zaman gerçekten bir dondurma gibi de şey alıyor, hal alıyor. Tam eşit paylaştırayım istedim ama.
1: Anne hem de dondurmalar şöyle kaplarda da olabilir.
0: Evet, tabii işte bu dondurmanın o kaplarda olmuş hali gibi düşün bunu da. Ben
1: aa,
0: biraz döktüm
1: anne,
0: ama
1: döktü,
0: evet.
1: Döktüm.
0: Şimdi sen üzerine onların güzelce bir antep fıstığı ekler misin? Evet, çok güzel oldu. Bence bu tarife yeşil olduğu için rengi de antep fıstığı gerçekten çok yakışıyor. Ela'cığım şimdi o süslemelerimizi yapıyor. Böyle sağlıklı bir alternatif oluyor. Özellikle doymuş yağ asidi, belki burada hani doymuş yağ asidi olması sizi korkutabilir ama avokadonun aslında yağı çok güzel bir yağ bu anlamda. Tekli doymamış yağ asitlerinden zengin. Ela şuna da biraz koyabilirsin bir tane.
1: Koyacağım zaten.
0: Evet.
1: Şunu azıcık daha koyayım.
0: Şunu da ekledik.
1: Şunu azıcık daha koyayım.
0: Çok güzel oldu bence ya.
1: Şuna
0: o halde Ela'cığımın hazırladığı pudingler, şimdi biz bunları bir dondurucuya götürelim, dolaba koyalım daha doğrusu. Birazcık orada beklesin. O sırada biz buraları toparlayalım ve diğer tarifimiz için tekrardan burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, çikolata

0: tarifimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, başlayalım. Bu Ela'nın sizin için seçtiği çok özel, çok güzel, çok da lezzetli bir pasta tarifi. O yüzden mutlaka bunu deneyin. Bence bayılacaksınız. Ela'cığım önce sizler için bir malzemeleri saysın bakalım neler kullanmışız.
0: Muz, çilek, çaban benzemi, yumurta, hindistan cevizi, bir de çikolata sosu.
1: Evet, burada eritilmiş bitter çikolata kullandık aslında. Çünkü tabii ki E vitaminlerinden daha zengin, antioksidan özelliği de var bir miktar kadar da. %70 kakao içeren bir bitter çikolatayı benmari usulü eritmiş olduk bu tarifimiz için. Muzlar asıl burada ana şeker kaynağımız bir noktada. Çilek de yaban mersini ise burada dekorasyon, yani bir süsleme alternatifimiz olacak. Ela'cığım o zaman yavaş yavaş başlayalım. Yine sen çocuk bıçağımızı alalım oradan. Biz yine tariflerimizde mutlaka çocuk bıçağı kullanıyoruz. Muzları yavaş yavaş doğramaya başlayalım. Ne dersin, al bir tane muzunu. Tarifte 3 tane muzumuz var bu arada. 3 tane muz kullanacağız. İçerisinde 2 tane yumurta ekleyeceğim. Şöyle çekebilirim istersen önünden. Sana eğer rahatsızlık verdiyse ben de bir noktada muzları içerisine atayım. Sen doğra birazcık oradan. Ben de bu şekilde doğramaya başladım. Muz potasyumdan çok zengin. Bir yandan da içerik olarak da aslında şeker içeriği güzel olan meyvelerden bir tanesi. Yani hani bir şeker kaynağı olarak kullanabileceğiniz de bir alternatif olmuş oluyor. Bir yandan da çocukların sevdiği de bir meyve aslında. Tat olarak çok güzel ve bu tip tariflerde biraz daha böyle tarif tutuyor aslında. Hani bir un koymuyoruz çünkü unsuz yaptığımız bir tarif, glutensiz bir tarif aslında. Hani un nerede dediğimiz zaman işte onu bu muz sağlayacak bize. Alayım onları bir tane.
0: Ama sonra geri ver çünkü
1: evet
0: muz
1: evet
0: kaldı.
1: Farkındayım. Onları da doğramak istiyorsun. Onu da sana bıraktım. Onu da doğrayabilirsin güzelce. Muzları doğramasak da olur ama blenderdan geçirirken biraz daha rahat oluyor. Ve Ela muzları doğramayı gerçekten çok seviyor. Süslemek için, yani üzerine kullanmak için çilek olabilir demiştik. Yaban mersini ya da burada orman meyvelerini de tercih edebilirsiniz. Bu yaban mersini, çilek gibi olan meyveler, yani bu orman meyveleri C vitamininden ve antioksidandan çok zengin olan meyveler aslında. Bağışıklığımızı çok güzel destekliyor. Bu yüzden de hani benim çok sevdiğim meyve grupları olmuş oluyor. Mayıs ayı da çileğin çok mevsimi olduğu bir ay. O aylarda daha çok tercih edebilirsiniz. Ela'cığım bitmeye başladı galiba. Burada olduğu gibi olgun muz olsun. Yani rengi biraz daha böyle kahverengiye çalan renklerde olduğu zaman muzun daha çok aroması çıkar ortaya. Ela'cığım bıçağını alabilir misin orada? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım. 3 tane muz kullandık. Biraz büyük boy bir muz kullandık tarif için. Özellikle düşündüğümüzde. Ela'cığım şimdi oradan bana... Ay onu gelemedi. Yumurtaları bana verebilir misin?
0: Ben de
1: ve yine burada bağlayıcı malzeme olarak da yumurta kullanmış olacağız. 2 tane yumurta yeterli oluyor. Evet, Ela onları da eklemiş oldu. Şimdi ben bunları blenderdan geçireyim. Ne dersin? Alayım
0: blenderdan
1: istersen.
0: Blenderdan geçir.
1: Evet, blenderdan geçireyim ki bir tane şey olsun. İyice böyle soft bir kıvam almış olsun. Şimdi o halde blenderımıza başlıyoruz.

0: Evet, böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çektik aslında. Onu şöyle koyalım. Sana da vereyim Ela'cığım, gördün mü? Şimdi içerisinde burada bu şekilde böyle pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra o bitter çikolatayı ekleyeceğiz. 150 gram kadar bunu benmari usulü erittik ve içerisine şimdi onu ekleyebiliriz. Koy bakalım. Bir de bana şuradan Hindistan cevizi yanında verebilir misin? Bir tatlı kaşığı kadar. Yani burada yağ alternatifi çok kullanmamıza gerek yok aslında. Tek tek de alabilirim, çok tatlısın. En azından şöyle bir tatlı kaşığı ölçerek koyalım.
1: Hepsi koyayım.
0: Onun hepsi ölçülü yapıldı. Onu koyabilirsin bir tane. Ekle bakalım. İşte o yüzden Ela'nın en sevdiği tarif bu. Çünkü gerçekten çok güzel bir çikolata ekliyoruz içerisine. Ederim tabii ki. Şöyle yapayım
1: istersen. Sonra karıştıracağız mı bu çikolatayı ekledikten
0: sonra?
1: Evet.
0: Şimdi sen istersen karıştırabilirsin. Ben içine koyayım. Sen güzelce karıştır.
1: En sevdiğim bölüm.
0: Biliyorum. En sevdiğin olduğunu biliyorum zaten. Sen şimdi bunu güzelce bir karıştır bakalım bize. Karıştır şöyle, güzel bir koyu renk olsun. Eğer daha da koyu olmasını isterseniz içerisinde böyle bir yemek kaşığı kadar da ham kakao da ekleyebilirsiniz. O zaman daha böyle koyu, daha kakaolu bir tarif de elde etmiş oluruz. Biraz daha karıştıralım bir tane.
1: Kara dedin, şöyle sen güzelce. Hiç kara olmadı.
0: İşte biraz daha işte daha koyu renk istersek şu anda çikolatalı bir tarif olacak. Güzelce bir karıştır istersen onu.
1: Ya ama sen bitirdiğinde ben daha da kara görüyordum.
0: Evet, evde yaptığımız zaman biraz daha koyu bir renk olabilir. O değişebiliyor bazen. İçindeki kullandığımız çikolatanın rengine göre de değişiklik gösterebiliyor.
1: Bence pişince öyle olmuş.
0: İstersen şöyle yapalım birazcık.
1: Bence hani pişince öyle.
0: Evet, pişince de birazcık rengi koyulaşıyor. Ela doğru söylüyor. Bunu herhangi bir kabartma tozu kullanmıyoruz. Çünkü istediğimiz kıvam yumuşak bir kıvam aslında. Şöyle güzelce karıştıralım. Bak gördün mü, karıştırdıkça da rengi biraz daha koyulaşmış oldu.
1: Tahin pekmez.
0: Evet, o renge benzedi değil mi birazcık?
1: Evet, tahin pekmez yerine.
0: Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz şöyle bir fırın kabımızın içerisine tüm karışımı döktük. Ela'cığım şimdi sen de bunun üzerine bize çileklerle, yaban mersinleriyle bir eklemeler, süslemeler yapabilirsin. En sevdiğimiz aşama aslında Ela ile bu kısım oluyor zaten. Ekleyelim. Şunu alayım önünden. Rahat rahat ekle bize.
1: Yaban mersin.
0: Evet, yaban mersinleri çok güzel. Hakikaten de hani böyle bir enfeksiyona yakalanma riskiniz olduğunda ya da bu tip bir durumu gerçekleştiğinde gerçekten antioksidan etkisi çok yüksek yaban mersininin. Burada hani bir yemek kaşığı kadar porsiyon anlamında tüketmeniz de yeterli oluyor zaten. Biraz ben de çileklerinden yardımcı olayım mı sana?
1: Evet.
0: Evet, ekle bakalım onları da. Evet, koy, öyle de koyabilirsin. Onlardan da ekleyebilirsin. Çok da lezzetli oluyor. Hem de renk olarak böyle hani kırmızı meyveler, mor meyvelerin hakikaten de rengi çok güzel oluyor. Bu tip tariflerde de yakışıyorlar. Eline çok sulu gelmiş olabilir. Evet, her yerini dağıtabilirsin öylece. Böyle bir pasta kıvamında olacak. Aşağı yukarı 170 derece kadar fırında böyle 24-25 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor aslında. Yani çok uzun tutmayın. İçinin biraz böyle yumuşak böyle bir kıvam olmasını istiyoruz. Kek kadar değil de.
1: Ya ben aslında çok
0: hakikaten
1: oldu.
0: O pasta onun kıvamını istiyoruz.
1: Azıcık da çilek koyayım.
0: Evet, ben de sana yardım edeyim. Şöyle. Bence çok güzel oldu. Ne diyorsun? Onları da ekledik. Yaban kenarlarına versin. Döktük. Ela'cığımın güzelce süslediği, o süslemeyi biraz da üzerinden tekrar geçeriz zaten. Çok sulu olmasın bence, yeterli görünüyor. Onu da koyduk, çok güzel oldu. Şimdi o halde ben fırına gidiyorum ve 170 derece fırında 24 dakika kadar bunu pişirip tekrardan sunumlarda burada buluşalım.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Evet.
2: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
3: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
3: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
2: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
0: Hedefinize geldiniz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
7: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
15: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
13: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
12: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
16: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
16: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
8: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş çay.
11: Bakın,

Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş çay ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş çay.
5: Bakın.
6: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
7: Tam da leslik. Sevince.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Sadece durunlar.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Tariflerimiz hazır.
1: Evet, tariflerimiz hazır. Bugün sizlere birbirinden güzel iki tane sağlıklı tatlı alternatifi yaptık. İlk tatlımız muzlu, avokadolu bir pudingti. Gerçekten çok lezzetli, çok da sağlıklı bir tatlı olmuş oldu.
0: Evet.
1: Diğeri ise Ela'cığımın favorisi neydi Ela'cığım?
0: Çikolatalı kek.
1: Evet, çikolatalı kek, çikolatalı pasta yapmış olduk. Ela'cığım onu sizler için tatmak istiyor bugün. Vereyim mi Ela sana, ne dersin?
0: Ver.
1: İstersen tabağını getir. Şöyle çok lezzetli, çok da güzel bir keke, pastaya benziyor bence. Hem kestiğimiz zaman oluşan şeye de, kıvamı da görmüş olursunuz bence. Şöyle kesmeyi ben şuradan keseyim güzelce. Hemen tabağına.
0: Oldu mu?
1: Oldu, oldu. İstersen şöyle tabağını oraya koyabilirsin. Bir bak bakalım tadına. Küçülteyim mi şöyle minik bir parça?
0: Yok.
1: Bak bakalım beğenecek misin? Ela şu an bizim için tadıyor. Küçük ısırabilirsin bence.
0: Çok güzel olmuş.
1: Çok güzel olmuş değil mi? Ela'cığından tam not aldık. Geçerli bir not aldığımıza göre ne yapsınlar Ela? Sadece bu tarifi yapsınlar mı?
0: Evet.
1: Evet, bu tarifi mutlaka deneyin. Eminim çok ama çok beğeneceksiniz. O halde ne diyorduk Ela'cığım?
0: Bugünlük...

bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Zeynep Türkan Sayın. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Her akşam babamla izliyoruz ve çok eğleniyoruz. Bu eğlenceyi de arkadaşlarımla paylaşmak için heyecanla bekliyorum.
2: Merhaba, ben Çağna. Yarışmamızda Kocaeli Gölcük'ten katılıyorum. 3 kardeşiz. Kardeşimin ismi Esmat, abimin ismi ise Rüzgar. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, voleybol oynamak ve müzik dinlemek. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Merhaba, adım Mert. Soyadım Çetin. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim.
4: Merhaba, ben Hasan Yılmaz. 5. sınıf öğrencisiyim, 10 yaşındayım. Basketbol ve yüzmeyi çok seviyorum. Ailemle birlikte bu yarışmaya keyifle izlediğim için ben neden yapmayayım diye düşündüm ve katılmaya karar verdim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Türkan var, 2. masamızda Mert, 3. masamızda Tuana ve 4. masamızda Hasan. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: İyiyiz, harika gözüküyorsunuz. O zaman Türkan'la başlıyoruz. Türkan'cığım hoş geldin tekrar.
6: Hoş bulduk. Merhaba, benim ismim Zeynep Türkan Sayın. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Buraya katılmaktan memnunum.
0: Buraya katılmaktan memnunsun. Biz de seni gördüğümüz için memnun olduk Türkan'cığım. Ve Mert'ciğim hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Benim adım Mert, soyadım Çetin. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hı hı. Hobilerim Go oynamak.
0: Go oynamak, Go oyunu ve hatta milli takıma seçilmişsin değil mi?
7: Evet.
0: Tebrik ediyoruz arkadaşımızı, kutluyoruz. Biraz bahseder misin? Ben bugün seninle öğrendim.
7: Go sırayla oynanan bir oyundu. Hı-hı. İki oyuncu olur. Hı-hı. Bir tane tahta vardı. Hı-hı. Bir oyuncu siyah taşları oynar, bir oyuncu beyaz taşları oynar. Hı-hı. Oyuna siyah oyuncu başlar ve siyah oyuncu başladığı için beyaz oyuncu ekstra puan alır.
0: Sen şimdi turnuvalara katılıyorsun.
7: Evet.
0: Go turnuvalarına. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Mert'cim ve Tuana'cığım hoş geldin.
8: Hoş buldum. Ben Tuana, soyadım Yılmaz. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Buraya katılma sebebim arkadaşlarım olması ve eğlenceli vakit geçirmek. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Biz de sana başarılar diliyoruz ama şimdi senin meslek tercihini de merak ediyorum.
8: Evet.
0: Galiba bir aşçılık vardı, bir de başka bir şey daha vardı. Neydi?
8: Aşçılık ve hakim.
0: Hakim. Peki hangisine daha yakınsın? Hangisine?
8: Aşçılığa daha yakınım.
0: Sanki önceden hakim olmayı düşünüyordun da şimdi
8: evet,
0: aşçı olmaya karar verdin.
8: Evet.
0: Neden peki?
8: El lezzetim güzel. Böyle yemek yapmayı çok seviyorum.
0: Lezzetin güzel.
8: Evet, tatlı yapmayı, böyle yemekler yapmayı seviyorum. Mutfakta geçirmeyi, yani zaman şey yapmayı seviyorum.
0: Şahanesin. Sana da başarılar diliyoruz.
8: Teşekkür
0: ederim. Hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Ve Hasan'cığım hoş geldin.
9: Benim adım Hasan. Soyadım Yılmaz. 10 yaşındayım. 5. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim yüzme ve basketbol oynama. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun?
9: Ben gayrimenkulcu olmak istiyorum.
0: Gayrimenkulcu çok olmak istiyorsun.
9: Evet.
0: Nasıl karar verdin? Evleri çok mu seviyorsun, gezmeyi, binaları?
9: Evet. Bir de böyle çiziyorum.
0: Çiziyorsun, çizim de yapıyorsun.
9: Evet.
0: Sen gayrimenkulcu olacaksın. Evet. Hadi bakalım, sana da başarılar diliyorum ve o zaman artık arkadaşlar başlayalım mı?
5: Evet.
0: Aa, duyamıyorum, başlamıyorum. Duyamadım. O zaman Türkan için geliyor. Harf tablomuz.
6: Annem Merve ve abim Mert.
8: Mercan'ın M'si.
0: Merve Hanım ve Mercan'ın M'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir konuda hızla ilerlemek, normalden fazla gelişim sağlamaktır. Süremiz başladı. Sendeyiz, sendeydik. Ne gelmişti aklına? Haydi ekip çalışması. Eğer aklına bir şey gelse tekrar basıp cevap verebilirsin. Elim bir butona gitti sanki gördüm. Ha? Tamam, bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Bir kutu açalım hemen. Bir kutu daha açalım. Bir konuda hızla ilerlemek.
8: Atılım.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Türkan'cığım bir elin butona gitti. Son saniyede değil mi? Sendeydik zaten. Onu yine aklına gelmiş miydi?
8: Gelişme sanmıştım. Hiç.
0: Gelişme sanmıştın ama sonra düşündün ve kararını verdin. Kutluyoruz ekibine. Ekiple beraber bize burada ilk puanımızı kazandırdın. Teşekkür ederiz ve Mert'le devam ediyoruz.
7: Aydın ve Antalya'nın A'sı.
0: Aydın ve Antalya'nın A'sı 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Sıcak ülkelerde yetişen, birçok eşyanın yapımında kullanılan, boyu uzun bir bitkidir. Süremiz başladı.
7: Bambu.
0: Cevap doğruysa Mert kumbaramızı 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bambu'nun görseli de hemen yanımda ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bambular 50 santimden 30 metreye kadar değişen uzunlukta türlere sahiptir. Çin bambusu olarak bilinen türün tohumlarının çimlenmek için uzun zamana ihtiyaç duyduğu bilinir. Öyle ki bambu tohumunu eken Çinliler tohumu düzenli aralıklarla 5 yıl boyunca sular ve gübreler. Bu işlem sırasında hiçbir filiz vermeyen bambu 5 yılın sonunda filizlenir ve boyu 6 haftada 27 metreye kadar uzayabilir. Bu bilgiyi de paylaşmış oldum sizinle ve Tuana'yla devam ediyoruz.
8: Hakkari'nin H'si.
0: Hakkari'nin H'si 50 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Ürün veya verim anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Mahsul, mahsul, mahzul, mahzul. Süremiz başladı.
8: Mahsul.
0: Bir mi iki mi?
8: Bir.
0: Bir dedi Tuana.
8: İki, iki.
0: İki mi? İki ile değiştirdi. Doğru mu görelim? Mert.
7: Mahsul.
0: Bir mi iki mi? Üç mü
7: bir.
0: Dört mü?
7: Bir.
0: Bir. Tuana da aslında başta bir sanki değil mi? Mahsul dedin sonra son anda değiştirdi. Görelim doğru mu? Tuana ve Mert'in ortak çalışması. Kumbaramıza 50 puan ekledik Hasan'la. Devam ediyoruz.
9: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz. Kuvvetli kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başlıyor.

0: başladı.
1: Güçlü.

0: puan birikti.
1: Bence kumbarada bir 500 birikmiştir.
0: Bir 500 birikmiş midir? 4 soruda tamam bakalım Mert.
2: 160 falan.
0: 160 diyor Mert. Tuana?
3: 120 bence.
0: 120 Hasan?
4: 210.
0: 210 görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikti? Mert'ciğim kaç söylemiştin?
2: 160.
0: 160. Mert bildi. 160 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2340. Harikasınız arkadaşlar. Türkan için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Niteliğini iyi anlamayarak aldanmak veya hata yapmaktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Niteliğini iyi anlamayarak aldanmak veya hata yapmaktır. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz? Tuana'nın eli butona gitti, sonra vazgeçti son anda. Hadi bir kutu daha açalım. İyi anlamayarak aldanmak veya hata yapmak ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha açalım.
1: Yanılmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Mert'le devam ediyoruz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematikte toplama, çarpma gibi işlemlerde başka bir basamağa aktarılan sayı için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.
1: Eldeki.
0: Elde kimi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Mert?
1: Eldeli.
0: Eldeli mi görelim? Bravo. Mert'im sen seviyordun matematiği değil mi? Mert matematiği seviyordu. Tuana ile devam ediyoruz.
2: Annem Sinem'in S'si.
0: Sinem Hanım'ın S'si 40 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Danalıktan yeni çıkmış boğaya verilen addır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Türkan?
1: Tosun.
0: Tosun mu görelim? Bravo. Hasan'cığım senin için geliyor Arif tablomuz.
1: Orhan'ın oğusu.
0: Orhan'ın oğusu 40 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Genellikle kare veya dikdörtgen biçimli, ortasına baştan geçebilmesi için boşluk açılmış giysidir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Panço.
0: Türkan da son anda butona gitti. Cevabın?
1: Panço.
0: Herkes katılıyor mu Hasan'a?
1: Evet.
0: O zaman bu harika ekip çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekliyor muyuz görelim? Harikasınız. Hasan cevapladı, arkadaşları da ona katıldı. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar değil mi? Isınma turu için şimdi kaldı son 4 sorumuz. Ben hemen bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti?

0: Arkadaşlar kumbaramızda 300 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 2200. Harikasınız. Türkan'la devam ediyoruz.
1: Türkan'ın teyzi.
0: Türkan'ın teyzi 40 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Okullarda birkaç ders saatinde işlenebilecek nitelikte geniş kapsamlı ders konusudur. Süremiz başladı.

0: Mert.
1: Ünite.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Mert için geliyor tablomuz.
1: Enerjinin E'si.
0: Enerjinin E'si 40 puan değerinde ve yemeklerden gelecek sorumuz. Genellikle çekilmiş etin şekillendirilerek pişirildiği yemektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Çekilmiş et ne olabilir arkadaşlar? Onu düşünelim. Çekilmiş eti şekillendiriyorlar. Burada bir küçük şefimiz vardı. Şef düşünmeye başladı. Herkes düşünüyor. O zaman ben bir kutu açayım. Açalım.
1: Köfte.
0: Tuana katılıyor musun?
2: Evet.
0: Tuana da katılıyor Mert'e. Görelim doğru mu? Harikasınız. Ve Tuana'yla devam ediyoruz.
1: Abim Rüzgar'ın R'si.
0: Rüzgar'ın R'si 30 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Kullanıcının eliyle yaptığı hareketleri bilgisayar ekranında eyleme dönüştüren aygıttır. Süremiz başladı.
1: Fare.
0: Doğruysa 30 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Hasan için geliyor harf tablomuz.
3: Isırmakın ısı.
0: Isırmanın ısı. 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Masa üzerinde futbolcu maketleri bulunan çubukları yöneterek gol atmaya dayanan oyundur. Süremiz başladı.
3: Langırt.
0: Bu cevapta doğruysa kumbaramıza 60 puanı ekleyip ikinci tura gider miyiz görelim. Harikasınız. Görselimiz de geldi. Arkadaşlar deneyenler oldu mu? Böyle aslında birçok yerde bulabiliyoruz değil mi
2: evet,
0: langırt?
2: Evet.
0: Küçükleri de var oyuncakları
2: evet,
0: da.
2: Bak, nasıl kantinlerde falan.
0: Kantinlerde de mi var?
2: Hı-hı.
0: Mert oynar mısın sık sık?
2: Ya bazen oynuyorum.
0: Hasan sen?
4: Benim çok iyi bir olduğum oyundu.
0: Çok iyi olduğun oyun. Sen zaten hemen böyle bir düşündün butona mı basacaktım diye hemen cevap vermek istedin Hasan'cığım. Harikaydınız. Çok güzel bir ısınma turuydu arkadaşlar. O zaman hızlıca nereye gidiyoruz arkadaşlar?
5: İkinci tura.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazırız değil mi?
5: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Türkan için geliyor harf tablomuz.
6: Babam Ahmet'in ağası.
0: Ahmet Bey'in ağası 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Uluslararası yarışmalarda bir ülkeyi temsil eden sporcu topluluğudur. Süremiz başladı.
1: Milli takım.
0: Hemen masa arkadaşında milli takıma seçilmiş değil mi? Gol turnuvası. Görelim doğru mu? Harikasınız. Güzel başladık arkadaşlar. Mert'le devam ediyoruz.
1: Ablam Melisa'nın M'si.
0: Melisa'nın M'si 160 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Bakalım bu turunda en yüksek puanı. Görelim sorumuzu. Son yıllarda sayısı artan, batarya gücüyle çalışan arabalara verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir?
1: Elektrikli.
0: Bir takım çalışması başladı şimdi. Mert.
1: Elektrik olmuyor galiba. Bakayım. Elektrik.
0: Hadi biraz oluyor. Düşünelim.
1: Evet. Elektrik. Elektrikli oluyor sanki.
2: Elektrikli olmuyor.
1: Ondan önceki.
0: Bir kutu açalım.
1: Evet.
0: Oluyor muymuş?
1: Elektrik otomobil.
0: Elektrik otomobil mi doğru cevabımız?
1: Elektrikli otomobil.
0: Elektrikli otomobil mi doğru cevabımız? Arkadaşlar, çok güzel bir takım çalışmasıyla başlamadık mı? Şimdi Mert orada bir elektrik dedi. Tuğan oradan elektrik, değil mi? Hasan sen de bir katıldın. Türkan en sonunda cevabı buldunuz ve sizi kutluyorum arkadaşlar. Tuana'yla devam ediyoruz.
3: Şile'nin şefi.
0: Şile'nin şefi 100 puan değerinde ve sizin böyle az sevdiğiniz yerlerden geliyor. Deyimlerden. Bilmediği veya yetkisi dışındaki bir işe karışmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Kuliste bana dediniz ki Yeliz abla biz deyimler atasözleri orta seviyoruz. Bakalım. Hadi ekip çalışması. Ben bu ekibe güveniyorum.
1: Bir şeyi aşmak sanki.
3: Bilmeyi aşmak. Bilmeyi aşmak.
0: Bilmeyi aşmak mı doğru cevabımız? Olmadı.
1: Çizmeyi aşmak.
0: Katılıyor muyuz Mert'e?
1: Evet. Evet.
0: Doğru mu görelim? Evet. Harikasınız. Harika bir ekip çalışması arkadaşlar ve Hasan için geliyor harf tablomuz.
3: Denizin D'si.
0: Denizin D'si 80 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Çok okuyan kişiler için kullanılan bir ifadedir. Süremiz başladı.
3: Kitap kurdu.
0: Bu ekipte kitap kurtları var biliyorum. Ama cevabımız doğru mu? Doğruysa Hasan 80 puanı kumbaramıza ekler mi? Harikasın. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. İkinci turunda ilk 4 sorusu geride kaldı. Kumbaraya gidiyoruz. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar herkes değil mi çok şaşırdı. 870 puanımız var ve 1630 puana ihtiyacımız var. Çok iyi gidiyoruz. Tuana'cığım çok şaşırdın. Türkan'la devam ediyoruz.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Herkesce bilinir hale gelmektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım.
1: Bir şeyleşmek mi?
0: Ne dedim Mert'cim?
1: Sanki bir şeyleşmek falan.
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bakalım takım çalışsın. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Ne geliyor aklınıza? Herkesce bilinir hale gelmek. Bir kutu daha açalım.
3: Alanileşmek.
0: Alanileşmek. Görelim doğru mu? Ne olabilir acaba? Alanileşmek değil de başka ne olabilir? Bir kutu daha açalım. herkesin eller butona gitti Mert.
1: Alenileşmek.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız ekip. Mert'le devam ediyoruz.
1: Rakamın R'si.
0: Rakamın R'si 80 puan değerinde ve ölçü birimlerinden geliyor sorumuz. Ölçü birimlerinden CM kısaltmasının açılımıdır. Süremiz başladı.
1: Santimetre.
0: Cevap doğruysa kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Harikasınız arkadaşlar, bravo. Tuana için geliyor tablomuz.
3: Arkadaşım Elisa'nın E'si.
0: Arkadaşın Elisa'nın E'si 120 puan değerinde ve tarihi yerlerden geliyor sorumuz. Kapadokya'da peri bacalarının bulunduğu bölgedeki tarihi yerleşim alanıdır. Göreme... Süremiz başladı.

0: Haydi, ekip çalışması. Gidenler var mı arkadaşlar? Nevşehir, Kapadokya.
1: Annem gitti.
2: Sanki bir şey evleri gibi sonu. Evleri gibi.
0: Bir kutu açalım. Öyle düşünelim. Göreme nokta nokta nokta nokta nokta nokta.
1: Açık.
0: Tarihi yerleşim alanı arkadaşlar. Bir kutu
2: bir şey
0: açalım.
2: Evleri.
1: Göreme açık hava. Göreme açık hava.
0: Bir kutu daha derken...
2: Açık Hava Müzesi.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Tuana'nın annesi gitmiş arkadaşlar, değil mi? Hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Göreme Açık Hava Müzesi 6 Aralık 1985 tarihinden bu yana doğal ve kültürel varlık olarak UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Ne kadar güzel tarihi yerlerimiz var. Ve Hasan'la devam ediyoruz.
3: Ördeğin Öğüsü.
0: Ördeğin Öğüsü 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir işi ya da etkinliği planlayan ve düzenli yürümesini sağlayan kimsedir. Süremiz başladı.

0: çalışması?
1: Koordinatör.
0: Koordinatör mü doğru cevabımız, görelim. Bir kutu açalım.
1: Organizatör.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Şimdi bir kumbaramıza gidelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar, 1000'i geçtik. Kumbaramızda 1160 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1340. Şahanesini. Türkan için geliyor harf tablomuz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 110 puan değerinde ve içeceklerden geliyor sorumuz. Süt, şeker ve kakao ile hazırlanan, genellikle kışın tüketilen bir içecektir. Süremiz başladı.
1: Sıcak çikolata.
0: Doğruysa 110 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Şahanesiniz. Mert için gelsin harf tablomuz.
1: Bademin B'si.
0: Bademin B'si 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Çeşitli neden

0: nedenlerle yaşanabilen, kişinin belleğindeki bilgilerin zarar görmesi ve unutulması durumudur. Süremiz başladı.
1: Hafıza kaybı.
0: Cevap doğruysa kumbaramıza 90 puanı ekliyor muyuz görelim? Şahanesiniz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ve kaldı bu tur için iki sorumuz ve iki harfimiz Suana için geliyor harf tablomuz.
1: Zilin Z'si.
0: Zilin Z'si 110 puan değerinde ve çevreden geliyor sorumuz. İnsan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan zararlı gazların toplamıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Zararlı gazların toplamı. Bir kutu açalım.
1: Ayak izi mi acaba? Bence.
0: Bir kutu daha.
1: Karbon ayak izi.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, Duana seni kutluyor. Bugün hiç birbirinizi kutlamadınız. Hadi bakalım nasıl kutluyorsunuz birbirinizi? Harika gidiyorsunuz. Bir çak yapın şöyle birbirinize. Bir göreyim. Evet. Şahanesiniz. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. İnsan faaliyetleriyle oluşan karbon ayak izlerinin doğal yaşamda bulunduğu somut karşılığı özetle küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunlara bağlı olarak doğal yaşamın yok olması olarak tanımlamak mümkündür arkadaşlar karbon ayak izini. Hasan'cığım son harfimiz senin için geliyor.
2: Ünlünün Ü'sü.
0: Ünlünün Ü'sü 120 puan değerinde ve insan ilişkilerinden geliyor sorumuz. Bir toplumda var olan uyulması gereken saygı ve incelik prensipleridir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması.
1: Kanunları. Kanunları.
0: Ekip güzel çalışıyor.
1: Kuralları da olabilir.
2: Kuralları.
0: Bir kutu açalım.
1: Kurallarıdır herhalde.
2: Görgü kuralları.
0: Doğruysa eğer final turuna gidiyor muyuz? Evet. 110 puanı kumbaramıza ekleyip görelim. Harikasınız. Arkadaşlar final turuna çok güzel gidiyoruz değil mi? Böyle tam da güzel bir ekip çalışması yaptınız. Oradan kuralları derken cevabı bulduk. Şimdi Türkan'cığım nasıl bir turdu senin için?
3: Güzel turdu. Bu sefer daha zor sorular geldi tabii.
0: Ama
3: fazlalaştı. Puanlar fazlalaştı.
0: Şahanesin Mert.
1: Yani bir önceki turdan biraz daha eğlenceliydi. Çünkü daha zor sorular vardı.
0: Zor olunca daha mı eğlenceli geldi?
1: Evet, daha eğlenceli
0: Çok
1: oldu.
0: Çok güzel ekip çalışması yaptınız. Tuana?
4: Bence gayet güzeldi. Bazı sorularda takıldık ama onları da yeri verdik yani puan şey yaparak. Güzeldi.
0: Şahane Hasan?
5: Bu tur güzeldi çünkü ekip çalışmasını yaptık. Ve finale doğru ilerledik.
0: Böyle birlikte birlik ve beraberlik olmak, beraber çalışmak ne kadar önemli, ne kadar kıymetli değil mi arkadaşlar? Harikasınız. Sizi alkışlıyorum bizim için. Peki, finale gitmeden önce bir kumbaraya gidelim. Hadi tahminler Türkan.
3: 1500'ü geçmişizdir tabii. 1750 diyorum.
0: 1750 diyorsun Mert.
1: 1700.
0: 1700 sonra.
4: 1850
0: Hasan.
5: 1780.
0: 1780. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1560 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 940. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim olacak?
1: O kadar yüklü.
0: 200'den. Her soru 200 puan. 5 soru bilirsek ödül bizim. Evet. Harikasınız. O zaman artık finale gidelim mi arkadaşlar?
4: Evet.
0: Bu kadar sese ben finale gitmiyorum. Duyamadım.
4: Evet.
0: Harikasınız. O zaman finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve bu ekip final için çok hazır değil mi?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Türkan için geliyor kategorilerimiz. Yiyecekler, insan vücudu, güvenlik, terzilik. Hangisi olsun?
1: İnsan vücudu, Ahmet'in ağası.
0: İnsan vücudu, Ahmet'in ağası. Sorumuzu görelim. Çekiç, örs ve üzengi kemiklerine sahip organdır. Süremiz başladı.

0: Suana?
1: Yanlışmış.
0: Yanlış olmadı. Mert?
2: Kulak.
0: Çok istekliydi Mert cevap vermek için. Eğer bu cevap doğruysa 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim. Bravo. Mert için geliyor kategoriler.
2: İnsan vücudu U.
0: İnsan vücudu U sorumuzu görelim. Yetişkin bir insanda bulunan toplam diş sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 32.
0: Doğru mu görelim? Bir topladı. Toplama çıkarma yaptı orada. Mert cevap doğru mu görelim? Ben de zaten sen bir 16 dedin değil mi Mert'im az önce? Size şimdi bir bilgi verecektim. Bir 16 dedim, bir saydın, toplama çıkarma yaptın. Ha? Saydın
2: ben mı daha dişleri? Önce üst ve alt dişleri yarımları ayırarak saymıştım. Yani bir tane altın yarısı şey ediyordu, 8 ediyordu.
0: O zaman ben hemen bir bilgi vereyim mi bununla ilgili? Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. Yetişkin bir insanda 20'lik dişlerle birlikte alt ve üst çenenin her birinde 16'şar olmak üzere toplam 32 diş bulunur. Teşekkür ediyoruz sana da Mert'im ve Tuana'yla devam ediyoruz.
1: Yiyecekler elma.
0: Yiyecekler elmalı neyse sorumuzu görelim. Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış biçimidir. Süremiz başladı. Üzüm, dut.
2: Şerbet. Şerbet.
0: Şerbet mi? Şimdi göreceğiz bakalım cevabımız şerbet mi değil mi? Görelim.
1: Reçel.
0: Reçel. Oluyor mu reçel acaba? Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar bir kutu açıyorum hemen. Açalım bir kutu.
2: Pekmez.
0: Bütün arkadaşların katılıyor mu Mert acaba?
1: Evet.
0: Herkes evet dedi. Görelim doğru mu? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Hasan için geliyor kategorilerimiz.
1: Güvenlik F.
0: Güvenlik F sorumuzu görelim. Gizliliği olan şeylerin açılması için girilen rakamlardır. Süremiz başladı.
1: Şifre.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puan ekliyor muyuz? Bravo. Arkadaşlar ben şimdi bir kumbaraya gidiyorum. Bakalım dedik kumbaramıza 200 puanı ekliyor muyuz? Ekledik. Ne kadar oldu kumbarada acaba puanlarımız?
2: Bir soru kaldı zaten. Evet.
1: Bir soru kaldı.
2: Evet.
0: Hadi bakalım bir görelim.
1: 800 puan arttı.
0: 2360 puanımız var arkadaşlar. Ve dediğiniz gibi sadece bir soru bilebilirsek ödül bizim. O zaman Türkan için geliyor kategorilerimiz.
1: Yiyecekler ordunun oğusu.
0: Yiyecekler ordunun oğusu sorumuzu görelim. Yumurta, sıvı yağ ve limon suyu gibi malzemelerle hazırlanan bir çeşit sostur. Süremiz başladı.
1: Mayonez.
0: Eğer bu cevap doğruysa Hasan, Tuana, Mert ve Türkan ödüle gider mi görelim?
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPA'li keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
12: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlamış. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tam da leyslik. Sevince.
7: Sadece dururlar.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
13: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Yumuş.

0: yapılan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haydi gel. Haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yakında çok paramız olacak ama.
17: Cemre babana mı güveniyorsun?
18: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
19: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
17: Günaydın anneciğim.
4: Günaydın.
7: Madem artık koçum benim.
18: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
0: Hatıralar solmadan gel bana.
10: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
5: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
7: Abo adın ne senin?
10: Sabahat.
3: Teneke teneke altınları varmış derler.
7: Vardır ya vardır.
3: Nerede biliyor musun?
18: İşte bir bunu kimse bilmez.
7: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
11: Kapel kulübesinde
7: altınlarım! İmdat!
5: Bunlar hediye olsun.
10: Gözünüz aydın beyefendi.
18: Gözünüz aydın.
13: Yasemin'in tatlı aşkı birazdan TV4'te.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Eğer bu cevap doğruysa Hasan, Tuana, Mert ve Türkan ödüle gider mi görelim? Harikasınız.
2: Süper!
20: Zafer Kumbara'nın bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Tuana. Bravo Tuana. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Hasan. Bravo Hasan. Arkadaşlar harikaydınız. Nasıldı Türkan'cığım senin için?
21: Bazı sorular daha kolaydı önceki tura göre. Güzeldi.
20: Eğlendik mi?
21: Evet.
20: Şahanesin Mert.
22: İyiydi. Yani benim için çok eğlenceli bir deneyim oldu.
20: Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Tuana.
23: Bence çok güzeldi. Çok iyi ilerledik. Kazandık zaten. Çok güzeldi. Ben inanmıştım zaten kazanacağımıza. Çok güzeldi.
20: Harikasın. Hasan?
24: İleride çocuklarıma veya bana büyük bir anı bıraktım.
20: Ne kadar güzel söyledin.
24: Çok iyi bir deneyimdi.
20: Şahanesin. İleride çocuklarına ve kendine harika bir anı bıraktım. Belki torunlarınıza bile bıraktınız arkadaşlar. Şahanesiniz. Şimdi bir tabletler varmış, Ödül abla varmış, onları getiriyormuş buraya. Nerede? Gören var mı?
24: Nerede?
20: Hep benim arkama bir yerlere saklanıyor. Ben hemen bulamıyorum. Nerede?
24: Nerede?
20: Bir bakın.
24: Orada.
20: Buldunuz
24: orada
20: mu?
24: Orada.
20: Şimdi gidiyorum. Gittim. Ödül ablamız merhaba. Evet. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bize tabletlerimizi getirmiş. Hep böyle bir karanlıkların içinden çıkıyor. Ben bulamıyorum. Siz benden önce buluyorsunuz onu. Ödülü hak ettik arkadaşlar değil mi? Çok çalıştık bugün. Harikasınız. Hadi beraber el sallayalım. Hoşçakalın.
24: Hoşçakalın.

0: eşya kalmayacak, anladınız mı? Bu da fermanmış. Sosyete de caka satacağına borcunu ödeseyi. Seni cırılcıbıldak bırakmazsam bana da kelle Hüsamettin demesinler. İçeridekileri de alın, içeridekileri de. Ben adama tek vuruş yedirmeyeyim be!
1: Bırak, bırakın beni! Çok rica ederim. Bırakın sergiliyi, haklıyım hakeli!
2: Buradaki eşyaları da alacağız beyefendi.
1: Bırakın beni, bırakın! Ahlaksız tepeci! Seninle 10 sene ortaklık ettiğime utanıyorum! Attığı kasıkları yetmedi mi? Tutma beni!
3: Mestur dayım, mestur!
0: Faizle para alan sen diye misin? Faizini ödedin mi?
1: %90 faiz olur mu rezil? Allah'tan kork, Allah'tan kork be!
0: Az harcayaydın da faizle para alacak duruma düşmeyeydin!
4: Burası tamam ha.
0: Duvarda resmi vardır, unutmasınlar. Gel sen al hadi. Bu daha bir şeydi. Altındaki Locus Tomofil'i de alacağım.
1: Bırak beni efendim. Bırakın beni onu. Şunu haddini bildireyim. Açık ben.
0: Bu Locus Tomofil'i de kaptıracağım. Seni dongoyla bıraktıracağım.
1: Uyumayın ona beyefendi.
0: Uyumayın. Çivisini de sök. Çivisini de. Lan gibi de bakıyor, sök işte.
4: Ulan pes be!
1: Bırakın beni! Beyefendi, sakin olun lütfen! Evet, tabii, rica ederim. Çok sakinim! Bırakın beni diyorum, bırakın!
5: Uyumayın siz ona beyefendi, çok rica
1: ederim. Her şeyimi alın! Fakat şu rezil herifi yazıhanemden çıkarın, elim kana bulanacak!
5: Kendinize hakim olun beyefendi!
1: 10 yıldır suratını görmemek için bucak bucak kaçtım! Defol! Elimden cinayet çıkacak! Defol!
0: Kaç kömüş!
4: Buyur ha!
0: Oza bak!
2: Tartışmayı kısa kesseniz iyi olacak. Daha fazla hakarete lüzum yok.
0: Para işlerinde sülalemi bile kalaylasalar sempatik karşılarım. Para bu, para! İşimiz tamam mı memur bey, sana bak!
2: İşimiz tamam.
0: İyi öyleyse, bir tane cara ver bakalım şuradan. Cara. Eyvallah, bir tane de yedek alayım, bu da akşama. Sağ olasın.

0: Bedava da bana bir mal.
1: Muzaffer! Muzaffer!
2: Bir şey yok Feroş'um, bir şey yok!
1: Nihayet aciz edildin değil mi?
2: Rica ederim Feroş, rica ederim, sinirlenme!
1: O iğrenç hacaya, o vahşi eşkıya bir kere daha paçanı kaptırdın değil mi?
2: Malşans Feroş'um, malşans!
1: 20 senedir kaptırdıkların yetmedi mi?
2: Herif şarıklı erkan art Feroş'um, şarıklı!
1: Teessüf ederim Muzaffer! Okuma yazması bile olmayan o ayıya çok güvendiğin ticari itibarını da beş paralık ettirdin ha? Ben senin için artık hiçbir kurtuluş göremiyorum!
2: Feroş'um!
1: Ben gidiyorum Muzaffer, sana da bon şans!
2: Nereye Ferhundeciğim, nereye gidiyorsun?
1: Mikroplarla Mücadele Derneği'nin kokteylini!
2: Aman neyi, Yasemin'i de götürmeyi sakın ihmal etme!
1: Yasemin kendisine zengin bir koca arandığını bildiği için öyle yerlere katiyen gitmiyor!
2: Gitmiyor mu? Ne demek efendim, gidecek!
1: Yasemin biraz önce sinemaya gitti!
2: Sinemaya mı? Gene mi sinemaya? Bana bak Feroş, ben bu kaçamaklardan artık iyice işkilleniyorum! Sakın bir flörtü filan olmasın!
1: Benim kızım Kenar Mahalle Dilberi değil!
2: Feroş, bu iş katiyen şakaya gelmez! Kızı bıraktın mı ya davulcuya varır, ya zurnacıya!
1: Şimdiki halde en büyük tehlike, müflis bir babanın kızı olarak ortada kalmasıdır!

0: günü sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşmaktan ya rezil ya da zatürre olacağız.
1: Yakında evleneceğiz Yasemin, bütün bu sıkıntılar bitecek.
0: Hangi parayla? Bak kapalı bir yerde bile oturamıyoruz parasızlıktan.
1: Yakında çok paramız olacak ama.
0: Cemre babana mı güveniyorsun?
1: Kendime güveniyorum. Türkiye'nin en güzel orkestrasını kurduk arkadaşlarla.
0: Gene atmaya başladın.
1: Vallahi doğru söylüyorum.
0: Ne çalıyorsun?
1: Şarkı söylüyorum.
0: Söyle bakalım.
1: Söylemem. Provamız var arkadaşlarla. İnanmazsan gel gör. Bütçemize uygun bir yer olduk çalışıyoruz.
0: Burada söylemezsen hiçbir yere gitme.
1: Adama deli derler, karakolu boylarsa karışmam.

0: Lan bir tencere kuru fasulyenin maliyeti nasıl 5 kağıt olur ahçı başım?
1: Nasıl 5 lira olur ha?
2: Aman bey, bunun içinde yağı var, soğanı var.
3: Et yok.
0: Gözünüze dizinize dursun. Haftada 100 gram eti kim yiyor?
1: Kim yiyecek, bunlar yiyor.
3: Ha bilmem, ben bu evde ete hiç rastlamadım.
0: Öst rezil! Siz düpedüz benim cebimden para çalıyorsunuz.
1: Çalarlar ha, çalarlar.
2: Aman bey, nasıl olur?
0: Çalıyorsunuz, itiraz istemem.
3: Hatının 6 günü peynirle zeytin yiyor.
0: Ne? Hem peynir hem zeytin ha? Lan siz beni batıracaksınız.
1: Diyen ne demiş? İnsan karnını doyurmak için değil, ölmemek için yer demiş.
0: Çok yaşa oğlum Şakir. 4 dörtlük lakıdı diye ben buna derim işte. Ne falan karşımda gözüm görmesin sizi. Durun! Kıpraşmayın, kaldırın ellerinizi. Arama tarama yapacağım. Aha, bu göbekten şüpheleniyorum.
1: Ben bir kilere bakayım ha.
3: Yollayacaksan yolla.
0: Acele etme.
3: Küçük bey!
0: Gene ne var lan?
4: Çok şey var. Seninle biraz konuşmak istiyorum baba.
0: Para lahırdısı itme de istediğin kadar konuş.
4: Ama benim paraya ihtiyacım var baba.
0: Lan 2,5 kağıt haftalığını daha dün almadın mı?
4: Alay mı ediyorsun? Eşek kadar oldum baba.
0: Aha bak bu doğru.
4: Şakayı bırak baba. Bana büyük para lazım, evleneceğim, anladın mı, evleneceğim.
0: Ne altı deseniz bana paradan bahsetme.
4: Senden sadaka istemiyorum ben. Annemden kalan paramı istiyorum.
0: Lan param yok, anlaşıldı mı?
4: Paracıklarını öbür dünyaya götüremezsin baba.
0: Evet, ağzından yere atsın.
4: Göreceksin, o bankaya bile yatırmaya korktun altınlarını bir gün gelip çalacaklar.
0: Niye? Altın mı dedin? Nereden biliyorsun lan altınları? Söyle, söyle, yoksa yerini de mi öğrendin?
4: Yerini bilseydim senden istemezdim herhalde.
0: Demek altınları çalacaktın, he mi?
4: Bırak baba Allah'ını seversen.
0: Hem ol, sana verdiğin 2,5'lar da haram olsun.
4: Heh. Al 2,5 liranı, tepe tepe harca.
0: Aa, bu çocuk beni öldürecek Şakir!
1: Ne de olsa ağa çocuğudur efendim, az biraz nazlı büyüdü.
0: Bu naz beni gebertecek!
1: Dert etme ağam, bunların hepsi geçer. Bir posta salıncak bar yapalım ağa, ne dersin? Dansöz Handan gamını dağıtır.
0: He?
1: Salıncak bar ağa, hani geçen gün gittiğimiz yer, Handan!
0: Salıncak bar? Hani şu her zıkımı yiyip içtikten sonra 10 kağıttan bir kuruş

0: Çağır gelsin.
1: Baş üstüne abi.
2: Merhaba sevgilim.
1: Senin masasına çağırıyor. Aman bu fırsatı iyi kullan. Herifi iyice mest edip altıncıkların yerini öğrenmeye bak.
2: Merak etme bir tane.
1: Garsona söyle, hesabın tamamını bana getirsinler. Üstama geçen seferki gibi şöyle 4,5-5 liralık bir hesap yollasınlar. Buyurun efendim.
2: Nasılsın hayatım?
0: Eşk olsun Handa, bitirdim beni. O ne pata pata kız?
2: Sam hayatım benim.
0: Söyle canım, ciğerim.
2: Dün gece rüyama girdin.
0: Bitme.
2: Vallahi billahi, sabaha kadar seninle uğraştım.
0: Hayırdır inşallah?
2: Pek acayip, karışık bir rüya.
0: Anlat kız, anlat!
2: Hüsamcığım, seninle sarmaş dolaş, böyle büyük bir yere gidiyoruz. Sen bana bir anahtar veriyorsun. Handan sevgilim diyorsun. Al bu anahtarı, gir şu kapıdan, orada kocaman bir sandık göreceksin. Sonra giriyorum kapıdan, açıyorum sandığı, efendim ne göreyim? Çil çil altınlar! Altınları avuç avuç avuçluyorsun, başımdan aşağı döküyorsun. Sonra bana şöyle bir bakıyorsun. Handancım diyorsun, işte ömrüm boyunca biriktirdiğim altınlar, hepsi sana feda olsun diyorsun.
0: Söyle şu garsona çabuk hesabı getirsin.
2: Nereye böyle, güzel güzel oturuyorduk.
0: Kusura kal be Handancım, az biraz mideme oturdu senin rüya. Böyle karışık rüyalar içime fenalık bastırır beni.
1: Budala karı, neydi acelen? Ben sana yavaş yavaş, alıştıra alıştıra demedim mi?
2: Ne yapalım bir daha sefere? Bu gece geliyor musun?
1: Bu gece olmaz, yarın gelirim.
0: Altınım, yavrum, canım benim. Altın, anam, anam altın. Lan sana it diyenin koçu karısın, koçum benim! Yavrum canım, aslan altınım benim, bir dene bekçim benim!
3: Canım, tatlım, bir tanem, hadi yürü, yürü! Ama bak sayısızladın, hadi, hadi şişillem, ye mama, mama!
4: Rica ederim, çek şu musibeti, hiç değilse kahvaltı masasında benimle meşgul ol!
3: Şinşirlayı kıskanmakta haklısın. Bu dünyada yalnızlığımı ve bedbahtlığımı unutturan tek kimse Şinşilla. Kaç gündür bizi bekleyen karanlık geleceği düşünüp depreme oluyorum.
4: Bu acıklı sözlerinle beni ağlatacaksın Feroş.
3: Ağlamayı bırak, bir çare düşün, müflis herif.
4: Feroş, rica ederim sinirlenme. Bak dinle beni, derhal hazırlığına başla. Bugünlerde büyük bir davet vermeliyiz.
3: Davet mi?
4: Düştüğümüz zor durumu etrafa belli etmemek lazım. Biliyorsun, ticari itibarımızı korumanın tek yolu, insanlara tükenmez bir servetim olduğu hissini vermektir. Sonra bilhassa Haşim beylere bu davette özel bir ilgi göstermemiz lazım. Biliyorsun, oğulları Yasemin'i çok beğendiğini her haliyle belli etmiştir.
3: Günaydın anneciğim! Günaydın! Günaydın baba!
4: Günaydın kızım, bak annenin sana bir müjdesi var.
3: Hayrola? Yakında bir davet veriyoruz Yasemin.
2: Öyle mi?
3: Derhal eski gece elbiseni tersiz etmeye başla. Senin elbisenin tersinden bana yeni bir kıyafet, benimkinin tersinden de sana yeni bir gece elbisesi uydurulacak.
2: Ama bu kaçıncı ters yüz edişimiz anneciğim?
3: Bunun kabahatlisi herhalde ben değilim. Müflis babana söyle.
2: Bari bir orkestra çağıralım, ha?
3: Orkestra mı?
2: Masraf olmaz ki anneciğim. Bir arkadaşımın abisinin çok güzel bir orkestrası var. Ben söylersem bedavaya gelir.
4: Bedava mı? Bak bu güzel bir fikir, derhal çağıralım.
2: Annemle babamla tanışman için bundan güzel fırsat olamaz. Şimdi düşün bir kere, kızım arkadaşların ne kadar iyi çalıyorlar diyecekler bizimkiler. Onlara Erol yetiştirdi diyeceğim. Aferin çocuğa, gerçekten kabiliyetliymiş diyecekler.
5: Sonra?
2: Sonrası çok kolay tabi.
5: Seni mahcup etmeyeceğime söz veriyorum.
2: Harika olacağınıza hiç şüphem yok.
5: Hadi çocuklar, iyi hazırlanalım da Yasemin'i mahcup etmeyelim, ha? Bir, iki, üç, dört!

0: gece
1: olsun. Ya seni
2: yoktum.
0: Ah gel yavrum gel. Yasemin biraz rahatsızdı da. Hoş geldiniz efendim.
1: Nasılsın kızım?
0: Teşekkür ederim.
1: Orhan Bey Paris'teydi, yeni geldi.
0: Buyurun içeri geçelim. Baba, gel. Orkestrayı nasıl buldun baba?
1: Orkestrayı mı? Ha, mükemmel!
0: Bütün iş Erol'da biliyor musun? Hepsini o yetiştirdi.
1: Aferin, kabiliyetli çocukmuş.

0: Yasemin Hanım, deminden beri size bakıyorum, görmüyorsunuz.
1: Ben başka yere bakıyordum, onun için.
0: Bu romantik parçayı birlikte değerlendirelim mi, ne dersiniz?
1: Aa, tabii, dans etsinize, dans edin hadi.

갔으면서 저는

Hoppala hoppala hoppala hoppala gel, zıplara zıplara zıplara zıplara gel, oynayalım kaşık havası biz. Şıkır şıkır şıkır şıkır da, fıkır fıkır fıkır fıkır da, oynayalım kaşık havası biz. Hey!

Ja, Sevin.

müdür bir sigara yakarak bunu Anne Marie'nin parmaklarının arasına sıkıştırdı. Bu arada genç kadına olanları anlatıyordu. Big Joe, Childer'i öldüren adamı bir kumar meselesi.

0: Ne olur Yasemin, aç kapıyı, aç diyorum sana! Aç, üşüyorum burada, aç!
1: Ay, git buradan! Erol, senin bu yaptığın delilik!
0: Ne o, beğenemedin mi? Görüyorsun işte! Hava şartlarının bütün muhalefetine rağmen, aşkın icaplarını yerine getiriyorum!
1: Ne olur, ne olur git, bizimkiler duyarsa!
0: Sırıklığın sırası değil! Annem baban nerede?
1: Annemi babamı ne yapacaksın Erol, uyuyorlar!
0: Öyleyse uyandır! Seni babandan istemeye geldim!
1: Ama Erol, bu...
0: Ne varmış yani? Bu ya şimdi olur ya hiç! Usandım ben artık!
1: Erol'cum, Erol'cum, beni dinle! Dinle!
0: Ne o? Yoksa o dans ettiğin akıntı çağının suyunu bana tercih mi ettin ha?
1: Erol, sen deli misin? Ben sadece bu işi yarına bırakalım diyorum! Annemle babam uyumuşlardır!
0: Sen uyandırmazsan ben uyandırırım!
1: Bu saatte olur mu Erol? Kılığına bak! Çıldırdın mı sen?
2: Evet çıldırdım, beni sen çıldırttın!
1: Erol yapma! Yalnız seni seviyorum ben, Allah'ını seversen yapma! Allah aşkına Erol!

0: sen? Ne arıyorsun burada? Ne istiyorsun?
1: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınızı istemeye geldim.
0: Defol! Defol!
2: Aman yarabbi!
0: Defol, defol zibidi! Benden kız isteyecek adam mısın sen?
1: Ben zibidi değilim efendim, tanınmış bir ailem mi oluyor?
0: Kimsin lan, kimsin?
1: Adım Erol, soyadım Elibol.
0: Ne? Elibol mu dedin? Elibol mu dedin?
1: Tüccardan Kayserili Hüsamettin, Elibol'un oğluyum.
0: Ne? O alçağın oğlu ha?

0: Oğlum ya, bilmem.
1: Muzaffer Birman'ın kızı İnci benim evime gelin gelecek. Yani bak hele bak. Lan o sahtekar fanfinfanla İnci'de tuzak kurmaya kalkışırlar ha.
2: Baba ne ilgisi var? Yasemin'i ben deli gibi seviyorum.
1: Baba Erol, seni doğduğuna doğacağına pişman ederim. Birman'mış, Birman'mış, Birman! Bunlar paşalar, lordlar, prensler soymuş. Bunlar Frenkçe lügatler paraladıklarından kelli. Bunların yüksek sosyetesinin fanfinfonunda fanfinfan itmeyenlerin adına hacı denirmiş. Onları kazıkladı mı fanfinfon caha. Aynı kazığı ben attım mı alçak çarıklı hacı.
2: Ama babacım...
1: Aması maması yok. Dur, dur daha evlerini de hazzettireceğim. Bir don bir boynuyla soğukta bırakıp mantar kafalıyı sürüm sürüm süründüreceğim.
2: Bütün bu saçmalıkların benimle ve Yasemin'le ne ilgisi olduğunu sorabilir miyim?
1: Lan sen şunu görüyor musun, sen şunu? Lan kim koydu bunu ortaya? Şükret ki ben buna tam 5 kayme saydım. Evet, buna pazarda tam 5 kayme saymamış olsaydım... ...görürdün sen gününü, anladın mı? Lan Allah kahretsin, kafada kırılacak eşya bile yok bu evde.

0: beygiri gibi ne dolaşıp duruyorsun?
1: Estağfurullah.
0: Estağfurullah.
2: Merak etme, babanın borç senetlerini alacağım.
0: Nasıl alacaksın?
2: Parayla.
0: Hangi parayla?
2: Babamın imzasını taklit ederek 100.000 liralık bono tansiyon ettim.
0: Suç değil mi bu?
2: Nihayet özbeyiz babam, beni hapsak duracaktı ya. Ha, bunları kıracak tefeciyi de buldum. Bugün parasını işlettiği zengin bir adamla görüşecekti.
0: Biraz karışık bir iş.
2: Bir çocuk oyuncağı kadar basit. Göreceksin planım nasıl bir makine intizamıyla işleyecek.
0: Öteki planlarına benzemesin.
2: Ha, tefecinin para alacağı zengin adamda para varsa bütün iş halloldu demektir. Büyük kırgır olacak, göreceksin.
3: 100.000 lira mı?
4: 100.000 lira.
3: 100.000'e ayda 20.000 faiz alırım.
4: 30.000 alamanı Şimaçı'nın hakkına unutma.
3: Dur bakalım çorbacı, bonoların sağlam olduğundan emin misin?
4: Demir gibi. Babası çok zengin bir adammış. Babasının 6 aya kadar öleceğine de garanti ediyor.
3: Babanın ismi...
4: Muiz!
3: Sana sarmadım lan, herifin babası.
4: Pardon, paralar yermeden söyleyemem diyor.
3: Beni iyi dinle çorbacı, 100.000'lik bonoyu alır, 60.000 veririm. Diğer 2.000 lirasını az kullanılmış eşya ile veririm. Adamı görürüm.
4: Görürsün.
3: Gözüm tutarsa, bonoları beğenirsem bu iş tamam demektir Nesim Ağaç Efendi.
2: Ben buna düpedüz sahtekarlık derim.
4: Ne dersen de, parayı başka türlü vermiyor. İnanmazsan kendisine sor. Sonra bir şartı daha var.
2: Canımı mı alacak?
4: 60.000'in 2.000'ini eski kıymetli eşya ile ödeyecekmiş.
2: Ya ben eskici miyim?
4: Eskici benim. Bana verirsin, müşteri çıkarsan ben satarım.
2: Allah cezanı versin!
4: Bana mı?
2: Yok Nesim Ağaç Efendi, o namussuz, insafsız, hırsız, dolandırıcı herifin Allah cezasını versin! Rezil, sahtekar, dolandırıcı!
4: İyi adam sosunun altına gelir.
2: Allah'ım sen bana sabır ver, herifin gırtlağına sarılacağım gibi.
4: Müşteriniz bir saatten beri
3: burada size bakıyor. Kolay mı? Öyle bir bonoları görelim bakalım. Sonra babası 6 aylık ölmezse, ben bu işte yokum. Lan! Abo! Lan sen ha!
2: Bana parayı verecek adam bu mu Nesim Ağaç
4: Efendi? Bu adam!
3: Faizle para isteyen bu it mi?
4: Bu it, pardon.
3: Lan sen neyine güveniyorsun? %90 faizine... ...hayvan!
2: Ödeyecek ben değil miyim? İstediğim kadar faiz veririm.
3: Kimin parasıyla? Abo! 6 ay sonra ölecekmişim. Azrail'le kontratın mı var lan? Yoksa gırtlağımı mı basacaktın?
4: Bunları almıyor musun?
2: Hı? Bunlar da ne?
3: Esbab.
2: Kimin bunlar?
3: Senin.
2: Benim eski elbiselerimi bana satıyorsun ha?
3: Tabii satarım lan. Alışveriş değil mi?
2: Alışveriş ha?
3: Bana bak çorbacı, bir daha bana böyle batakçı müşteri bulmaya kalkma. Sana öyle bir kazık atarım altından kalkamazsın halim Allah. Lan iç oğlu, yedirdiğim ekmek haram olsun lan sana! Lan iç inenü, lan yürü ben sana evde göstereceğim, yürü!
4: Bunlar bize de geçti be!
5: Sen hiç ömründe altın gördün mü? Bu yakınlarda falan!
6: Görmez olurum mu bey?
5: Nerede gördün bakayım?
6: Altın bilezikler, çarşıda sıram sıram!
5: Öyle altın değil, Allah kahretsin seni!
6: Nasıl altın peki?
7: Baba biraz dinlesen ne olur yani?
3: Lan bu lahırdının nesini dinleyeyim, nesini?
2: Bu kızı seviyorum baba, görünce sen de beğeneceksin, hem güzel hem namuslu.
3: Defol, defol diyorum sana!
2: Be!
3: Birman, Birman'mış, Muzaffer Birman'ın kızı, Birman! Amanım, abo! Bu nahıl kız, yoksa sen de mi fanfifon oldun?
6: Giydirmedin mi bey, bayram hediyesi diye aldığım pazenden ancak bu kadar çıktı.
3: Biliydim daha az alırdım. Dur, kıpraşma! Bu ekmek burada ne arıyor?
6: Karnım acıkmıştı da...
3: Özüne dizine dursun tok evin aç kedisi! Bu saatte ekmek yenir mi? İnce anlaşıldı bu eve haftadan niçin iki ekmek alındı! İnce anlaşıldı, kovuyorum seni, defol!
6: Çok iyi ediyorsunuz, çünkü maçlıktan ölme hiç niyetim
3: yok! Defol! Haftada 2 ekmek, haftada 2 ekmek! Erol, Erol diyorum!
2: Ne var, ne oluyor baba?
3: Bana bak! Eve gelin getirmeye kalkacağını ön ayak ol da namusuyla çalışan az ekmek yiyen bir hizmetçi bul.
2: Hizmetçi mi?
3: Evet hizmetçi. Yoksa evin işlerini bundan sonra sen görürsün.
2: Hizmetçi ha? Hizmetçi!
6: Hizmetçilik mi?
2: Evet Yasemin, başka çaremiz yok. Dinle sevgilim, yarın gelirken nüfus cüzdanını da getir. Hemen Yıldırım nikahıyla evleneceğiz.
6: Ama Erol...
2: Bizim orkestra bir pavyonda iş buldu. Sen de bu hizmetçilik bahanesiyle babamın gözüne girersen, tamam.
6: Çalışacağım anne.
0: Çalışacak mısın? Nereden çıktı bu çalışma işi?
6: Evde boş oturmaktan sıkılıyorum. Hem bu sıkıntılı zamanınızda size yük olmak hoşuma gitmiyor.
2: Pekala kızım, sen bilirsin. Yalnız bu işi mecburiyetten yapıyormuş gibi bir havaya girme.
6: Aa, hiç girer miyim babacığım, hiç girer miyim? Öyleyse yarın sabahtan itibaren bir firmada sekreter olarak çalışmaya başlıyorum. Aa, unutuyordum. Bu akşam bir arkadaşımın yaş günü, gidebilirim değil mi?
0: Benim için hava hoş ama birazdan Sıdıka Hanım gelecek. Ne kadar dedikoducu olduğunu biliyorsun. Daha geçen gün bana, kızı akşam gezintilerine fazla sık bırakman doğru değil dedi.
6: Aman anneciğim!
5: Sıdıka Hanımefendi teşrif ettiler. Ay.
0: Bir yere gitmek yok, anlaşıldı mı?
1: Aa, buyurun! Buyurun, hoş geldiniz!
2: Hoş geldiniz Sıdıka Hanım!
1: Nasılsınız, ben görmeyeli?
0: Haberler sizde Sıdıka Hanımcığım, haberler sizde! Kaç gündür dört gözle haber bekliyorduk.
2: Kelle Hüsamettin'in niye bana bu kadar düşmanlık ettiğini öğrenebildiniz mi?
0: Kelle deme Senayol!
8: Hüsam demeyecek bendeydi, epeyce konuştuk. Vallahi benim anladığım bu adam sizi kıskanıyor.
6: Kıskanıyor mu?
8: Evet şekerim, kendisi çok cimri. Siz de fazla lüks yaşıyorsunuz. Tüccar dediğim parayı harcamamalı, ticarete yatırmalı diyor.
0: Aa, canım ona ne, para bizim değil mi?
8: Ne bileyim işte, sonra size fan fin fon diyor.
0: Fan fin fon mu?
8: Siz de ona hacağı demişsiniz. Ha? Görgüsüz hacağı yaşamayı bilmiyor demişsiniz.
0: Aa, nereden kulağına gitmiş?
8: Aa, vallahi bilmem.
2: Sıdıka Hanım, bunu olsa olsa siz yetiştirmişsiniz.
0: Aa, olur mu Muzaffer?
8: Hiç benim öyle bir yerden bir yere laf taşıdığımı gördünüz mü?
9: Ha, ne diyecektim unutmadan söyleyeyim, duydunuz mu Hasan Beylerin kızı şoförüyle evleniyormuş.
6: Ay, duymamıştım.
8: Ya, hem de hamileymiş şoförü.
6: Allah aşkına!
8: Ya, sorma ama benden duymuş olmayın sakın!
0: Ayıp ettin şekerim, Sıdıka Hanımcığım, hiç söyler miyiz kimseye?
8: Aa, dedikodu olur sonra ayol.
2: Yasemin, nereye kızım?
6: Yatmaya çıkıyorum babacığım.
2: Bu cadı karıyı muhakkak Kelle Hüsam yollamıştır.
8: Sen de mukayyet ol kızına, fazla sokağa bırakma! Zaman kötü Feroşcuğum, öyle zırt fırt oraya buraya gitmesin!
0: Merak etme Sıdıkacığım, bir yere gittiği yok, kapıdan dışarı çıkarmıyorum.

0: Gelmeyeceksin sandım.
1: Bırakmadılar, balkondan kaçtım.
0: Nüfus cüzdanını getirdin mi? Güzel, öyleyse nikahlanıyoruz.
1: Bizimkiler aramadan dönmeliyim.

0: Bakın Sıdıka teyze, aslında memleket çapında bir dedikoducu olduğunuzu, ağzınızda katiyen laf tutamayacağınızı bilirim.
1: Rica ederim kızım, nasıl söz o öyle?
0: Ne olur alınmayın, kötü maksatla söylemiyorum. Yalnız bana sizden başka yardım edecek kimse olmadığı için size şu anda çok önemli bir sır vermek zorundayım.
1: Sır mı? Aman anne, sırrı Yasemin!
0: Bu sırrı tam bir ay saklayacağınıza Kur'an'a el basıp yemin eder misiniz?
1: Aa, ama bir ay da çok zaman kızım.
0: Öyleyse söylemem.
1: Bir ay dayanamam Yasemin, bir ay olur mu hiç? Bir hafta, 10 gün desen hadi neyse.
0: Peki Sıdıka teyze, 20 gün olsun, 20 gün dayanabilir misiniz?
1: Eh, ne yapalım, dayanırız.
0: Yemin edin.
1: Sırrını 20 gün içinde herhangi bir kimseye söylersem Kur'an çarpsın. Hadi söyle bakalım şimdi, sırrım neymiş, neymiş?
0: Sıdıka teyze, ben yarın akşam evleniyorum. Hey,
1: Allah aşkına, kiminle evleniyorsun?
0: Orası gizli.
1: Aa, oldu mu ama?
0: Bak Sıdıka teyze, bizimkiler dedikoducu olduğunuz için sizden çekinirler. Şimdi ben bizimkilere yarın akşam sizde kalacağımı söyleyeceğim.
1: Yani beni suçuna ortak ediyorsun!
0: Ne suçu Sıdıka teyze, sevap, nikahlanıyorum.
1: Olur mu kızım, senin gibi bir kız kuru bir nikahlı olur mu? Avallahi olmaz! Bak Yasemin, sırrını tutarım ama sen de bana kanlı şöhretli, telli duvaklı düğünün olmadan o kocan olacak herifin koynuna girmeyeceğine yemin et! Yemin et!
0: Pekala Sıdıka teyze, girmem koynuna.
2: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İkinize de ömür boyu saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım.
0: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
3: Sağ olun.
2: Tebrikler. Teşekkürler.
3: Eyvallah.
2: Sağ olun. Al canım.
0: Hilton'da düğün yapmazsan karışmam ama.
4: Yaparız canım, yaparız.
2: Buyurun efendim.
3: Niye böyle mahsusun sevgilim? Yoksa evlendiğine pişman mısın ha?
0: Yo, ne münasebet! Sadece oda meselesini düşünüyorum.
3: Ne odası?
0: Düğünsüz evlenmek garip oluyor Erol. Yani nasıl anlatayım, ailelerimizin de hazır bulunacağı bir toplantı yapmadan... Bence bu gece ayrı odalarda yatmamız daha münasip.
3: Hoppala, bu da nereden çıktı?
0: Hiç, öyle düşündüm işte.
3: Dinle sevgilim, aynı odada kalmaya mecburuz.
0: Niye?
3: Çünkü bir kere her şeyden önce otelde başka boş oda yok.
0: Sahi mi söylüyorsun?
3: Yalan söyleyecek değilim ya.
2: Buyurun efendim.
3: Hele önce nikahımızı kutlayalım.
0: Erol!
3: Söyle sevgilim.
0: İnsan... yalan yere yemin ederse sahiden çarpılır mı?
3: Aman be Yasemin, ne ilgisi var şimdi?
0: Hiç!
3: Ben üstümü değiştireyim bari ha?

0: diye bakıyorum. Gir. Gelemeye hiç ki.
1: Beyefendi bir şişe daha emretmişlerdi hanımefendi.
0: Öyle mi? Bilmiyordum. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuz değil mi?
1: Anlamadım efendim.
0: Herhalde bütün odaları dolu bir otelde servis yapmak kolay olmasa gerek.
1: Öyledir efendim. Gel gelelim şu sıra otelimiz tamamen boş sayılır.
0: Anlamadım. Otel boş mu?
1: Öyle gibi bir şey efendim. Bir siz varsınız, iki de turist var. Geriye kalan 138 odamız tamamen boş.
0: Ya,
1: iyi akşamlar.
0: Ya!
2: Hadi karıcığım, sen de geceliğini giy.
0: Yaklaşma bana!
2: Efendim?
0: Yaklaşma dedim! Sen hilekarın, yalancının, sahtekarın birisin!
3: Yasemin, neler söylüyorsun?
0: Otelin bütün odaları dolu, ha? Bana yalan söyledin, beni kandırdın değil mi? Allah bilir, kıydırdığın nikah da zaten!

0: ya senin?
1: Zaten senin yalana dolana ne kadar yatkın olduğunu... ...babana sahte imzayla bono yutturmaya kalkıştığın zaman anlamıştım. Anlamıştım ama üstünde durmamıştım.
0: Yasemin, delirdin mi sen? O işe sadece babanı kurtarmak, seni mutlu etmek için kalkıştığımı nasıl anlayamıyorsun?
1: Ben zavallı tecrübesiz bir kızım. Sen beni hep oyuna getirdin. Belki de babanın babama oynadığı oyunun bir parçası bütün bunlar.
0: Bak Yasemin, babanı ve babamı bu odadan uzak tut.
1: Zavallılar, isteseler de yaklaşamazlar. Çünkü sen beni kaçırdın ve o bu odaya hapsettin.
0: Yasemin, sarhoşsun sen. Yasemin, dinle beni sevgili.
1: Bırak beni!
0: Allah! Yasemin! Yasemin, nereye gidiyorsun?
2: Yasemin! Yasemin, şaka ediyorsun değil mi? Yasemin, sevgilim! Sevgilim, bak dinle beni!
0: Yasemin, sevgilim, bak ne diyeceğim ama!
1: Ne diyeceksin?
0: Saatim mi? Kol saatim içeride kalmış.
1: Kol saatin mi? Hı.
0: Yasemin, aç şu kapıyı!
1: Rahat bırak beni!
0: Yasemin, aç diyorum!
1: Ne yapacaksın?
0: Sıkıştım be, sıkıştım işte! Başka diyeceğim var mı?
1: Yalancı, yalancı, sonra kimse inanmaz! Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!
0: Yasemin, yeter artık! Ben eridim burada mum gibi!
1: Yaklaşma! Yaklaşma Erol!
0: Ya bugüne bugün karımsın! Banyoda da yatsak beraber yatacağız!
1: Pekala, yat bakalım!
0: Yatarım ya! Yatacağım işte! Hasta olayım da gör!
3: Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi!
4: Ben söylemedim mi ben size bu kulübeye yaklaşılmayacak diye? Altına sokuldun mu bitirir demedim mi? Kapmalıydı bacağını ki görmeliydin gününü.
3: Yeni hizmetçi gelmiş Hüsamettin abi.
4: Güzel mi?
3: Çok güzel.
4: Değil mi? Abo, adın ne senin?
1: Sabahat.
4: Amanım, pek de gençmişsin kızım. Nerede çalışırdın daha önce?
1: Tüccar Hasip Beylerin evinden çıktım efendim.
4: Öyle mi? Peki niye çıktın bakayım?
1: Efendim, niye mi çıktım? Efendim, o kadar müsriftiler ki dayanamayıp her gün kendileriyle kavga ediyordum.
4: Abo, ne müsriflik yapıyorlardı?
1: Aa, ne yapacaklar efendim? Mesela eski demlenmiş çayları bana bir aydan fazla kullandırmayıp hep döktürüyorlardı.
4: Abo, bu aydır müsriflik görülmüş şey diyor. Bizim evde bir paket çay 6 ay kullanılıyor.
1: 6 ay mı? O bile az. Bir paket çay en az 1 sene kullanılmalıdır.
4: Eferim sana, pek akıllı bir kıza benziyorsun. Ne maaş istiyorsun benden bakalım?
1: 5 lira olsun efendim.
4: Haftada 5 kağıt göze. Olsun.
1: Aa, haftada değil efendim, ayda 5 lira demek
4: yok istedim. Yok canım! Allah Allah! Allah Allah! Sahi mi? Aferin lan oğlum, bak doğduğundan beri ilk defa işe yaradım. Evladım Sabahat, sana son bir sual daha soracağım. Fazla yemek yer misin?
1: Ben mi efendim? İyiyim.
4: Peki ama nasıl böyle fıstık gibi olmuşsun?
1: bol bol su içerim. Çünkü 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir büftek yerine geçer efendim.
4: Abo, nerede de güzel! 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek. Duydun mu lan Erol, duydun mu bunu? Artık bizim eve et girmesine de lüzum kalmadı.
0: Nihayet bizim eve göre hizmetçi bulundu.
4: Ya! Lan ahçıbaşı, ahçıbaşı! 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek, vay canına!
5: Buyurun efendim.
4: Bu akşam eve misafir çağırıyorum ahçıbaşı, mükellef bir sofra istiyorum.
5: Aman efendim, topu topu 250 gram un, 1 tutam pirinç, 2 tutam şehriyeden başka kilerde hiçbir şey yok. Bunlarla yemek bir pişer beyim.
4: Bana bak ahçıbaşı, 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek. Sonra bizim bahçeden biraz yeşillik toplarsın, hepsi o eder. Ha, depodan eşyaları çıkarmayı da unutmayın. Daha hala duruyorsun, hadi lan!
5: 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek, buna da şükür.
4: Bunların hepsi aptal, bu akşamki programı sen hazırlayacaksın.
1: Baştın efendim.
4: 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek.

0: Jack.
1: Bırak, bırak!
2: Ya kendi evimde kendi karımı öpemeyecek miyim?
1: Bağırırım vallahi.
2: Dur, vazgeçtim, Allah kahretsin, vazgeçtim.
1: Şöyle! Şimdi ben akşama ne yapacağım?
2: İki su, bir ekmek. İki ekmek, bir biftek. Hadi, hadi bas!
0: Yahu hiç masa eskimesin diye depoya kilitlenir mi be?
3: Buna da şükür beyim, buna da şükür. Ya Allah muhafaza, yatağını döşeğini kilitlesiydi, buna da şükür.
0: Bana bak Bursaz'a, Hüsamettin abimin teneke teneke altınları varmış derler.
4: Vardır ya, vardır.
0: Nerede biliyor musun?
4: İşte bir bunu kimse bilmez. Beyefendiciğim, sen sandalyeleri getir, ben de bahçeden bir yol zerzevat toplayayım.
0: Allah kahretsin hepinizi be!
5: Bunun da göğünü çöplüğe düşmüş, kimin aklına gelirdi koskoca Rıza Bey'in oğlu evdeki hizmetçiyi ifhal etsin de!
6: Tövbe tövbe!
5: Ya!
6: Ana! Kız Sabahat, ne dikiliyorsun öyle?
1: Salatanın tuzunu unutmuşum da!
6: Ne tuzu kız, tuz burada! Getirsene, getirsene!
1: Aa! Aa, tuzluk buradaymış sahi! Kur'an'a el basayım, unuttum.
6: Ah, tuzluğundan Kur'an-ı Kerim'in ne alakası var? Tövbe tövbe!
1: Kur'an'a el bastınız, daha gününüz dolmadı. Ben bir şey görmedim ki.
6: İyi görmedin Sıdıka.
1: Tuzluğu görmedim.
6: Bak Sıdıka, aha bu salatalar bizim bahçede büyüyor. Onun için bol bol yiyebilirsin Sıdıkacığım. Ardı yufka diye mi kızım?
1: Yo, iki su... Bir ekmek! İki ekmek, bir biftek efendim.
6: Oh, ömrüne bereket, ömrüne bereket! Meyvede var mı?
1: Tabii! Bir bardak suya bir kesme şeker... ...hem komposta hem iki portakal yerine geçer efendim.
6: Gördün mü Sıdıka, gördün mü kızı? Vallahi bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
1: İşim bitti efendim, eve gidebilir miyim?
6: Pekala, git kızım. Zamanın gelirken de o geçen gün getirdiğim pırasalardan almayı unutma.
1: Varsın efendim, iyi akşamlar.
6: Bu kız yaban kız Sıdıka, evde israf olmasın diye pırasaları mahallesindeki bostandan aşırıyormuş, biliyor mu? Ya!
7: Müsaadenizle, iyi akşamlar.
6: Ha, ne diyordun sen Rıza Bey'in deli anlıoğlu hizmetçi kıza ne yapmış diyordun?
5: Hizmetçi mi, delikanlı mı? Tövbe tövbe, iki gönül bir olmuş, bize halt etmek.
0: Herifi buraya getirene kadar akla karayı seçtim. Bu gece o altınların yerini öğrenemezsen bütün emeklerimiz boşa gidecek.
8: Merak etme sevgilim, her şeyi çok iyi hazırladım.
0: Herifi eve götür, ben de arkandan gelirim.
8: Peki hayatım.

0: ayrılalım kocacığım.
1: Yasemin, biliyor musun, ben artık usandım. Ne biçim evlilik bu ya? Bir akşam beraber olamayacak mıyız? Dinle. Eve bir yalan uydur, bu akşam çalıştığım pavyona gel. Hiç olmazsa biraz dans ederiz ha?
0: Peki kocacığım, annemle babamdan izin koparabilirsem bu akşam gelirim.
1: Aman!

0: işin sonu nereye varacak bilmem. Bu gece evden çıkmak için gene Sıdıkaya gidiyorum diye numara yaptım.
1: Sen o cadalo Sıdıkayı yola getirdikten sonra babamı adeta yumuşatırsın. Bazen babamı düşününce gerçekten fenalık basıyorum. Hayır, ne yapacak bu kadar altını bilmem. Yemez, içmez, eğlenmez, kumar desen, kadın desen o da yok.
2: Handanedan çekilin yoldan geliyor.
1: Baba!
2: Batman geliyor.
0: Hadi şekerim, bize gidelim hadi.
2: Gedek ciğerim, gedek.
1: Vay zampik peder vay! Olur iş değil ya!
0: Takip edelim, belki işe yarar bir koz ele geçiririz. Hadi gel!

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tam da leslik. Sevince.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Haydi gel. Haydi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerini tepsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Lidl'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lidl'da size.

0: Karıcığım yalvarırım ağlama, yalvarırım kes şu ağlamayı!
1: Haciz memurları eve kadar geldiler! Babamla annem kahroldular!
0: Cem efendim üzme kendini! İşin sonunda ölecek değiliz ya! Para yabancı yere gitmiyor, baban değildi, kayınpederine geçti!
1: Yoksa sen de mi babanın oğlusun? Yoksa sen de mi paraya düşkünsün? Yoksa babamdan babana geçecek paraların sana kalacağını mı hesap ediyorsun?
0: Böyle bir şeyi düşündüğün için asıl çirkin hesap yapan sensin! Senin babanın da, benim babamın da, paranın da, her şeyin de canı cehenneme! İğrendim ben bu işten, anlıyor musun? İğrendim!
1: Evliliğimizin daha 20. gününde birbirimizi kedi köpek gibi yiyoruz!
0: Evet, her şey olacağına varır! Kim bilir belki sen de paradan ve fanfinfondan başka bir şey düşünmeyen bir zıplırsın!
1: Erol, bana hakaret ediyorsun ama!
0: Evet, ediyorum! Babamın sizden aldığı paraları cebime indireceğimi söylerken sen bana hakaret etmedin mi sanki?
1: Gidiyorum! Gidiyorum, anladın mı? Allah'a ısmarladık, Erol eli bol!
0: Hay Allah kahretsin!

0: sana bir şey danışacağım. Arkadaş gibi, mühim bir şey. Şu hizmetçi Sabahat'i nasıl buluyorsun?
1: Sabahat'i mi?
0: He ya!
1: Dünyanın en fevkalade insanı.
0: Namusuna ne diyorsun?
1: Uçan kuş kadar saf, melekler kadar temiz.
0: Efendim oğlum, ben de aynı fikirdeyim. Hem iyi, hem güzel, hem namuslu, hem de en mühimi... ...tasarruf bakımından beni bile cebinden çıkartacak kadar mükemmel.
1: Mükemmel ya baba!
0: Aferin! Böyle bir kızla izdivaç fikrine ne dirsin?
1: Sabahat insana fevkalade eş olabilecek bir kızdır baba.
0: Tamam, böyle düşündüğüne çok sevindim.
1: Babacığım!
0: Ben de Sabahat inan Allah'ın emri peygamberin kavliyle evlenmeye karar verdim.
1: Ne? Sen?
0: Ben!
1: Sabahat'la evlenmeye karar verdin?
0: Sabahat inan evlenmeye karar verdim.
1: Olmaz! Olmaz, imkansız bu! Yasemin annem olacak. Oynatıyorum galiba.
0: Ne Yasemin'i lan, Sabahat! Dikkat et, bundan sonra kıza böyle bakarken çapkın çapkın koş, süzme. Çünkü'lüm yakında annen olma ihtimali gayet denem kuvvetli.
1: Baba! Aman yarabbi! Yasemin, annem! Annem! Karım!
2: Sahi mi Hüsam, sahi mi bu haber? Tanıyor muyum evleneceğin kızı?
0: Tanımaz olur mu canım, bizim hizmetçi!
2: Ne diyorsun Hüsam, aman Allah'ım!
0: Ne var, ne olmuş, beğenemedin mi?
2: Yok canım, yok canım, yok yok!
0: Ne oluyorum ben?
2: Ayol, tebrik ederim Hüsam!
0: Hinci bir kere bu iş nikâha kadar seninle benim aramda kalacak!
2: Seninle benim aramda!
0: İkincisi, kızın ailesini derhal tahkik et. Ailenin herhangi bir arızası yoksa kızı gidip hemen isteyeceğini, anlaşıldı mı?
2: Başım üzere Hüsamcığım, başım üzere!
0: Öyleyse hemen yola koyul, tahkikata başla!
2: Hemen şimdi!
0: Hemen inci!
2: Hemen! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz...
0: Ne yapıyorsun be?
2: Hiç, takvime bakıyorum, 20 gün oldu mu diye, yani bugün uğurlu gün mü, değil mi diye... 17, 18, 19... 20!
0: Neyin uğurlu günüymüş?
2: Uğurlu günmüş, çok uğurlu günmüş, bundan daha uğurlu gün olamaz! Görürsünüz hepiniz gününüzü, görürsünüz hepiniz gününüzü!
3: Nen var kızım, keyifsizsin.
2: Yok bir şey baba.
3: Hanım, şu musibeti bırak da hiç değilse sofrada benimle meşgul ol.
4: Şu Şirla'yı kıskanıyorsun değil mi? Halbuki zavallı hayvan hiçbir zaman şefkate bu kadar muhtaç olmamıştı. Tasmasının haciz edileceğini hissettiği günden beri o kadar bedbaht ki.
3: Sen onu bırak hanım. Hizmetçiyle valinin aylığını nasıl vereceğiz, onu düşün.
4: Avrupa'dan aldığın platin ayakkabı çekiciğini satarsın.
3: Sahi! Onun platin olduğunu aciz memurları fark etmediler.
5: Sıdık hanımefendi teşrif ettiler.
2: Yasemin, utanmıyor musun yaptıklarında?
4: Sıdıka teyze!
2: 20 gün doldu, onun için içimi iyice boşaltacağım. Feroz, senin kızın sizden gizli meçhul bir nikah kıydıktan sonra... ...Kelle Hüsam'ın evinde hizmetçilik yapmaya başladı.
4: O da yetmiyormuş gibi, şimdi de Hüsam'ı ayartmış. Kelle Hüsam'la evleniyormuş.
3: Ne?
4: Babacığım, ben sadece Hüsam Bey'in oğlu Erol'la nikahlıyım.
3: Ne?
4: Babacığım, çok seviyorum Erol'u. Onunla ayrılmamın imkansız olduğunu bugün onunla kavga ettikten sonra daha iyi anladım. Babacığım, çok seviyorum Erol'u.
3: Babacığım, bebeğim!
4: Babacığım, bey yapma, ne olursun, ayağını öpeyim, yapma!
3: Bırakın beni!
4: Bey yapma!
3: Nerede? Nerede tabancamı, öldüreceğim onu! Ellerimle öldüreceğim! Tabancam!

0: Erol. Erol benim canım, Yasemin. Bana kırgın olduğunu biliyorum Erol. Bütün kabahat bendeydi, biliyorum. Sinirlerim bozuk olduğu için ne dediğini bilmiyordun Erol. Bilmeyerek, istemeyerek kırdın beni. Seni affedebilirim. Artık hep senin yanında olmak istiyorum sevgilim. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi, evli olduğumuzu, her şeyi anlattım bizimkilere. Gizleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı Erol. Erol?
1: Ne var lan, ne oluyor? Basıldık mı, ne işi var burada?
0: Pencereyi karıştırdım efendim. Vallahi pencereyi karıştırdım.
1: Pencereyi mi karıştırdın? Kız ona değil mi? Yoksa aşkıma mukabele etmeye mi geldin?
0: Yok, pencereyi karıştırdım, pencereyi!
1: Oğlum!

0: Seninle evleneceğimi er olada söyleyince daha bir rahat ettim. Artık bu işin lamucimi kalmadı.
1: Baba! Baba!
0: Ne var lan gecenin bu saatinde?
1: Seninle konuşmaya geldim.
0: Çık lan, gene ne istiyorsun benden?
1: Senden artık her şeyi açıkça konuşmaya karar verdim.
0: Oo, ne istiyorsun lan gecenin bu saatinde?
1: Sana söyleyecek o kadar çok şey var ki.
0: Bu saatte ışık bir yanar, sarf edilecek paraya yazım. Hadi git yat.
1: Bana bak baba, bugün evleneceğini söylediğin kızın benim karım olduğunu biliyor musun?
0: Oo, Sabah senin karın.
1: Sabahattin, Yasemin.
0: Sabahattin, Yasemin.
1: Sade o kadar da değil, şunu da artık öğren. Yasemin Muzaffer Birman'ın kızı.
0: Sabahat Muzaffer Birman'ın kızı.
1: Sabahattin Yasemin!
0: Sabahattin Yasemin!
1: Ben karımı buraya Muzaffer Bey'le aranıp bulmak için getirdim, sen ona göz koydun, yani karıma!
0: Abo, Allah beterinden esirgesin.
1: Başka zaman olsaydı bu işi kan temizlerdi.
0: Zaman o zaman diyen oğlum, zaman zaman diyen.
1: Bak, iyi dinle beni. Kayınpederimle arandaki o münasebetsiz husumet yüzünden nihayet karımla da kavga ettik. Dinle bana! Derhal Muzaffer Bey'in bonolarını geri götürüp hacizden vazgeçeceksin, anlaşıldı
0: mı? Anlaşıldı oğlum, amanın anlaşıldı.
1: İkincisi, bir daha öz gelinin olan Yasemin'e kötü gözle baktığını görürsem, seni öldürürüm!
0: Öldürürsün, vallahi öldürürsün! Ha. Hadi gel yat yavrum, aslanım! Malın mülküm senin olsun! Hadi yavrum, hadi! Bir kalk, kalk kız, kalk da kaç buradan! Başım derde girecek, kalk! Allah rahatlık etsin oğlum!
1: Baba!
0: Yavrum!
1: Beni affet baba!
0: Amanım!
1: Ha? Baba! Senin kaç ayağın var?
0: İki!
1: Bunlar ne?
0: O iki deresi de arka ayaklarım yavrum!
1: Öyle mi?
2: Karım babamı yatağında!
0: Kendileri karıştırmış! Sus benim diyelim!
1: Al karıştırdım ben biliyorum!
0: Sen karışma Yasemin! Amanım!
1: Öldürürsün!
0: Sus ben de diyelim!
1: Ben bak katil olsun!
0: Al söylesene karıştırdım!
1: Öldürürsün! Sizi alçak, sizi ırk düşman namussuzlar! İkinizi de öldürecek!
3: Aman Allah'ım, bu iş yatımhanede ya hapishanede biter!
4: Bu güzel barışmanın şerefine içelim.
0: İçek!
1: Hüsamettin beyefendi ile benim aramda sadece ticaret anlayışımızdaki bazı ufak tefek nüans farkından doğan küçük bir ihtilaf vuku bulmuştu. Buna dargınlık adını vermen biraz mauvais foi olmaz mı?
0: Vallahi kardeş ağa, ben bunun fanfinfon tabirini bilemem ama bizim lügatçelerde bu işe esnafça kavga derler. Aynı biz itiştik, tepiştik, akıştık, en sonunda çocuklarımızı evermeye ve de ortak bir firma kurmaya karar verdik. İhracat bende, ithalat sende olursa, bende bu cimrilik sizde de bu fanfimpon oldukça katiye sırtımız yere gelmesin ya!
4: Ortaklığımızın ve çocuklarımızın şerefini!

0: Günaydın Meray.
1: Günaydın. Günlerden sonra nihayet yüzünü görebildim. Nerelerdeydi?
0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle? Ne zaman?
0: Gürültüsüz patırdısız. Aramızda nişanlandık sevimle. Öyle mutluyum ki Meray.

0: nedir?
1: Niçin bu kadar şaşırdın? Yakında da evleniyoruz.
2: Senin gibi bir insan fabrikadaki işçisiyle nasıl evlenir?
0: İyi düşün Sedat. Sonradan pişman olacaksın. Kendi seviyende kız mı yok sana?
1: Bu konuda anlaşmamıza imkan yok. Sevim'le buluşacaktım, geç kalmayayım.
3: Yaktı bizi amcaoğlu. Evleneceklerini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum abla.
0: Madem bu kadar seviyordun, kaptırmasaydın kızı Sedat'a. Fabrikada karşı karşıya çalışıyordunuz.
3: Buradan fikir yürütmek kolay, yüz mü verdi sanki bana?

0: Onun gözü fabrikanın sahibi olan Sedat'tıydı. Zengin, yakışıklı, hem topal mı benim gibi?
1: Ne olacak? Elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız?
0: Ne gelir elden? Çocuktuk. Erik çalardık. O kaçar kurtulurdu, bekçiden dayağı ben yerdim. Mahallede o takım kaptanıydı, ben sahota giden topları toplardım. Babalarımız ikimize de milyon bırakarak öldü. Ben hangi işe para yatırdıysam battım. Sedat bakır gömdü, altın fışkırdı. Sonunda 3 kuruş maaşla memur oldum fabrikasına. Evinde de lütfen oturtuyor. Sığıntıdan başka neyiz burada?
1: Başlama gene! Yalnız aşık olan insan sen misin? Benim de Sedat'ı nasıl sevdiğimi biliyorsun.
0: Kabahat sende! Şimdiye kadar evlenmiş olsaydın Sedat'la başımıza bu bela gelmezdi.
1: Ben mi istemedim sanıyorsun? Kardeş çocuklarıyız. Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Peki, ne yapacağız öyleyse?
1: Bekleyeceğim.

0: iş bu kadar kolay bitmeyecek.
1: Bitti bile. İkisi de koyun koyuna şimdi.
0: Bu evden kovulacak o karı. Ayıracağım ikisini. Bu evin hanımefendisi ben olacağım. Sedat beni sevecek, bana tapacak.
1: İçme artık, sapıtıyorsun.
0: Budalalık etme. Aklım başımda benim. Söylediklerimi yapabilecek kadar yürekli olursan... Sedat işkence içinde kıvranacak, Sevim de senin olacak.
1: Sedat'ın acı çekmesi için yapamayacağım şey yoktur dünyada. Hele Sevim de benim olacaksa, söyle nasıl yapacağız bunu?
0: Bak dinle ne yapacağız.

0: Peki, sana bir şey söyleyeceğim ama...
1: Ne söyleyeceksin ya?
0: Utanıyorum.
1: Neden utanıyorsun? İnsan kocasından utanır mı?
0: Anne oluyorum.
1: Oh, bundan daha büyük bir müjde olamaz benim için. Bak... Dikkat edeceksin bundan sonra kendine. Öğleye kadar yataktan çıkmayacaksın. Denize falan girmek yok. Hızlı yürümek de yasak.
2: Alo? Bir dakika. Sevim, seni istiyorlar, telefon. Alo? Alo? Ses gelmiyor.
1: Kimdi acaba?
2: Arayan bir erkek sesiydi.
0: Bu iş seyahatlerin beni çok üzüyor. Senden bir dakika olsun ayrılmak istemiyorum. İçimde garip bir his var.
1: Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Ama fabrikada yapacağım reform için Ticaret Bakanı ile görüşmem lazım.
0: Çabuk dön ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım. Meral seni yalnız bırakmaz.
2: Ne oldu?
3: Telgrafı çektim.
2: Tamam. Bu akşam Sedat Bey apar topar dönecek ve... ...karısını yatağında seninle yakalayacak.
3: Hizmetçiye izin verdin mi?
2: Merak etme. Her şeyi ayarladım. Korkuyor musun yoksa?
3: Korkmak ne demek? Yiyeceğim birkaç yumruk karşılığı alacağım intikamı düşündükçe... ...zevkten dört köşe oluyor.
1: Gel.
4: Size bir telgraf efendim.
1: Teşekkür ederim.
4: Merci.
1: Karın seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın. Bir dost.

0: wie ich möchte.
1: Ne arıyorsun odamda?
2: Bana nasıl yaparsın bunu? Sen karımla ha?

0: belki Jim.
1: Bırak! Bırak! Allah'ından bulsun, bırak!
0: Öldüreceğim diye korkuyorsun dostunu, değil mi?
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
0: Sen sus!

0: en adi, en aşağılık bir f***in dairesin. Asıl, asıl seni gebertmem lazım. Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın?
1: Yanılıyorsun Sedat. Dur anlatayım.
0: Daha ne anlatacaksın? Gözlerimle gördüm. Bu evde senin yerin yok artık.
1: Sedat! Sedat dur anlatayım! Masumum, lekesizim! Acı bana Sedat! Çocuğumuz acı! Aç kapıyı! Yalvarırım
2: Sedat! Hiç kester misin?
1: Benim suçum yok! Bir gün gerçeği öğreneceksin! O zaman pişman olacaksın! Ama hepimizi perişan ettiğin için... Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim! Hiçbir zaman!
3: Kocan seni kovdu, küfretti diye küsüp ağlamak marifet değil. Ayrılacaksın da ne olacak? Bizim gibi sürüneceksin gene fabrika köşelerinde. Madem suçun yok, git kocana. Şimdi sinirleri yatışmıştır. Anlat günahsız olduğunu. İnanmıyorsa yüzleştirsin seni.
1: Doğru söylüyorsun, gidip konuşacağım.
3: Aferin kardeşim.
4: Avrupa'ya gitti Sedat.
1: Avrupa'ya mı gitti?
4: Evet. Bitmişti, yıkılmıştı zavallı. Kendisini ne zaman toparlar, ne zaman döner bilemiyorum.
1: Eskisi gibi burada çalışıp dönüşünü beklerim.
4: İmkan yok buna. Hemen boşanmanız için talimat verdi. Boş yere zorluk çıkartıp rezaleti büyütmeyin. Bunu da sizin için bıraktı.
1: Teşekkür ederim. Boşanma muamelesine başlayabilirsiniz.

0: affedersin. Tatsız şeyler oldu ama ikimiz de ucuz kurtulduk. Boşanırsın, hemen evleniriz. Başka çaren de yok zaten. Bir erkeğin koynuna girdin. Gene de kabulleniyorum seni. Anla sana olan sevgimi. Zaten her şeyi bu sevgim yüzünden yaptım.
1: Bir arkadaşımda kalıyorum şimdilik. Sonra ev tutarız. Gidelim, kendine gel biraz.
2: Gelemem şimdi. İşlerim var biraz.
1: Beraber akşam gideriz.
2: Gelirim. Olmaz, akşam gelirim dedim.
1: Aklın sıra beni atlatıyorsan, yılan deliğine girsen gene bulurum seni.
2: Gelmekten başka çarem var mı? Sen de söylemedin mi?
1: Allah'ın anahtarı.
2: Adresi de ver.

0: Hoş geldin. Nihayet baş başa kalabildik. Soyun rahat et. Burası senin sayılır.
1: Ne olur yapma! Yapma, at orayım ben!

0: Nedim Demirtaş'ı öldürmeye teşebbüsten sanık, Sevim Gülcan, hafifletici sebepler ve Nedim Demirtaş'ın ölmemesi göz önüne alınarak 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
1: Üzülme kardeş. Allah sabır versin hepimize. Benim de 9 senem var. Üstelik karnım burnum da görüyorsun.
2: Ben de gebeyim.
1: Gebe misin?
2: 4 aylık.
1: Vah kardeşim vah. Demek ikimizin durumu da aynı. Ama gene de şanslıyız. Hiç olmazsa ikimizin de yavrusu yalnız kalmayacak. Birbirleriyle arkadaşlık ederler. Belki de ileride af çıkar, cezamız azalır. Bakarsın bir gün çıkıvermişiz buradan.

0: Avrupa'dan döndüğünden beri sanki varlığından habersiz gibi davranıyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsun. Hala o kadını unutmadın mı?
1: Rica ederim beni rahatsız etme Meral.

0: galiba.
1: Hayırlısıyla doğru inşallah.
2: Benim Gürcan!
3: Efendim?
2: Ziyaretçim var.
3: Ne istiyorsun?
4: Rezilliğini, iğrençliğini bir kere daha öğrendim. Bu zindanda bile yaşamak haram sana.
3: Bunları söylemek için mi geldin?
4: Hayır, çocuğum için. Doğunca alacağım elinden, ona haber vermeye geldim.
3: Alamazsın! Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
4: Alacağım! Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o. Senin gibi bir annesi olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek.
3: Vermeyeceğim onu sana.
4: Gücün yetiyorsa verme. Kanun çocuğu sabıkalı olan anasına değil, şerefli bir insan olan babasına verir.
3: Yapma Sedat! Kaç defa söyledim suçum yok diye, çocuğumdan ayırma beni! Bütün yaptıklarını affediyorum, onu benden alma!

0: Nerede yavrum? Yavrumu verin bana.
1: Doğmadan cennetlik olmuş Melaike. Sen sağ ol kardeş. Dur kardeş, kendini helak etme.
2: Allah onu daha çok seviyormuş ki aldı.
3: Sıklaştı kancaları, doğum yapacak galiba.
1: Daha günün vardı senin, bir şeyden mi korktun? Bir şey mi yüreğin kalktı? Vakitsiz doğum yapacak, çabuk sıcak su getir. Gözlerin aydın nur topu gibi bir oğlan. Elem terefişkem gözlere şiş, maşallah Allah nazardan saklasın. Gününden önce doğdu ama hiç bir eksiği yok ya. Maşallah.
0: Ne o, ne varmış sanki ağlayacaksın? Sevinip bayram etmelisin. Ağlayıp dövünmek benim kaderim.
1: Bir daha göremeyeceğim yavrumu. Bir daha bağrıma basamayacağım.
0: Neden ayol? Niye göremiyormuşsun yavrunu?
1: Baba!

0: anlama. Ayrılmayacaksın çocuğundan. Bir çare geldi aklıma. Babası alamayacak çocuğu senden.
1: Demek ölü doğdu çocuğum.
2: Maalesef. Ayşe Hanım yakın şahidi olayın.
3: Bir aya yakın vakti vardı. Sizden sonra düşüp bayıldı o gün. Üzüntüden erken doğum yapınca kaybetti çocuğunu.
4: Uyudu mu?
5: Ay maşallah. Oo canım benim canım.
4: Allah senden razı olsun abla. Evladımı senin sayende alamadılar elimden. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmayacağım.
5: Sen de Sezer'den ayıramayacaksın beni. Beraber büyüteceğiz bu meleği.
3: Bayramı mübarek olsun senin de.
0: Buyurun şekerciğim. Siz de buyurun.
6: Buyurun. Kız, rujum nasıl, yakıştı mı?
7: Çok yakıştı.

0: yar derdimin dermanını der bugün bayram olsun.
1: Anne, bizim kimsemiz yok mu? Yar neden bize kimse gelmiyor?
2: Güzel, gel. Gel, öpelim. Bak ne vereceğim sana. Gel, gel bakalım. Maşallah evlat. El öpenlerin çok olur inşallah. Al bakalım. Ha? Al bunu da.
1: Ay, teşekkür canım. Ederim teyzeciğim.
2: Bir şey değil, canım benim.
1: Öpeyim teyze.
3: Çok yaşa oğlum, inşallah büyük adam olursun. Al bakayım.
2: Öp bakalım, el öpenlerin çok olur.
1: Bu da benden sana. Bak çok param var. Hadi sokağa çıkalım. Sana elbise alayım. Şeker alayım anneciğim. Ne istersen alayım.
4: Başka zaman çıkarız oğlum.
1: Hep böyle diyorsun. Kandırıyorsun beni. Dışarı çıkmayınca, sana yeni şeyler almayınca ne yapayım parayı? O zaman bu paraları da istemiyorum.

0: neler buralar?
1: Bak, burası Kız Kulesi. Burası köprü. Bak, bunlar da vapurlar. Bak, burası Sultanahmet Meydanı. Bu da Sultanahmet Camii. Taksim Meydanı. Hepsini gezdireceğim sana.
0: Ne zaman?
1: Yakında yavrum.
0: Neden şimdi değil? Neden buradayız? Neden evimiz yok bizim? Çok sıkılıyorum. Bir arkadaşım bile yok. Sevmiyorum burayı. Gidelim. Çıkalım buradan.

0: şeker yer misin? Bu sana... Bu da bana. Ne kadar tatlı. Neden sen bu kadar tatlı şekeri yemiyorsun? Darıldım ben sana.
1: Üzülme. Bu af Hızır gibi yetişti imdadımıza. Yarın bitiyor çilesi. Benimle beraber çıkıyor.
0: Nasıl dayanacağım hasreti?
1: Hepsi 15 gün. Sonra sen de çıkıyorsun. Bu kadar yıl nasıl geçti? 15 gün bir gün gibi geçer. Anlıyorum seni ama idare beni anası biliyor. Burada bırakamam ki.
2: Vakit içeriye!
3: Sezer, hadi içeri.
0: Ben burada kalacağım anne. Ayımla oynayacağım.
4: Dışarıda da aynı şey.

Seninki de yetim olsun. Ben de yetimim zaten. Seninle arkadaş olalım. Benim hiç arkadaşım yok. Çok yalnızım. Sen de yalnız mısın? Birbirimizden hiç ayrılmayız. İstersen kardeş bile oluruz.

0: Ben de geleyim seninle. Çok sıkıldım artık. Ne olur beni de çıkar buradan.
1: Hakkını helal et kardeş.
2: Ana siti gibi ben helal olsun.
1: Geçmiş olsun.
3: Allah razı olsun şahfı çıkar.
1: Geçmiş olsun.
2: Ya kardeş sorma. Allah razı olsun.
4: Ben yokken yaramazlık yapmak yok. Anladın mı?
2: Hadi güle güle kardeşim, güle güle.
1: Hadi gel yavrum, gidiyoruz.
0: Peki sen neden gelmiyorsun bizimle?
4: Sonra geleceğim yavrum, bir daha da hiç ayrılmayacağım.
0: Ya gelmezsen?
4: Gelmez olur muyum? Senden ayrı kalırsam ölürüm ben.
0: Ben de ölürüm.
4: Canım yavrum, bir tanem.
0: Bir tanecik anneciğim benim.
4: Artık muslukları be, çocuktan betersin. Hepimiz kurtuluyoruz, sen hala oturmuş ağlıyorsun. Hadi sen de düş önüme.
2: Hadi dur bana!
1: Evimiz burası, gördün mü?
0: Annem de bu eve gelecek, değil mi?
1: Tabii buraya gelecek.
0: İyi, öyleyse ben biraz çocuklarla oynayayım mı?
1: Peki, yemeği hazırlar, çağırırım seni, gel! Çocuklar, gelin buraya! Arkadaş getirdim size! Güzel güzel oynayın! Sakın incitmeyin birbirinizi! Olur mu çocuklar, hadi bakalım! Hadi canım!
5: Ulan annen çok şişko be!
0: O benim annem değil ki, Şaziye teyzem!
5: Peki, senin annen yok mu?
0: Var! Yakında gelecek!
5: Şimdi nerede öyleyse?
0: Hapiste!
5: Annen niçin hapisteymiş, ne yapmış?
0: Hiç! Hiçbir şey yapmamış! Şaziye teyzem de söyledi, hiçbir suçu yokmuş!
5: Hadi lan! Suçsuz insan hapse atan var mı be?
6: Bizim annelerimiz niçin evde? Seninki kötü bir şey yaptı ki hapse soktular.
5: Baban da mı hapiste?
0: Babam yok benim.
5: Babasız insan olur mu be?
2: Ama ne?
0: Ölmüş babam. Annem ben doğmadan öldüğünü söyledi.
5: Yuh, yalana bak yalana! İnsan doğmadan babası ölür mü be?

0: Neden yemiyorsun yemeğini? Beğenmedin mi yoksa? Neden cevap vermiyorsun yavrum? Neyin var yavrum? Niye ağlıyorsun?
1: Annemi özledim. Annemi istiyorum.
0: Gelecek yavrum. Yakında gelecek.

0: Gider miyim, senden ayrılabilir miyim hiç?
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi?
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök.

0: Yuvaş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: aşkım.
1: Hamdaleslik.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
0: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süre

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Sevim.
1: Ablacığım. Oh. Hepsi bu kadar. Bir varmış bir yokmuş. Her şey bitti çok şükür.
0: Çok şükür.
1: İşe buldum sana.
0: Nerede?
1: Şurada, odun depolarının orada. Bisküvi fabrikasında.
0: Ya! Sen olmasan ne yapardık biz? Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Hadi, hadi konuşma böyle. Asıl Sezer'le sen olmasaydın ben ne yapardım yapayalnız? Hadi çıkar şu üstündekileri, çıkar!
2: Ver bakalım iki miski!
1: Boş versene sen! Vurmadı ki, yanından geçti!
2: Vurmaz olur mu? Mızıkçılık etme!
1: Vurdu mu söyleyin lan!
2: Ben görmedim vurduğunu!
1: Söylesene lan!
2: Ben de görmedim!
1: Ne haber, vurmuş mu?
2: Yalancılar! Hepiniz yalancısınız! Ver misketlerimi bakalım!
1: Kabahat bizde ki seni oyuna aldık! Hadi bas bakalım!
2: Erkek sen, kalk bakalım! Hadi kalk!

0: görecek, hem arkadaş olacak.
1: Arkadaşımız değil o bizim, hapishane... ...değilim ben!
0: Babam kim? Nerede? Söylesene!
2: Ne biçim laf bunlar, utanmıyor musunuz siz? Annenize, babanıza söyleyeceğim sizi. Hadi gel sen çocuğum.

Hadi odana çık. Elektriği kestiler. Yarın haftalık alacağım. Kirayı da veririm.

0: Uyumadın mı hala?
1: Ben anne. Babam nerede benim?
0: Öldü biliyorsun. Sana kaç defa anlatmadım mı?
1: Hiçbir şey anlatmadın. Ne zaman sorsam sustun. Cevap vermedin. Kimdi babam? İsmi neydi? İşi neydi? Susma. Babamı anlat bana. Bıktım artık bağırmalarından. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ölsem de kurtulsam bari.
0: İşte baba.
1: Ne güzel adammış. Sen de çok güzelmişsin. Bu zengin yer neresi?
0: Bizim evimizdi.
1: Niçin sakladın? Niçin göstermedin şimdiye kadar?
0: Eski resimlerin arasında bulup dün yaptırabildim.
1: Ne olur ölmeseydin. Bir defacık görseydim seni. Sarılsaydım. Öpseydim. Herkeslere gösterseydim. Değilim ben. İşte babam deseydim.
0: Hadi yeter artık.
1: Bu gece ilk defa babamla uyuyacağım.
0: Peki. Bakın Sezercik geliyor çocuklar.
2: Hadi basket gelme yanımıza.
1: Ben değilim. İşte babam. Yanındaki de annem. Evlenirken çektirmişler. Tamam mı? Babam var mıymış?
3: Var var.
1: İsterseniz beni bir daha oynatmayın ama diye de bağırmayın. Allah korusun. Sizin de babanız ölse ne olacaksınız?

0: sobayı da yakarım sana.
1: Ne hava ne hava! Tevekkeli dememişler, kork Nisan'ın beşinden, öküzü ayırır eşinden diye. Sen ne yapıyorsun ya evladım? Dur, ben yakarım, dur sen. İçinde birkaç tahta parçası var, neredeyse geçer. Oduncu da veresiyeyi kesti, hastasında. Bu soğukta ne yapacağız bilmem.
2: Hey küçük! Ne arıyorsun orada?
0: Annem çok hasta! Birkaç tane odun isteyecektim!
2: Odun modun yok! Önce borcunuzu ödeyin, hadi defol!
0: Ne olursun oduncu amca, iki tanecik ver!
2: Defol dedim, çıkarsam kemiklerini kırarım senin! Hadi! Defol!

0: zahmet oluyorsun. Bu ne hal Sezer? Nerede ıslandın bu kadar?
1: Nereden buldun bunları?
0: Gel buraya Sezer. Buraya gel. Nereden buldun bunları çocuğum?
2: Odun deposundan alıp kaçtım.
0: Demek çaldın. Utanmadın mı hiç?
2: Sen çok üşüyordun. Acıdım sana.
0: Şimdi seni hapse atsınlar da görürsün.
2: Hapse atmasınlar beni anneciğim. Yağmur diner dinmez hemen götürür veririm. O zaman hapse atmazlar değil mi?
0: Bir daha yapmazsa atmazlar. Söz ver, bir daha ne olursa olsun hiçbir şey çalmayacaksın.
2: Söz veriyorum anneciğim. Hiçbir şey çalmayacağım.
0: Ateşi 39,5. Doktor getirmek lazım.
1: Telaşlanma hemen. Vücudunu kafuruyla ovarız, ıhlamurla aspirin içiririz. İyice terledi mi hiçbir şey kalmaz.
0: Bu aspirinle ıhlamurla olacak şey değil. Ben bir doktor çağırayım.
1: Dur, ben gideyim. Hem sen daha bugün kalktın yataktan.
3: Derin nefes al bakayım yavrum. Öksür çocuğum bakayım. İyice üşütmüş. Bakılmazsa zatürreye çevirebilir. Bakımsız, gıdasız kalmış. Pek zayıf düşmüş vücudum. Sabahları süt, yağ, reçelli. Öğleleri ve akşamları pirzola veya ızgara köfte. Bol bol meyve yiyecek. Birkaç da vitamin yazıyorum. Ayrıca kuvvet şurubu içecek. Sabah akşam kalsiyum ve kan iğneleri yapılacak.
0: Kaç para tutar acaba?
3: Beraber gidelim eczaneye. Vizite ücretini de sonra ödersiniz.
0: Sezer, yavrum, hadi ilacını iç.
2: Acı mı anne?
0: Hayır yavrum.

0: iyi görmem lazım. Randevunuz yoksa göremezsiniz.
1: Görürüm, hem de öyle görürüm ki.
0: Çekil önümde, hep bir dakika hızlıydı.
2: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
3: Dinlemedi beni, zorla girdi efendim.
4: Sen sus, şimdi ağzını yırtarım. Oğlun ağır hasta, ateşler içinde yanıyor zavallı.
2: Neler saçmalıyorsunuz, benim oğlum doğarken öldü.
4: Hayır, ölmedi. Aldattık sizi. Ölen benim çocuğumdu. Hapiste aynı gün doğurduk Sevim'le. Sonra ölüyle diriyi değiştirdik.
2: Ne malum doğru söylediğin?
4: Efendi, efendi sen ne söylüyorsun? Sezer'in yüzünü bir kere görmen kendi oğlun olduğunu anlaman için yeter. Hasta, perişan zavallı. Bu yalanı daha fazla sürdürecek gücüm kalmadı. Annesinden gizli koştum sana. Yalvarırım gel kurtar onu.
2: Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız? Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
4: Vicdan lafını sen hiç alma ağzına Sevim'e yaptıklarından sonra. Hem şimdi hesap zamanı değil. Sezer'e koşalım. Sezer'i kurtaralım önce. Hadi yürü!

0: Adam Şaziye Hanım, Sezer'imin babası. Kavuştular çok şükür.
1: Hani babası ölmüştü Sezer'i?
0: Peki neredeymiş bu zamana kadar?
2: Neden sakladınız sağ olduğunu?
0: Size ne? Ne karışıyorsunuz? Babası olsa kaba, hadi olmasa kaba! Defolun beni! Çekilin, defolun! Sezer! Şaziye abla! Şaziye abla! Sezer yok!
3: Dur bağırma! Babası geldi götürdü.
0: Babası mı götürdü? Nasıl buldu burayı?
3: Ben haber verdim.
0: Neden yaptın bunu? Sana ne kötülük ettim ki yavrumu benden ayırdın?
3: Yeter be! Ne biçim annesin sen? Nefretin yüzünden çocuğunu öldürecektin. Senin 3 kuruş haftalığında bakılır mıydı o burada? Doktor babamızın oğlu mu her gün ilaç parasını kendi versin? Benim de yüreğim parça parça oldu. Bir annesi sensen, öteki de benim. Ayrılmak kolay mı sanıyorsun? Ama elden ne gelir?
0: Ablacığım!
4: Kalp atışı gayet normal.
5: Normal,
4: evet.
5: Nasıl doktor?
6: Merak etmeyin, iyileşecek. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yüzle geldin buraya, ne istiyorsun hala?
1: Yavrumu, severimi.
0: 3 doktor muayene etti, iyileşecekmiş. Prensler gibi bakılıyor burada.
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu.
0: Çıldırmışsın sen, Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni, çek git buradan.
1: Ben bir anayım, siz de kalp taşıyorsunuz. Analığın ne olduğunu bilirsiniz. Yardım edin bana!
0: Fazla uzattın, git dedim buradan! Uşakları çağırıp yaka paça attırmamı mı istiyorsun?

0: kimsin sen?
1: Sen bil bakalım, kimim?
0: Tanıdım. Babamsın sen.
1: Nereden tanıyorsun?
0: Resmin var bende. Her gece o resimle uyuyorum. Allah babaya yalvarırdım hep seni göstersin diye. O da bana rüyamda gösterirdi. Hı? Yoksa gene rüya mı şimdi?
1: Hayır oğlum, rüya değil. Ben senin sadece baban, canım.
0: Babacığım!
1: Yavrum!

0: Beni oğlum de bana. Bir daha sarıl, bir daha öp beni.
1: Oğlum...
0: Herkesin babası vardı, benim yoktu. Ne kadar özlemiştim seni. Şimdi benim de babam var artık. Hem de resimden baba değil, aslan gibi sahici babam var. Allah baba dualarımı kabul etti. Baba demeyi ne kadar istemiştim ben de. Mahalledeki çocuklar gelsinler de görsünler şimdi. Babacığım, babam, babam, babam, babacığım!
2: Yaşama gücümü de beraber götürdü Şaziye abla. Yavrum olmadan nasıl yaşarım ben?
3: Amma uzatıyorsun. Yabancı bir yerde değil Sezer, babasının yanında. Ağlama, yeter artık. Şimdi beni de ağlatacaksın. Hele birkaç gün geçsin, ben Sedat Bey'le konuşur, bir çaresine bakarım. İyi bir adama benziyor. Canavar değil ya bu. Sana çocuğunu gösterir elbet.
1: Al bakayım, aç. Ha, şöyle. Çayını da iç.
0: Baba! Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Peki... Peki annem neden öldüğünü söyledi senin bana?
1: Yalan söylemek zorunda olduğu için.
0: Neden yalan söylesin?
1: Utancından.
0: Benim anneciğim ne utanacak bir şey yapar, ne de yalan söyler. Ne zaman gelecek beni görmeye?
1: Hiçbir zaman.
0: Öyleyse ben giderim onu görmeye.
1: Hayır yavrum, olmaz. Bak, dinle beni. Şimdi küçüksün, anlayamazsın. Görmemen lazım anneni. Unutacaksın onu.
0: Annemden ayırma beni babacığım. Ne olur babacığım. Annesiz de, babasız da yaşayamam ben artık.
4: Bundan sonra sana ben anne olacağım.
0: Annem var benim. Senin gibi kazık anneyi ne yapayım?
1: Sezer, terbiyeli ol. Kulaklarını çeker.
4: Zarar yok Sedat. Çocuk o, yakında alışır.
1: Ben gidiyorum. Saat 11'de ilacını içirirsin.
4: Gece kulübe gideceğiz biliyorsun. Gecikme lütfen.
1: Allah'a ısmarladık Sezer.
0: Güle güle.
5: Hadi kahvaltını et bakayım. Önce biraz tereyağı. İyi canım.
4: Sokak! Bahçalarım seni!
0: Ben de babama söylerim.
4: Bir de tehdit mi ediyorsun bacaksız? Hele babana bir şey söyle, etlerini didik didik yolarım senin.
0: Didik didik yolarmış.

Ah!

0: Ne koşuyorsun böyle hasta hasta?
1: Canım sıkıldı da, koşmaca oynadık Meral teyzemle.
0: Yo, bir daha iyi olmadan koşmaca yok. Bak, sana oyuncak aldım, onlarla oynarsın. Bum!
1: Ne güzel tabanca bunlar!
0: Dur bakalım, daha ne oyuncaklarımız var, bak!
1: Deng, deng, deng, deng! Eller yukarı, ama paralar dışarı!
0: Dur, teslim oluyorum! Hadi, çabuk ol bakalım! Teslim oluyorum, al paraları!
2: Bu ne hal böyle?
3: Küçük Bey'in şakası efendim!
4: Ya, evet, şaka Küçük Bey'in!
0: Bilsem erken gelir, ben de oynardım sizlerle!
4: Terbiyesiz, dilini koparım seni!
1: Kopar da göreyim!
4: Bak şu halim, ağzının payını ver içine, gülüyorsun bir de!
0: Hepimiz çocuk olmadık mı?
3: dur bana yapma bir şey
0: yok ama bana olmaz. Dur yapma.

0: Never know.
1: Dokunma.
0: Plastikten yapılmış.
2: Peynir ister misin?
3: İsterim.
2: Söyle bakalım, buradan nereye gitmek istiyorsun?
3: Anneme!
2: Hani daha önce konuşmuştuk, unutacaktın onu.
3: Unutamıyorum. Çok özledim annemi.
2: Öyle anne sevilmez, özlenmez. Onun yüzünden hapislerde doğup büyüdün sen. Kendi işle...

0: Bir suçun cezasını sana çektirdi.
1: Ne kötülüyorsun annemi? Ben ikinizi de çok seviyorum. Sen burada böyle güzel güzel yaşarken süründük biz. Bir gün yüzü gülmedi, bir gün rahat etmedi. Sana ne yaptı anne?
0: Sen daha küçüksün, anlamazsın. Hadi yemeğini ye.
1: Annem siz boğazımdan geçmiyor. Böyle yemeklerden hiç yemiyor annem.

0: Babam mı izin verdi bana gelmek
1: için? Hayır! Seni görmemi istemiyor, ben de kaçtım. Beni bir daha bırakma anneciğim. Ne olur bırakma.
0: Bırakmam oğlum, hiç bırakmam.
2: Yakalısın be! Dur da toz konmasın üstüne!
1: Boş ver! Hepinizi çok özledim! Annemi biraz daha göreyim, sonra gelirim oynarız! Olmaz mı?
3: Olur! Olur.

0: yavrum. Canım.
1: Kavuştuk mu artık? Bundan sonra da burada mı kalacaksın baba?
0: Hayır yavrum. Seni götürmeye geldim.
2: Hayır! Hayır! Sezer gitmek istemiyorum. Bende kalacak.
0: Zorluk çıkartırsam polis de...
2: Her zulmü yaparsın sen.
1: Gitmeyeceğim! Bırakmayacağım annemi! Kimse ayıramaz beni ondan!
2: Duydun işte, gene de götürecek misin?
0: Evet, götüreceğim.
1: Gelmeyeceğim işte!
0: Sezer! Ne mal olduğunu öğrendiği gün iğrenecek senden. O zaman ne yapacaksın?
2: Evladıma namuslu bir ananın ak sütünü verdim. Seni de hiçbir zaman aldatmadım.
0: Hala yalan, hala inkar. Seni o herifle aynı yatakta yakaladığım günü ne çabuk unuttun?
2: Çık! Çık git elimden!
0: Affedersin, bunları konuşmanın sırası değildi. Sezer'i düşünmemiz lazım. Aramızdaki düşmanlık yüzünden onu mahvedeceğiz.
2: Nihayet anlayabildin mi bunu?
0: Bak, dinle beni. Birbirimize olan kinimizden, nefretimizden bir an için sıyrılarak bakalım bu meseleye. Ne verebilirsin Sezer? Burada, bu çevrede sokak çocukları gibi büyüyecek. Doğru dürüst mekteplerde okuyamayacak. Sonunda bir sokak çocuğu olup çıkacak. İstersem kanun zoruyla da alabilirim onu. Ama gene kaçıp sana gelecek, tekrar alacağım, perişan olacak çocuk. Bırak, benim yanımda büyüsün. En iyi okullarda, en iyi hocalarla yetişsin. İstediğin zamanda görebilirsin çocuğunu. O sensiz yapamaz, ben ne kadar istesem bile. Müsaade et, onun iyiliği, onun istikbali için götüreyim burada. Kabul ediyorsun değil mi?
2: Bu gece yanımda kalsın, yarın elimle getiririm.
0: Anlayışlı davrandığın için teşekkür ederim.

0: Neden gitti? Niye bağırdınız birbirinize? Neden ayrıldın babamdan? Sana gelmemi neden istemiyordu?
1: Bundan sonra ne zaman istersen beni görebileceksin. Söz verdi babam.

0: Eve gitmeyeceğim ki sana gelmem için izin versin.
1: Gideceksin. Yarın ben götüreceğim seni.
0: Giderim ama babamın elini öperim. Biraz oturur dönerim sana.
1: Orada kalacaksın.
0: Kalamam anneciğim. Sensiz bir gün bile yapamıyorum.
1: Beni üzüyorsun ama.
0: Ne yapayım? Sen de beni üzüyorsun. Yanından gitmemi istiyorsun. Görsen orada bir cadı var. Böyle. Hiç sevmiyorum onu.
1: Aldırma sen onu. Bak ne güzel giydirmiş seni. Daha da neler alacak kim bilir. Sonra paralı mekteplerde okutacak. Büyük adam olacaksın.
0: Biraz daha büyüyeyim, o zaman giderim anneciğim.
1: Yokluk içinde büyünmüyor oğlum. Yarı aç yarı çıplak yaşanmıyor. Hastalandığında ilaç bile alamadım sana.
0: Olsun, öleceksem yanında öleyim anneciğim. Ayrılmayacağız değil mi anneciğim?
1: Uzaktan ama! Hala anlamıyorsun, sana bakacak halim yok benim. Üç kuruş kazanmak için sabahtan akşama kadar fabrika köşelerinde canım çıkıyor. Biraz da baban çeksin kahrını. Sen babana gittin de karnım doymaya başladı. Bir manto, bir pabuç alabildim kendime.
0: Demek çok geliyorum sana.
1: Evet, çok geliyorsun. Senin yüzünden ne gezip ne de eğlenebiliyorum. Çullar içinde yaşıyorum bu mezbelelikte.
0: Öyleyse beni sevmiyorsun.
1: Evet, sevmiyorum.
0: Sevsen zaten söylemezdim bunları. Öyleyse gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim. Ama hiç gelmeyeceğim. Bu son günümüz anneciğim. Sen beni sevmiyorsun. Ama ben seni çok, dünyalar kadar çok seviyorum. Bu gece koynunda yatayım, yarın götürürsün.

0: Sezer sana geldi mi?
1: Ne gelmesi? Sen getirmeyecek miydin?
0: Uyandığımda gitmişti. Sana geldi sandım ama gene de meraklandım, koştum geldim.
2: Yalan söylemiyorsun ya!
0: Hiçbir zaman yalan söylemedim sana. Ne bugün, ne de bundan önce. Hem şimdi bunları konuşmanın sırası değil, doğru polise gidelim. Belki yolu falan kaybetmiştir, onlar da bizi arıyorlar.
2: Atla arabaya!
3: Amigo! Cesa bana!

0: Hey, karnım mı aç?
1: Sana kalmadı ama.
0: Benim çok param var, gene alırım. Şurada camiye giren amcalardan dileniyorum. İstersen gel, sen de çok para kazanırsın.
1: Hayır, istemem. Buna teşekkür ederim.
0: Peki öyleyse, hadi eyvallah.

0: babaydım. Niçin ayrısınız? Babama gitsem annesizim. Anneme dönsem babasızım. Allah baba, ne olur annemle babamı barıştır, birbirlerini sevsinler. Sen yardım et bize. Ne olursun güzel Allah'ım, karnım da aç, üşüyorum da. Bana aç Allah'ım.
1: Hani ya, sıcak sıcak, taze taze, dumanın üstünde bunların, dumanın üstünde. Şimdi geldi fırından, şimdi. Çıtır çıtır simitler. Eyvallah. Hadi bir yemiş var bir de yemeyen. Sıcak sıcak, sıcak sıcak. Dumanın çaba, dumanın çaba. Koşun gelin, koşun gelin.
2: Nasıl gidiyor işler adam?
1: Vallahi bildiğin gibi açlıklar elmiyoruz ama bak şuraya. Almadan geçiyorlar birader. Ver şunu da ayakkabının tozunu alalım bari.

0: koşuyorsun be.
1: Öldürecek beni. Kurtar amcacığım.
2: Elimden kurtulamazsın. Şurası seni.
0: Ne istiyorsun çocuktan?
2: Ne isteyeceğim? Simidimi çaldın.
0: Öyle mi?
1: Hırsız değilim ben amcacığım. İki gündür hiçbir şey yemedim de.

0: kim bu çocuk?
1: Piyango. Ne zamandır böyle birini arıyordum. Kısmet kendi ayağıyla gelip çattı. Bunu da dağıtacağız. Bu yaşta bir veletten kimse şüphelenmez.
2: Bitirimsin patron. Şeytanın aklına gelmez bu.
1: Kimi kimsesi de yok. Başımızı ağrıtan olmayacak. Karnını doyur şunun. Sonra da yatıp uyusun. Sabaha karşı işe çıkacağız.
3: Baş üstüne patron. Hadi yürü.
4: Bak, şurada, ileride bir mezar var. Hani etrafı parmaklıkla çevrili. Görüyor musun?
5: Gördüm.
4: Bu paketi götürüp oraya bırakacaksın. Hadi bakayım aslanım, göreyim seni.

0: Bu resim sende ne arıyor?
1: Annemle babam onlar benim. Sana yalan söyledim. Kimsesiz değilim ben. Annem de babam da var benim. Ama birbirinden ayrı yaşıyorlar.
0: Annen nerede şimdi?
1: Sana ne?
0: Söylersen seni annene götüreceğim.
1: Sen ben götürecek misin?
0: Tabii götüreceğim.
1: Ver resmimi öyleyse.
2: Seni istiyorlar kızım.
3: Alo, ben Sevim.
2: Nihayet kavuştuk ha!
3: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
4: Tanımadın mı? Ben Nedim.
2: Çocuğunla konuşmak ister misin?
3: Ne? Sezer senin yanında mı yoksa?
2: Konuş annenle.

0: Anneciğim, sakın merak etme beni. Bir şeyim yok.
1: Yavrum, severim canım oğlum benim.
0: Canım anneciğim, çok özledim seni. Nerelerdesin?
2: Götürün şunu. Çocuğuna kavuşmak istiyorsan, bir saat sonra İstinye Vapur İskelesi'nde beklersin. Seni buraya getirecekler. İşe polisi karıştıracak olursan, tavuk gibi boğazlarım.
1: Alo! Alo! Alo!
3: Ne oldu kızım?
1: Hiç Cemil Efendi.

0: Canım, canım oğlum benim!
1: Canım anne!
2: Dur bakalım! Önce seninle aramızdaki eski hesabı kapatacağız!
1: Bırak annemi!
2: Mee! Çok oldun be bacaksız! Al götür şunu!
3: Vay üstüne patron!
1: Bırak beni!
0: Hala ne istiyorsun benden?
2: Seni senelerce evvel istemiştim, hala da istiyorum!
1: Anne, bırak anne!
0: Öldürsem de teslim olmam
2: sana! Sizleri unutuyorsun, ya onu öldürürsem? Beni kötü davranmaya mecbur etme! Seni nasıl sevdiğimi biliyoruz. Beni kurşunladın, gene de sana olan sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Her gün biraz daha fazla sevdim seni. Bana evet dersen çocuğunu da seni de paşalar gibi yaşatırım.

0: Karnın acıkır ya da uykun gelir zaten.
1: Çok geldi diyorum. Ay, ay. Şimdi be.
0: Hadi yürü. Açık kalsın.
1: Yok. Benden de korkuyorsan git denize at kendini.

0: Hey!
1: Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
2: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
3: Biz de alışverişe atlayın.
2: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
4: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
2: Kim işte bu çocuk ya?
3: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
5: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap
7: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Geleceği düşünelim.

0: Mod'la müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Haydi gel, haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Geleceği düşünelim.

0: Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş çay.
5: Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10

0: Ulan tahta kurusu gibi ezilecektin, çekil yolumdan!
1: Kamyoncu amca, annemi kurtaracağım! Ne olursun beni Kanlıca'ya babama götür!
0: Demek anneni kurtaracaksın! Atla bakalım!
1: Yaşa sen!

0: Bana verir misin?
1: Baba! Baba! Koş! Baba koş!
2: Şekerim yavrum!
1: Dur baba! Önce annemi kurtaralım, sonra öpüşürüz.
2: Ne oldu annene? Anlat bakayım.
1: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti. Ben kaçtım.
2: Topal bir herif mi?
1: Evet baba. İsmi Nedim. Annemden bir şey istedi. Razı olmazsan Sezer'i öldürürüm dedi. Hadi durma gidelim.

0: Bir daha verir misin?
1: Yeter artık. Yatak odamıza çekilelim.
0: Yapamayacağım. Oğlum için bile olsa yapamayacağım.
1: Yapamayacaksın demek. Yapamayacaksın ha?

0: Baba, yaşa babacığım. O zaman teslim olmayacağım sana. Anneciğim, korkuldum.
1: Söyle! Bundan evvel de Sevim'in suçu yoktu, değil mi? İkimizi ayırmak için her şeyi sen hazırladın, değil mi?
2: Dur, vurma ne olur! Ablamın zoruyla yaptım her şeyi!
1: Allah kahretsin ikinizi de!

0: senden af dileyecek yüzüm yok.
1: Ben her şeyi affettim.
2: Kıpırdamayın!

0: Soldarsan beynine kurşunu yersin. Gel bakayım buraya, hadi.
1: Teslim ol Nedim! İmali ve satışıyla suçlusun. Teslim olursan suçun hafifle.
0: Yolumdan çekilmezseniz çocuğu öldürürüm. Ben öyle de ölmüşüm böyle de.
1: Kaçabilme imkanı yok. Nasıl olsa yakalanacaksın. Çocuğu bırak. Silahını ver, teslim ol.
0: Yolu açın yoksa vururum çocuğu. Son defa söylüyorum, çocuğu öldürürüm!
1: Bırakın geçsin!
2: Nedim! Nedim!
1: Sakin ol!

0: Alo, İlyas sen misin?
1: Benim.
0: Ben Nedim. İşler ters oya döndü, yurt dışına çıkmam lazım. Hemen takma saç, elbise, gözlük getir, anladın mı?
1: Neredesin patron?
0: Alo, alo! İlyas!

0: ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Teslim olacağım!
1: Eller yukarı! Eller yukarı dedim! Kalk ayağa!
0: Yapma!
1: Bir yere kaçamazsın! Annemle babama yaptıklarının cezasını çekeceksin! Kalk düş önüme! Eller de yukarı! Eller yukarı dedim! Hadi yürü bakalım! Polis amcalara kadar marş marş!

0: bakalım dans et! Hadi dans edin!
1: Hayır yapma!
0: Dans et, dans et biraz daha!
1: Yapma, yapma! Yapma, yapma, yapma!
0: Bir daha aklını başına al, yaramazlık yapma!
1: Yapma!
0: Hadi, dans
1: ne olursun yapma!
0: Seni canlı canlı götüreceğim polis amcalara! Bir daha kalleşlik edersen, hiç şakaya gelmem, vururum!
2: Saydım kurşunum bitti! Şimdi ben geberteceğim seni!

0: Hayatta sana kötülük etmek isteyenler yandı. İyi ki bizdensin.
1: Tabii sizdenim. Vazifemi yaptım, tabancamı teslim ediyorum.
0: Gerçekten sen çocuk değil, aslan parçasısın.
2: Sezer'im!
1: Sezer'im!
0: Sezer!
2: Yavrum benim!
0: Aslan! Aslan oğlum benim!
2: Canım! Ay yavrum benim!
0: En büyük armağanı hak ettin, dile şimdi ne dilersen!
1: Ömrümde ilk defa bu gece, bir tarafımda annem... ...öbür tarafımda babamla uyumak istiyorum!
0: Canım, aslanım benim!
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
7: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
9: akımını boost'la. Sadece Duru Lab. Yeni Duru nem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru Lab.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.

0: oldu hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kredi.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Tek kalışta dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjlı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
8: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.

0: tek eşya kalmayacak, anladınız mı? Muzaffer bir manmış. Sosyete de caka satacağına borcunu ödesen ya! Seni cırıl cıbıldak bırakmazsam bana da kelle Hüsamettin demesinler. İçeridekileri de alın, içeridekileri de! Lan ben adama tek kuruş yedirmeyeyim be!
1: Bırak, bırakın beni!
2: Çok rica ederim!
1: Bırakın sergiliyi, bıraklayın beni!
3: Bak, buradaki eşyaları da alacağız
1: beyefendi. Bırakın beni, bırakın! Ahlaksız tepeci! Seninle 10 sene ortaklık ettiğime utanıyorum! Attığı kasıkların yetmedi mi? Tutma beni!
4: Destur takip, destur!
0: Faizle para alan sen diye misin? Faizini ödedin mi?
1: %90 faiz olur mu rezil? Allah'tan kork, Allah'tan kork be!
0: Az harcayaydın da faizle para alacak duruma düşmeyeydin.
5: Burası tamam ha.
0: Duvarda resmin vardır, unutmasınlar. Gel sen al hadi. Bu daha bir şey değil. Altındaki Locus Tomofil'i de alacağım.
1: Bırak tamam, beni. Bırakın beni. Şunu haddini bildireyim.
0: Açık. Dur dur, Locus Tomofil'i de kaptıracağım. Seni dongoyla bıraktıracağım.
1: Yemin ona beyefendi.
0: Çivisini de sök. Çivisini de. Lan gibi ne bakıyorsun? Sök işte.
5: Ulan pes be!
1: Bırakın beni! Ya, rica ederim! Sakin ol, lütfen! Evet, rica ederim! Çok sakinim! Bırakın beni diyorum, bırakın!
6: Buyurmayın siz ona beyefendi, çok rica
1: ederim! Her şeyimi alın! Fakat şu rezil herifi yazıhanemden çıkarın, elim kana bulanacak!
6: Kendinize hakim olun beyefendi!
1: 10 yıldır suratını görmemek için bucak bucak kaçtım! Defol! Elimden cinayet çıkacak! Defol!
0: Kaçt kömüş!
5: Buyur ah!
0: Oza bak!
3: Tartışmayı kısa kesseniz iyi olacak. Daha fazla hakarete lüzum yok.
0: Para işlerinde sülalemi bile kalaylasalar sempatik karşılarım. Para bu, para! İşimiz tamam mı memur bey, sonra bak.
3: İşimiz tamam.
0: İyi öyleyse, bir tane cara ver bakalım şuradan. Cara. Eyvallah, bir tane de yedek alayım, bu da akşama. Sağ olasın.

0: adama bir man!
1: Muzaffer! Muzaffer!
2: Bir şey yok Feroş'um, bir şey yok!
1: Nihayet aciz edildin değil mi?
2: Rica ederim Feroş, rica ederim sinirlenme!
1: O iğrenç hacaya, o vahşi eşkıya bir kere daha paçanı kaptırdın değil mi?
2: Malşans Feroş'um, malşans!
1: 20 senedir kaptırdıkların yetmedi mi?
2: Herif şarıklı erken art Feroş'um, şarıklı!
1: Teessüf ederim Muzaffer! Okuma yazması bile olmayan o ayıya çok güvendiğin ticari itibarını da beş paralık ettirdin ha? Ben senin için artık hiçbir kurtuluş göremiyorum!
2: Feroş'um!
1: Ben gidiyorum Muzaffer, sana da bon şans!
2: Nereye Ferhundeciğim, nereye gidiyorsun?
1: Mikroplarla Mücadele Derneği'nin kokteylini!
2: Aman neyi, Yasemin'i de götürmeyi sakın ihmal etme!
1: Yasemin kendisine zengin bir koca arandığını bildiği için öyle yerlere katiyen gitmiyor!
2: Gitmiyor mu? Ne demek efendim, gidecek!
1: Yasemin biraz önce sinemaya gitti!
2: Sinemaya mı? Gene mi sinemaya? Bana bak Feroş, ben bu kaçamaklardan artık iyice işkilleniyorum. Sakın bir flörtü filan olmasın.
1: Benim kızım Kenar Mahalle Dilberi değil.
2: Feroş, bu iş katiyen şakaya gelmez. Kızı bıraktın mı ya davulcuya varır ya zurnacıya.
1: Şimdiki halde en büyük tehlike müflis bir babanın kızı olarak ortada kalmasıdır. Kış günü sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşmaktan ya rezil ya da zatürre olacağız.
3: Yakında evleneceğiz Yasemin, bütün bu sıkıntılar bitecek.
1: Hangi parayla? Bak kapalı bir yerde bile oturamıyoruz parasızlıktan.
3: Yakında çok paramız olacak ama.
1: Cemre babana mı güveniyorsun?
3: Kendime güveniyorum. Türkiye'nin en güzel orkestrasını kurduk arkadaşlarla.
1: Gene atmaya başladın.
3: Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ah, ne çalıyorsun?
3: Şarkı söylüyorum.
1: Söyle bakalım.
3: Aa, söylemem. Provamız var arkadaşlarla. İnanmasan gel gör. Bütçemize uygun bir yer bulduk, çalışıyoruz.
1: Burada söylemezsen hiçbir yere gitme.
3: Adama deli derler, karakolu boylarsa karışmam.

0: Lan bir tencere kuru fasulyenin maliyeti nasıl 5 kağıt olur ahçı başım?
1: Nasıl 5 lira olur ha?
2: Aman bey, bunun içinde yağı var, soğanı var...
3: Eti et yok!
0: Gözünüze dizinize dursun, haftada 100 gram eti kim yiyor?
1: Kim yiyecek, bunlar yiyor!
3: Ha bilmem, ben bu evde ete hiç rastlamadım!
0: Öst rezil! Siz düpedüz benim cebimden para çalıyorsunuz!
1: Çalarlar ha, çalarlar!
2: Aman bey, nasıl olur?
0: Çalıyorsunuz, itiraz istemem!
3: Hatının 6 günü peynirle zeytin yiyor!
0: Ne, hem peynir hem zeytin ha! Lan siz beni batıracaksınız!
1: Diyen ne demiş? İnsan karnını doyurmak için değil, ölmemek için yer demiş!
0: Çok yaşa oğlum Şakir! 4 dörtlük lakırdı diye ben buna derim işte! Defolun karşımdan, gözüm görmesin sizi! Durun! Kıpraşmayın, kaldırın ellerinizi! Arama tarama yapacağım! Aha, bu göbekten şüpheleniyorum!
1: Ben bir kilere bakayım ha!
3: Yoğlayacaksan yoğla!
0: Acele etme!
3: Küçük bey!
0: Gene ne var lan?
4: Çok şey var! Senden biraz konuşmak istiyorum baba!
0: Para lahırdısı itme de istediğin kadar konuş!
4: Ama benim paraya ihtiyacım var baba!
0: Lan 2,5 kağıt haftalığını daha dün almadın mı?
4: Alay mı ediyorsun? Eşek kadar oldum baba!
0: Aha bak bu doğru!
4: Şakayı bırak baba! Bana büyük para lazım, evleneceğim, anladın mı, evleneceğim!
0: Ne altı deseniz, bana paradan bahsetme!
4: Senden sadaka istemiyorum ben! Annemden kalan paramı istiyorum!
0: Lan param yok, anlaşıldı mı?
4: Paracıklarını öbür dünyaya götüremezsin baba!
0: Öst, ağzından yere atsın!
4: Göreceksin, o bankaya bile yatırmaya korktun altınlarını bir gün gelip çalacaklar!
0: Niye? Altın mı dedin? Nereden biliyorsun lan altınları, söyle! Söyle, yoksa yerini de mi öğrendin?
4: Yerini bilseydim senden istemezdim herhalde!
0: Demek altınları çalacaktın, he mi?
4: Bırak baba Allah'ını seversen!
0: Devol, sana verdiğin 2,5'lar da haram olsun!
4: Heh. Al 2,5 liranı, tepe tepe harca!
0: Aa, bu çocuk beni öldürecek Şakir!
1: Ne de olsa ağa çocuğudur efendim, az biraz nazlı büyüdü!
0: Bu naz beni gebertecek!
1: Dert etme ağam, bunların hepsi geçer! Bir posta salıncak bar yapalım ağa, ne dersin? Dansöz Handan gamını dağıtır!
0: Ha?
1: Salıncak bar ağa, hani geçen gün gittiğimiz yer, Handan!
0: Salıncak bar? Hani şu her zıkımı yiyip içtikten sonra 10 kağıttan bir kuruş fazla ödemek...
1: Ha, işte orası işte!
0: Ulan biraz masraflı oluyor ama, hay yaşa sen Şakir! Hay aklınla bin yaşa mi? Çağır gelsin!
1: Baş üstüne abi!
5: Merhaba sevgilim!
1: Senin masasına çağırıyor! Aman bu fırsatı iyi kullan! Herifi iyice mest edip altıncıkların yerini öğrenmeye bak!
5: Merak etme bir tane!
1: Garsona söyle, hesabın tamamını bana getirsinler! Üstama geçen seferki gibi şöyle 4,5-5 liralık bir hesap yollasınlar! Buyurun efendim!
5: Nasılsın hayatım?
0: Eşk olsun Handan, bitirdin beni! O ne pata pata kız!
5: Sam hayatım benim!
0: Söyle canım, ciğerim!
5: Dün gece rüyama girdin!
0: Bitme!
5: Vallahi billahi, sabaha kadar seninle uğraştım!

0: Hayırdır inşallah?
1: Pek acayip, karışık bir rüya.
0: Anlat kız, anlat!
1: Hüsamcığım, seninle sarmaş dolaş, böyle büyük bir yere gidiyoruz. Sen bana bir anahtar veriyorsun. Handan sevgilim diyorsun. Al bu anahtarı, gir şu kapıdan, orada kocaman bir sandık göreceksin. Sonra giriyorum kapıdan, açıyorum sandığı, efendim ne göreyim? Çil çil altınlar! Altınları avuç avuç avuçluyorsun, başımdan aşağı döküyorsun. Sonra bana şöyle bir bakıyorsun. Handancım diyorsun, işte ömrüm boyunca biriktirdiğim altınlar, hepsi sana feda olsun diyorsun.
0: Söyle şu garsona çabuk hesabı getirsin.
1: Nereye böyle? Güzel güzel oturuyorduk.
0: Kusura kal be Handancım, az biraz mideme oturdu senin rüya. Böyle karışık rüyalar içime fenalık bastırır beni.
2: Budala karı, neydi acelen? Ben sana yavaş yavaş, alıştıra alıştıra demedim mi?
1: Ne yapalım bir daha sefere? Bu gece geliyor musun?
2: Bu gece olmaz, yarın gelirim.
0: Altınım, yavrum, canım benim! Altın, anam, anam altın! Lan sana it diyenin koçu karısın, koçum benim! Yavrum canım, aslan altınım benim! Bir tane bekçim benim!
3: Canım, tatlım, bir tanem, hadi ye, ye, ama bak zayıfladın, hadi, hadi şişillem, ye, mama, mama!
4: Rica ederim, çek şu müsibeti, hiç değilse kahvaltı masasında benimle meşgul ol!
3: Ah, şinşirleyi kıskanmakta haklısın! Bu dünyada yalnızlığımı ve bedbahtlığımı unutturan tek kimse şinşilla! Kaç gündür bizi bekleyen karanlık geleceği düşünüp depreme oluyorum!
4: Bu acıklı sözlerinle beni ağlatacaksın, Feroş!
3: Ağlamayı bırak, bir çare düşün, müflis herif!
4: Feroş, rica ederim sinirlenme! Bak dinle beni, derhal hazırlığına başla! Bugünlerde büyük bir davet vermeliyiz!
3: Davet mi?
4: Düştüğümüz zor durumu etrafa belli etmemek lazım. Biliyorsun, ticari itibarımızı korumanın tek yolu, insanlara tükenmez bir servetim olduğu hissini vermektir. Sonra bilhassa Haşim beylere bu davette özel bir ilgi göstermemiz lazım. Biliyorsun, oğulları Yasemin'i çok beğendiğini her haliyle belli etmiştir.
3: Günaydın anneciğim!
1: Günaydın! Günaydın baba!
4: Günaydın kızım, bak annenin sana bir müjdesi var.
1: Hayrola?
3: Yakında bir davet veriyoruz Yasemin.
1: Öyle mi?
3: Derhal eski gece elbiseni tersiz etmeye başla. Senin elbisenin tersinden bana yeni bir kıyafet, benimkinin tersinden de sana yeni bir gece elbisesi uydurulacak.
1: Ama bu kaçıncı ters yüz edişimiz anneciğim?
3: Bunun kabahatlisi herhalde ben değilim. Müflis babana söyle.
1: Bari bir orkestra çağıralım, ha?
3: Orkestra mı?
1: Masraf olmaz ki anneciğim! Bir arkadaşımın abisinin çok güzel bir orkestrası var! Ben söylersem bedavaya gelir!
4: Bedava mı? Bak bu güzel bir fikir, derhal çağıralım!
1: Annemle babamla tanışman için bundan güzel fırsat olamaz! Şimdi düşün bir kere! Kızım arkadaşların ne kadar iyi çalıyorlar diyecekler bizimkiler! Onları Erol yetiştirdi diyecek! Aferin çocuğa, gerçekten kabiliyetliymiş diyecekler!
5: Sonra?
1: Sonrası çok kolay tabii!
5: Seni mahcup etmeyeceğime söz veriyorum.
1: Harika olacağınıza hiç şüphem yok.
5: Hadi çocuklar, iyi hazırlanalım da Yasemin'i mahcup etmeyelim, ha? Bir, iki, üç...

0: hoş geldiniz.
1: Gece olsun yarın. Ya seni yok.
0: Gel yavrum, gel. Yasemin biraz rahatsızdı da. Hoş geldiniz efendim.
1: Nasılsın kızım?
0: Teşekkür ederim.
1: Orhan Bey Paris'teydi, yeni geldi.
0: Buyurun, içeri geçelim. Baba, gel. Orkestrayı nasıl buldun baba?
1: Orkestrayı mükemmel.
0: Bütün iş Erol'da biliyor musun? Hepsini o yetiştirdi.
1: Aferin, kabiliyetli çocukmuş.

0: Yasemin Hanım, deminden beri size bakıyorum, görmüyorsunuz.
1: Ben başka yere bakıyordum, onun için.
0: Bu romantik parçayı birlikte değerlendirelim mi, ne dersiniz?
1: Aa, tabii, dans etsinize, dans edin hadi.

kaşı kavası biz. Şıkır şıkır şıkır şıkır da bıkır bıkır bıkır bıkır da oynayalım kaşı kavası biz. Hey!

0: Kısıttır da oynayalım kaşık havası.
1: Yuh ulan, ne biçim orkestra bu be?
2: Sen, bana ha? Orkestra mı ha? Hakaret öyle mi?
3: Bu ne terbiye?
4: Çıldırdın mı sen?
2: Bırak beni, yürüyün çocuklar!

Ja, Sevin.

Müdür bir sigara yakarak bunu Anne Marie'nin parmaklarının arasına sıkıştırdı. Bu arada genç kadına olanları anlatıyordu. Big Joe, Childer'i öldüren adamı bir kumar meselesi.

0: Ne olur Yasemin, aç kapıyı, aç diyorum sana! Aç, üşüyorum burada, aç!
1: Ay, git buradan! Erol, senin bu yaptığın delilik!
0: Ne o, beğenemedin mi? Görüyorsun işte! Hava şartlarının bütün muhalefetine rağmen, aşkın icaplarını yerine getiriyorum!
1: Ne olur, ne olur git, bizimkiler duyarsa!
0: Sırıklığın sırası değil! Annem baban nerede?
1: Annemi babamı ne yapacaksın Erol, uyuyorlar!
0: Öyleyse uyandır! Seni babandan istemeye geldim!
1: Ama Erol, bu...
0: Ne varmış yani? Bu ya şimdi olur ya hiç! Usandım ben artık!
1: Erol'cum, Erol'cum, bak beni dinle! Dinle!
0: Ne o? Yoksa o dans ettiğin akıntı çağının sonu bana tercih mi ettin ha?
1: Erol, sen deli misin? Ben sadece bu işi yarına bırakalım diyorum! Annemle babam uyumuşlardır!
0: Sen uyandırmazsan ben uyandırırım!
2: Bu saatte olur mu Erol? Kılığına bak! Çıldırdın mı sen?
3: Evet çıldırdım, beni sen çıldırttın!
2: Erol yapma! Yalnız seni seviyorum ben, Allah'ını seversen yapma! Allah aşkına Erol!
4: Kim o?
3: Sen ne arıyorsun burada? Ne istiyorsun?
0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... kızınızı istemeye geldim.
3: Defol! Defol!
2: Aman yarabbi!
3: Defol, defol zibidi! Benden kız isteyecek adam mısın sen?
0: Ben zibidi değilim efendim, tanınmış bir ailenin oğluyum.
3: Kimsin lan, kimsin?
0: Adım Erol, soyadım Elibol.
3: Ne? Elibol mu dedin? Elibol mu dedin?
0: Tüccardan Kayserili Hüsamettin Elibol'un oğluyum.
3: Ne? O alçağın oğlu ha!
2: İmdat!

0: oldu ya? Bilmem.
1: Muzaffer Birman'ın kızı İnci benim evime gelin gelecek. Hem bir bak hele bak. Lan o sahtekar fanfinfanla İnci de tuzak kurmaya kalkışırlar ha.
2: Baba ne ilgisi var? Yasemin'i ben deli gibi seviyorum.
1: Baba Erol, seni doğduğuna doğacağına pişman ederim. Birman'mış, Birman'mış, Birman. Bunlar paşalar, lordlar, prensler soymuş. Bunlar Fransız lügatler paraladıklarından kelli. Bunların yüksek sosyetesinin fanfinfonunda fanfinfan itmeyenlerin adına hacı denirmiş. Onlar kazıkladı mı fanfinfon caha, aynı kazığı ben attım mı alçak çarıklı hacı.
2: Ama babacım...
1: Aması maması yok, dur, dur daha evlerini de hazzettireceğim. Bir don bir boynuyla soğukta bırakıp mantar kafalıyı sürüm sürüm süründüreceğim.
2: Bütün bu saçmalıkların benimle ve Yasemin'le ne ilgisi olduğunu sorabilir miyim?
1: Lan sen şunu görüyor musun, sen şunu? Lan kim koydu bunu ortaya? Şükret ki ben buna tam beş kayme saydım. Evet, buna pazarda tam beş kayme saymamış olsaydım... ...görürdün sen gününü, anladın mı? Lan Allah kahretsin, kafada kırılacak eşya bile yok bu evde.

0: dolap beygiri gibi ne dolaşıp duruyorsun?
1: Estağfurullah.
2: Estağfurullah.
3: Merak etme, babanın borç senetlerini alacağım.
0: Nasıl alacaksın?
3: Parayla.
0: Hangi parayla?
3: Babamın imzasını taklit ederek 100.000 liralık bono tansiyon ettim.
0: Suç değil mi bu?
3: Nihayet özbeyiz babam, beni hapsattıracaktı ya. Ha, bunları kıracak tefeciyi de buldum. Bugün parasını işlettiği zengin bir adamla görüşecekti.
0: Biraz karışık bir iş.
3: Bir çocuk oyuncağı kadar basit. Göreceksin planım nasıl bir makine intizamıyla işleyecek.
0: Öteki planlarına benzemesin.
3: Ha, tefecinin para alacağı zengin adamda para varsa bütün iş halloldu demektir. Büyük kırgır olacak, göreceksin.
4: 100.000 lira mı?
5: 100.000 lira.
4: 100.000'e ayda 20.000 faiz alırım.
5: 30.000 alamanız imaçının hakkına unutma.
4: Dur bakalım çorbacı, bonoların sağlam olduğundan emin misin?
5: Demir gibi. Babası çok zengin bir adammış. Babasının 6 aya kadar öleceğine de garanti ediyor.
4: Babanın ismi?
5: Muiz.
4: Sana sarmadım lan, herifin babası.
5: Pardon, paralar gelmeden söyleyemem diyor.
4: Beni dinle çorbacı, 100.000'lik bonoyu alır, 60.000 veririm. 58.000 nakit, diğer 2.000 lirasını az kullanılmış eşya ile veririm. Adamı görürüm.
5: Görürsün.
4: Gözüm tutarsa, bonoları beğenirsem bu iş tamam demektir Nesim Hacı efendi.
3: Ben buna düpedüz sahtekarlık derim.
5: Ne dersen de, parayı başka türlü vermiyor. İnanmazsan kendisine sor. Sonra bir şartı daha var.
3: Canımı mı alacak?
5: 60.000'in 2.000'ini eski kıymetli eşya ile ödeyecekmiş.
3: Ya ben eskici miyim?
5: Eskici benim, bana verirsin, müşteri çıkarsan ben satarım.
3: Allah cezanı versin!
5: Bana mı?
3: Yok Nesim Hacı efendi, o namussuz, insafsız, hırsız, dolandırıcı herifin Allah cezasını versin! Rezil, sahtekar, dolandırıcı!
5: Ya adam sosunun altına gelir.
3: Allah'ım sen bana sabır ver, herifin kıtlığına sarılacağım gülüm.
5: Müşteriniz bir saatten beri
4: burada sıkıntı. Ara girme kolay mı? Öyle bir bonoları görelim bakalım. Sonra babası 6 aylık ölmezse, ben bu işte yokum. Lan! Abo! Lan sen ha!
3: Bana parayı verecek adam bu mu Nesim Hacı efendi?
4: Faizle para isteyen bu it mi?
5: Bu it, pardon.
4: Lan sen neyine güveniyorsun? %90 faizine... ...hayvan!
3: Ödeyecek ben değil miyim? İstediğim kadar faiz veririm.
4: Kimin parasıyla? Abo! 6 ay sonra ölecekmişim. Azrail'le kontratın mı var lan? Yoksa gırtlağımı mı basacaktın?
5: Bunları almıyor musun?
3: Bunlar da ne?
4: Esbab.
3: Kimin bunlar?
4: Senin.
3: Benim eski elbiselerimi bana satıyorsun ha?
4: Tabii satarım lan. Alışveriş diye mi?
3: Alışveriş ha?
4: Bana bak çorbacı, bir daha bana böyle batakçı müşteri bulmaya kalkma. Sana öyle bir kazık atarım altından kalkamazsın halim Allah. Lan iç oğlu, gidip ekmek haram olsun lan sana. Lan iç inenü, lan yürü ben sana evde göstereceğim, yürü.
5: Bunlar bize de geçti be.
6: Sen hiç ömründe altın gördün mü? Bu yakınlarda falan.
7: Görmez olurum mu bey?
6: Nerede gördün bakayım?
7: Altın bilezikler, çarşıda sıram sıram.
6: Öyle altın değil.

0: Allah kahretsin seni.
1: Nasıl altın peki?
2: Baba biraz dinlesen ne olur yani?
3: Lan bu lahırdının nesini dinleyeyim, nesini?
0: Bu kızı seviyorum baba, görünce sen de beğeneceksin. Hem güzel hem namuslu.
3: Defol, defol diyorum sana.
0: Be!
3: Birman, Birman'mış. Muzaffer Birman'ın kızı, Birman. Amanım, abo! Bu ne hal kız? Yoksa sen de mi fanfifan oldun?
1: Giydirmedin mi bey? Bayram hediyesi diye aldığım pazenden ancak bu kadar çıktı.
3: Biliydim daha az alırdım. Dur, kıpraşma! Bu ekmek burada ne arıyor?
1: Karnım acıkmıştı da...
3: Özüne dizine dursun tok evin aç kedisi. Bu saatte ekmek yenir mi? İnce anlaşıldı bu eve haftada niçin iki ekmek alındı. İnce anlaşıldı, kovuyorum seni, defol!
1: Çok iyi ediyorsunuz, çünkü maçlıktan ölme hiç niyetim.
3: Defol! Haftada iki ekmek, haftada iki ekmek! Erol, Erol diyorum!
0: Ne var, ne oluyor baba?
3: Bana bak! Eve gelin getirmeye kalkacağını ön ayak ol da namusuyla çalışan az ekmek yiyen bir hizmetçi bul.
0: Hizmetçi mi?
3: Evet, hizmetçi. Yoksa evin işlerini bundan sonra sen görürsün.
0: Hizmetçi ha? Hizmetçi!
4: Hizmetçilik mi?
0: Evet Yasemin, başka çaremiz yok. Dinle sevgilim, yarın gelirken nüfus cüzdanını da getir. Hemen Yıldırım nikahıyla evleneceğiz.
4: Ama Erol...
0: Bizim orkestra bir pavyonda iş buldu. Sen de bu hizmetçilik bahanesiyle babamın gözüne girersen... tamam.
4: Çalışacağım anne.
1: Çalışacak mısın?
5: Nereden çıktı bu çalışma işi?
4: Evde boş oturmaktan sıkılıyorum. Hem bu sıkıntılı zamanınızda size yük olmak hoşuma gitmiyor.
0: Pekala kızım, sen bilirsin. Yalnız bu işi mecburiyetten yapıyormuş gibi bir havaya girme.
4: Hiç girer miyim babacığım, hiç girer miyim? Öyleyse yarın sabahtan itibaren bir firmada sekreter olarak çalışmaya başlıyorum. Unutuyordum! Bu akşam bir arkadaşımın yaş günü, gidebilirim değil mi?
5: Benim için hava hoş, ama birazdan Sıdık Hanım gelecek. Ne kadar dedikoducu olduğunu biliyorsun. Daha geçen gün bana, kızı akşam gezintilerine fazla sık bırakman doğru değil dedi.
4: Aman anneciğim!
6: Sıdık hanımefendi teşrif ettiler.
5: Bir yere gitmek yok, anlaşıldı mı?
4: Buyurun!
5: Hoş geldiniz!
0: Hoş geldiniz Sıdık hanım!
4: Ben görmeyeli!
5: Haberler sizde Sıdık hanımcığım, haberler sizde! Kaç gündür dört gözle haber bekliyorduk.
0: Kelle Hüsamettin'in niye bana bu kadar düşmanlık ettiğini öğrenebildiniz mi?
5: Kelle deme Senayi!
7: Hüsam demeyecek bendeydi, epeyce konuştuk. Vallahi benim anladığım bu adam sizi kıskanıyor.
4: Kıskanıyor mu?
7: Evet şekerim, kendisi çok cimri. Siz de fazla lüks yaşıyorsunuz. Tüccar dediğim parayı harcamamalı, ticarete yatırmalı diyor.
5: Canım ona ne, para bizim değil mi?
7: Ne bileyim işte, sonra size fanfinfon diyor.
5: Fanfinfon mu?
7: Siz de ona hacı ağa demişsiniz. Görgüsüz hacı ağa yaşamayı bilmiyor demişsiniz.
5: Nereden kulağına gitmiş?
7: Vallahi bilmem.
0: Sıdık hanım, bunu olsa olsa siz yetiştirmişsiniz.
5: Olur mu Muzaffer'cim?
7: Hiç benim öyle bir yerden bir yere laf taşıdığımı gördünüz mü?
8: Ne diyecektim unutmadan söyleyeyim. Duydunuz mu Hasan Beylerin kızı şoförüyle evleniyormuş?
4: Duymamıştım.
7: Ya hem de hamileymiş şoför.
4: Allah aşkına.
7: Ya sonra ama benden duymuş olmayın sakın.
5: Ayıp ettim şekerim. Sıdık hanımcığım hiç söyler miyiz kimseye?
7: Dedikodu olur sonra ayol.
0: Yasemin. Nereye kızım?
4: Yatmaya çıkıyorum babacığım.
0: Bu cadı karıyı muhakkak kelle Hüsam yollamıştır.
7: Sen de mukayyet ol kızına, fazla sokağa bırakma! Zaman kötü Feroşcuğum, öyle zırt fırt oraya buraya gitmesin!
5: Merak etme Sıdıkacığım, bir yere gittiği yok, kapıdan dışarı çıkarmıyorum.

0: Gelmeyeceksin sandım.
1: Bırakmadılar, balkondan kaçtım.
0: Nüfus cüzdanını getirdin mi? Güzel, öyleyse nikahlanıyoruz.
1: Bizimkiler aramadan dönmeliyim.

0: Bırakın Sıdıka teyze. Aslında memleket çapında bir dedikoducu olduğunuzu, ağzınızda katiyen laf tutamayacağınızı bilirim.
1: Rica ederim kızım, nasıl söz o öyle?
0: Ne olur alınmayın, kötü maksatla söylemiyorum. Yalnız bana sizden başka yardım edecek kimse olmadığı için size şu anda çok önemli bir sır vermek zorundayım.
1: Sır mı? Aman ne sırrı Yasemin?
0: Bu sırrı tam bir ay saklayacağınıza Kur'an'a el basıp yemin eder misiniz?
1: Ama bir ay da çok zaman kızım.
0: Öyleyse söylemem.
1: Bir ay dayanamam Yasemin, bir ay olur mu hiç? Bir hafta, 10 gün desen hadi neyse.
0: Peki Sıdıka teyze, 20 gün olsun. 20 gün dayanabilir misiniz?
1: Ne yapalım, dayanırız.
0: Yemin edin.
1: Sırrını 20 gün içinde herhangi bir kimseye söylersem Kur'an çarpsın. Hadi söyle bakalım şimdi, sırrım neymiş, neymiş?
0: Sıdıka teyze, ben yarın akşam evleniyorum.
1: Allah aşkına, kiminle evleniyorsun?
0: Orası gizli.
1: Oldu mu ama?
0: Bak Sıdıka teyze, bizimkiler dedikoducu olduğunuz için sizden çekinirler. Şimdi ben bizimkilere yarın akşam sizde kalacağımı söyleyeceğim.
1: Yani beni suçuna ortak ediyorsun.
0: Ne suçu Sıdıka teyze, sevap, nikahlanıyorum.
1: Olur mu kızım, senin gibi bir kız kuru bir nikahlı olur mu? Avallahi olmaz. Bak Yasemin, sırrını tutarım ama sen de bana kanlı şöhretli, telli duvaklı düğünün olmadan o kocan olacak herifin koynuna girmeyeceğine yemin et. Yemin et!
0: Pekala Sıdıka teyze, girmem koynuna.

0: boynuna.
1: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İkinize de ömür boyu saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım.
0: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim.
2: Sağ olun.
3: Tebrikler.
2: Teşekkürler.
3: Sağ olun.
2: Tebrikler. Sağ olun. Tebrikler. Teşekkürler. Aa, eyvallah. Sağ olun. Al canım.
0: Hilton'da düğün yapmazsan karışmam ama.
4: Yaparız canım, yaparız.
5: Buyurun efendim.
2: Niye böyle mahsusun sevgilim? Yoksa evlendiğine pişman mısın ha?
0: Yo, ne münasebet. Sadece oda meselesini düşünüyorum.
2: Ne odası?
0: Düğünsüz evlenmek garip oluyor Erol. Yani nasıl anlatayım, ailelerimizin de hazır bulunacağı bir toplantı yapmadan... Bence bu gece ayrı odalarda yatmamız daha münasip.
2: Hoppala, bu da nereden çıktı?
0: Hiç, öyle düşündüm işte.
2: Dinle sevgilim, aynı odada kalmaya mecburuz.
0: Niye?
2: Çünkü bir kere her şeyden önce otelde başka boş oda yok.
0: Sahi mi söylüyorsun?
2: Yalan söyleyecek değilim ya.
5: Buyurun efendim.
2: Hele önce nikahımızı kutlayalım. Söyle sevgilim.
0: İnsan... yalan yere yemin ederse sahiden çarpılır mı?
2: Aman be Yasemin, ne ilgisi var şimdi?
0: Hiç.
2: Ben üstümü değiştireyim bari ha?

0: diye bakıyorum. Gir. Gelemi içki.
1: Beyefendi bir şişe daha emretmişlerdi hanımefendi.
0: Öyle mi? Bilmiyordum. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuz değil mi?
1: Anlamadım efendim.
0: Herhalde bütün odaları dolu bir otelde servis yapmak kolay olmasa gerek.
1: Öyledir efendim. Gel gelelim şu sıra otelimiz tamamen boş sayılır.
0: Anlamadım. Otel boş mu?
1: Öyle gibi bir şey efendim. Bir siz varsınız, iki de turist var. Geriye kalan 138 odamız tamamen boş.
0: Ya,
1: iyi akşamlar.
0: Ya.
2: Hadi karıcığım, sen de geceliğine giy.
0: Yaklaşma bana!
2: Efendim?
0: Yaklaşma dedim! Sen hilekarın, yalancının, sahtekarın birisin!
2: Yasemin, neler söylüyorsun?
0: Otelin bütün odaları dolu, ha? Bana yalan söyledin, beni kandırdın değil mi? Allah bilir, kıydırdığın nikah da sahteydi!
2: Yasemin!
0: Zaten senin yalana dolana ne kadar yatkın olduğunu... ...babana sahte imzayla bono yutturmaya kalkıştığın zaman anlamıştım. Anlamıştım ama üstünde durmamıştım.
2: Yasemin, delirdin mi sen? O işe sadece babanı kurtarmak, seni mutlu etmek için kalkıştığını nasıl anlayamıyorsun?
0: Ben zavallı, tecrübesiz bir kızım! Sen beni hep oyuna getirdin! Belki de babanın babama oynadığı oyunun bir parçası bütün bunlar!
2: Bak Yasemin, babanı ve babamı bu odadan uzak tut!
0: Zavallılar, isteseler de yaklaşamazlar! Çünkü sen beni kaçırdın ve bu odaya hapsettin!
2: Yasemin, sarhoşsun sen! Yasemin, dinle beni sevgili...
0: Bırak beni! Allah!

0: Yasemin? Yasemin nereye gidiyorsun? Yasemin! Yasemin şaka ediyorsun değil mi? Yasemin sevgilim! Sevgilim bak dinle beni! Yasemin sevgilim bak ne diyeceğim ama!
1: Ne diyeceksin?
0: Saatim mi? Kol saatim içeride kalmış.
1: Kol saatin mi? Hı. Al!
0: Yasemin aç şu kapıyı!
1: Rahat bırak beni!
0: Yasemin aç diyorum!
1: Ne yapacaksın?
0: Sıkıştım be, sıkıştım işte! Başka diyeceğim var mı?
1: Yalancı, yalancı, sonra kimse inanmaz! Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!
0: Yasemin yeter artık, ben eridim burada mum gibi!
1: Yaklaşma! Yaklaşma Erol!
0: Ya bugüne bugün karımsın! Banyoda da yatsak beraber yatacağız!
1: Pekala, yat bakalım!
0: Yatarım ya! Yatacağım işte! Hasta olayım da gör!
2: Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi!
3: Ben söylemedim mi ben size bu kulübeye yaklaşılmayacak diye? Altına sokuldun mu, bitirir demedim mi? Kapmalıydı bacağını ki görmeliydin gününü.
2: Yeni hizmetçi gelmiş Hüsamettin abi.
3: Gazel mi?
2: Çok güzel.
3: Değil mi? Abo, adın ne senin?
1: Sabahat.
3: Amanım, pek de gençmişsin kızım. Nerede çalışırdın daha önce?
1: Tüccar Hasip Beylerin evinden çıktım efendim.
3: Öyle mi? Peki niye çıktın bakayım?
1: Efendim, niye mi çıktım? Efendim, o kadar müsriftiler ki dayanamayıp her gün kendileriyle kavga ediyordum.
3: Abo, ne müsriflik yapıyorlardı?
1: Aa, ne yapacaklar efendim? Mesela eski demlenmiş çayları bana bir aydan fazla kullandırmayıp hep döktürüyorlardı.
3: Abo, bu aydır müsriflik görülmüş şeydi. Ya. Bizim evde bir paket çay 6 ay kullanılır.
1: 6 ay mı? Hı. O bile az. Bir paket çay en az 1 sene kullanılmalıdır.
3: Eferim sana, pek akıllı bir kıza benziyorsun. Ne maaş istiyorsun benden bakalım?
1: 5 lira olsun efendim.
3: Haftada 5 kağıt göreceğiz. Olsun.
1: Aa, haftada değil efendim, ayda 5 lira demek
3: yok
1: isterim.
3: Yok canım! Ya. Allah Allah! Allah Allah! Sahi mi? Aferin lan oğlum, bak doğduğundan beri ilk defa işe yaradım. Evladım Sabahat, sana son bir sual daha soracağım. Fazla yemek yer misin?
1: Ben mi efendim? İyi.
3: Peki ama nasıl böyle fıstık gibi olmuşsun?
1: Bol bol su içerim. Çünkü 2 su 1 ekmek, 2 ekmek 1 büftek yerine geçer efendim.
3: Abo, nerede de güzel! 2 su 1 ekmek, 2 ekmek 1 büftek. Duydun mu lan Erol, duydun mu bunu? Artık bizim eve et girmesine de lüzum kalmadı.
0: Nihayet bizim eve göre hizmetçi bulundu.
3: Ya! Lan ahçıbaşı, ahçıbaşı! 2 su 1 ekmek, 2 ekmek 1 biftek, vay canına!
4: Buyurun efendim.
3: Bu akşam eve misafir çağırıyorum ahçıbaşı, mükellef bir sofra istiyorum.
4: Aman efendim, topu topu 250 gram un, 1 tutam pirinç, 2 tutam şehriyeden başka kilerde hiçbir şey yok. Bunlarla yemek bir pişer beyim.
3: Bana bak ahçıbaşı, 2 su 1 ekmek, 2 ekmek 1 biftek. Sonra bizim bahçeden biraz yeşillik toplarsın, hepsi o eder. Ha, depodan eşyaları çıkarmayı da unutmayın. Daha hala duruyorsun, hadi lan!
4: 2 su 1 ekmek, 2 ekmek 1 biftek, buna da şükür.
3: Bunların hepsi aptal, bu akşamki programı sen hazırlayacaksın.
1: Bastın efendim.
3: 2 su 1 ekmek, 2 ekmek 1 biftek.
1: Bırak, bırak!
0: Ya kendi evimde kendi karıma öpemeyecek miyim?
1: Bağırırım vallahi.
0: Dur, vazgeçtim Allah kahretsin, vazgeçtim!
1: Ya şöyle! Şimdi ben akşama ne yapacağım?
0: 2 su 1 ekmek, 2 ekmek 1 biftek. Hadi, hadi bas!
2: Yahu hiç masa eskimesin diye depoya kilitlenir mi be?
4: Buna da şükür beyim, buna da şükür. Ya Allah muhafaza, yatağını döşeğini kilitlesiydi, buna da şükür.
2: Bana bak Bursaza, Hüsamettin abimin teneke teneke altınları varmış derler.
4: Vardır ya, vardır.
2: Nerede biliyor musun?
4: İşte bir bunu kimse bilmez. Beyefendiciğim.

0: Sen sandalyeleri getir, ben de bahçeden bir yol zerzevat toplayayım.
1: Allah kahretsin hepinizi be!
2: Bunun da göğünü çöplüğe düşmüş. Kimin aklına geliyordu koskoca Rıza Bey'in oğlu evdeki hizmetçiyi ifade etsin de?
3: Tövbe tövbe!
2: Ya!
3: Ana! Kız Sabahat, ne dikiliyor öyle?
4: Salatanın tuzunu unutmuşum da.
3: Ne tuzu kız, tuz burada! Getirsene, getirsene!
4: Tuzluk buradaymış sahi! Kur'an'a el basayım, unuttum.
3: Tuzluğundan Kur'an-ı Kerim'in ne alakası var? Tövbe tövbe!
4: Kur'an'a el bastınız, daha gününüz dolmadı. Ben bir şey görmedim ki.
3: Neyi görmedin Sıdıka?
4: Tuzluğu görmedim.
3: Bak Sıdıka, bu salatalar bizim bahçede büyüyor. Onun için bol bol yiyebilirsin Sıdıkacığım. Ardı yufka diye mi kızım?
4: Yo, iki su... bir ekmek. İki ekmek ve biftek efendim.
3: Oh, ömrüne bereket, ömrüne bereket. Meyvede var mı?
4: Tabii. Bir bardak suya bir kesme şeker... hem komposta hem iki portakal yerine geçer efendim.
3: Gördün mü Sıdıka, gördün mü kızı? Vallahi bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
4: İşim bitti efendim, eve gidebilir miyim?
3: Pekala, git kızım. Zamanın gelirken de o geçen gün getirdiğim pırasalardan almayı unutma.
4: Varsın efendim, iyi akşamlar.
3: Bu kız yaban kız Sıdıka, evde israf olmasın diye pırasaları mahallesindeki bostandan aşırıyormuş, biliyor mu? Ya!
5: Müsaadenizle, iyi akşamlar.
3: Ne diyordun sen, Rıza Bey'in delikanlı oğlu hizmetçi kıza ne yapmış diyordun?
2: Hizmetçi mi, delikanlı mı? Tövbe tövbe! İki gönül bir olmuş, bize halt etmek düşer.
1: Herifi buraya getirene kadar akla karayı seçtim. Bu gece o altınların yerini öğrenemezsen bütün emeklerimiz boşa gidecek.
6: Merak etme sevgilim, her şeyi çok iyi hazırladım.
1: Herifi eve götür, ben de arkandan gelirim.
6: Peki hayatım.

0: ayrılalım kocacığım.
1: Yasemin, biliyor musun, ben artık usandım. Ne biçim evlilik bu ya? Bir akşam beraber olamayacak mıyız? Dinle. Eve bir yalan uydur, bu akşam çalıştığım pavyona gel. Hiç olmazsa biraz dans ederiz ha?
0: Peki kocacığım, annemle babamdan izin koparabilirsem bu akşam gelirim.
1: Aman!

0: Bu işin sonu nereye varacak bilmem. Bu gece evden çıkmak için gene Sıdıkaya gidiyorum diye numara yaptım.
1: Sen o cadalo Sıdıkayı yola getirdikten sonra babamı adeta yumuşatırsın. Bazen babamı düşününce gerçekten fenalık basıyor. Hayır, ne yapacak bu kadar altını bilmem. Yemez, içmez, eğlenmez, kumar desen, kadın desen o da yok.
2: Dandan çekilin yoldan geliyor.
1: Baba!
2: Batman geliyor.
3: Hadi şekerim, bize gidelim hadi.
2: Gedek ciğerim, gedek.
1: Vay zampik beder vay! Olur iş değil ya!
0: Takip edelim, belki işe yarar bir koz ele geçiririz. Hadi gel!

0: Polis misiniz abi?
1: Hı? Ne dedin?
0: Yani vaziyetiniz az biraz polisiye mi?
1: Hayır kardeş, daha ziyade dram. Böyle evladını aç susuz koyup da hani parasını barkarılarına yediren pederzedeyiz.
0: Allah şaşırtmasın.
2: Aa, şuraya bak Erol!
1: Vay canına! Bizim bütün aile seferber olmuş bu gece. Bu işte bir bit yemeği var ama dur bak.

0: Ne haber?
1: İçkisine ilaç koydum, bu gece bülbül gibi konuşturacağım.
0: Göreyim seni Handan, altınları aldık bu ver elini Avrupa, Amerika.
2: Handan, çekilin yoldan, geliyor Batman, ne de kaldı
1: mı? Geliyorum sevgilim, geliyorum! Şimdiden zam oldu, sen yan odaya geç.
2: Handan, çekilin yoldan, geliyor Batman, oh anam, oh anam. Uf, anam, kaymak. Ya, handan, çekilin yoldan, ahan geliyor Batman.
1: Bıktım ama bu şakadan.
2: Ben de bıktım ama, onun için biraz daha dans etmeyelim.
1: Dans mı?
2: Ya.
1: Ha, bak iyi bir fikir. Hadi seninle soran soyunuyor, oynayalım.
2: Neymiş o kız?
1: Gayet basit.
2: Oynayalım yavrum. Anam oh!
1: Bak şimdi ben dans edeceğim. Hem dans edeceğim, hem sana bir takım sorular soracağım. Sen sorularına doğru cevap verirsen, her doğru cevap için üstümden bir şey çıkaracağım.
0: Ne var, ne oldu?
1: Altın galiba köpek kulübesindeymiş.
0: Allah kahretsin! Altın tabii köpek kulübesinde, köpeğin adı Altın!
1: Ne bileyim canım, herif öyle söyledi işte!
0: Öyle mi dedi? Ben gelmeden bir yere salma, ne yap yap oyala herifi!

0: senin gibi ateşli bir erkeğe hiç rastlamadım.
1: Ne geliyorsun ya? Andan andan çekilin
0: hadi yoldan,
1: geliyor batmaz. Yatak odasına mı kız?
0: Evet hayatım, hemen uyuyacağım. Sen de git evine yat.
1: Ne kadar mızıkçısın be!
0: Bugünün yarını da var şekerim, hadi.
1: Andan andan çekilin yoldan, geliyor batmaz. Evvelce de sırtında. Av! Av! Altınım, altınlarım! Uuu! Sizi okşamadan nasıl uyurum ki ben? Uuu! Uuu! Altınlarım! Yavrularım benim, altınlarım!

0: Putin Нарев! Им не ауч! Путин Борис! Борис! Amanın paraları, babanın altınlarımı o çaldı. Bu zafer bir man paracıklarımı çaldı. Paralarım, altınlarım, paracıklarımı çaldı. Uyanın, uyanın, herkes uyansın, buraya gelsin. Polis, polis gelsin, geldi.
1: Ne oldusu vardı?
0: O alçak Muzaffer Birman paralarımı altınlarımı
1: çaldı. Ne oldu baba?
0: Derhal polise telefon et. Muzaffer Birman'ı derhal yakalayıp idam et.

0: Dinle. Dur baba, kafanı kıracaksın.
1: Polise telefonu, çabuk telefonu hırsızı yakalayıp bütün paralarımı geri vermezlerse bütün mahkemeleri mahkemeye vereceğim.
2: Bütün hırsızları yakalayıp idam ettireceğim.
0: Şakir evde mi?
3: Hayır küçük bey, beyefendiyle çıkmışlardı, bir daha görünmedi.
0: Sen babamı oyalamaya çalış. Polise falan gönderme ben dönünceye
3: kadar. Baş üstüne.
4: Yemeyenin parasını yerler tabii.
0: Anlaşalım Şakir. Sen 8 aydır çekiyorsun pederden, ben 26 yıldır çekiyorum. Hissemi verirsen susarım.
5: Bu kadar akıllı olduğunu bilmezdim yeğenim. Anlaşırız.
0: Kıpırdarsanız ikinizi de bitiririm. Bunlar hediye olsun. Pederin kahrını aylardır çektiğin için. Bana gelince Allah sabırlar versin.
6: Gözünüz aydın beyefendi.
3: Gözünüz aydın.
4: Paracıklarım, altınlarım, yavrularım benim. Paracıklarım, paracıklarım.
3: Dur lan! Çıkar altınları. Çıkar diyorum.
0: Ne oluyor baba? Çıldırdın mı sen?
3: Yolda getirirken mutlaka çaldım.
0: Çalmadım baba, ne çalması?
3: Yemin et.
0: Allah cezamı versin, çalmadım.
3: Pekala inandım. Sana mükafat olarak eski pabuçlarımı vereceğim. Hepinizi sevindireceğim. Sizlere de mükafat olarak birer zeytin denesi vereceğim.
2: Sağ ol ağam.
0: Ah, köpek bile usanmıştı bekçiliğinden. Çalmadık, çaldıramazsa başımız göğe erdi.
7: Hüsamettin Bey adına gelen haciz memurları teşrif ettiler efendim.
6: Haciz memurları mı? Aman yarabbi!
0: Gene mi siz? Buyurun efendim, buyurun şöyle.
6: Gel. Muzaffer, rica ederim bir şey yap.
0: Ne yapabilirim hanım, ne yapabilirim? Hem sen köpeğine göz kulak ol. Biraz daha edepsizlik ederse süs köpeği olduğunu fark edip onu da hazzederler.
6: Merhaba baba. Kim bunlar baba?
0: Haciz memurları.
6: Haciz memurları mı? Gene Hüsamettin Bey mi bunları yollayan?
0: Başka kim yollar kızım? Kayserili kelle Hüsam'dan başka kim yollar?
8: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lo'da sizi bekliyor. Siz de Lo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha acimli saçlar, Clearvan Ultra Acimli.

0: Hacim 1, kepek 0. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlamış. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durulan.

0: Hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Bir sürprizim var.
8: Neymiş bakalım?
7: Nişanlandım.
8: Şaka mı ediyorsun benimle?
9: Çabuk dön ne olursun.
7: Gene bir hafta kalırım.
8: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
7: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
8: Çıldırdın mı sen Sedat?
10: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
7: 9 sene hapse mahkum edilmiştim.
8: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
10: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
8: Babası alamayacak çocuğu senden.
7: Demek ölü doğdu çocuğu. Maalesef.
11: Neden evimiz yok
12: bizim? Sevdim.
13: Ablacığım.
11: Babam nerede beni?
10: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
8: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu.
14: Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
11: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti.
7: Topal bir herif mi?
11: Evet baba.
10: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
0: Sezercik Aslan Parçası birazdan TV4'te.
15: Karıcığım yalvarırım ağlama, yalvarırım kes şu ağlamayı.
16: Haciz memurları eve kadar geldiler. Babamla annem kahroldular.
15: Canım efendim üzme kendini. İşin sonunda ölecek değiliz ya. Para yabancı yere gitmiyor, baban değildi kayınpederine geçti.
16: Yoksa sen de mi babanın oğlusun? Yoksa sen de mi paraya düşkünsün? Yoksa babamdan babana geçecek paraların sana kalacağını mı hesap ediyorsun?
15: Böyle bir şeyi düşündüğün için asıl çirkin hesabı yapan sensin. Senin babanın da, benim babamın da, paranın da, her şeyin de canı cehenneme. İğrendim ben bu işten, anlıyor musun? İğrendim.
16: Evliliğimizin daha 20. gününde birbirimizi kedi köpek gibi yiyoruz.
15: Evet, her şey olacağına varır. Kim bilir belki sen de paradan ve fanfinfondan başka bir şey düşünmeyen bir zıplırsın.
16: Erol, bana hakaret ediyorsun ama.
15: Evet, ediyorum. Babamın sizden aldığı paraları cebime indireceğimi söylerken sen bana hakaret etmedin mi sanki?
16: Gidiyorum. Gidiyorum, anladın mı? Allah'a ısmarladık Erol, eli bol.
15: Hay Allah kahretsin.

0: Oğlum, sana bir şey danışacağım. Arkadaş gibi, mühim bir şey. Şu hizmetçi Sabahat'i nasıl buluyorsun?
1: Sabahat'i mi?
0: He ya!
1: Dünyanın en fevkalade insanı.
0: Namusuna ne diyor?

0: Uçan kuş kadar saf, melekler kadar temiz.
1: Efendim oğlum, ben de aynı fikirdeyim. Hem iyi, hem güzel, hem namuslu, hem de en mühimi tasarruf bakımından beni bile cebinden çıkartacak kadar mükemmel.
0: Mükemmel ya baba.
1: Efendim, böyle bir kızla izleyelim.

0: olamaz, imkansız bu! Yasemin annem olacak! Oynatıyorum galiba!
1: Ne Yasemin'i lan, Sabahat, Sabahat! Dikkat et, bundan sonra kıza böyle bakarken çapkın çapkın koş, süzme! Çünkülüm yakında annen olma ihtimali gayet kenem kuvvetli!
0: Baba! Aman yarabbi! Yasemin, annem! Annem, karım!
2: Sahi mi Hüsam, sahi mi bu haber? Tanıyor muyum evleneceğin kızı?
1: Tanımaz olur mu canım, bizim hizmetçi!
2: Ne diyorsun Hüsam, aman Allah'ım!
1: Ne var, ne olmuş, beğenemedin mi?
2: Yok canım, yok canım, yok yok!
1: Ne oluyorum ben?
2: Ayol, tebrik ederim Hüsam!
1: Hinci bir kere bu iş nikâha kadar, seninle benim aramda kalacak!
2: Seninle benim aramda!
1: İkincisi, kızın ailesini derhal tahkik et! Ailenin herhangi bir arızası yoksa, kızı gidip hemen isteyeceğini, anlaşıldı mı?
2: Bağışım üzere Hüsam'cığım, bağışım üzere!
1: Öyleyse hemen yola koyul, tahkikata başla!
2: Hemen şimdi!
1: Hemen inci!
2: Hemen! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz...
1: Ne yapıyorsun lan?
2: Hiç, takvime bakıyorum, 20 gün oldu mu diye, yani bugün uğurlu gün mü, değil mi diye... 17, 18, 19... 20!
1: Neyin uğurlu günüymüş?
2: Uğurlu günmüş, çok uğurlu günmüş, bundan daha uğurlu gün olamaz! Görürsünüz hepiniz gününüzü, görürsünüz hepiniz gününüzü!
3: Nen var kızım, keyifsizsin.
2: Yok bir şey baba.
3: Hanım, şu musibeti bırak da hiç değilse sofrada benimle meşgul ol.
4: Şu Şirla'yı kıskanıyorsun değil mi? Halbuki zavallı hayvan hiçbir zaman şefkate bu kadar muhtaç olmamıştı. Tasmasının haciz edileceğini hissettiği günden beri o kadar bedbaht ki.
3: Sen onu bırak hanım. Hizmetçiyle valinin aylığını nasıl vereceğiz, onu düşün.
4: Avrupa'dan aldığın platin ayakkabı çekiciğini satarsın.
3: Sahi! Onun platin olduğunu aciz memurları fark etmediler.
5: Sıdık hanımefendi teşrif ettiler.
2: Yasemin, utanmıyor musun yaptıklarında?
4: Sıdıka teyze!
2: 20 gün doldu, onun için içimi iyice boşaltacağım. Feroz, senin kızın sizden gizli meçhul bir nikah kıydıktan sonra... ...Kelle Hüsam'ın evinde hizmetçilik yapmaya başladı.
4: O da yetmiyormuş gibi, şimdi de Hüsam'ı ayartmış. Kelle Hüsam'la evleniyormuş.
3: Ne?
6: Babacım, ben sadece Hüsam Bey'in oğlu Erol'la nikahlıyım.
3: Ne?
6: Babacım, çok seviyorum Erol'u. Onunla ayrılmamın imkansız olduğunu bugün onunla kavga ettikten sonra daha iyi anladım. Babacım, çok seviyorum Erol'u.
3: Babacım, beni!
6: Babacım,
4: beni yapma, ne olursun, ayağını öpeyim, yapma!
3: Bırakın beni, bırakın diyorum! Nerede tabancamı öldüreceğim onu? Ellerimle öldüreceğim, tabancamı!

0: Erol. Erol benim canım, Yasemin. Bana kırgın olduğunu biliyorum Erol. Bütün kabahat bendeydi, biliyorum. Sinirlerim bozuk olduğu için ne dediğini bilmiyordun Erol. Bilmeyerek, istemeyerek kırdın beni. Seni affedebilirim. Artık hep senin yanında olmak istiyorum sevgilim. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi, evli olduğumuzu, her şeyi anlattım bizimkilere. Gizleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı Erol. Erol?
1: Ne var lan, ne oluyorum? Basıldık mı, ne işi var burada?
0: Pencereyi karıştırdım efendim. Vallahi pencereyi karıştırdım.
1: Pencereyi mi karıştırdın? Kız o ne demek? Yoksa aşkıma mukabele etmeye mi geldin?
0: Yok, pencereyi karıştırdım, pencereyi!
1: Oğlum!

0: Senden evleneceğimi Erol'a da söyleyince daha bir rahat ettim. Artık bu işin lamı cimi kalmadı.
1: Baba! Baba!
0: Ne var lan gecenin bu saatinde?
1: Senden konuşmaya geldim.
0: Çık lan, gene ne istiyorsun benden?
1: Senden artık her şeyi açıkça konuşmaya karar verdim.
0: Oo, ne istiyorsun lan gecenin bu saatinde?
1: Sana söyleyecek o kadar çok şey var ki.
0: Bu saatte ışık bir yanar, sarf edilecek paraya yazım. Hadi git yat.
1: Bana bak baba, bugün evleneceğini söylediğin kızın benim karım olduğunu biliyor musun?
0: Oo, Sabah senin karın.
1: Sabahattin, Yasemin.
0: Sabahattin, Yasemin.
1: Sade o kadar da değil, şunu da artık öğren. Yasemin Muzaffer Birman'ın kızı.
0: Sabahat Muzaffer Birman'ın kızı.
1: Sabahat değil Yasemin.
0: Sabahat değil Yasemin. Abo.
1: Ben karımı buraya Muzaffer Bey'le aranıp bulmak için getirdim. Sen ona göz koydun. Yani karıma.
0: Abo, Allah beterinden esirgesin.
1: Başka zaman olsaydı bu işi kan temizlerdi.
0: Zaman o zaman diyen oğlum, zaman zaman diyen.
1: Bak, iyi dinle beni. Kayınpederimle arandaki o münasebesiz husumet yüzünden nihayet karımla da kavga ettik. Dinle bana. Derhal Muzaffer Bey'in bonolarını geri götürüp hacizden vazgeçeceksin, anlaşıldı.
0: Anlaşıldı oğlum, amanın anlaşıldı.
1: İkincisi, bir daha öz gelinin olan Yasemin'e kötü gözle baktığını görürsem, seni öldürürüm.
0: Öldürürsün, vallahi öldürürsün. Ha. Hadi gel yat yavrum, aslanım. Malım mülküm senin olsun. Hadi yavrum, hadi. Bir kalk, kalk kız, kalk da kaç buradan. Başım derde girecek, kalk. Allah rahatlık versin oğlum.
1: Baba!
0: Yavrum!
1: Beni affet baba!
0: Amanım!
1: Ha? Baba! Senin kaç ayağın var?
0: İki!
1: Bunlar ne?
0: O iki denesi de arka ayaklarım yavrum!
1: Öyle mi?
0: Karım babamı yatağında! Nereye kaçtırmış? Sus benim diyelim!
1: Ya karşıldım ben biliyorum!
0: Sen karışma Yasemin! Aman öldür işim! Sus ben de diyelim!
1: Bak bir hatim olsun!
0: Sana söylesene karıştırmayın!
1: Öldür işim! Sizi alçak, sizi ırk düşman namussuzlar, ikinizi de öldürecek!
0: Allah'ım yeter! Engellerim
2: hadi! Muzaffer elini sana bulamam! Toplamam şu elini!
0: Yasemin gel gel gel! Gel gel!
1: Aman Allah'ım, bu iş yatımhanede, hapishanede biter!
3: Bu güzel barışmanın şerefine içelim.
0: Hey, hey, çek!
1: Hüsamettin beyefendi ile benim aramda sadece ticaret anlayışımızdaki bazı ufak tefek nüans farkından doğan küçük bir ihtilaf vuku bulmuştu. Buna dargınlık adını vermen biraz mauvais foi olmaz mı?
0: Vallahi kardeş ağa, ben bunun fanfinfon tabirini bilemem ama bizim lügatçelerde bu işe esnafça kavga derler. Aynı biz itiştik, tepiştik, akıştık, en sonunda çocuklarımızı evermeye ve de ortak bir firma kurmaya karar verdik. İhracat bende, ithalat sende olursa, bende bu cimrilik sizde de bu fanfimpon oldukça katiyen sırtımız yere gelmesin ya!
3: Ortaklığımızın ve çocuklarımızın şerefini!

0: Günaydın Meray.
1: Günaydın. Günlerden sonra nihayet yüzünü görebildim. Nerelerdeydin?
0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle? Ne zaman?
0: Gürültüsüz patırdısız. Aramızda nişanlandık sevimle. Öyle mutluyum ki Meray.

0: Niçin bu kadar şaşırdın? Yakında da evleniyoruz.
1: Senin gibi bir insan fabrikadaki işçisiyle nasıl evlenir?
2: İyi düşün Sedat. Sonradan pişman olacaksın. Kendi seviyende kız mı yok sana?
0: Bu konuda anlaşmamıza imkan yok. Sevim'le buluşacaktım, geç kalmayayım.
3: Yaktı bizi amcaoğlu. Evleneceklerimi düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum abla.
2: Madem bu kadar seviyordun, kaptırmasaydın kızı Sedat'a. Fabrikada karşı karşıya çalışıyordunuz.
3: Buradan fikir yürütmek kolay, yüz mü verdi sanki bana?

0: Onun gözü fabrikanın sahibi olan Sedat'tıydı. Zengin, yakışıklı, hem topal mı benim gibi?
1: Ne olacak? Elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız?
0: Ne gelir elden? Çocuktuk. Erik çalardık. O kaçar kurtulurdu, bekçiden dayağı ben yerdim. Mahallede o takım kaptanıydı, ben sahota giden topları toplardım. Babalarımız ikimize de milyon bırakarak öldü. Ben hangi işe para yatırdıysam battım. Sedat bakır gömdü, altın fışkırdı. Sonunda 3 kuruş maaşla memur oldum fabrikasına. Evinde de lütfen oturtuyor. Sığıntıdan başka neyiz burada?
1: Başlama gene! Yalnız aşık olan insan sen misin? Benim de Sedat'ı nasıl sevdiğimi biliyorsun.
0: Kabahat sende! Şimdiye kadar evlenmiş olsaydın Sedat'la başımıza bu bela gelmezdi.
1: Ben mi istemedim sanıyorsun? Kardeş çocuklarıyız. Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Peki, ne yapacağız öyleyse?
1: Bekleyeceğiz. Bakalım zaman ne gösterecek?

0: bu iş bu kadar kolay bitmeyecek.
1: Bitti bile. İkisi de koyun koyuna şimdi.
0: Bu evden kovulacak o karı. Ayıracağım ikisini. Bu evin hanımefendisi ben olacağım. Sedat beni sevecek, bana tapacak.
1: İçme artık, sapıtıyorsun.
0: Budalalık etme. Aklım başımda benim. Söylediklerimi yapabilecek kadar yürekli olursan... Sedat işkence içinde kıvranacak, Sevim de senin olacak.
1: Sedat'ın acı çekmesi için yapamayacağım şey yoktur dünyada. Hele Sevim de benim olacaksa, söyle nasıl yapacağız bunu?
0: Bak dinle ne yapacağız.
2: Merci.

0: şey söyleyeceğim ama...
1: Ne söyleyeceksin ya?
0: Utanıyorum.
1: Neden utanıyorsun? İnsan kocasından utanır mı?
0: Anne oluyorum.
1: Oh, bundan daha büyük bir müjde olamaz benim için. Bak... Dikkat edeceksin bundan sonra kendine. Öğleye kadar yataktan çıkmayacaksın. Denize falan girmek yok. Hızlı yürümek de yasak.
2: Alo? Bir dakika. Sevim, seni istiyorlar, telefon. Alo? Alo? Ses gelmiyor.
1: Kimdi acaba?
2: Arayan bir erkek sesiydi.
0: Bu iş seyahatlerin beni çok üzüyor. Senden bir dakika olsun ayrılmak istemiyorum. İçimde garip bir his var.
1: Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Ama fabrikada yapacağım reform için Ticaret Bakanı ile görüşmem lazım.
0: Çabuk dön ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım. Meral seni yalnız bırakmaz.
2: Ne oldu?
3: Telgrafı çektim.
2: Tamam. Bu akşam Sedat Bey apar topar dönecek ve... ...karısını yatağında seninle yakalayacak.
3: Hizmetçiye izin verdin mi?
2: Merak etme. Her şeyi ayarladım. Korkuyor musun yoksa?
3: Korkmak ne demek? Yiyeceğim birkaç yumruk karşılığı alacağım intikamı düşündükçe... ...zevkten dört köşe oluyorum.
1: Gel.
4: Size bir telgraf efendim.
1: Teşekkür ederim.
4: Merci.
1: Karın seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın. Bir dolu.

0: Geberteceğim.
1: Bırak! Bırak! Allah'ından bulsun, bırak!
0: Öldüreceğim diye korkuyorsun dostunu, değil mi?
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
0: Sen sus! En adi, en aşağılık bir f***in daha iğrençsin! Asıl seni gebertmem lazım! Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın?
1: Yanılıyorsun Sedat! Dur anlatayım!
0: Daha ne anlatacaksın? Gözlerimle gördüm! Bu evde senin yerin yok artık!
1: Sedat! Sedat, dur anlatayım! Suçsuzum, masumum, lekesizim! Aç bana Sedat! Çocuğumu da acı! Aç kapıyı, yalvarırım
2: Sedat! Hiç kester misin?
1: Benim suçum yok! Bir gün gerçeği öğreneceksin! O zaman pişman olacaksın! Ama hepimizi perişan ettiğin için... seni hiçbir zaman affetmeyeceğim! Hiçbir zaman!
3: Kocan seni kovdu, küfretti diye küsüp ağlamak marifet değil. Ayrılacaksın da ne olacak? Bizim gibi sürüneceksin gene fabrika köşelerinde. Madem suçun yok, git kocana. Şimdi sinirleri yatışmıştır. Anlat günahsız olduğunu. İnanmıyorsa yüzleştirsin seni.
1: Doğru söylüyorsun, gidip konuşacağım.
3: Aferin kardeşim.
4: Avrupa'ya gitti Sedat.
1: Avrupa'ya mı gitti?
4: Evet. Bitmişti, yıkılmıştı zavallı. Kendisini ne zaman toparlar, ne zaman döner bilemiyorum.
1: Eskisi gibi burada çalışıp dönüşünü beklerim.
4: İmkan yok buna. Hemen boşanmanız için talimat verdi. Boş yere zorluk çıkartıp rezaleti büyütmeyin. Bunu da sizin için bıraktı.
1: Teşekkür ederim. Boşanma muamelesine başlayabilirsiniz.

0: Affedersin. Tatsız şeyler oldu ama ikimiz de ucuz kurtulduk. Boşanırsın, hemen evleniriz. Başka çaren de yok zaten. Bir erkeğin koynuna girdin. Gene de kabulleniyorum seni. Anla sana olan sevgimi. Zaten her şeyi bu sevgim yüzünden yaptım.
1: Bir arkadaşımda kalıyorum şimdilik.
0: Sonra ev tutarız. Gidelim, kendine gel biraz.
2: Gelemem şimdi. İşlerim var biraz.
0: Beraber akşam gideriz.
2: Gelirim. Olmaz, akşam gelirim dedim.
0: Aklın sıra beni atlatıyorsan, yılan deliğine girsen gene bulurum seni.
2: Gelmekten başka çarem var mı? Sen de söylemedin mi?
0: Al anahtarı.
2: Adresi de ver.

0: Hoş geldin. Nihayet baş başa kalabildik. Soyun rahat et. Burası senin sayılır.
1: Ne olur yapma! Yapma, at orayım ben!

0: aşığı Nedim Demirtaş'ı öldürmeye teşebbüsten sanık, Sevim Gülcan, hafifletici sebepler ve Nedim Demirtaş'ın ölmemesi göz önüne alınarak 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
1: Üzülme kardeş. Allah sabır versin hepimize. Benim de 9 senem var. Üstelik karnım burnum da görüyorsun.
2: Ben de gebeyim.
1: Gebe misin?
2: Hı. 4 aylık.
1: Vah kardeşim vah.

Üstelik ikimizin durumu da aynı. Ama gene de şanslıyız. Hiç olmazsa ikimizin de yavrusu yalnız kalmayacak. Birbirleriyle arkadaşlık ederler. Belki de ileride af çıkar, cezamız azalır. Bakarsın bir gün çıkıvermişiz buradan.

0: Avrupa'dan döndüğünden beri sanki varlığından habersiz gibi davranıyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsun. Hala o kadını unutmadın mı?
1: Rica ederim beni rahatsız etme Meral.

0: işte baba.
1: Hayırlısıyla doğru inşallah.
2: Selim Gürcan!
3: Efendim?
2: Ziyaretçim var.
3: Ne istiyorsun?
4: Rezilliğini, iğrençliğini bir kere daha öğrendim. Bu zindanda bile yaşamak haram sana.
3: Bunları söylemek için mi geldin?
4: Hayır, çocuğum için. Doğunca alacağım elinden, ona haber vermeye geldim.
3: Alamazsın! Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
4: Alacağım! Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o. Senin gibi bir annesi olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek.
3: Vermeyeceğim onu sana.
4: Gücün yetiyorsa verme. Kanun çocuğu sabıkalı olan anasına değil, şerefli bir insan olan babasına verir.
3: Yapma Sedat! Kaç defa söyledim suçum yok diye, çocuğumdan ayırma beni! Bütün yaptıklarını affediyorum, onu benden alma!

0: Nerede yavrum? Yavrumu verin bana.
1: Doğmadan cennetlik olmuş Melaike. Sen sağ ol kardeş. Dur kardeş, kendini helak etme.
2: Allah onu daha çok seviyormuş ki aldı.
3: Onun için sıklaştı pancaları, doğum yapacak galiba.
1: Daha günün vardı senin. Bir şeyden mi korktun? Bir şey mi yüreğin kalktı?
3: Vakitsiz doğum yapacak, çabuk sıcak su getir.
1: Gözlerin aydın nur topu gibi bir oğlan.
3: Elem terefişken gözlere şiş, maşallah, Allah nazardan saklasın.
2: Öyle, öyle.
3: Günler önce doğdu ama hiç bir eksiği yok, ya. Maşallah.
0: Ne o, ne varmış sanki ağlayacaksın? Sevinip bayram etmelisin. Ağlayıp dövünmek benim kaderim.
1: Bir daha göremeyeceğim yavrumu. Bir daha bağrıma basamayacağım.
0: Neden ayol? Niye göremiyormuşsun yavrunu?

0: Ağlama. Ayrılmayacaksın çocuğundan. Bir çare geldi aklıma. Babası alamayacak çocuğu senden.
1: Demek ölü doğdu çocuğum.
2: Maalesef. Ayşe Hanım yakın şahidi olayın.
3: Bir aya yakın vakti vardı. Sizden sonra düşüp bayıldı o gün. Üzüntüden erken doğum yapınca kaybetti çocuğunu.

0: Uyudu mu?
1: Hı hı. Ay maşallah. Oo, canım benim canım.
0: Allah senden razı olsun abla. Evladımı senin sayende alamadılar elimden. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmayacağım.
1: Sen de Sezer'den ayıramayacaksın beni. Beraber büyüteceğiz bu meleği. Bayramı mübarek ol senin de.
2: Buyurun şekerim. Siz de buyurun.
1: Buyurun. Rujum nasıl, yakıştı mı?

0: gözüm hilale karşın.
1: Yeter oğlum geldi.
0: Ah o
1: Kazım'ın kocan geldi.
0: Okur aşkı verdi. Yar derdimin dermanını ver bugün bayram olsun.
2: Anne bizim kimsemiz yok mu? Neden bize kimse gelmiyor?
3: Güzel gel. Gel öpelim. Bak ne vereceğim sana. Gel. Gel bakalım. Maşallah evlat. El öpenlerin çok olur inşallah. Al bakalım. Ha? Al bunu da.
2: Teşekkür ederim teyzeciğim.
3: Bir şey değil canım benim.
2: Öpeyim teyze.
4: Çok yaşa oğlum. İnşallah büyük adam olursun. Al bakayım canım.
3: Öp bakalım el öpenlerin çok olur.
2: Bu da benden sana. Bak çok param var. Hadi sokağa çıkalım. Sana elbise alayım. Şeker alayım anneciğim. Ne istersen alayım.
5: Başka zaman çıkarız oğlum.
2: Hep böyle diyorsun. Kandırıyorsun beni. Dışarı çıkmayınca, sana yeni şeyler almayınca ne yapayım parayı? O zaman bu paraları da istemiyorum.

0: var buralar?
1: Bak, burası Kız Kulesi. Burası köprü. Bak, bunlar da vapurlar. Bak, burası Sultanahmet Meydanı. Bu da Sultanahmet Camii. Taksim Meydanı. Hepsini gezdireceğim sana.
0: Ne zaman?
1: Yakında yavrum.
0: Neden şimdi değil? Neden buradayız? Neden evimiz yok bizim? Çok sıkılıyorum. Bir arkadaşım bile yok. Sevmiyorum burayı. Gidelim. Çıkalım buradan.

0: Şeker yer misin? Bu sana... Bu da bana. Ne kadar tatlı! Neden sen bu kadar tatlı şekeri yemiyorsun? Darıldım ben sana!
1: Üzülme! Bu af Hızır gibi yetişti imdadımıza! Yarın bitiyor çilesi, benimle beraber çıkıyor!
0: Nasıl dayanacağım hasreti?
1: Hepsi 15 gün, sonra sen de çıkıyorsun!

0: kadar yıl nasıl geçti? 15 gün bir gün gibi geçer. Anlıyorum seni ama idare beni anası biliyor. Burada bırakamam ki.
1: Vakit içeriye!
0: Sezer, hadi içeri.
2: Ben burada kalacağım anne. Ayımla oynayacağım.
3: Şarkı daha bir şey yapacağım.

İyi de yetim olsun. Ben de yetimim zaten. Seninle arkadaş olalım. Benim hiç arkadaşım yok. Çok yalnızım. Sen de yalnız mısın? Birbirimizden hiç ayrılmayız. İstersen kardeş bile oluruz.

0: hakkını helal et kardeş.
1: Ana siti gibi ben helal olsun.
0: Geçmiş olsun.
2: Allah razı olsun şahfı çıkaralım.
0: Geçmiş olsun.
1: Ya kardeş sorma. Allah razı
0: teşekkür
1: olsun.
0: Karışım. Ben yokken yaramazlık yapmak yok. Anladın mı?
1: Hadi güle güle kardeşim, güle güle.
0: Hadi gel yavrum, gidiyoruz.
3: Peki sen neden gelmiyorsun bizimle?
0: Sonra geleceğim yavrum, bir daha da hiç ayrılmayacağım.
3: Ya gelmezsen?
0: Gelmez olur muyum? Senden ayrı kalırsam ölürüm ben.
3: Ben de ölürüm.
0: Canım yavrum, bir tanem.
3: Bir tanecik anneciğim benim.
4: Artık buzlukları be, çocuktan betersin. Hepimiz kurtuluyoruz, sen hala oturmuş ağlıyorsun. Hadi sen de düş önüme.
1: Hadi dur bana! Nasıl? Ay.
0: İşte evimiz burası, gördün mü?
3: Annem de bu eve gelecek, değil mi?
0: Tabii buraya gelecek.
3: İyi, öyleyse ben biraz çocuklarla oynayayım mı?
0: Peki, yemeği hazırlar, çağırırım seni, gel! Çocuklar, gelin buraya! Arkadaş getirdim size. Güzel güzel oynayın. Sakın incitmeyin birbirinizi. Olur mu çocuklar, hadi bakalım. Hadi canım!
5: Ulan annen çok şişko be!
3: O benim annem değil ki, Şaziye teyzem!
5: Peki, senin annen yok mu?
3: Var! Yakında gelecek!
5: Şimdi nerede öyleyse?
3: Hapiste!
5: Annen niçin hapisteymiş, ne yapmış?
3: Hiç! Hiçbir şey yapmamış! Şaziye teyzem de söyledi, hiçbir suçu yokmuş!
5: Hadi lan! Suçsuz insanı hapsatarlar mı be?
4: Bizim annelerimiz niçin evde? Seninki kötü bir şey yaptı ki, hapse soktular.
5: Baban da mı hapiste?
3: Babam yok benim.
4: Babasız insan olur mu be?
5: Ama ne?
3: Ölmüş babam. Annem ben doğmadan öldüğünü söyledi.
5: Yuh, yalana bak yalana! İnsan doğmadan babası ölür mü be?

0: Neden yemiyorsun yemeğini? Beğenmedin mi yoksa? Neden cevap vermiyorsun yavrum? Neyin var yavrum? Niye ağlıyorsun?
1: Annemi özledim. Annemi istiyorum.
0: Gelecek yavrum. Yakında gelecek.

0: gider miyim, senden ayrılabilir miyim hiç?
1: Sevdim!
2: Ablacığım!
1: Hepsi bu kadar, bir varmış bir yokmuş! Her şey bitti çok şükür!
2: Çok şükür!
1: İşe buldum sana!
2: Nerede?
1: Şurada, odun depolarının orada, bisküvi fabrikasında!
2: Ya! Sen olmasan ne yapardık biz? Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Hadi, hadi konuşma böyle! Asıl Sezer'le sen olmasaydın, ben ne yapardım yapayalnız? Hadi çıkar şu üstündekileri, çıkar!
3: Ver bakalım iki miski!
1: Boş versene sen! Vurmadı ki, yanından geçti!
3: Vurmaz olur mu? Mızıkçılık etme!
1: Vurdu mu söyleyin lan!
3: Ben görmedim vurduğunu!
1: Söylesene lan!
3: Ben de görmedim!
1: Ne haber, vurmuş mu?
3: Yalancılar! Hepiniz yalancısınız! Ver misketlerimi bakalım!
1: Kabahat bizde ki seni oyuna aldık! Hadi bas bakalım!
3: Erkeksen kalk bakalım! Hadi, kalksana!
1: Hadi, arkasından gel ona lan!
4: Gelin seni aslanım, bırakma bu gözünü!
1: Hadi aslan! Bir olaylar, bırak!
4: Daha hızlı vur, hadi! Hadi,
0: musunuz? O sizden küçük, hem arkadaş olacak!
1: Arkadaşımız değil o bizim, hapishane...
3: ...değilim ben!
1: Babam kim? Nerede? Söylesene!
0: Ne biçim laf bunlar, utanmıyor musunuz siz? Annenize, babanıza söyleyeceğim sizi! Hadi gel sen çocuğum!

0: Uyumadın mı hala?
1: Ben anne. Babam nerede benim?
0: Öldü biliyorsun. Sana kaç defa anlatmadım mı?
1: Hiçbir şey anlatmadın. Ne zaman sorsam sustun. Cevap vermedin. Kimdi babam? İsmi neydi? İşi neydi? Susma. Babamı anlat bana. Bıktım artık bağırmalarından. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ölsem de kurtulsam bari.
0: İşte baba.
1: Ne güzel adammış. Sen de çok güzelmişsin. Bu zengin yer neresi?
0: Bizim evimizdi.
1: Niçin sakladın? Niçin göstermedin şimdiye kadar?
0: Eski resimlerin arasında bulup dün yaptırabildim.
1: Ne olur ölmeseydin. Bir defacık görseydim seni. Sarılsaydım. Öpseydim. Herkeslere gösterseydim. Değilim ben. İşte babam deseydim.
0: Hadi yeter artık.
1: Bu gece ilk defa babamla uyuyacağım.
0: Peki. Bakın Sezacık geliyor çocuklar.
2: Hadi basket gelme yanımıza.
1: Ben değilim. İşte babam. Yanındaki de annem. Evlenirken çektirmişler. Tamam mı? Babam varmış.
3: Var.

0: Şimdi sobayı da yakarım sana.
1: Ne hava, ne hava! Tevekkeli dememişler, kork Nisan'ın beşinden, öküzü ayırır eşinden diye. Sen ne yapıyorsun ya evladım? Dur, ben yakarım, dur sen! İçinde birkaç tahta parçası var, neredeyse geçer. Oduncu da veresiyeyi kesti, hastasında. Bu soğukta ne yapacağız bilmem.
2: Hey küçük! Ne arıyorsun orada?
0: Annem çok hasta! Birkaç tane odun isteyecektim!
2: Odun modun yok! Önce borcunuzu ödeyin, hadi defol!
0: Ne olursun oduncu amca, iki tanecik ver!
2: Defol dedim, çıkarsam kemiklerini kırarım senin! Hadi! Defol!

0: zahmet oluyor sana. Bu ne hal Sezer? Nerede ıslandın bu kadar?
1: Nereden buldun bunları?
0: Gel buraya Sezer. Buraya gel. Nereden buldun bunları çocuğum?
2: Ha? Odun deposundan alıp kaçtım.
0: Demek çaldın. Utanmadın mı hiç?
2: Sen çok düşüyordun. Acıdım sana.
0: Şimdi seni hapse atsınlar da görürsün.
2: Hapse atmasınlar beni anneciğim. Yağmur diner dinmez hemen götürür veririm. O zaman hapse atmazlar değil mi?
0: Bir daha yapmazsa atmazlar. Söz ver, bir daha ne olursa olsun hiçbir şey çalmayacaksın.
2: Söz veriyorum anneciğim, hiçbir şey çalmayacağım.
0: Ateşi 39,5. Doktor getirmek lazım.
1: Telaşlanma hemen. Vücudunu kafuruyla ovarız, ıhlamurla aspirin içiririz. İyice terledi mi hiçbir şey kalmaz.
0: Bu aspirinle ıhlamurla olacak şey değil. Ben bir doktor çağırayım.
1: Dur, ben gideyim. Hem sen daha bugün kalktın yataktan.
3: Derin nefes al bakayım yavrum. Öksür çocuğum bakayım. İyice üşütmüş. Bakılmazsa zatürreye çevirebilir. Bakımsız, gıdasız kalmış. Pek zayıf düşmüş vücudum. Sabahları süt, yağ, reçelli. Öğleleri ve akşamları pirzola veya ızgara köfte. Bol bol meyve yiyecek. Birkaç da vitamin yazıyorum. Ayrıca kuvvet şurubu içecek. Sabah akşam kalsiyum ve kan iğneleri yapılacak.
0: Kaç para tutar acaba?
3: Beraber gidelim eczaneye. Vizite ücretini de sonra ödersiniz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala! Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Uyandıralım! Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
7: dondurma. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Eko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.

0: Şaziye Hanım, Sezer'imin babası. Kavuştular çok şükür. Hani babası ölmüştü Sezer'i? Peki neredeymiş bu zamana kadar?
1: Neden sakladınız sağ olduğunu?
0: Size ne? Ne karışıyorsunuz? Babası olsa kaba, hadi olmasa kaba! Defolun benimle! Çekilin, defolun! Hadi! Hadi sen şey yapacağız, hadi kaçma, hadi! Sezer! Şaziye abla! Şaziye abla! Sezer yok! Dur bağırma! Babası geldi götürdü. Babası mı götürdü? Nasıl buldu burayı?
2: Ben haber verdim.
0: Neden yaptın bunu? Sana ne kötülük ettim ki yavrumu benden ayırdın?
2: Yeter be! Ne biçim annesin sen? Nefretin yüzünden çocuğunu öldürecektin. Senin 3 kuruş haftalığında bakılır mıydı o burada? Doktor babamızın oğlu mu her gün ilaç parasını kendi versin? Benim de yüreğim parça parça oldu. Bir annesi sensen, öteki de benim. Ayrılmak kolay mı sanıyorsun? Ama elden ne gelir?
0: Ablacığım!
3: Kalp atışı gayet normal.
4: Normal.
3: Evet.
4: Nasıl doktor?
5: Merak etmeyin, iyileşecek. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yüzle geldin buraya, ne istiyorsun hala?
1: Yavrumu, Sezer'imi.
0: 3 doktor muayene etti, iyileşecekmiş. Prensler gibi bakılıyor burada.
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu.
0: Çıldırmışsın sen, Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni, çek git buradan.
1: Ben bir anayım, siz de kalp taşıyorsunuz. Analığın ne olduğunu bilirsiniz. Yardım edin bana.
0: Fazla uzattın, git dedim buradan. Uşakları çağırıp yaka paça attırmamı mı istiyorsun?

0: kimsin sen?
1: Sen bil bakalım, kimim?
0: Tanıdım. Babamsın sen.
1: Nereden tanıyorsun?
0: Resmin var bende. Her gece o resimle uyuyorum. Allah babaya yalvarırdım hep seni göstersin diye. O da bana rüyamda gösterirdi. Yoksa gene rüya mı şimdi?
1: Hayır oğlum, rüya değil. Ben senin sadece baban, canım.
0: Babacığım!
1: Yavrum!
0: Gene oğlum de bana, bir daha sarıl, bir daha öp beni!
1: Oğlum!
0: Herkesin babası vardı, benim yoktu. Ne kadar özlemiştim seni!

0: Şimdi benim de babam var artık. Hem de resimden baba değil, aslan gibi sahici babam var. Allah baba dualarımı kabul etti. Baba demeyi ne kadar istemiştim ben de. Mahalledeki çocuklar gelsinler de görsünler şimdi. Babacığım, babam, babam, babam, babacığım. Yaşama gücümü de beraber götürdü Şaziye abla. Yavrum olmadan nasıl yaşarım ben?
1: Amma uzatıyorsun. Yabancı bir yerde değil Sezer, babasının yanında. Ağlama, yeter artık. Şimdi beni de ağlatacaksın. Hele birkaç gün geçsin, ben Sedat Bey'le konuşur, bir çaresine bakarım. İyi bir adama benziyor. Canavar değil ya bu. Sana çocuğunu gösterir elbet.
2: Al bakayım, ha, aç. Ha, şöyle. Çayını da iç.
0: Baba! Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni.
0: Peki... Peki annem neden öldüğünü söyledi senin bana?
2: Yalan söylemek zorunda olduğu için.
0: Neden yalan söylesin?
2: Utancından.
0: Benim anneciğim ne utanacak bir şey yapar, ne de yalan söyler. Ne zaman gelecek beni görmeye?
2: Hiçbir zaman.
0: Öyleyse ben giderim onu görmeye.
2: Hayır yavrum, olmaz. Bak, dinle beni. Şimdi küçüksün, anlayamazsın. Görmemen lazım anneni. Unutacaksın onu.
0: Annemden ayırma beni babacığım. Ne olur babacığım. Annesiz de babasız da yaşayamam ben artık.
3: Bundan sonra sana ben anne olacağım.
0: Annem var benim. Senin gibi kazık anneyi ne yapayım?
2: Sezer, terbiyeli ol. Kulaklarını çeker.
3: Zarar yok Sedat. Çocuk o, yakında alışır.
2: Ben gidiyorum. Saat 11'de ilacını içirirsin.
3: Gece kulübe gideceğiz biliyorsun. Gecikme lütfen.
2: Allah'a ısmarladık Sezer.
0: Güle güle.
3: Hadi kahvaltını et bakayım. Önce biraz tereyağı. İyi canım. Sokak! Bahçalarım seni!
0: Ben de babama söylerim.
3: Bir de tehdit mi ediyorsun bacaksız? Hele babana bir şey söyle, etlerini didik didik yolarım senin.
0: Didik didik yolarmış.

Vurundum!

0: Ne koşuyorsun böyle hasta hasta?
1: Canım sıkıldı da, koşmaca oynadık Meral teyzemle.
0: Yo, bir daha iyi olmadan koşmaca yok. Bak, sana oyuncak aldım, onlarla oynarsın. Bum!
1: Ne güzel tabanca bunlar!
0: Dur bakalım, daha ne oyuncaklarımız var, bak!
1: Deng, deng, deng, deng! Eller yukarı, ama paralar dışarı!
0: Dur, dur, dur, dur! Teslim hadi, oluyorum! Çabuk ol teslim oluyorum, al paraları!
2: Bu ne hal böyle?
3: Küçük Bey'in şakası efendim!
4: Ya, evet, şaka Küçük Bey'in!
2: Bilsem erken gelir, ben de oynardım sizlerle!
4: Terbiyesiz, dilimi koparım seni!
1: Kopar da göreyim! Bak şu halime, ağzının payını ver içine gülüyorsun bir de!
2: Hepimiz çocuk olmadık mı?
3: Dur, dur bana! Yok, ama bana olmaz! Dur, dur, yapma!
0: Ben de benzerim!

0: Never know.
1: Ay, dokunma.
0: Plastikten yapılmış.
2: Peynir ister misin?
3: İsterim.
2: Söyle bakalım, buradan nereye gitmek istiyorsun?
3: Anneme!
2: Hani daha önce konuşmuştuk, unutacaktın onu.
3: Unutamıyorum. Çok özledim annemi.
2: Öyle anne sevilmez, özlenmez. Onun yüzünden hapislerde doğup büyüdün sen. Kendi işlediği suçun cezasını sana çektirdi.
3: Ne kötülüyorsun annemi? Ben ikinizi de çok seviyorum. Sen burada böyle güzel güzel yaşarken süründük biz. Bir gün yüzü gülmedi, bir gün rahat etmedi.

0: Annemi biraz daha göreyim, sonra gelirim oynarız. Olmaz mı?
1: Olur!

0: Yavrum. Canım.
1: Kavuştuk mu artık? Bundan sonra da burada mı kalacaksın baba?
0: Hayır yavrum. Seni götürmeye geldim.
2: Hayır! Hayır! Sezer gitmek istemiyorum. Ben de kalacak.
0: Zorluk çıkartırsam polisle.
2: Her zulmü yaparsın sen.
1: Gitmeyeceğim! Bırakmayacağım annemi! Kimse ayıramaz beni ondan!
2: Duydun işte, gene de götürecek misin?
0: Evet, götüreceğim.
1: Gelmeyeceğim işte!
0: Sezer! Ne mal olduğunu öğrendiği gün iğrenecek senden. O zaman ne yapacaksın?
2: Evladıma namuslu bir ananın ak sütünü verdim. Seni de hiçbir zaman aldatmadım.
0: Hala yalan, hala inkar. Seni o herifle aynı yatakta yakaladığım günü ne çabuk unuttun?
2: Çık! Çık git elimden!
0: Affedersin, bunları konuşmanın sırası değildi. Sezer'i düşünmemiz lazım. Aramızdaki düşmanlık yüzünden onu mahvedeceğiz.
2: Nihayet anlayabildin mi bunu?
0: Bak, dinle beni. Birbirimize olan kinimizden, nefretimizden bir an için sıyrılarak bakalım bu meseleye. Ne verebilirsin Sezer? Burada, bu çevrede sokak çocukları gibi büyüyecek. Doğru dürüst mekteplerde okuyamayacak. Sonunda bir sokak çocuğu olup çıkacak. İstersem kanun zoruyla da alabilirim onu. Ama gene kaçıp sana gelecek, tekrar alacağım, perişan olacak çocuk. Bırak, benim yanımda büyüsün. En iyi okullarda, en iyi hocalarla yetişsin. İstediğin zaman da görebilirsin çocuğunu. O sensiz yapamaz, ben ne kadar istesem bile. Müsaade et, onun iyiliği, onun istikbali için götüreyim burada. Kabul ediyorsun değil mi?
2: Bu gece yanımda kalsın. Yarın elimle getiririm.
0: Anlayışlı davrandığın için teşekkür ederim.

0: Neden gitti? Niye bağırdınız birbirinize? Neden ayrıldın babamdan? Sana gelmemi neden istemiyordu?
1: Bundan sonra ne zaman istersen beni görebileceksin. Söz verdi babam.
0: O eve gitmeyeceğim ki sana gelmem için izin versin.
1: Gideceksin. Yarın ben götüreceğim seni.
0: Giderim ama babamın elini öperim. Biraz oturup dönerim sana.

0: Orada kalacaksın.
1: Kalamam anneciğim. Sensiz bir gün bile yapamıyorum.
0: Beni üzüyorsun ama.
1: Ne yapayım? Sen de beni üzüyorsun. Yanından gitmemi istiyorsun. Görsen orada bir cadı var. Böyle. Hiç sevmiyorum onu.
0: Aldırma sen onu. Bak ne güzel giydirmiş seni. Daha da neler alacak kim bilir. Sonra paralı mekteplerde okutacak. Büyük adam olacaksın.
1: Biraz daha büyüyeyim, o zaman giderim anneciğim.
0: Yokluk içinde büyünmüyor oğlum. Yara aç yarı çıplak yaşanmıyor. Hastalandığında ilaç bile alamadım sana.
1: Olsun, öleceksem yanında öleyim anneciğim. Ayrılmayacağız değil mi anneciğim?
0: Uzaktan ama! Hala anlamıyorsun, sana bakacak halim yok benim. Üç kuruş kazanmak için sabahtan akşama kadar fabrika köşelerinde canım çıkıyor. Biraz da baban çeksin kahrını. Sen babana gittin de karnım doymaya başladı. Bir manto, bir pabuç alabildim kendime.
1: Demek çok geliyorum sana.
0: Evet, çok geliyorsun. Senin yüzünden ne gezip ne de eğlenebiliyorum. Çullar içinde yaşıyorum bu mezbelelikte.
1: Öyleyse beni sevmiyorsun.
0: Evet, sevmiyorum.
1: Sevsen zaten söylemezdin bunları. Öyleyse gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim. Ama hiç gelmeyeceğim. Bu son günümüz anneciğim. Sen beni sevmiyorsun. Ama ben seni çok, dünyalar kadar çok seviyorum. Bu gece koynunda yatayım, yarın götürürsün.

0: Sezer sana geldi mi?
1: Ne gelmesi? Sen getirmeyecek miydin?
0: Uyandığımda gitmişti. Sana geldi sandım ama gene de meraklandım, koştum geldim.
1: Yalan söylemiyorsun ya!
0: Hiçbir zaman yalan söylemedim sana. Ne bugün, ne de bundan önce. Hem şimdi bunları konuşmanın sırası değil, doğru polise gidelim. Belki yolu falan kaybetmiştir, onlar da bizi arıyorlar.
1: Atla arabaya!

0: Ay, karnım da aç.
1: Al öyleyse.
0: Sana kalmadı ama.
1: Benim çok param var, gene alırım. Şurada camiye giren amcalardan dileniyorum. İstersen gel, sen de çok para kazanırsın.
0: Hayır, istemem. Buna teşekkür ederim.
1: Peki öyleyse, hadi eyvallah.

0: babacığım. Niçin ayrısınız? Babama gitsem annesisin. Anneme dönsem babasın. Allah baba, ne olur annemle babamı barıştır, birbirlerini sevsinler. Sen yardım et bize. Ne olursun güzel Allah'ım, karnım da aç, üşüyorum da. Bana aç Allah'ım.
1: Fanine, sıcak sıcak, taze taze, dumanın üstünde bunların, dumanın üstünde. Şimdi geldi fırından, şimdi. Çıtır çıtır simitler. Eyvallah. Hadi bir yemiş var bir de yemeyen. Sıcak sıcak, sıcak sıcak. Dumanın cama, dumanın cama. Koşun gelin, koşun gelin.
2: Yazın geliyor işte, nereden?
1: Vallahi bildiğin gibi açlıklar ölmüyoruz ama bak şuraya. Almadan geçiyorlar birader. Ver şunu da ayakkabının tozunu alalım bari.

0: Ne koşuyorsun be?
1: Öldürecek beni! Kurtar amcacığım!
2: Elimden kurtulamazsın! Şurası seni!
0: Ne istiyorsun çocuktan?
2: Ne isteyeceğim? Simidimi çaldı!
0: Öyle mi?
1: Hırsız değilim ben amcacığım! İki gündür hiçbir şey yemedim de!
0: Al paranı, bas git hadi!
1: Sağ ol amca! Bir gün öderim borcumu sana!
0: Lan utanmıyor musun simit çalmaya? Senin annen baban yok!
1: Hayır! Kimsem yok benim!
0: Hiç kimsen yok mu?
1: Hayır! Yok!
0: İyi! Şimdi gel benimle bakalım, karnını güzelce bir doyuralım!
1: Yaşa sen amcacığım!

0: kim bu çocuk?
1: Piyango. Ne zamandır böyle birini arıyordum. Kısmet kendi ayağıyla gelip çattı. Bunu da dağıtacağız. Bu yaşta bir veletten kimse şüphelenmez.
2: Bitirimsin patron. Şeytanın aklına gelmez bu.
1: Kimi kimsesi de yok. Başımızı ağrıtan olmayacak. Karnını doyur şunun. Sonra da yatıp uyusun. Sabaha karşı işe çıkacağız.
3: Baş üstüne patron. Hadi yürü.
4: Bak, şurada, ileride bir mezar var. Hani etrafı parmaklıkla çevrili. Görüyor musun?
5: Gördüm.
4: Bu paketi götürüp oraya bırakacaksın. Hadi bakayım aslanım, göreyim seni. Hadi.

0: resim sende ne arıyor?
1: Annemle babam onlar benim. Sana yalan söyledim. Kimsesiz değilim ben. Annem de babam da var benim. Ama birbirinden ayrı yaşıyorlar.
0: Annen nerede şimdi?
1: Sana ne?
0: Söylersen seni annene götüreceğim.
1: Sen ben götürecek misin?
0: Tabii götüreceğim.
1: Ver resmimi öyleyse.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim.

0: İki yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Neden doğuyoruz? Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: hayatta sana kötülük etmek isteyenler yandı. İyi ki bizdensin.
1: Tabii sizdenim. Vazifemi yaptım, tabancamı teslim ediyorum.
0: Gerçekten sen çocuk değil, aslan parçasısın.
2: Pederim!
1: Pederim!
2: Anneciğim! Yavrum benim!
3: Aslan! Aslan oğlum benim!
1: Canım! Ay yavrum benim!
3: En büyük armağanı hak ettin, dile şimdi ne dilersen!
1: Ömrümde ilk defa bu gece, bir tarafımda annem... ...öbür tarafımda babamla uyumak istiyorum!
3: Canım, aslanım benim!

0: Bir tek eşya kalmayacak, anladınız mı? Bu zafer bir manmış. Sosyete de caka satacağına borcunu ödesen ya! Seni cırıl cıbıldak bırakmazsam bana da kelle Hüsamettin demesinler. İçeridekileri de alın, içeridekileri de! Lan ben adama tek kuruş yedirmeyeyim be!
1: Bırak, bırakın beni!
2: Çok rica ederim!
1: Bırakın çergiliği, kaslayın akeli!
3: Bak, buradaki eşyaları da alacağız beyefendi.
1: Bırakın beni, bırakın! Aman, ahlaksız tepeci! Seninle 10 sene ortaklık ettiğime utanıyorum! Attığı kasıkları yetmedi mi? Tutma beni!
4: Mestur takip, mestur!
0: Faizle para alan sen diye misin, faizini ödedin mi?
1: %90 faiz olur mu rezil? Allah'tan kork, Allah'tan kork be!
0: Az harcayaydın da faizle para alacak duruma düşmeyeydin.
5: Burası tamam ha.
0: Duvarda resmi vardır, unutmasınlar. Gel sen al hadi. Bu daha bir şey değil. Altındaki Locus Tomofil'i de alacağım.
1: Bırak beyefendi. Bırakın beni onu. Haddini bildireyim.
0: Açık. Ben Locus Tomofil'i de kaptıracağım. Seni dongoyla bıraktıracağım.
1: Uyumayın ona beyefendi. Uyumayın.
0: Ne oldu? Çivisini de sök. Çivisini de. Lan gibi ne bakıyorsun? Sök işte.
5: Ulan pes be!
1: Bırakın beni! Ya, beyefendi, sakin ol lütfen! Evet, tamam. Rica ederim, çok sakinim! Bırakın beni diyorum, bırakın!
6: Uyumayın siz ona beyefendi, çok rica
1: ederim! Her şeyimi alın! Fakat şu rezil herifi yazıhanemden çıkarın, elim kana bulanacak!
6: Kendinize hakim olun beyefendi!
1: 10 yıldır suratını görmemek için bucak bucak kaçtım! Defol! Elimden cinayet çıkacak! Defol!
0: Kaşt kömüş!
5: Buyur ha!
0: Oza bak!
3: Tartışmayı kısa kesseniz iyi olacak. Daha fazla hakarete lüzum yok.
0: Para işlerinde sülalemi bile kalaylasalar sempatik karşılarım. Para bu, para! İşimiz tamam mı memur bey, sana bak.
3: İşimiz tamam.
0: İyi öyleyse, bir tane cara ver bakalım şuradan. Cara. Eyvallah, bir tane de yedek alayım, bu da akşama. Sağ olasın.

0: adama bir mal.
1: Muzaffer! Muzaffer!
2: Bir şey yok Feroş'um, bir şey yok!
1: Nihayet aciz edildin değil mi?
2: Rica ederim Feroş, rica ederim, sinirlenme!
1: O iğrenç hacaya, o vahşi eşkıya bir kere daha paçanı kaptırdın değil mi?
2: Malşans Feroş'um, malşans!
1: 20 senedir kaptırdıkların yetmedi mi?
2: Herif çarıklı erkan art Feroş'um, çarıklı!
1: Teessüf ederim Muzaffer! Okuma yazması bile olmayan o ayıya çok güvendiğin ticari itibarını da beş paralık ettirdin ha?

0: yaşlardan artık iyice işkilleniyorum. Sakın bir flörtü falan olmasın.
1: Benim kızım kenar mahalle Dilberi değil.
0: Feroş, bu iş katiyen şakaya gelmez. Kızı bıraktın mı ya davulcuya varır ya zurnacıya.
1: Şimdiki halde en büyük tehlike müflis bir babanın kızı olarak ortada kalmasıdır.

0: günü sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşmaktan ya rezil ya da zatürre olacağız.
1: Yakında evleneceğiz Yasemin, bütün bu sıkıntılar bitecek.
0: Hangi parayla? Bak kapalı bir yerde bile oturamıyoruz parasızlıktan.
1: Yakında çok paramız olacak ama.
0: Cemre babana mı güveniyorsun?
1: Kendime güveniyorum. Türkiye'nin en güzel orkestrasını kurduk arkadaşlarla.
0: Gene atmaya başladın.
1: Vallahi doğru söylüyorum.
0: Ah, ne çalıyorsun?
1: Şarkı söylüyorum.
0: Söyle bakalım.
1: Aa, söylemem. Provamız var arkadaşlarla. İnanmasan gel gör. Bütçemize uygun bir yer bulduk çalışıyoruz.
0: Burada söylemezsen hiçbir yere gitme.
1: Adama deli derler, karakolu boylarsa karışmam.

0: Lan bir tencere kuru fasulyenin maliyeti nasıl 5 kağıt olur ahçı başı?
1: Nasıl 5 lira olur ha?
2: Aman bey, bunun içinde yağı var, soğanı var...
3: Et yok!
0: Gözünüze dizinize dursun, haftada 100 gram eti kim yiyor?
1: Kim yiyecek, bunlar yiyor!
3: Ha bilmem, ben bu evde ete hiç rastlamadım!
0: Öst rezil! Siz düpedüz benim cebimden para çalıyorsunuz!
1: Çalarlar ha, çalarlar!
2: Aman bey, nasıl olur?
0: Çalıyorsunuz, itiraz istemem!
3: Hatının 6 günü peynirle zeytin yiyor!
0: Ne, hem peynir hem zeytin ha! Lan siz beni batıracaksınız!
1: Diyen ne demiş? İnsan karnını doyurmak için değil, ölmemek için yer demiş!
0: Çok yaşa oğlum Şakir! 4 dörtlük lakıdı diye ben buna derim işte! Defolun karşımdan, gözüm görmesin sizi! Durun! Kıpraşmayın, kaldırın ellerinizi! Arama tarama yapacağım! Aha, bu göbekten şüpheleniyorum!
1: Ben bir kilere bakayım ha!
3: Yollayacaksan yolla!
0: Acele etme!
3: Küçük bey!
0: Gene ne var lan?
4: Çok şey var! Seninle biraz konuşmak istiyorum baba!
0: Para lahırdısı itme de istediğin kadar konuş!
4: Ama benim paraya ihtiyacım var baba!
0: Lan 2,5 kağıt haftalığını daha dün almadın mı?
4: Alay mı ediyorsun? Eşek kadar oldum baba!
0: Aha bak bu doğru!
4: Şakayı bırak baba! Bana büyük para lazım, evleneceğim, anladın mı, evleneceğim!
0: Ne altı deseniz, bana paradan bahsetme!
4: Senden sadaka istemiyorum ben! Annemden kalan paramı istiyorum!
0: Lan param yok, anlaşıldı mı?
4: Paracıklarını öbür dünyaya götüremezsin baba!
0: Öst, ağzından yere atsın!
4: Göreceksin, o bankaya bile yatırmaya korktun altınlarını bir gün gelip çalacaklar!
0: Niye? Altın mı dedin? Nereden biliyorsun lan altın?

0: Altınları söyle, söyle, yoksa yerini de mi öğrendin?
1: Yerini bilseydim senden istemezdim herhalde.
0: Demek altınları çalacaktın, he mi?
1: Bırak baba, Allah'ını seversen.
0: Evet, sana verdiğin 2,5'lar da haram olsun.
2: Heh. Al 2,5 liranı, tepe tepe harca.
0: Aa, bu çocuk beni öldürecek Şakir!
3: Ne de olsa ağa çocuğudur efendim, az biraz nazlı büyüdü.
0: Bu naz beni gebertecek!
3: Dert etme ağam, bunların hepsi geçer. Bir posta salıncak bar yapalım ağa, ne dersin? Dansöz Handan gamını dağıtır.
0: Ha?
3: Salıncak bar ağa, hani geçen gün gittiğimiz yer, Handan!
0: Salıncak bar? Hani şu her zıkımı yiyip içtikten sonra 10 kağıttan 1 kuruş fazla ödemek...
3: Ha, işte orası işte!
0: Ulan biraz masraflı oluyor ama, hay yaşa sen Şakir! Hay aklınla bin yaşa emin! Çağır gelsin!
3: Baş üstüne al!
4: Merhaba sevgilim!
3: Senin masasına çağırıyor. Aman bu fırsatı iyi kullan. Herifi iyice mest edip altıncıkların yerini öğrenmeye bak.
4: Merak etme bir tane.
3: Garsona söyle, hesabın tamamını bana getirsinler. Hüsam'a geçen seferki gibi şöyle 4,5-5 liralık bir hesap yollasınlar. Buyurun efendim.
4: Nasılsın hayatım?
0: Eşk olsun Handan, bitirdin beni. O ne pata pata kız?
4: Hüsam hayatım benim.
0: Söyle canım, ciğerim.
4: Dün gece rüyama girdin.
0: Bitme!
4: Vallahi billahi, sabaha kadar seninle uğraştım.
0: Hayırdır inşallah?
4: Pek acayip, karışık bir rüya.
0: Anlat kız, anlat!
4: Hüsam'cığım, seninle sarmaş dolaş, böyle büyük bir yere gidiyoruz. Sen bana bir anahtar veriyorsun. Handan sevgilim diyorsun. Al bu anahtarı, gir şu kapıdan, orada kocaman bir sandık göreceksin. Sonra giriyorum kapıdan, açıyorum sandığı, efendim ne göreyim? Çil çil altınlar! Altınları avuç avuç avuçluyorsun, başımdan aşağı döküyorsun. Sonra bana şöyle bir bakıyorsun. Handancım diyorsun, işte ömrüm boyunca biriktirdiğim altınlar, hepsi sana feda olsun diyorsun.
0: Söyle şu garsona çabuk hesabı getirsin.
4: Nereye böyle? Güzel güzel oturuyorduk.
0: Kusura kal be Handancığım. Az biraz mideme oturdu senin rüya. Böyle karışık rüyalar içime fenalık bastırır beni.
3: Bu da karı, neydi acelen? Ben sana yavaş yavaş alıştıra alıştıra demedim mi?
4: Ne yapalım bir daha sefere? Bu gece geliyor musun?
3: Bu gece olmaz, yarın gelirim.
0: Altınım, yavrum, canım benim! Altın, anam, anam altın! Lan sana it diyenin koçu karısın, koçum benim! Yavrum canım, aslan altınım benim! Bir tane bekçim benim!
5: Canım, tatlım, bir tanem, hadi yürü, yürü. Ama bak zayıfladın, hadi, hadi şişillem, ye mama, mama.
6: Rica ederim, çek şu musibeti, hiç değilse kahvaltı masasında benimle meşgul ol.
5: Ah, şişirleyi kıskanmakta haklısın. Bu dünyada yalnızlığımı ve bedbahtlığımı unutturan tek kimse Şinşilla. Kaç gündür bizi bekleyen karanlık geleceği düşünüp depreme oluyorum.
6: Bu acıklı sözlerinle beni ağlatacaksın Feroş.
5: Ağlamayı bırak, bir çare düşün, müflis herif!
6: Feroş, rica ederim sinirlenme. Bak dinle beni, derhal hazırlığına başla. Bugünlerde büyük bir davet vermeliyiz.
5: Davet mi?
6: Düştüğümüz zor durumu etrafa belli etmemek lazım. Biliyorsun, ticari itibarımızı korumanın tek yolu... ...insanlara tükenmez bir servetim olduğu hissini vermektir. Sonra bilhassa Haşim beylere bu davette özel bir ilgi göstermemiz lazım. Biliyorsun, oğulları Yasemin'i çok beğendiğini her haliyle belli etmiştir.
5: Günaydın anneciğim! Günaydın! Günaydın baba!
6: Günaydın kızım, bak annenin sana bir müjdesi var.
5: Hayrola? Yakında bir davet veriyoruz Yasemin.
7: Öyle mi?
5: Derhal eski gece elbiseni tersiz etmeye başla. Senin elbisenin tersinden bana yeni bir kıyafet... ...benimkinin tersinden de sana yeni bir gece elbisesi uydurulacak.
7: Ama bu kaçıncı ters yüz edişimiz anneciğim?

0: kabahatlisi herhalde ben değilim. Müflis babana söyle. Aa, bari bir orkestra çağıralım, ha?
1: Orkestra mı?
0: Aha, masraf olmaz ki anneciğim. Bir arkadaşımın abisinin çok güzel bir orkestrası var. Ben söylersem bedavaya gelir.
2: Bedava mı? Bak bu güzel bir fikir. Derhal çağıralım.
0: Annemle babamla tanışman için bundan güzel fırsat olamaz. Şimdi düşün bir kere. Kızım arkadaşların ne kadar iyi çalıyorlar diyecekler bizimkiler. Onları Erol yetiştirdi diyecek. Ha. Aferin çocuğa, gerçekten kabiliyetliymiş diyecekler.
2: Sonra?
0: Sonrası çok kolay tabii.
2: Seni mahcup etmeyeceğime söz veriyorum.
0: Harika olacağınıza hiç şüphem yok.
2: Hadi çocuklar, iyi hazırlanalım da Yasemin'i mahcup etmeyelim, ha? Bir, iki, üç, dört!
3: Sen gecelerin koynumda hiç usanmadan sevdim. Dinle şarkılarda tutuşan.
0: Hoş geldin.
3: Gece
4: hoş geldin. Ya seni
0: yoktu. Gel yavrum, gel. Yasemin biraz rahatsızdı da. Hoş geldiniz efendim.
4: Nasılsın kızım?
0: Teşekkür ederim.
5: Orhan Bey Paris'teydi, yeni geldi.
0: Buyurun, içeri geçelim. Baba, gel. Orkestrayı nasıl buldun baba?
5: Orkestrayı mükemmel.
0: Bütün iş Erol'da biliyor musun? Hepsini o yetiştirdi.
5: Aferin, kabiliyetli çocukmuş.

0: uzaklaşırız. Gel öylesine yalnızım ki geceler...
1: Yasemin Hanım, deminden beri size bakıyorum, görmüyorsunuz.
2: Ben başka yere bakıyordum, onun için.
1: Bu romantik parçayı birlikte değerlendirelim mi, ne dersiniz?
2: Aa, tabii, dans etsinize, dans edin hadi.

Hoppala hoppala hoppala hoppala gel zıplara zıplara zıplara zıplara gel oynayalım kaşık havası biz. Şıkır şıkır şıkır şıkır da fıkır fıkır fıkır fıkır da oynayalım kaşık havası biz. Hey!

0: fıtır da oynayalım kaşık kavası.
1: Yuh ulan, ne biçim orkestra bu be?
2: Sen, bana ha? Orkestra mı ha? Hakaret öyle mi?
3: Çıldırdın mı sen?
2: Bırak beni, yürüyün çocuklar!

müdür bir sigara yakarak bunu Anne Marie'nin parmaklarının arasına sıkıştırdı. Bu arada genç kadına olanları anlatıyordu. Big Joe, Childer'i öldüren adamı bir kumar meselesi.

0: Ne olur Yasemin, aç kapıyı, aç diyorum sana! Aç, üşüyorum burada, aç!
1: Ay, git buradan! Erol, senin bu yaptığın delilik!
0: Ne o, beğenemedin mi? Görüyorsun işte! Hava şartlarının bütün muhalefetine rağmen, aşkın icaplarını yerine getiriyorum!
1: Ne olur, ne olur git, bizimkiler duyarsa!
0: Sırıtının sırası değil! Annem baban nerede?
1: Annemi babamı ne yapacaksın Erol, uyuyorlar!
0: Öyleyse uyandır! Seni babandan istemeye geldim!
1: Ama Erol, bu...
0: Ne varmış yani? Bu ya şimdi olur ya hiç! Usandım ben artık!
1: Erol'cum, Erol'cum, bak beni dinle! Dinle!
0: Ne o? Yoksa oddan settiğin akıntı çağının suyunu bana tercih mi ettin ha?
1: Erol, sen deli misin? Ben sadece bu işi yarına bırakalım diyorum! Annemle babam uyumuşlardır!
0: Sen uyandırmazsan ben uyandırırım!
1: Bu saatte olur mu Erol? Kılığına bak! Çıldırdın mı sen?
2: Evet çıldırdım, beni sen çıldırttın!
1: Erol yapma! Yalnız seni seviyorum ben, Allah'ını seversen yapma! Allah aşkına Erol!
3: Kim o?
2: Sen ne arıyorsun burada? Ne istiyorsun?
0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınızı istemeye geldim.
3: Defol! Defol!
1: Aman yarabbim!
3: Defol, defol zibidi! Benden kız isteyecek adam mısın sen?
0: Ben zibidi değilim efendim, tanınmış bir ailem mi oluyor?
3: Kimsin lan, kimsin?
0: Adım Erol, soyadım Elibol.
3: Ne? Elibol mu dedin? Elibol mu dedin?
0: Tüccardan Kayserili Hüsamettin Elibol'un oğluyum.
3: Ne? O alçağın oğlu ha?

0: Bir mi? Muzaffer Birman'ın kızı İnci benim evime gelin gelecek. Hem bir bak hele bak. Lan o sahtekar fanfin fanla İnci de tuzak vurmaya kalkışırlar ha.
1: Baba ne ilgisi var? Yasemin'i ben deli gibi seviyorum.
0: Baba Erol seni doğduğuna doğacağına pişman ederim. Birman'mış. Bunlar paşalar, lordlar, prensler soymuş. Bunlar Frenkçe lügatler paraladıklarından kelli. Bunların yüksek sosyetesinin fanfin fonunda fanfin fan itmeyenlerin adına hacı adinirmiş. Onları kazıkladı mı fanfin foncaha, aynı kazığı ben attım mı alçak çarıklı hacı.
1: Ama babacım...
0: Aması maması yok, dur daha evlerini de hazrettireceğim. Bir don bir boynuyla soğukta bırakıp mantar kafalıyı süründüreceğim.
1: Bütün bu saçmalıkların benimle ve Yasemin'le ne ilgisi olduğunu sorabilir miyim?
0: Lan sen şunu görüyor musun, sen şunu? Lan kim koydu bunu ortaya? Şükret ki ben buna tam 5 kayme saydım. Evet, buna pazarda tam 5 kayme saymamış olsaydım... ...görürdün sen gününü, anladın mı? Lan Allah kahretsin, kafada kırılacak eşya bile yok bu evde.

0: beygiri gibi ne dolaşıp duruyorsun?
1: Estağfurullah.
0: Estağfurullah.
2: Merak etme, babanın borç senetlerini alacağım.
0: Nasıl alacaksın?
2: Parayla.
0: Hangi parayla?
2: Babamın imzasını taklit ederek 100.000 liralık bono tansiyon ettim.
0: Suç değil mi bu?
2: Nihayet özbeyiz babam, beni hapsattıracaktı ya. Ha, bunları kıracak tefeciyi de buldum. Bugün parasını işlettiği zengin bir adamla görüşecekti.
0: Biraz karışık bir iş.
2: Bir çocuk oyuncağı kadar basit. Göreceksin planım nasıl bir makine intizamıyla işleyecek.
0: Öteki planlarına benzemesin.
2: Ha, tefecinin para alacağı zengin adamda para varsa bütün iş halloldu demektir. Büyük kırgır olacak, göreceksin.
3: Bu otel harika!
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bak.

0: bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yüz bin lira mı?
9: Yüz bin lira.
8: Yüz bini ayda 20.000 faiz alırım.
9: 30.000 alama Nesimaç'ın hakkını unutma.
8: Dur bakalım çorbacı, bonoların sağlam olduğundan emin misin?
9: Demir gibi. Babası çok zengin bir adammış. Babasının 6 aya kadar öleceğini de garanti ediyor.
8: Babanın ismi?
9: Muiz.
8: Sana sarmadım lan, herifin babası.
9: Pardon, paralar yermeden söyleyemem diyor.
8: Beni dinle çorbacı. 100.000'lik bonoyu alır 60.000 veririm. 58.000 nakit. Diğer 2.000 lirasını az kullanılmış eşya ile veririm. Adamı görürüm.
9: Görürsün.
8: Gözüm tutarsa bonoları beğenirsem bu iş tamam demektir Nesim Ağaç Efendi.
9: Ben buna düpedüz sahtekarlık derim. Ne dersen de. Parayı başka türlü vermiyor. İnanmazsan kendisine sor. Sonra bir şartı daha var. Canımı mı alacak? 60.000'in 2.000'ini eski kıymetli eşya ile ödeyecekmiş. Ya ben eskici miyim? Eskici benim. Bana verirsin, müşteri çıkarsan ben satarım. Allah cezanı versin. Bana mı? Yok Nesim Ağaç Efendi, o namussuz, insafsız, hırsız, dolandırıcı herifin Allah cezasını versin. Rezil, sahtekar, dolandırıcı. İyi adam sosunun altına gelir. Allah'ım sen bana sabır ver, herifin gırtlağına sarılacağım. Müşteriniz bir saatten beri burada
8: sizi bekliyor. Kolay mı? Hele bir bonoları görelim bakalım. Sonra babası 6 aylı ölmezse ben bu işte yokum. Lan! Abo! Lan sen ha!
9: Bana parayı verecek adam bu mu Nesim Ağaç Efendi?
8: Faizle para isteyen bu it mi?
9: Bu it, pardon.
8: Lan sen neyine güveniyorsun? %90 faizine... ...hayvan!
9: Ödeyecek ben değil miyim? İstediğim kadar faiz veririm.
8: Kimin parasıyla? Abo! 6 ay sonra ölecekmişim. Azrail'le kontratın mı var lan? Yoksa gırtlağımı mı basacaktın?
9: Bunları almıyor musun? Bunlar da ne?
8: Esbab.
9: Kimin bunlar?
8: Senin.
9: Benim eski elbiselerimi bana satıyorsun ha?
8: Tabii satarım lan. Alışveriş diye mi?
9: Alışveriş ha?
8: Bana bak çorbacı, bir daha bana böyle batakçı müşteri bulmaya kalkma. Sana öyle bir kazık atarım altından kalkamazsın halim Allah. Lanet olayım! Gidirdiğim ekmek haram olsun lan sana! Lanet inenü! Lan yürü ben sana evde göstereceğim, yürü!
9: Bunlar bize de geçti be!
10: Sen hiç ömründe altın gördün mü? Bu yakınlarda falan!
11: Görmez olurum mu bey?
10: Nerede gördün bakayım?
11: Altın bilezikler, çarşıda sıram sıra.
10: Öyle altın değil, Allah kahretsin seni.
11: Nasıl altın peki?
12: Baba biraz dinlesen ne olur yani?
13: Lan bu lahırdının nesini dinleyeyim, nesini?
14: Bu kızı seviyorum baba, görünce sen de beğeneceksin. Hem güzel hem namuslu.
13: Defol, defol diyorum sana.
14: Be!
13: Birman, Birman'mış. Muzaffer Birman'ın kızı, Birman. Amanım, abo! Bu ne hal kız? Yoksa sen de mi fanfifon oldun?
11: Giydirmedin mi bey? Bayram hediyesi diye aldığım pazenden ancak bu kadar çıktı.
13: Biliydim daha az alırdım. Dur, kıpraşma! Bu ekmek burada ne arıyor?
11: Karnım acıkmıştı da...
13: Özüne dizine dursun tok evin aç kedisi. Bu saatte ekmek yenir mi? İnce anlaşıldı bu eve haftada niçin iki ekmek alındı. İnce anlaşıldı, kovuyorum seni, defol!
11: Çok iyi ediyorsunuz, çünkü maçlıktan ölme işini ettim.
13: Defol! Haftada iki ekmek, haftada iki ekmek! Erol, Erol diyorum!
14: Ne var, ne oluyor baba?
13: Bana bak! Eve gelin getirmeye kalkacağını ön ayak ol da namusuyla çalışan az ekmek yiyen bir hizmetçi bul.
14: Hizmetçi mi?
13: Evet, hizmetçi. Yoksa evin işlerini bundan sonra sen görürsün.
14: Hizmetçi ha? Hizmetçi!
11: Hizmetçilik mi?
14: Evet Yasemin, başka çaremiz yok. Dinle sevgilim, yarın gelirken nüfus cüzdanını da getir. Hemen Yıldırım nikahıyla evleneceğiz.
11: Ama Erol...
14: Bizim orkestra bir pavyonda iş buldu. Sen de bu hizmetçilik bahanesiyle babamın gözüne girersen... tamam.
11: Çalışacağım anne. Çalışacak mısın? Nereden çıktı bu çalışma işi?
15: Evde boş oturmaktan sıkılıyorum. Hem bu sıkıntılı zamanınızda size yük olmak hoşuma gitmiyor.
14: Pekala kızım, sen bilirsin. Yalnız bu işi mecburiyetten yapıyormuş gibi bir havaya girme.
15: Hiç girer miyim babacığım, hiç girer miyim? Öyleyse yarın sabahtan itibaren bir firmada sekreter olarak çalışmaya başlıyorum. Unutuyordum! Bu akşam bir arkadaşımın yaş günü, gidebilirim değil mi?
16: Benim için hava hoş ama birazdan Sıdıka Hanım gelecek. Ne kadar dedikoducu olduğunu biliyorsun. Daha geçen gün bana, kızı akşam gezintilerine fazla sık bırakman doğru değil dedi.
15: Aman anneciğim!
17: Sıdıka hanımefendi teşrif ettiler.
16: Bir yere gitmek yok, anlaşıldı mı?
15: Buyurun!
16: Hoş geldiniz
18: Sıdıka Hanım! Nasılsınız ben görmeyeli?
16: Haberler sizde Sıdıka Hanımcığım, haberler sizde! Kaç gündür dört gözle haber bekliyorduk.
14: Kelle Hüsamettin'in niye bana bu kadar düşmanlık ettiğini öğrenebildiniz mi?
16: Kelle deme Senayi!
18: Hüsam demeyecek bendeydi, epeyce konuştuk. Vallahi benim anladığım bu adam sizi kıskanıyor.
16: Kıskanıyor mu?
18: Evet şekerim, kendisi çok cimri. Siz de fazla lüks yaşıyorsunuz. Tüccar dediğim parayı harcamamalı, ticarete yatırmalı diyor.
16: Canım ona ne, para bizim değil mi?
18: Ne bileyim işte, sonra size fanfinfon diyor.
16: Fanfinfon mu?
18: Siz de ona hacağı demişsiniz. Görgüsüz hacağı yaşamayı bilmiyor demişsiniz.
16: Nereden kulağına gitmiş?
18: Vallahi bilmem.
14: Sıdıka Hanım, bunu olsa olsa siz yetiştirmişsiniz.
16: Olur mu Muzaffer?
18: Hiç benim öyle bir yerden bir yere laf taşıdığımı gördünüz mü?
15: Ne diyecektim, unutmadan söyleyeyim. Duydunuz mu, Hasan Beylerin kızı şoförüyle evleniyormuş.
16: Duymamıştım.
18: Ya, hem de hamileymiş şoför.
16: Allah aşkına!
18: Sonra ama benden duymuş olmayın sakın!
16: Ayıp ettim şekerim, Sıdıka Hanımcığım, hiç söyler miyiz kimseye?
18: Dedikodu olur sonra ayol.
14: Yasemin! Nereye kızım?
15: Yatmaya çıkıyorum babacığım.
14: Bu cadı karıyı muhakkak Kelle Hüsam yollamıştır.
18: Sen de mukayyet ol kızına, fazla sokağa bırakma! Zaman kötü Feroşcuğum, öyle zırt fırt oraya buraya gitmesin!
16: Merak etme Sıdıkacığım, bir yere gittiği yok, kapıdan dışarı çıkarmıyorum.

0: gelmeyeceksin sandım.
1: Bırakmadın, or balkondan kaçtım.
0: Nüfus cüzdanını getirdin mi? Güzel, öyleyse nikahlanıyoruz.
1: Bizimkiler aramadan dönmeliyim. Aa.

0: Bakın Sıdıka teyze, aslında memleket çapında bir dedikoducu olduğunuzu, ağzınızda katiyen laf tutamayacağınızı bilirim.
1: Rica ederim kızım, nasıl söz o öyle?
0: Ne olur alınmayın, kötü maksatla söylemiyorum. Yalnız bana sizden başka yardım edecek kimse olmadığı için size şu anda çok önemli bir sır vermek zorundayım.
1: Sır mı? Aman anne, sırrı Yasemin!
0: Bu sırrı tam bir ay saklayacağınıza Kur'an'a el basıp yemin eder misiniz?
1: Aa, ama bir ay da çok zaman kızım.
0: Öyleyse söylemem.
1: Bir ay dayanamam Yasemin, bir ay olur mu hiç? Bir hafta, 10 gün desen hadi neyse.
0: Peki Sıdıka teyze, 20 gün olsun, 20 gün dayanabilir misiniz?
1: Eh, ne yapalım, dayanırız.
0: Yemin edin.
1: Sırrını 20 gün içinde herhangi bir kimseye söylersem Kur'an çarpsın. Hadi söyle bakalım şimdi, sırrım neymiş, neymiş?
0: Sıdıka teyze, ben yarın akşam evleniyorum. Hey,
1: Allah aşkına, kiminle evleniyorsun?
0: Orası gizli.
1: Aa, oldu mu ama?
0: Bak Sıdıka teyze, bizimkiler dedikoducu olduğunuz için sizden çekinirler. Şimdi ben bizimkilere yarın akşam sizde kalacağımı söyleyeceğim.
1: Yani beni suçuna ortak ediyorsun!
0: Ne suçu Sıdıka teyze, sevap, nikahlanıyorum!
1: Olur mu kızım, senin gibi bir kız kuru bir nikahlı olur mu? Avallahi olmaz! Bak Yasemin, sırrını tutarım ama sen de bana kanlı şöhretli, telli duvaklı düğünün olmadan o kocan olacak herifin koynuna girmeyeceğine yemin et! Yemin et!
0: Pekala Sıdıka teyze, girmem koynuna.
2: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İkinize de ömür boyu saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım.
0: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
3: Sağ olun.
2: Tebrikler. Teşekkürler.
3: Ah, eyvallah! Sağ olun! Al canım!
0: Hilton'da düğün yapmazsan karışmam ama!
4: Yaparız canım, yaparız!
2: Buyurun efendim!
3: Niye böyle mahsusun sevgilim? Yoksa evlendiğine pişman mısın ha?
0: Yo, ne münasebet! Sadece oda meselesini düşünüyorum.
3: Ne odası?
0: Düğünsüz evlenmek garip oluyor Erol. Yani nasıl anlatayım, ailelerimizin de hazır bulunacağı bir toplantı yapmadan... Bence bu gece ayrı odalarda yatmamız daha münasip.
3: Hoppala, bu da nereden çıktı?
0: Hiç, öyle düşündüm işte.
3: Dinle sevgilim, aynı odada kalmaya mecburuz.
0: Niye?
3: Çünkü bir kere her şeyden önce otelde başka boş oda yok.
0: Sahi mi söylüyorsun?
3: Yalan söyleyecek değilim ya.
2: Buyurun efendim.
3: Hele önce nikahımızı kutlayalım.
0: Oh. Erol!
3: Söyle sevgilim.
0: İnsan... Yalan yere yemin ederse sahiden çarpılır mı?
3: Aman be Yasemin, ne ilgisi var şimdi?
0: Hiç!
3: Ben üstümü değiştireyim bari ha?

0: 对。Gele mi içki?
1: Beyefendi bir şişe daha emretmişlerdi hanımefendi.
0: Öyle mi? Bilmiyordum. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuz değil mi?
1: Anlamadım efendim.
0: Herhalde bütün odaları dolu bir otelde servis yapmak kolay olmasa gerek.
1: Öyledir efendim. Gel gelelim şu sıra otelimiz tamamen boş sayılır.
0: Anlamadım. Otel boş mu?
1: Öyle gibi bir şey efendim. Bir siz varsınız, iki de turist var. Geriye kalan 138 odamız tamamen boş.
0: Ya,
1: iyi akşamlar.
0: Ya.
2: Hadi karıcığım, sen de geceliğine giy.
0: Yaklaşma bana!
2: Efendim?
0: Yaklaşma dedim! Sen hilekarın, yalancının, sahtekarın birisin!
2: Yasemin, neler söylüyorsun?
0: Otelin bütün odaları dolu ha! Bana yalan söyledin, beni kaldırdın değil mi? Allah bilir kıydırdığın nikah da sahteydi!
2: Yasemin!
0: Zaten senin yalana dolana ne kadar yatkın olduğunu... ...babana sahte imzayla bono yutturmaya kalkıştığın zaman anlamıştım. Anlamıştım ama üstünde durmamıştım.
2: Yasemin, delirdin mi sen? O işe sadece babanı kurtarmak, seni mutlu etmek için kalkıştığımı nasıl anlayamıyorsun?
0: Ben zavallı tecrübesiz bir kızım! Sen beni hep oyuna getirdin. Belki de babanın babama oynadığı oyunun bir parçası bütün bunlar.
2: Bak Yasemin, babanı ve babamı bu odadan uzak tut.
0: Zavallılar, isteseler de yaklaşamazlar. Çünkü sen beni kaçırdın ve bu odaya hapsettin.
2: Yasemin, sarhoşsun sen. Yasemin, dinle beni sevgili.
0: Bırak beni!
2: Allah! Yasemin! Yasemin, nereye gidiyorsun?
3: Yasemin! Yasemin, şaka ediyorsun değil mi? Yasemin, sevgilim! Sevgilim, bak dinle beni!
2: Yasemin, sevgilim, bak ne diyeceğim ama!
0: Ne diyeceksin?
2: Saatim mi? Kol saatim içeride kalmış.
0: Kol saatin mi?
2: Hı.
0: Al!
2: Yasemin, aç şu kapıyı!
0: Rahat bırak beni!
2: Yasemin, aç diyorum!
0: Ne yapacaksın?
2: Sıkıştım be, sıkıştım işte! Başka diyeceğim var mı?
0: Yalancı, yalancı, sonra kimse inanmaz! Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!
2: Yasemin, yeter artık! Ben eridim burada mum gibi!
0: Yaklaşma! Yaklaşma Erol!
2: Ya bugüne bugün karımsın! Banyoda da yatsak, beraber yatacağız!
0: Pekala, yat bakalım!
2: Yatarım ya! Yatacağım işte! Hasta olayım da gör!
4: Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi!
5: Ben söylemedim mi ben size bu kulübeye yaklaşılmayacak diye? Altına sokuldun mu, bitirir demedim mi? Kapmalıydı bacağını ki görmeliydin gününü.
4: Yeni hizmetçi gelmiş Hüsamettin abi.
5: Güzel mi?
4: Çok güzel.
5: Değil mi? Abo, adın ne senin?
0: Sabahat.
5: Amanım, pek de gençmişsin kızım. Nerede çalışırdın daha önce?
0: Tüccar Hasip Beylerin evinden çıktım efendim.
5: Öyle mi? Peki niye çıktın bakayım?
0: Efendim, niye mi çıktım? Efendim, o kadar müsriftiler ki dayanamayıp her gün kendileriyle kavga ediyordum.
5: Abo, ne müsriflik yapıyorlardı?
0: Ne yapacaklar efendim? Mesela eski demlenmiş çayları bana bir aydan fazla kullandırmayıp hep döktürüyorlardı.
5: Abo, bu aydır müsriflik görülmüş şeydi
0: ya!
5: Bizim evde bir paket çay 6 ay kullanılır.
0: 6 ay mı? O bile az! Bir paket çay en az 1 sene kullanılmalıdır.
5: Aferin sana! Pek akıllı bir kıza benziyorsun. Ne maaş istiyorsun benden bakalım?
0: 5 lira olsun efendim.
5: Haftada 5 kağıt gözler. Olsun.
0: Haftada değil efendim, ayda 5 lira demek
5: istedim. Yok canım! Allah Allah! Allah Allah! Sahi mi? Aferin lan oğlum, bak doğduğundan beri ilk defa işe yaradım. Evladım Sebahat, sana son...

0: bir sual daha soracağım. Fazla yemek yer misin?
1: Ben mi efendim? Kat'iyen.
0: Peki ama nasıl böyle fıstık gibi olmuşsun?
1: Bol bol su içerim. Çünkü iki su bir ekmek, iki ekmek bir büftek yerine geçer efendim.
0: Abo, nerede de güzel. İki su bir ekmek, iki ekmek bir büftek. Duydun mu?

0: mükellef bir sofra istiyorum.
1: Aman efendim, topu topu 250 gram un, bir tutam pirinç, iki tutam şehriyeden başkakilerde hiçbir şey yok. Bunlarla yemek bir pişer beyim.
0: Bana bak ahçıbaşı, iki su bir ekmek, iki ekmek bir biftek. Sonra bizim bahçeden biraz yeşillik toplarsın, hepsi o eder. Ha, depodan eşyaları çıkarmayı da unutmayın. Hala duruyorsun, hadi lan!
1: İki su bir ekmek, iki ekmek bir biftek, buna da şükür.
0: Bunların hepsi aptal, bu akşamki programı sen hazırlayacaksın.
2: Başüstüne efendim.
0: İki su bir ekmek, iki ekmek bir biftek.
2: Bırak, bırak!
3: Ya kendi evimde kendi karımı öper misiniz miyim?
2: Bağırırım vallahi.
3: Dur, vazgeçtim Allah kahretsin, vazgeçtim.
2: Şöyle! Şimdi ben akşama ne yapacağım?
3: İki su bir ekmek, iki ekmek bir biftek. Hadi, hadi bas!
4: Yahu hiç masa eskimesin diye depoya kilitlenir mi be?
1: Buna da şükür beyim, buna da şükür. Ya Allah muhafaza, yatağını döşeğini kilitleseydi, buna da şükür.
4: Bana bak Bursaza, Hüsamettin abimin teneke teneke altınları varmış derler.
5: Vardır ya, vardır.
4: Nerede biliyor musun?
5: İşte bir bunu kimse bilmez. Beyefendiciğim, sen sandalyeleri getir, ben de bahçeden bir yol zerzevat toplayayım.
4: Allah kahretsin hepinizi be!
6: Bunun da göğünü çöplüğe düşmüş, kimin aklına geliyordu koskoca Rıza Bey'in oğlu evdeki hizmetçiyi ifal etsin de!
0: Tövbe tövbe!
6: Ya!
0: Ana! Bu sabahat ne dikiliyorsun öyle?
2: Salatanın tuzunu unutmuşum da!
0: Ne tuzu kız, tuz burada! Getirsene, getirsene!
2: Aa! Aa! Tuzluk buradaymış sahi! Kur'an'a el basayım, unuttum.
0: Ah, tuzluğundan Kur'an-ı Kerim'in ne alakası var, tövbe tövbe!
2: Kur'an'a el bastınız, daha gününüz dolmadı. Ben bir şey görmedim ki.
0: Neyi görmedin Sıdıka?
2: Tuzluğu görmedim.
0: Bak Sıdıka, bu salatalar bizim bahçede büyüyor, onun için bol bol yiyebilirsin Sıdıkacığım. Ardı yufka diye mi kızım?
2: Yok, iki su... Bir ekmek! İki ekmek bir biftek efendim!
0: Oh, ömrüne bereket, ömrüne bereket! Meyvede var mı?
2: Tabii! Bir bardak suya bir kesme şeker... ...hem komposta hem iki portakal yerine geçer efendim!
0: Gördün mü Sıdıka, gördün mü kızı? Vallahi bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı!
2: İşim bitti efendim, eve gidebilir miyim?
0: Pekala, git kızım! Zamanın gelirken de o geçen gün getirdiğim pırasalardan almayı unutma!
2: Varsın efendim, iyi akşamlar.
0: Bu kız yaban kız Sıdıka, evde israf olmasın diye pırasaları mahallesindeki bostandan aşırıyormuş, biliyor mu? Ya!
3: Müsaadenizle, iyi akşamlar.
0: Ne diyordun sen Rıza Bey'in delikanlı oğlu hizmetçi kıza ne yapmış diyordun?
6: Hizmetçi mi, delikanlı mı? Tövbe tövbe, iki gönül bir olmuş. Bize halt etmek düşer.
4: Herifi buraya getirene kadar akla karayı seçtim. Bu gece o altınların yerini öğrenemezsen bütün emeklerimiz boşa gidecek.
7: Merak etme sevgilim, her şeyi çok iyi hazırladım.
4: Herifi eve götür, ben de arkandan gelirim.
7: Peki hayatım.

0: ayrılalım kocacığım.
1: Yasemin, biliyor musun, ben artık usandım. Ne biçim evlilik bu ya? Bir akşam beraber olamayacak mıyız? Dinle. Eve bir yalan uydur, bu akşam çalıştığım pavyona gel. Hiç olmazsa biraz dans ederiz ha?
0: Peki kocacığım, annemle babamdan izin koparabilirsem bu akşam gelirim.
1: Aman!

0: Bu işin sonu nereye varacak bilmem. Bu gece evden çıkmak için gene Sıdıkaya gidiyorum diye numara yaptım.
1: Sen o cadalo Sıdıkayı yola getirdikten sonra babamı adeta yumuşatırsın. Bazen babamı düşününce gerçekten fenalık basıyorum.

0: Hayır, ne yapacak bu kadar altını bilmem. Yemez, içmez, eğlenmez, kumar desen, kadın desen o da yok.
1: Handanedandan çekilin yoldan geliyor.
0: Babam!
1: Açman geliyor.
2: Hadi şekerim, bize gidelim hadi.
1: Gedek ciğerim, gedek.
0: Vay zampik beder vay! Olur iş değil ya!
2: Takip edelim, belki işe yarar bir koz ele geçiririz. Hadi gel!

0: Polis misiniz abi?
1: Hı? Ne dedin?
0: Yani vaziyetiniz az biraz polisiye mi?
1: Hayır kardeş, daha ziyade dram. Böyle evladını aç susuz koyup da hani parasını barkarılarına yediren pederzedeyiz.
0: Allah şaşırtmasın.
2: Ah, şuraya bak Erol!
1: Vay canına! Bizim bütün aile seferber olmuş bu gece. Bu işte bir bit yemeği var ama dur bakalım.
3: Ne haber?
2: İçkisine ilaç koydum, bu gece bülbül gibi konuşturacağım.
3: Göreyim seni Handan, altınları aldık bu, ver elini Avrupa, Amerika!
4: Handan, Handan, çekilin yoldan, geliyor bakma, ne de kaldı
2: mı? Geliyorum sevgilim, geliyorum! Şimdi daha zor mu oldu, sen yan odaya geç.
4: Handan, Handan, Handan, çekinin yoldan, geliyor Batman, oh anam, oh anam! Uf, anam, kaymak, kaymak! Ya, Handan, Handan, çekinin yoldan, ahan geliyor Batman!
2: Bıktım ama bu şakadan!
4: Ben de bıktım ama, onun için biraz daha dans et bakalım.
2: Dans mı? Ha, bak iyi bir fikir. Hadi seninle soran soyunuyor oynayalım.
4: Neymiş o kız?
2: Gayet basit.
4: Oynayalım yavrum. Anam oh!
2: Bak şimdi ben dans edeceğim. Hem dans edeceğim hem sana bir takım sorular soracağım. Sen sorularıma doğru cevap verirsen... ...her doğru cevap için üstümden bir şey çıkaracağım.
0: Ne var, ne oldu?
2: Altın galiba köpek kulübesindeymiş.
0: Allah kahretsin! Altın tabii köpek kulübesinde, köpeğin adı Altın!
2: Ne bileyim canım, herif öyle söyledi işte!
0: Öyle mi dedi? Ben gelmeden bir yere salma, ne yap yap oyala herifi!

0: senin gibi ateşli bir erkeğe hiç rastlamadım.
1: Ne geliyorsun ya? Andan andan çekileni yoldan geliyor batmaz. Yatak odasına mı kız?
0: Evet hayatım, hemen uyuyacağım. Sen de git evine yat.
1: Ne kadar mızıkçısın be.
0: Bugünün yarını da var şey.

0: Hadi.
1: Neden dan çekilin yoldan geliyor batman evvelci de sırtında.
2: Hav! Hav! Altınım, altınlarım! Sizi okşamadan nasıl uyurum ki ben? Altınlarım! Yavrularım benim, altınlarım!

0: Putin Alev! In the house! With the police! Amanın paralarım, amanın altınları mı çaldı? Muzaffer Birman paracıklarımı çaldı. Paralarım, altınlarım, paracıklarımı çaldı. Uyanın, uyanın, herkes uyansın, buraya gelsin polis. Polis gelsin, geldi.
1: Ne oldusu var mı?
0: Alçak Muzaffer Birman paralarımı, altınlarımı çaldı.
1: Ne oldu baba?
0: Derhal polise telefon et, Muzaffer Birman'ı derhal yakalayıp idam etsinler.
1: Dur baba, kafanı kıracaksın.
0: Polise telefon et, çabuk telefon et, hırsızı yakalayıp bütün paralarımı geri vermezlerse bütün mahkemeleri mahkemeye vereceğim. Bütün hırsızları yakalayıp idam ettireceğim.
1: Şakir evde mi?
2: Hayır Küçük Bey, beyefendiyle çıkmışlardı, bir daha görünmedi.
1: Sen babamı oyalamaya çalış. Polise falan gönderme ben dönünceye
2: kadar. Baş üstüne. Yemeyenin parasını yerler tabii.
1: Anlaşalım Şakir. Sen 8 aydır çekiyorsun pederden, ben 26 yıldır çekiyorum. Hissemi verirsen susarım.
3: Bu kadar akıllı olduğunu bilmezdim yeğenim. Anlaşırız.
1: Kıpırdarsanız ikinizi de bitiririm. Bunlar hediye olsun. Pederin kahrını aylardır çektiğin için. Bana gelince Allah sabırlar versin.
4: Gözünüz aydın beyefendi.
2: Gözünüz aydın.
0: Paracıklarım, altınlarım, yavrularım benim. Paracıklarım, paracıklarım. Dur lan! Çıkar altınları. Çıkar diyorum.
1: Ne oluyor baba? Çıldırdın mı sen?
0: Yolda getirirken mutlaka çaldım.
1: Çalmadım baba, ne çalması?
0: Yemin et.
1: Allah cezanı versin, çalmadım.
0: Pekala, inandım. Sana mükafat olarak eski pabuçlarımı vereceğim. Hepinizi sevindireceğim. Sizlere de mükafat olarak birer zeytin denesi vereceğim.
5: Sağ ol ağam.
1: Ah, köpek bile usanmıştı bekçiliğinden. Çalmadık, çaldıramazsa başımız göğe erdi.
6: Hüsamettin Bey adına gelen haciz memurları teşrif ettiler efendim.
7: Haciz memurları mı? Aman yarabbi!
1: Gene mi siz? Buyurun efendim, buyurun şöyle.
7: Gel. Muzaffer, rica ederim bir şey yap.
1: Ne yapabilirim hanım, ne yapabilirim? Hem sen köpeğine göz kulak ol. Biraz daha edepsizlik ederse süs köpeği olduğunu fark edip onu da hazzederler.
7: Merhaba baba. Kim bunlar baba?
1: Haciz memurları.
7: Haciz memurları mı? Gene Hüsamettin Bey mi bunları yollayan?
1: Başka kim yollar kızım? Kayserili kelle Hüsam'dan başka kim yollar? Karıcığım yalvarırım ağlama, yalvarırım, kes şu ağlamayı!
7: Haciz memurları eve kadar geldiler. Babamla annem kahroldular.
1: Canım efendim üzme kendini. İşin sonunda ölecek değiliz ya. Para yabancı yere gitmiyor, baban değildi, kayınpederine geçti.
7: Yoksa sen de mi babanın oğlusun? Yoksa sen de mi paraya düşkünsün? Yoksa babamdan babana geçecek paraların sana kalacağını mı hesap ediyorsun?
1: Böyle bir şeyi düşündüğün için asıl çirkin hesabı yapan sensin! Senin babanın da, benim babamın da, paranın da, her şeyin de canı cehenneme! İğrendim ben bu işten, anlıyor musun? İğrendim!
7: Evliliğimizin daha 20. gününde birbirimizi kedi köpek gibi yiyoruz.
1: Evet, her şey olacağına varır. Kim bilir belki sen de paradan ve fanfinfondan başka bir şey düşünmeyen bir zıppırsın!
7: Erol, bana hakaret ediyorsun ama!
1: Evet, ediyorum! Babamın sizden aldığı paraları cebime indireceğimi söylerken sen bana hakaret etmedin mi sanki?
7: Gidiyorum!

0: gidiyorum, anladın mı? Allah'a ısmarladık Erol, eli bol.
1: Hay Allah kahretsin!

0: oğlum sana bir şey danışacağım. Arkadaş gibi mühim bir şey. Şu hizmetçi Sabahat'i nasıl buluyorsun?
1: Sabahat'i mi?
0: He ya!
1: Dünyanın en fevkalade insanı.
0: Namusuna ne diyorsun?
1: Uçan kuş kadar saf, melekler kadar temiz.
0: Efendim oğlum, ben de aynı fikirdeyim. Hem iyi, hem güzel, hem namuslu, hem de en mühimi tasarruf bakımından beni bile cebinden çıkartacak kadar mükemmel.
1: Mükemmel ya baba!
0: Aferin! Böyle bir kızla izdivaç fikrine ne dirsin?
1: Sabahat insana fevkalade eş olabilecek bir kızdır baba.
0: Tamam, böyle düşündüğüne çok sevindim.
1: Babacığım!
0: Ben de Sabahat inanın Allah'ın emri peygamberin kavliyle evlenmeye karar verdim.
1: Ne? Sen?
0: Ben!
1: Sabahat'la evlenmeye karar verdin?
0: Sabahat inanın evlenmeye karar verdim.
1: Olmaz! Olmaz, imkansız bu! Yasemin annem olacak! Oynatıyorum galiba!
0: Ne Yasemin'i lan, Sabahat, Sabahat! Dikkat et, bundan sonra kıza böyle bakarken çapkın çapkın koş, süzme! Çünkü'lüm yakında annen olma ihtimali gayet kerem kuvvetli!
1: Baba! Aman yarabbi! Yasemin, annem! Annem! Karım!
2: Sahi mi Hüsam, sahi mi bu haber? Tanıyor muyum evleneceğin kızı?
0: Tanımaz olur mu canım, bizim hizmetçi!
2: Ne diyorsun Hüsam, aman Allah'ım!
0: Ne var, ne olmuş, beğenemedin mi?
2: Yok canım, yok canım, yok yok!
0: Ne oluyorum ben?
2: Ayol, tebrik ederim Hüsam!
0: Hinci bir kere bu iş nikâha kadar seninle benim aramda kalacak!
2: Seninle benim aramda!
0: İkincisi, kızın ailesini derhal tahkik et. Ailenin herhangi bir arızası yoksa kızı gidip hemen isteyeceğini, anlaşıldı mı?
2: Başım üzere Hüsamcığım, başım üzere!
0: Öyleyse hemen yola koyul, tahkikata başla!
2: Hemen şimdi!
0: Hemen inci!
2: Hemen! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz...
0: Ne yapıyorsun be?
2: Hiç, takvime bakıyorum, 20 gün oldu mu diye, yani bugün uğurlu gün mü, değil mi diye... 17, 18, 19... 20!
0: Neyin uğurlu günüymüş?
2: Uğurlu günmüş, çok uğurlu günmüş, bundan daha uğurlu gün olamaz! Görürsünüz hepiniz gününüzü, görürsünüz hepiniz gününüzü!
3: Nen var kızım, keyifsizsin.
2: Yok bir şey baba.
3: Hanım, şu musibeti bırak da hiç değilse sofrada benimle meşgul ol.
4: Şu işirlayı kıskanıyorsun değil mi? Halbuki zavallı hayvan hiçbir zaman şefkate bu kadar muhtaç olmamıştı. Tasmasının haciz edileceğini hissettiği günden beri o kadar bedbaht ki.
3: Sen onu bırak hanım. Hizmetçiyle valinin aylığını nasıl vereceğiz, onu düşün.
4: Avrupa'dan aldığın platin ayakkabı çekiciğini satarsın.
3: Sahi! Onun platin olduğunu aciz memurları fark etmediler.
5: Sıdık hanımefendi teşrif ettiler.
6: Yasemin, utanmıyor musun yaptıklarından?
2: Sıdıka teyze!
6: 20 gün doldu, onun için içimi iyice boşaltacağım. Feroz! Senin kızın sizden gizli meçhul bir nikah kıydıktan sonra... ...Kelle Hüsam'ın evinde hizmetçilik yapmaya başladı.
2: O da yetmiyormuş gibi, şimdi de Hüsam'ı ayartmış. Kelle Hüsam'la evleniyormuş.
3: Ne?
4: Babacığım ben sadece Hüsam Bey'in oğlu Erol'la nikahlıyım.
3: Ne?
4: Babacığım çok seviyorum Erol'u. Onunla ayrılmamın imkansız olduğunu bugün onunla kavga ettikten sonra daha iyi anladım. Babacığım çok seviyorum Erol'u.
3: Babacığım beni!
4: Babacığım beni yapma, ne olursun ayağını öpeyim, yapma!
3: Bırakın beni!
4: Bey yapma!
3: Nerede tabancamı, öldüreceğim onu! Ellerimle öldüreceğim! Tabancam!

0: Erol. Erol benim canım, Yasemin. Bana kırgın olduğunu biliyorum Erol. Bütün kabahat bendeydi, biliyorum. Sinirlerim bozuk olduğu için ne dediğini bilmiyordun Erol. Bilmeyerek, istemeyerek kırdın beni. Seni affedebilirim. Artık hep senin yanında olmak istiyorum sevgilim. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi, evli olduğumuzu, her şeyi anlattım bizimkilere. Gizleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı Erol. Erol?
1: Ne var lan, ne oluyor? Basılacak mı, ne işi var burada?
0: Pencereyi karıştırdım efendim. Vallahi pencereyi karıştırdım.
1: Pencereyi mi karıştırdın? Kız o ne demek? Yoksa aşkıma mukabele etmeye mi geldin?
0: Yok, pencereyi karıştırdım, pencereyi!
1: Oğlum!
2: Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik. Şimdi sen bize yardım edeceksin.
3: Ben hayatımda adam öldürmedim!
2: Tabii öldürmedim. Ama her şeyin bir ilki vardır, değil mi?
3: Yapamam!
4: Aslında kız seni seviyor!
3: Aşağı, ağzını seveyim.
4: Otelimize hoş geldiniz Zeki Bey. Bestelerinizin hayranıyım.
5: Seviyorsun, değil mi?
6: Boş bir zamanımda sizi dinleyeceğim küçük hanım.
4: Lütfen!
6: Şimdi buyurun.
7: Kaç gün kalacaksınız?
8: Ölünceye kadar.
7: Çok şakacısınız.
2: Birkaç saate kadar telkiniyatı teslim edecekler.
6: Anladım.
8: Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana.
4: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
9: Nihat çıkmak üzere. Eli kulağında. Geç nöbete!
6: Baş üstüne! Başımın belası.
8: Asıl sen benim başımın belasısın.
10: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
11: Otel harika!
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
17: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
18: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
19: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ben ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla

0: Yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak. Lumos'tan yeni çamaşır.

0: çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben. Botanik. Abaküs.
18: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Seninle evleneceğimi Erol'a da Söyle'ye de bir rahat ettim. Artık bu işin lamı cimi kalmadı.
1: Baba! Baba!
0: Ne var lan gecenin bu saatinde?
1: Senden konuşmaya geldim.
0: Çık lan, gene ne istiyorsun benden?
1: Senden artık her şeyi açıkça konuşmaya karar verdim.
0: Oo, ne istiyorsun lan gecenin bu saatinde?
1: Sana söyleyecek o kadar çok şey var ki.
0: Bu saatte ışık bir yanar, sarf edilecek paraya yazım. Hadi git yat.
1: Bana bak baba, bugün evleneceğini söylediğin kızın benim karım olduğunu biliyor musun?
0: Oo, sabah senin karın.
1: Sabahattin, Yasemin.
0: Sabahattin, Yasemin.
1: Sade o kadar da değil, şunu da artık öğren. Yasemin Muzaffer Birman'ın kızı.
0: Sabahat Muzaffer Birman'ın kızı.
1: Sabahat değil Yasemin.
0: Sabahat değil Yasemin.
1: Ben karımı buraya Muzaffer Bey'le aranıp bulmak için getirdim, sen ona göz koydun. Yani karıma.
0: Abo, Allah beterinde ne sirkesi.
1: Başka zaman olsaydı bu işi kan temizlerdi.
0: Zaman o zaman diyen oğlum, zaman zaman diyen.
1: Bak, iyi dinle beni. Kayınpederimle arandaki o münasebetsiz husumet yüzünden nihayet karımla da kavga ettik. Dinle baba. Derhal Muzaffer Bey'in bonolarını geri götürüp hacizden vazgeçeceksin, anlaşıldı.
0: Anlaşıldı oğlum, aman ne anlaşıldı.
1: İkincisi, bir daha öz gelinin olan Yasemin'e kötü gözle baktığını görürsem seni öldürürüm.
0: Öldürürsün, vallahi öldürürsün. Ha. Hadi gel yat yavrum, aslanım. Malım mülküm senin olsun. Hadi yavrum, hadi. Bir kalk, kalk kız, kalk da kaç buradan. Başım derde girecek, kalk. Allah rahatlık etsin oğlum.
1: Baba.
0: Yavrum.
1: Beni affet baba.
0: Amanım.
1: Ha? Baba. Senin kaç ayağın var?

0: iki.
1: Bunlar ne?
0: Şey, o iki denesi de arka ayaklarım yavrum.
1: Öyle mi? Karım babamı yatağında. Kendileri karıştırmış.
2: Sus benim diyelim.
1: Ya karıştırdım ben biliyorum.
2: Sen karışma Yasmin. Aman öldürsün. Sus ben de diyelim.
1: Allah katil olsun.
2: Söylesene karıştırdım.
1: Öldürsün. Sizi alçak, sizi ırk düşman namussuzlar ikinizi de öldüreceğim.
3: Aman Allah'ım, bu ihya tımarhanede, hapishanede biter!
4: Bu güzel barışmanın şerefine içelim.
0: Hey, hey, çek!
1: Hüsamettin beyefendi ile benim aramda sadece ticaret anlayışımızdaki bazı ufak tefek nüans farkından doğan küçük bir ihtilaf vuku bulmuştu. Buna dargınlık adını vermen biraz mauvais foi olmaz mı?
0: Vallahi kardeş ha, ben bunun fanfinfon tabirini bilemem ama bizim lügatçelerde bu işe esnafça kavga derler. Aynı biz itiştik, tepiştik, akıştık, en sonunda çocuklarımızı evermeye ve de ortak bir firma kurmaya karar verdik. İhracat bende, ithalat sende olursa, bende bu cimrilik sizde de bu fanfimpon oldukça katiyen sırtımız yere gelmesin ya!
4: Ortaklığımızın ve çocuklarımızın şerefini!

0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Ya.
2: Parmaksız çalıyorum. Bak Şule Hanım parmakla çalıyor vallahi. Tebrik ediyorum. Bravo.
3: Şule değil Çiğdem.
2: Ha, Çiğdem. Bana şu...

0: ayıp diyor.
1: Ay yavrum. Abi süper bir pozitif bir enerji var ya da isimleri tutmakta bir problem mi yaşıyor?
2: Ya onda işte biraz böyle hafızada bir şeyli oluyor şefim. Ben, ben öyle alışmışım. Ben şimdi iş yerinde öyleyim abi şimdi.
1: Benim ismim ne?
2: Senin ismin Ferhat mıydı? Ferhat. Rafet. Bak ya Rafet. Ya şefim ya, idare et işte oluyor.
1: Üniforma ile ilgili problemin mi var? Az önce bir sıkıntı yaşadın galiba.
2: Ya bu üniforma hakikaten bunu giydiğim
1: zaman. Önlük
2: önlük. Gerçekten önlük. Aynı kendimi bir kanguru gibi hissediyorum ya.
1: Kanguru nasıl bir şey?
2: Kanguru nasıl bir şey? Arka bacağı büyük, ön ayakları kısa. Ödel öyle. Ödel öyle. Hakikaten ya. Aynı evet kanguru gibi hissediyorum ya.
1: Tekrardan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk şefim, hoş bulduk.
1: Hangi liseye gidiyorsun?
2: Unuttum.
3: Unuttum. Liseye gitmiyorum şefim.
1: Ama liseliler gibi olmuşsun canım.
3: Güzel olmuş. Genç.
1: Aa, çok güzel, o yüzden iltifat ettim sana. Çiğdem ablacığım.
2: Ey maşallah.
1: Diyarbakır'daymışsın duyduğuma göre.
4: Evet.
1: Ne yaptın Diyarbakır'da?
4: Yazın gittim. Yani 4-5 ay önce gittim. Gezdim. Diyarbakır, oh. Urfa, Batman, Antep. Hı. Gezdim, geldim.
1: Ne güzel. Kemal Aga ne yapıyorsun be?
5: Aynı be şef.
1: Bugün böyle duruyorsun, böyle.
5: Ağrım var şef.
1: Ağrısı var. Ne lider ağrısı mı?
4: Bence biraz korktu. Yok.
6: Benim yemeğim.
1: Bugün ocakların altı açılacak. Gör kamera, gör. Çamurlu bu su.
4: Ya şefim. Lütfen bu tarafa gelir misiniz?
1: Alacaksın mı 10 bin lirayı?
5: Alacağım tabii şefim.
4: Çok zor.
1: Sen de hep var ya, ablaya bakarak kopya çekiyorsun.
4: Evet bak. Çekiyor.
3: Kopyacı işte.
4: Yanıyorsun, yanıyorsun hey. Bizi mi yakacaksın, ne oldu? Aa.
1: Bunlar pişirecek mi?
4: Hayır.
1: Siz bilirsiniz. Abicim yağ ısınmadan tavuk atılır mı? Bunun patatesi nerede?
2: Hadi ya, bir de patates de var ya.
1: Tabakta 500 kere elde edin ve tabağın etrafı battı. Limonu nerede?
2: Ben artık yapacak bir şey yok.
1: Abi yapacak bir şey değilim. Diskalifiye olursun. Ben limon istiyorum üzerinde.
2: Evet. Evet.
1: Haydi.
2: Evet.

0: tadım zamanı.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
3: Tavuk hiç mi dövülmemiş?
1: Ne yaptığını gördük hep beraber bu.
4: Bunun sarımsağı biraz fazla olmuş.
3: Çok güzel yapmışım gerçekten.
1: Hepten sünger gibiydi bu.
4: Ya bu kadar gibi. Basit.
5: Biraz kalın geldi, benim olmasın da.
3: Maşallah ya.
1: Ya sen gibi sıfırcı değil ki o.
3: Totem yapıyorum.
6: Totem Sema Nur.
4: Kemal'e puanımın gitmesini istemiyorum.
3: Kemal abinin olabilir.
1: Kemal'indir.
5: Kemal senin olabilir mi vicdansız bu ya?
1: İki tabakta da beni aradı.
3: Elime sağlık.
0: Ama benim... Kıyamam ben sana. Benim yemeğim.
7: Şimdi bugün günlerden çarşamba.
6: Evet.
7: Dün demiştik ya, yarın artık ocakların altını açalım. Kaldıralım bakalım torşonlarda. Ne var bugün sepetimizde?
8: Alo!
7: Ne oldu ya?
5: Bu ne la?
1: Elma var.
7: Şefim, abo falan.
3: Bundan ne çıkacağını ben hiç tahmin bile edemiyorum.
5: Bu ne Allah'ını seversen? Bu
4: şey
5: ne
4: mi bu?
7: O mu? İnek toynağına benzer bir şey mi benziyor?
1: Dişlik tasma. O dişlik, ağızlık.
5: Tasma.
7: Ne tasması?
5: Danalara inek.
3: Bence
5: takılan...
3: bununla bir şekil vereceğiz şefim.
7: Aferin kız sana.
3: Yani ya tasmaya koyacağız.
7: Ne yapacakmışız? Söyle, anlat bakayım bir.
3: Bununla şekil vereceğiz.
5: Şekilin kime vereceksin?
3: Tabağa bunu koyacağız. Sonra üzerine, içine büyük ihtimalle bir sostur. Bir şey koyacağız ki şekli böyle düzgün çıksın.
7: Çak! İnşallah. Beşlik sana. Aferin kız sana.
3: Bundan
7: gördün mü?
3: Kullanabilirsin.
4: Sema Nur'da bir özgüven var. Sema Nur'da bir olay var da çözemedim.
3: Düne göre bugün çok daha iyiyim. Dün biraz evet modum düşmüştü. Bugün özgüvenim tamamen yerinde. Kendime çok güveniyorum.
7: Çiğdem abla ne olabilir?
5: Tamam ben de biliyorum ya.
4: Tavuk sarma olacak ama yanında başka bir şey de olacak. Sosu olacak, elmalı bir sos herhalde.
7: Bilmem. Kemal Aga?
1: Ne bileyim meşe burada taze soğan var. Mayonez mi? Mayonez var.
7: Bakalım bugün ne yaptık derseniz bugün muhteşem bir patates salatası var. Elmalı. Ve yanında klasik dövecekle döveceğiniz bir tavuktan muhteşem bir tavuk şinsel yaptık. İzleyelim bakalım ne yapmışız. Notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Günlerden tavuk şinsel ve yeşil elmalı patates salatası. Gelsin malzemeler. Bir adet tavuk göğüs, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı galeta unu. Patates salatası için 1 adet patates, yarım yeşil elma, 3 adet kornişon turşu, 1 diş sarımsak, 3 dal dereotu, 1 dal taze soğan ve tuz. Sosu için 2 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi tavuk şinsel yapımına geçeceğim. Öncelikle kaynayan suyumun içerisine biraz tuz atıyorum ve patatesimi burada kaynamaya bırakıyorum. Patatesim burada kaynarken tavuk göğsümü ortadan ikiye bıçak yardımıyla açıyorum. Üzerine streç yayıp et döveceğiyle ince bir hale gelesiye kadar döveceğim. Karabiber, tuz, kırmızı toz biberi tavuğun üzerine güzel bir şekilde gezdiriyorum. Yumurtamı bir kabın içerisinde kırıp içerisine biraz tuz atıp yumurtayı çırpmaya başlayacağım. Sonrasında bir kaba un ve galeta unu alacağım. Daha önceden açılmış olan tavuk göğsümü ilk önce una bulayacağım. Sonrasında yumurtaya bulayacağım. Yumurtaya buladıktan sonra galeta unumu bulayacağım. Ve şimdi kızartma zamanı. Tavama yağımı ilave ettim. Yağ kızarmışken içerisine tavuk şinselimi atacağım. Tavuk şinselim burada güzel bir şekilde kızaracak. Şimdi patates salatasının yapımına geçiyorum. Patates salatası için içerisine kornişon turşu, sarımsak, dereotu ve bir dal taze soğanı ince ince doğrayacağım.

0: Elmalarımı küp küp doğrayacağım. Elmalarımı da ilave ettikten sonra daha önceden haşlamış olduğum patatesleri küp küp doğrayacağım. Şimdi salatanın sosunu yapmaya geçiyorum. Sarımsaklarımı çok ince bir şekilde doğradım. Mayonezimi ilave ettim. Hardalımı ilave ettim. Sirkemi ilave edeceğim. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra güzelce karıştıracağım bu sosu. Karıştırmış olduğum sosu patates salatasıyla güzelce bir şekilde karıştıracağım. Şinsellerim tavada güzel bir şekilde kızardı. Şimdi sunum zamanı. Kalıp yardımıyla patates salatamı ilave ettim. Yanına nar gibi kızarmış olan tavuk şinselimi ilave ettim. Bir dilim limonu kuva haline getirdim. Ve şinselin üzerine kuva haline getirmiş olduğum limon dilimi koyuyorum. Şimdiden elinize sağlık, kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Süre 35 dakika.

0: Bugün ocakların altı açılacak. Ben normalde bu yemeği 20 dakikada yaptım. Siz 35 dakikada haylayla yaparsınız.
1: Az böyle şey.
0: Tek önemli hızlı olmanız gereken yer patatesi ocağa koymanız. Bak Saffet abi ne kadar uyanık. Kettle'dan doldurdu tencereye suyu derken.
1: Lazım olur derken onun için birazdan koydum ya.
0: Ya kettle'dan koysana oraya sıcak. Daha iyi olur. Hızlı çabuk.
1: Peki, lazım bak, olur diye bak, şey yaptım
0: bak,
1: ama.
0: Bak. Siz bilirsiniz.
1: Ben de koyayım yani.
0: Patatesler çiğ kalmayacak.
2: Bugünün yemeği güzel. Ben yaparım bunu. Çıtır çıtır da yaparım. 10 numara yaparım. Göreceğiz.
0: Keşke patatesleri bir yıkasaydınız be. Çamurlu çamurlu koydunuz buraya. Gör kamera gör. Çamurlu bu su.
3: Öyle yapıyorlar, ben de artık öyle yapacağım.
0: Ben öyle kabul etmem. Hepiniz için geçerli. Ben çamurlu su kabul etmem.
1: Evet.
3: Ama
0: patatesi yıkayacaksınız, kaynar suyun içerisine atacaksınız.
1: Evet, çok haklısın şefim.
0: Suyun da çamurlu.
3: Merak etmeyin.
0: Hızlı. Haydi, bugün yiyeceğin günü. Temiz yemek istiyorum. Pişmiş incecik bir tavuk parçası.
4: Bu sefer
0: çıtır çıtır bir tavuk şinsel.

0: Suyu değiştirelim lütfen.
1: Kaynamayacak ama.
0: Beni ilgilendirmez. Herkes yaptıysa sen de yapacaksın. Abicim tavuğu filato yapıyorsun, filato.
2: Tamam, açıyorum şöyle filato işte.
0: Nasıl açıyorsun?
2: Ortasını yarıyorum, şöyle ayırıyorum. Bak ne güzel işte.
0: Filato ne demek biliyor musun?
2: Filato ne demek, ne bileyim.
0: Kemiksiz.
2: Kemiksiz.
0: Balık, tavuk.
2: He. Ya ben filato filato anlamam ben şefim ya.
0: Tavuk göğüs.
2: Ha tavuk göğüs tamam.
0: Yani göğüs.
2: Tamam bu göğüs göğüsü açıyorsun ameliyat
0: edeceksin. Aç abi evet abi, böyle değil ama ortadan ikiye vuracaksın. Yani.
1: Safet gerçekten buraya yemek kursu için gelmiş. Burada bir şeyler öğrenip gidecek, ona seviniyorum. Yoksa hiçbir şey bildiği yok, en azından buradan bir şeyler kapar öyle gider.
2: Ben ilk defa duyuyorum hani. Öğreniriz, öğrenmek ayıp değil ki ya. Orta ikiye.
0: Bak bak bak.
3: Ha, olmamış mı?
0: Olmuş, seni örnek gösteriyorum.
3: Ha, okey.
0: He.
2: Evet. Hemen üstüne bu şey, nerede bu naylon? Ha şunda, dur bir dakika.
0: Ha? Bunun içine tuz attın mı?
3: Atayım, hemen atıyorum.
0: Ne zaman?
3: Şimdi.
0: Evet, hızlı. Göreceğim Kemal, daha hala stres açıyorsun.
4: Yetiştirmeye çalışıyorum şefim.
0: Neyi yetiştirmeye çalışıyorsun? Tavuk nerede be ya?
4: Burada be şefim, aldım onu. Burayı.
0: Aldım onu, atsene incecik böyle.
4: Açacağım, hiç hayatımda fileto açmadım ama deneyeceğim.
0: Fileto açmadın mı?
2: Açacağız bunu arkadaşım ya.
4: Vallahi açmadım şefim.
0: Andan öğretmedi mi?
4: Öğretmedi andan. Andan.
0: Sana yengemi öğretirsin.
4: Ben öğreneyim, ona öğreteceğim.
0: Aferin kız sana bugün. Özgüven gelmiş sana.
2: Hadi çabuk o etli diyorlar.
3: Şefim görüyor
2: çabuk
3: musunuz?
2: Ya.
3: Oo,
2: çok
0: abi sen de
2: ya.
0: Git elmasını doğra.
3: Bir şey yap yani sen de. Beni niye bekliyorsun? Hızlı olan kazandı işte. Her şeyde olduğu gibi bunu.
0: Evet güzel. Güzel.
3: Bence okey.
0: Tamam okey. Ver tamam. Tam dövece ona. Buyurun.
3: Tamam,
0: bu patatesin ağzını falan kapatmayı düşünmüyor musun?
3: Kapat.
0: Tuz atmayı düşünmüyor musun?
3: Tuz attım. Şimdi...
0: Bak bak bak bak. Vur. İnlesin şöyle tezgah.
2: Hey be şefim benim. Kim tutar seni be?
0: Yap şovunu Saffet. Göster şöyle.
2: Ama fazla mı dövdük?
0: Yo tuzunu da atmışsın güzel.
2: Attım. Tuzunu da attım.
0: Tamam. Heh, hızlanalım şimdi... o zaman. Hızlanalım.
2: Tamam, tamam.
0: Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı.
2: Bu ne bu?
0: O neye benziyor sence?
2: Valla bu doğulmuş cevize benziyor.
0: Doğulmuş cevize benzemiyor o.
2: Neye benziyor bunu?
0: Bayat ekmeğin unu haline gelmiş. Ha. Galeta unu.
2: Galeta unu. Bayat ekmeği.
0: Tamam. İrmik falan değil o.
2: Tamam şefim. Şefim.
0: Ben ne anlatacağım sana daha ya?
2: Şefim bu ne?
0: Sizem Hanım.
1: Buyurun.
0: Niye sessizsin bugün ya?
1: Sessizim. Şurayı nasıl kapatacağımı düşünüyorum.
0: Nereye kapatacaksın?
1: Çünkü şurayı ama tahtayla kapatacaktım. Kemal benden kopya çekiyor diye.
0: He.
1: Şu anda tahtada çok işim olduğu için kapatamıyorum.
0: Ben durayım mı yanında?
1: Olabilir.
0: Şöyle.
1: Çünkü Allah demin bile filato yaparken bana baktınız.
0: Hadi bakalım yap
1: diye.
0: Ne yapıyorum. Baharatları mı karıştırıyorsun?
1: Evet. Ama duyuyor. Kemal de gerçekten ben çok fazla sinirlenmeye başladım. Ben araya barikat koyacaktım ama tahtamız bana lazımdı. Bugün bütün işlemler tahtanın üzerinde oldu. Çok sinirleniyorum yani. Bana bakarak yemek yapmasını istemiyorum.

0: Tavuklar ince bir şekilde açılsın. Semanur, bugün iyi gidiyorsun ha. Vallahi.
1: Teşekkür ederim şefim. Bomba gibi geldi.
0: Sidem Hanım, ne diyorsun evlada?
2: Bilmiyorum, göreceğiz. Gün sonunda göreceğiz. Pek yapabileceğini düşünmüyorum. Yani altından çıkabileceklerini düşünmüyorum ben açıkçası.
0: Dün demiştin ki sürekli taktik yapıyor demiştin Semanur.
2: Evet, bugün de bakacağım ne yapıyor ona göre. Onun yemeğini de ben bulup...
0: Demişin.
2: Yok tabii ki.
0: Yemek yapacak kapasite.
2: Bulamaz yani. Yemeği bulamaz zaten de buluyor bir şekilde.
1: Belki de çok iyi olduğundandır.
2: Sen kendini teselli ediyorsun bence.
1: Yok, bu teselli değil. Görüyoruz yani.
2: Ya yapamıyordun, ağlıyordun dün orada hamur açarken.
3: Konuş
1: dün de kaldı.
2: Hayret bir şey. Ay ay ay, ağlıyordun.
1: O dün de kaldı.
2: Gözlerim yaşardı burada yani.
1: Ya ben yapamıyorum ya.
0: Neyi yapamıyorsun? Arkadaş. Bunu önünü boşaltmadın da o yüzden yapamıyorsun.
1: Olmuyor.
3: Bırak, bırak. Bu ne? Bu.
1: Durun.
3: Bu. Olur mu hiç?
1: Hayır, hayır, bir dakika.
3: Olur mu?
1: Olmaz.
3: Sen de hep bir dakika, bir dakika. Olur mu? Yapışmış. Bunun nerede?
1: Bunun burada.
2: Semanur şöyle bir kız. Cinderella diyeyim ben ona. Cinderella diyorum çünkü böyle sempatik gözüküp alttan işini götürenlerden, saman altından su yürütenlerden.
1: Çiğdem Hanım'a söyleyeceğim tek bir şey var. Kişi kendinden bilir işi.

0: Öyle şey olur mu?
1: Sema Hanım yani ne var yine?
0: Sema şimdi? Değil Çiğdem.
1: Çiğdem Hanımcığım yani ne
0: buradan
1: var?
0: Buradan gidinceye kadar 15 tane evet. ismim olur herhalde.
2: Sema Nur, niye bugün sen herkes yükleniyor ya?
3: Ben anlamadım ki, korktular benden tabii.
0: Ha, çok korktum.
3: Yok taktik yapıyorum.
0: Paçalarım titriyor, oradan gözüküyor şeymiş.
3: E, korktun ki bana yükleniyorsun.
0: Çok korktum. Çok
3: yanındaki
0: korktum.
3: Kopyacıya yüklensen.
0: Çok korktum.
3: Baksana sustu, yemeğini yapıyor.
4: Sema uyur yılan. Sinsi. Sinsilerle ben taktım ona lakabı. Kız çediyorduk. Baktık oran çevirdi. Sinsilerle oldu.
1: Canım benim, topla kendini, topla. Ulan biraz ne oldu, sen hani hava sinmiş lastik gibi fos indin ya.
4: Vay ne benim ben?
1: Kemal'im vay. Ulan bu dereotunu nereye koyuyoruz lan?
4: Sen dereotunu bul, bana bırakma sen.
1: Ya bu kadar şey
3: olur mu? Şunun içine koyuyorsun.
1: Seni. Neyin kız?
3: Patatesin haşlanırken Allah tat canım, veriyor. Ya. Koyma sakın ha.
1: Abi bunu nereye koyacağız bunlar? Dursun şöyle köşede ya.
0: Allah aşkına hiçbir şey bilmiyor musun? Dinlemiyor musun? Anlamadım. Sen niye geldin buraya Allah aşkına?
3: Dinlemiyor.
0: Boyunu göstermeye mi geldin? Ne yaptın?
1: Ne yapayım?
0: Saffet Bey.
1: Şidem Hanım işte yaşlılık ya. Yaşlılık. Dinletmeye.
2: Sen niye yaşlı mı olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Yani ya öyle yani Şidem Hanım böyle diyor ya.
2: Niye Çiğdem Hanım sana yaşlısın demedi
0: canım? Ben öyle bir şey demedim ya. O ne dediğini bilmiyor bence. Ne dediğini de bilmiyor. Ne yaptığını
1: evet,
0: biliyor ne
1: evet,
0: bil.
1: Evet,
0: ne
1: evet,
0: söylediğini canlar. Biliyor.
2: Bunlar böyle büyük doğranmayacak değil mi? Bunları küçülteceksin, burayı sileceksin.
1: Tamam.
2: Hızlı.
1: Tamam şefim.
2: Hızlı. Haydi toprağa. Haydi.
1: Sana tahtası benim. Ama bir dakika sen böyle bağırdın bak benim şey yapıyor, titreşime geçiyorum gözünü Şefim ne yapıyorlar şimdi bunlar ya?
2: Abi nasıl bir gülüş o ya?
5: Debriyaj kaçırıyor onunla, ben yapıyorum.
2: Debriyaj mı kaçırıyor?
5: İşte arabanın debriyajı sabah soğukta kaçırır, bu da kaçırıyor debriyajı. Tak ikiye vurduralım, uğraşma.
3: Saffet abinin gülüşleri bazen çok sinirimi bozuyor. Böyle çok antipatik geliyor bana.
1: O Sema Nur var ya, o Sema Nur. Semalarda gelmeye size ne yere bakan ne yürek yakan o. Olsun ama olsun da geç daha olsun.
3: Patateste olduğu gibi elmalarda da hiç kalmamış bakıyorum da.
0: İyi bak sen,
3: yarısı
0: iyi bak.
3: Çöpte.
0: İyi bak canım, öğrenirsin bak.
2: Çiğdem abla patates...
0: Ya yapmayın şefim ya. Yapmayın.

0: Kızınız yaşında bir hanım.
1: Hulana.
0: Problem yaşıyor galiba.
2: Benimle yaşıyor. Anlamadım gitti. Niye? Kızım yaşında ya, bilmiyorum.
0: Çekemiyor musun?
2: Ona soracaksın.
0: Öyle demişiz ama.
2: Evet evet öyle. Öyle bir çekememezlik oluştu kendisinde.

0: Senin şu kahvehanede kopiller var.
1: Var.
0: İstiyorum onları.
1: Var kopiller.
0: Kopil.
1: Paleler var. Benim sınıf
0: pale?
1: Pale, pale.
0: Bu ne abi? Bak bir de yeni bir şey daha öğrendim.
1: Pale ve 18-20 yaş arası. Kuvvetli paleler.
0: Kızan değil miydi o?
1: Kızan daha küçüğü.
0: Kopil?
1: Kopil 17-19 yaş arası. 17-18.
0: Kopil dediğin neydi?
1: Kopil o pale, pale.
0: Pale.
1: Tabii biraz daha palazlanmış. Sakalları hafif kırarmış, bir şey yapmış. Tülermiş bayağı buradan. Yeni sakalları
2: çıkıyor. Kemal abi kendinle.
1: Hayır canım.
2: Ne dediğini bilmiyorsun şu an.
1: Sen Trakya'yı benden kızdan iyi biliyorsun galiba. O zaman sıtıp.
2: Dırırırım.
1: Ha, dırırırım.
0: Kahvehanedekiler ne dedi seni televizyonda görünce?
1: Abi sen kendi çorabını bulamıyorsun. Yemeğini nasıl bulacaksın orada dediler.
3: Sihirli değnek değmiş kafana galiba. Baksana buluyorsun her gün.
1: 40 lira dağıt öldürünce paytak sayılıyorsun ablacığım. Buradan kahvedeki arkadaşlarıma da, kankalarıma da, arettiklerime de, araçlarıma da selam gönderiyorum. Romy, Romario, Sarı, takipte kalın, izleyin akınızı.
0: On bin lira ayarlısan ne yapacaksın? Ben arkadaşlarla yiyeceğim mi?
1: Yok be, çocukları arayacağım, kızanları.
0: Kahvehanedekilere yok bir şey yani.
1: Hayır be
0: kahvehanedeki... kahvehanedekiler duysun.
1: Abi kahvehanedeki kızanları doyurmaya kalktım, bizim ömrümüz yetmez onları doyurma.
0: Niye be?
1: Kalabalık nüfus kopillerde, ürkütmeden sayılmıyorlar.
0: Ne yapmadan?
1: Timsah gibi bekliyorlar şeyde, kahvede bekliyorlar.

0: beni. Kahveler açık oğlum, timsah gibi bekliyor beni. Hadi bakalım neredesin? Çay söylemeye gelmeyeceğim dedi.
1: Çay mı?
0: Tabii. Hiç bir kere demiyorlar.
1: 10 bin liraya bir sene boyunca kahvehanede çay söylersin be.
0: İşte eve götüremeyeceğiz işte 10 bini. Sıkıntı o. Oraya yakalanırsak.
1: Alacaksın mı 10 bin lirayı?
0: Alacağım tabii şefim.
2: Çok zor.
1: Şirin abla, sen ne yapacaksın 10 bin liraya
2: arasın? Ben bir ufak ameliyatım var, onu yaptıracağım.
1: Öyle mi? Aha. Botoks mu?
2: Yok.
0: Botoks
2: mu? Ameliyat. Karnımda bir dikiş izi var.
1: Olabilir.
0: Gene estetik
1: de. Niye botoks deyince niye böyle bir tepki verdin ya?
2: Tepki vermedim. İhtiyacım olursa gayet güzel yaptırırım yani.
1: Şu an
2: kendimi seviyorum.
1: Yok.
2: Şu anda ihtiyaç görmüyorum. Teşekkür ederim ama yaptıranlara saygı duyuyorum. İhtiyacım olduğu zaman yaptıracağım. Wow. Aynaya bakıp kendimi beğenmediğim anda direkt botokslarım.
3: Çiğdem Hanım çok güzel bir kadın. Gerçekten muhteşem. Yaşına göre de çok güzel. Onun botoksa ihtiyacı olduğunu düşünüyor muyum? Düşünüyorum, evet. Bence yaptırmalı.
1: Kemal, sen yaptırmayı düşünüyor musun botoks falan?
0: Bizim vurdukça tozar, bizim botoksumuz, potoksumuz bitmez bizim. 90 model arabayı kaportaya sokarsan 5 lira diye 20 liraya çıkar sana. Gerçi modifiye suç değil, yaşam tarzıdır. Gene herkesin şeyine saygımız var yani.
1: Ne demek o be?
0: Ya estetik beslik oluyor ya.
1: He.
0: Dudaklar oğlu geliyor buraya kadar.
1: Nereye kadar?
0: Gözler oğlu itibara. Yaptırıyorlar eve.
1: Bir göstersene, bir göstersene.
0: Dudaklar öyle oluyor, gözler oğlu. Öyle olayım.
1: Senin öyle olduğunu hiç düşünemiyorum ya.
2: O çok abartı olunca öyle oluyor.
1: E niye? 60 yaşına gelsen, 70 yaşına gelsen botoks ihtiyacın olsa yaptırmaz mısın?
0: Bizim 60 yaşına gelene kadar botoks ihtiyacımızdan daha fazla ihtiyaçlarımız çıkar.
1: Ne çıkar?
0: İki tane kızam var, onları evlendireceğiz be.
1: Oo.
0: Tabii.
1: Senden de kayınbaba nasıl olur bilmiyorum.
0: Aa, şeker gibi olur be.
1: Evet.
0: Gelen damat yaşadı.
1: Vallahi mi diyor?
0: Tabii, gelin de yaşadı, damat da.
1: Saffet Aga gibi bir kaynın olduğunu düşünsene.
0: Kaybederiz kendimizi, bizi eve getiremeyebilirler.
1: Ne
0: dünür? Düşünsene böyle dünür olduğunu, dünüşünün olduğunu.
1: Nasıl dünür olur ondan?
0: Köşeli.
1: Köşeli mi?
0: Tabii.
1: Panikledi, baksana ben.
0: Ya onun üstüne, şu kafasına dokunun da tüplü televizyon gibi modeller onlar. Üstten vurunca çalışır belki.
1: Bir gitti dokun.
0: Gel gel.
4: Yok sakın ha, sakın gel,
0: gel.
4: Sakın.
0: Gel gel. Gel gel. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya.
4: Ya kafama
0: çalıştı bak. Bizim evde de tüplü televizyon vardı, üstüne vurunca çalışıyordu.
1: Tüplü televizyon üstüne
0: tabii
1: vurunca
0: çalışıyor.
2: Çalışıyor.
1: Hala var mı?
0: Yok. Tedaviden kalktı o, bir o kaldı. Gel gel. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya.
4: Ya kafama çalıştı bak.
1: Kemal, öldürüyorsun beni. Abicim sen ne yaptın ya?
4: Ne bileyim ne yaptım. Benim ayağım dolaştı ya.
1: Gel kaçma buraya, gel. Sana dedim ki bak bana, bak bana. Göz teması kur benimle. Bunları küçült dedim. Bunlar kocaman dedim. Çobana doğrar gibi doğrama dedim. Bunlar
3: hep
1: büyük. Bunları küçült.
4: Küçültüm onları.
1: Kalıba koyamazsın yoksa. Bak uyanıklık yapıyorsun. Bu sarımsaklar ne? Dün ağzıma gelmişti. Sıfırı yedim benden. Senin yerinde olsaydım ben sarımsak bütün koyardım.
4: Niye?
1: Ya doğramışsın. Kocaman kocaman giriyor ağzıma.
4: Ya ham mübarek şefim, onu incecik incecik doğradım, nasıl geliyor? Benim ağzıma niye gelmiyor bu sarımsaktır, soğandır ya?
0: Burasını aklımda tutamadım.
1: Şimdi. Neyi? E bak işte yan ya, aynısını yapmış.
2: Hayır, bakamaz.
4: Allah Allah.
2: Hep bakıp yapıyor. Bak buraya barikat kurdum ben.
0: Çiğdem abla çok uçmasın, inişi de sert olur.
1: Çiğdem abla için niye diyorsun hırslı falan filan?
0: Hırslı.
2: Hırslıyım. İnkar etmiyorum.
1: Güzel bir şey ama Kemal.
0: Güzel. Fazlası kör eder.
2: Benim hırsım tam sınırındadır.
1: Bak ben senin yanında olsam böyle bir şey
2: ben
1: yaparım.
2: Ben yarışmacıyım. Tabii ki hırslı olacağım. Tabii ki sizlerle yarışıyorum burada. Böyle pörsük pörsük durmayacağım. Hırs her zaman iyidir. Sınırındadır benim hırsım.
1: Mücadele ruhu var. Hırs var.
2: Evet, her şey var.
1: Daha ne olsun Kemal?
0: Her şey var. Geçen yarışmada da oldu. Çiğdem abla da yapıyor aynısını. Bana bakıyor, bana bakıyor. Ne yapayım, gayri ihtiyarı sağma soluma bakacağım.

0: Abi ne yapıyorsun ya?
1: Güçük dedin.
0: Güçük dedim de yani şu peçeteyi falan bir kaldırsan. Tamam. Elinin altından. Zırh nerede zırh?
1: Zırh ne
0: lan? Onu tahtanın üzerine.

0: Yavaş bir şey, yavaş yavaş yavaş. Heh. Evet.
1: Döktüm.
0: Zır al gel koş. Zır, peçeteyi kaldır.
1: Kaldırdım şefim.
0: Hadi. Hızlı. Kenara koy onu, kenara. Peçeteyi aldın. Getir zırhı. Koş, koş, koş, koş.
1: Evet. Yerim hepsini böyle.
0: Ha, küçült onları.
2: O ne öyle şefim, ne yapıyor?
0: Şunu da kenara koy şöyle.
1: Ha, ne oldu bu? Arap saçı gibi dağıldı gitti ya.
0: Çırp, çırp, çırp, çırp, çırp, çırp. Hızlı.
2: Hallediyorum.
0: Hızlı.
3: Affede kadar direkt Allah'a bağlı zaten, kimseyle işi yok onun. O kendi kendine bir şeyler yapıyor orada ama da bakalım ne çıkacak ortaya, çok merak ediyorum. Yani meraktayım, her yaptığı ayrı bir skandal. Göreceğiz bakalım Affede kadar ne yapacak.
1: Skandal derken biz burada yemek yapıyoruz. Hani başka bir şey yaptığımız yok. Skandal neymiş skandal ya? Nedir onun manası, neymiş skandal? Başka bir şey mi yapıyormuşuz?
0: Ne yapıyor burada, bir bakar mısın Allah aşkına, bir bak şuraya. Bir bak, bir göster.
2: Ne oldu? Bir göster. Değil o artık, farklı yanıyorsun, bir şey oldu.
4: Yanıyorsun, yanıyorsun. Bizi mi yakacaksın? Ne oldu? Aa.
1: Ne oldu? Aa, sen kendine bak.
4: Bu kadar işte. Mutfağı yakmadan buradan bir gitsek. Hey, yanıyorsun. Bizi mi yakacaksın? Ne oldu? Aa. Aa, bir de yelliyorsun yani. Direkt suya götür.
2: Az daha yakıyordum. Kağıdı oraya koymuşum. Fark etmemişim. Ama neyse ki hemen toparladım.

0: Şefim, lütfen bu tarafa gelir misiniz?
1: Tamam, okey. Buyurun efendim.
0: Sürekli sizden bir yardım alıyor. Benim hiç hoşuma
1: ya,
0: gitmiyor.
1: Sen de...
0: Hiç hoşuma gitmiyor gerçekten.
2: Sürekli bir şey
1: Sema
2: soruyor.
1: Sema soruyor. Söylüyorum. Sen de sor canım.
0: Hayır, sormayacaklar.
1: Sor sen sormuyor. De. Ona bırak da kararını ben vereyim.
0: Sormasınlar istemiyorum.
1: Hayır efendim, onun kararını burada. Ben veriyorum.
0: Ama unutacaklarsa, yapamayacaklarsa...
1: Efendim siz de sorabilirsiniz.
0: Yapamasınlar.
1: Bunlar küçülecek mi?
0: Hayır.
1: Niye?
0: Küp küp doğradım.
1: Ama küçültün mi? Dedim. Siz bilirsiniz. Abi ne yapıyorsun sen ya?
3: Yumurtaya kıracağız.
1: Yoga dansı mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
3: Ya ne bileyim şefim, ben de bilmiyorum.
1: En çok ne dansı seviyorsun?
3: Ben mi?
1: He.
2: Çifte
3: telli. Hep bir dansı severim ya.
1: Niye? Dün Kemal dans etti diye bugün de bir yoga dansı yapıyorsun falan. Aralarda ben görüyorum. Gel bakalım, gel. Gel gel, oynadılar ben adamı. Sana güzel bir müzik ısmarlayabilirim.
3: Şimdi?
1: He.
3: Yemek ne olacak? Ha, kolay gitsin.
1: Tamam, süreyi durduracağım. Tamam mı?
3: Ya dur şimdi.
1: Benden sana güzel bir disco müziği gelsin.
4: Yak ortalığı.
1: Ver coşkuyu. Hadi bakalım. Ortaya...

0: bel gitti. Ah bel gitti. Ah bel gitti.
1: Zafet'in dansı olaydı ama en son... Allah'ım yarabbim. En son düşüşü olaydı, korktum ama. Çok gülüyordum dansına, bir anda kendini yerde bulunca 18 yaşında falan zannetti galiba kendini.
2: Bana hiçbir şey olmadı Allah'ım. Ben beton gibi adam, bana çok şükür. Maşallah diye nazar değmesin, ben okuyorum.
3: Ellerine sağlık. Hemen lavaboya.
4: Hemen.
3: Hemen lavaboya.
2: Ben böyle dans edince, oynayınca, hareket yapınca böyle biraz kendime gidiyorum, rahatlıyorum ya. Bütün organlarım böyle bir harekete geçiyor. O yüzden hipnozda oluyorum, rahatlıyorum yani. Bunu gerçek söylüyorum ya.
5: Gerçekten böyle izlememek istedim, gözümü kapatmak istedim. Bir yere böyle bir gözüm takılmış. O kadar kötüydü ki bunu benimden nasıl sileceğim bilmiyorum.
4: Yaktın beni şefim, yaktın.
1: Vallahi nasıl şimdi o yemeği yapacağım?
3: Ya bilmiyorum. Benim yemeğim tarihinde
4: bir ilk.
3: Vallahi var ya, Saffet abi senin gibi renkli çok kişi geldi ama dansla coşturan tek kişisin. Trakyalı Kemal mi? Diskotek Saffet mi?
6: Gel bakalım, gel.

0: things get crazy.
1: Discotheques are fat.
2: Yorum yazın.
1: Tek.
3: Vay.
4: Hazır bekliyoruz.
2: He? Söyle, sen de mi oynamak istiyorsun?
4: Yok, ben oynamak istemiyorum da.
2: He.
4: Burası bir dans yarışması değil sonuçta.
2: Evet.
3: Sen niye rahatsız oldun?
2: Oraya niye? Bu da var ya hep.
3: Allah Allah.
2: Geldim oraya, hep söyle.
4: Önce yumurta. Sonra un.
2: Nerede bunun baharatları, tuzu, karabiberi?
4: Üstünde.
2: Hmm.
4: Evet, bakın şefim.
2: Sor bakayım bir Çiğdem ablana ne koymuş
1: ben oraya. Ben karışmıyorum.
4: Ne koydunuz Çiğdem abla?
1: Cim. Size baharatlar verilmedi mi? Canım benim.
4: Koydum.
1: Küçük kızım. Tamam, koyduysan pişir.
2: Arkasını çevir bakayım.
4: Arkasını koymadım. Aa, doğru.
2: Dur! Elini çek. Kaldır bunları falan. Buraları yeniden. Hızlı!
4: Tamam.
2: Hızlı!

0: şunu tam net görmedim. Nasıl yapıyorduk?
1: Hani söylemeye kızıyordun.
0: Hiç sormadım ama.
2: Şefim doğru söylemez.
1: Yok, bir kere bak. Herkes 50 kere şey etmedim. Sordu. Hı. Çiğdem abla ilk defa bir şey söylüyor. Keskin oradan bir tane bıçak al. Bunu teker haline getir.
0: Bu herhalde keskindir.
1: He. Evet.
0: Bunu getirdim.
3: Evet.
2: Çiğdem Hanım sürekli bana şey diyordu. Şefe neden soru soruyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Sen kendin bilmiyor musun? Sonra bir anda şefe soru sordu. Kendi bilmiyor mu acaba?

0: En çok sevdiğim türküdür benim.
1: Lokman Hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.
0: Zahmet dün türkü söyledi, bir daha söylemesin dedim. Bugün tekrar söyledi ama çok sevdiğim bir türkü söylediği için hoşuma gitti.

0: Sen de hep var ya, ablaya bakarak kopya çekiyorsun.
1: Evet, çekiyor.
2: Kopyacı işte.
0: Ama abla da şimdi senden kopya çekecek bak. Karıştırıyor.

0: Gel. Terini alayım senin, gel. Ya
1: böyle bir insan.
0: Toprağım benim bak, he.
1: Ne görüldü, ne duyuldu ya.
0: Allah... Son 4 dakika.
2: Şaka mı?
0: Son 4 dakika. Patatesler çiğ mi kalmış acaba?
3: Yok. Çok sıcak. Çok sıcak yanmayın şefim. Doğramada zorlanıyorum. Sıcak.
0: Çiğdem abla.
3: Efendim.
4: Evet.
0: Çiğdem abla.
3: Çiğ mi?

0: Oldu mu sence o?
1: Ama yağ yapmak ısınmadan zorundaydım.
0: Tavuk atılır mı?
1: Ama yapmak zorundaydım çünkü çok az zamanım kaldı.
2: Lan haydi lan bir cısır da ya, bir cısır da tavuk.
0: Abicim sen ne yaptın ya?
2: Vallahi attım, niye işte?
0: Sardık, abicim ya, ısınmadan tavuk atılır mı?
3: Ya olduğu şişer gibi yağ yemek çekecek onlar şimdi ya.
0: Yağlı bulduğunuz her yemek Safedin hanımefendi ve beyefendinin. Bari azıcık ısınsaydı, bak bu kızınki biraz ısınmış da ya.
2: Benim ondan daha önce koydum. Vallahi ondan daha önce koydum.
0: Onunki kızarmaya başladı. Seninki niye kızarmadı?
2: Ne bileyim, benim tüpte bir anormallık. Ya bir
0: dakika. Tüpte bir şey yok abi. Tüpe bahane atmayın.
2: Şunu yaksan büyük gözünü.
0: İstediğini yak. Evet. Basılı tut. Heh, al onu şimdi oraya. Yavaş, yavaş, yavaş.
2: Allah'ım.
0: Tamam, bir sağ solu temizleyelim.
2: Allah'ım.
0: Limonun
2: sen
0: nerede?
2: Limon, aha limon.
0: Ne yapacaktın limonla?
2: Ne yapıyor? Bir
0: dakika. Kuğu yapacaktın. Kuğu, kuğu.
1: Kıvırttırıp, kıvırttırıp. Limonu sadece orada mı kullanıyorum?
0: Evet.
1: Ha, okey.
0: Patatesi, bunun patatesi nerede?
2: Hadi ya, bir de patates de var ya.
1: Saffet abi yağ kızmadan yemeğini tavuğunu attı. Bu büyük ihtimalle çok fazla yağ çekecek ve ben onu fark edeceğim.
2: Yağ kızarmadan da pişmeden tavuğu attı diyorlar, süre kısaldı. Ne yapalım, mecbur yani atmak zorunda kaldık. Ne var bunda yani, bir şey mi oldu? Benim tavuğumda bir değişik bir tat mı var? O da aynı tat. Ne oldu? Yok.

0: Evet, hata var.
1: Hatası ya.
0: Ablam bu tabağı git yıka. Bu tabakta 500 kere el değdim ve tabağın etrafı battı.
2: Sileceksin etrafını.
0: Bu çekil. Kenara geç. Bu ne abi? Buralar ne? Bu tabağı temizle. Son.
1: Şefim ne yapıyorsun?
0: 30 saniye. Oo. Derleyin, toparlayın hızlı. Burayı temizler misin? Kalıpta ben yemek yemek istemiyorum.
1: Hayır,
0: hızlı.
1: Hayır, alacağım şimdi.
0: Hızlı. Limonu nerede? O pis tezgahta limonu doğrama bana.
3: Hayır şefim, doğramıyorum da. Ya limonu ben artık yapacak bir şey yok.
0: Abi yapacak bir şey değil. Diskalifiye olursun. Ben limonu istiyorum üzerinde.
3: Tamam, tamam. Tamam, hey, tamam.
0: 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.

0: çok güzel bir çıtır çıtır tavuk şinsel bizi bekliyor. Soğumadan hemen yememiz lazım. Başlasın tadım.
1: Benim yemeğim.
0: Tadım zamanı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
3: Tavuk hiç mi dövülmemiş?
4: Ne yaptığını gördük hep beraber.
5: Bunun sarımsağı biraz fazla olmuş.
3: Çok güzel yapmışım gerçekten.
4: Hepten sünger gibiydi bu.
5: Yani bu kadar gibi. Basit.
6: Biraz kalın geldi, benim olmasın da.
3: Maşallah ya.
4: Ya sen gibi sıfırcı değil ki o.
3: Totem yapıyorum.
7: Totem, totem. Sema Nur.
5: Kemal'e puanımın gitmesini istemiyorum.
3: Kemal abinin olabilir.
4: Bu Kemal'indir, Kemal'indir.
6: Kemal senin olabilir mi, vicdansız bu ya?
4: İki tabakta da beni aradı. Da,
3: elime sağlık. Ama
0: benim... Kıyamam ben sana. Tavuk şinseller hazırlandı. Tadım zamanı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Hazır mıyız diyorum. Sema Nur bir de. Hazırız.
5: Batarya zayıf.
3: Hazırız yani. Hazırızdır.
4: Lavabo batarya.
0: Şarjım bitti.
5: Şarj da yapacağım.
3: Kendimi birazdan düşük güç moduna alacağım şefim.
0: Niye? Ne oldu?
3: Yoruldum biraz.
0: Ah kıyamam ben sana.
3: Bu yemekte çok üstüme geldiniz.
0: Ama
3: benim.
0: Ben mi geldim üstüne?
3: Evet.
0: Yemeği yapamadıysan ben
3: her yemekte bana şey dediniz işte. Neden böyle bu tezgahın çok pis? Şöyle böyle.
0: Ha, dün iyiydi. Bugün laf söyleyince kötü mü olduk?
3: Dün de söyledim.
0: Saffet ne yapsın ya?
3: Doğru.
0: Adam geçti taklattı burada.
4: Tabii canım.
5: Oh, ah, ah, ah, bel gitti.
0: Neyse bunları içeride konuşacağız. İlk tadım açalım.

0: Olmazsa Çiğdem abla senle başlamak
1: Allah'ım
0: istiyorum.
1: Allah'ım başla, hadi bismillah.
0: Sen alalım. Gel bakalım.
1: Haydi bismillah.
0: Kemal'den sana geçti galiba gurmecilik.
1: Bilmiyorum ki. He? İnşallah. Bakalım. Kendi yemeğimi bulayım da. Gerisi sorun değil.

0: Açalım. Tavuk şinisel ve elmalı patates salatasını nasıl buldunuz?
1: Güzel olmuş, beğendim. Tadı, tuzu, kıvamı yerinde. Tavuğu her çok, ne kadar çok almasam da, yani yiyemesem de pişmiş gibi geldi. Patates salatası da lezzetliydi. Beğendim ben bunu.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek benim olabilir. Ya da Kemal yanımda kopya çekiyor. Kemal'in de olabilir. Şimdi Kemal'e de 5 vermek istemiyorum. Şimdi tereddütte kaldım. Kaç vereceğim konusunda tereddüt ediyorum şu anda. Kemal'e puanımın gitmesini istemiyorum. Çünkü onu o liderlikten almak istiyorum. Ama kendi yaptığım yemeğe de çok benzettim.
0: Puanın gelsin.
1: Yani puanım gelecek. Vereceğim ama Kemal'e mi gidecek acaba? Bilmiyorum ya. Güzeldi. 5. Beğendim çünkü.

0: Açalım.
1: Bu da yakın olmuş. Ama bu benim yemeğim değil galiba ya. Bunun sarımsağı biraz fazla olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Bu bizim Şirine'nin olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sarımsağı biraz fazla olmuş. Bir vereceğim ya. Sıfır vermeyeyim hadi.

0: Nasıl bulduk tavuk şinsel ablacığım?
1: Bu tavuk şinsel benim olduğunu düşünmüyorum. Tavuğu yaban olmuş. Bütün o harcı lezzetini alamadım. Öbüründe daha baskındı. Mesela hardal tadı falan vardı. Bunda o tadı alamadım. Turşu tadını da bunda çok fazla alamadım. Bu benim yemeğim değil diye düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Çünkü ben tavuğumu çok güzel pişirdim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kimin olabilir? Kemal'in olabilir. Bu şeyin değil. Saffet Bey'in değil bu yemek.
0: O hanım gelsin.
1: Buna da bir. Bugün sıfır kullanmayacağım.
0: Niye?
1: Canım öyle istiyor.

0: kafa çalın. Nasıl bulduk?
1: Bu tuzsuz geldi bana. Sosun lezzetini alamadım salatada. Tavuk da biraz kalın geldi bana. Çok beğenmedim bunu. Tatsız tuzsuz bir şey olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Saffet Bey'in olabilir ya.
0: Puanınız gelsin.
1: Buna sıfır veriyorum.
0: Aa.
1: Bir verecektim ama buna sıfır. Kollar mıyım dedim ama şimdi onlar biraz daha lezzetli geldi.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Haydi bismillah.
0: Buyurun.
1: Buyuracağım da bir sizi göreyim önce.
2: Helal olsun, tebrik ederim.
1: Sana mı
2: tebrik ederim.
3: Süpersiniz. Süpersin. Çiğdem Hanım.
1: Aa.
2: Göremedik baş.
0: Vallahi kemale vermemek için bayağı direttin. Helal olsun. Bir de herkesin yemeğini buldun.
1: Teşekkürler. Evet.
4: Bir de herkese bir veriyor. Bana bak bile bile sıfır.
1: Gerçekten size bir vermek isterdim ama.
3: Gerçekten.
1: Vallahi.
4: Beş verdim.
1: Evet ona. Ama ben gerçekten otururken de sana bir vermeyi düşünüyordum.
4: Hep sıfır verdi. Yani bunda demek ki bunda bu art niyetlilik var. Olsun. Ben gene kendi bildiğimi yapacağım. Versinler.
0: Okul güzeli. Alabilir miyim seni?
3: Tabii ki.
0: Ya sen bugün modunu düşürdün. Vallahi ben de modumu düşürdüm. Böyle indim aşağı.
3: Gerçekten mi?
0: Haydi gel buraya. Hadi gel gel.
3: Bir anda yapmasaydınız tabii ki çok iyiydi.
0: Nasıl?
3: Bir anda böyle.
0: Ayıl biraz ayıl. Açıl açıl.
3: Şimdi buraya geldim ya açıldım.
0: E inşallah. Takalım gözlüğü. Hazırsan başlayalım.
3: Hazırım şef.
0: Peki. Peki.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk tavuk şinsel ve Alman usulü patates salatası?
1: Patates salatasının çok kuru geldi bana. Bir şey eksik yani, mayonezi mi, yağsı mı bir koyulmamış o.
0: Ne eksik olabilir?
1: Bilmem, yağ koymadı. Bir kurumuş yani o.
0: Hardal vardı mesela.
1: Hardalı çok iyi alıyorum. Mesela mayonezi almıyorum, hardalı çok iyi alıyorum.
0: Tavuk nasıldı?
1: Güzeldi. Güzeldi, çıtır çıtırdı. Ama bir tık kurumuş gibi geldi bana. Çok mu kuruttu?
0: Kimin olabilir?
1: Kemal abinin olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Kendime vermeyeyim.
0: Dur, daha yeni başladık ya. Üç tane de tabak var.
1: Totem yapıyorum.
0: Totem?
1: Evet.
0: Stratejiciler, totemciler,
1: tabii, hepsi
0: hayalciler,
1: bende. Hepsi bende.
0: Herkes bizim buraya geliyor ya.

0: Açalım. Alalım yorumları. Tavuk şinsel nasıldı? Patates tavuk, salatası.
1: Tavuk güzeldi. En azından bu böyle kurumamış. Ne zaman tavuğun tadını alabiliyorum.
0: Ama tavuk genellikle üstü çıtır çıtır olmaz mı?
1: Öyle olmaz mı? Ama mesela bir önceki yediğimde sadece böyle çıtırlık geliyordu bana. Yani böyle sanki tavuğu yok etmiş gibiydi. Patates salatasına gelecek olursam da küçük küçük doğranmış. Gerçekten iyi harmanlanmış.
0: Herkes küçük doğradı bu arada.
1: Yok şefim, herkes küçük doğramadı.
0: Öyle mi? Peki. Evet. Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım.
1: Tavuk. Hiç mi dövülmemiş bir tavuk? Bu kadar dövülmez yani. Hani biraz dövseydi keşke. O şekilde herhalde kızartmış. Kimin olduğunu da biliyorum.
0: Kimin?
1: Saffet abinin. Zaten böyle bütün ürünler böyle ağzıma büyük büyük geliyor. Elma büyük, turşu büyük. Kötü yani bayağı. Sevmedim ben bu yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Evet, açalım.
1: Bu da güzel olmuş. Bunu da beğendim. Sos falan, şey, patates salatası falan da güzel. Tavuk da güzel. Bu benim olabilir ya.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: Benim olabilir dedim.
1: Neyse, artık yapacak bir şey yok.
0: Hazırsan gözlüğü çıkartabilirsin.
1: Çıkarıyorum şefim.
0: Bir zahmet.
1: Ne yaptım?
0: Bilmem.
1: Bakayım mı?
0: Bak bakayım. Arkadaşların yüzüne baktığın zaman...
1: Şu an onları göremiyorum şefim.
0: Kemal
1: ben.
0: Güldüğüne göre...
1: Kemal'e öyle bir şey yapmadım değil mi?
2: Tebrik ederim kardeşim.
1: Ne kadar muhteşemim ya. Maşallah ya.
0: Vallahi ben böyle bir yarışmada olsam, kendime 5 versem herhalde çığlık falan atarım. Tavşan yaparım.
1: Şefim şunu...
0: Hareket bu. Aa, çok güzel.
1: Hayır ama suratlarına bakar mısınız?
0: Ya ilk defa kendi yemeğini buldun ya.
1: İlk defa mı?
3: Her gün buluyor. Her gün buluyor.
1: Başından beri kendi yemeğimi buldum bu arada.
4: Hayır şefim, aynen. Başından beri buluyor kız. Böyle yorgun, solgun, şöyle bakarsın sanki
1: yorgun var ya. Yorgun olduğuma bakma. Ne bileyim Saffet ama abi hiç yani.
2: Taktik ya. Yapıyor taktik. 5 alınca bak nasıl canlandı.
1: Taktik mi? Şimdi ne yapmış olabilirim?
2: Ne yaptığını gördük hep beraber.
1: Ne yaptım? Ne yaptım yani? Güzel yemek de. Benim çok güzel yapmışım gerçekten. Elime sağlık.
3: Ama benimkini de çok beğendin. Çok beğendin.
1: Çiğdem abla hiç görmedim bu arada. Ben sadece Saffet abiye odaklanıyorum. Yerken, çünkü başka hiçbir yere bakamıyorum.
3: Yerken benimkinin...
1: Abi beni yakma diye yani. Bakıyorum sana.
0: Kızın şivesini de bozmuşum bak. Beni yakma diye dedim diyor.
2: Her seferinde... Çiğdem ablanın yemeğini
3: çok beğeniyor, çok mükemmel diyor, 0 diyor.
1: Ama Çiğdem abla olmuyor, sen de öyle söyledin.
3: Hayır ama ben gene bak haksızlık yapmadım. Birileri verdim gene. Sizin gibi sıfırcı değilim ben. Her seferinde benim yemeğimi çok beğendiğini söylüyor. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş deyip 0 basıyor. Onun için çok sinirleniyorum. Sonra bana diyor ki sen de öyle ama ben çok övmüyorum yediğim yemeği. Beğenmiyorsam beğenmedim diyorum, 0 veriyorum. Beğendiğim yemeğe orada beğendim de 0 verdiğim hiçbir yemek olmadı benim.
1: İstediğime istediği puanı veririm. Herkese 0 verdim. Kendime 5 puan verdim. O onu hiç ilgilendirmez.
0: Kemal.
2: Evet şefim.
0: Bir ücbej yapmaya gel, gel.
2: Ayıp ettim. Hadi bakalım, o işler
3: Kemal.
2: Bizde.
3: İyi puanlar bekliyorum Kemal senden bugün. Bana.
0: Ücler becler. Sıfırlar olacak mı?
2: Olacak tabii.
0: Niye?
2: Şimdi bana 0 verene ben 1 ya da 3 ya da 5 veremem ya.
0: Gidip kendine verme ama.
2: Vermem.
0: Geçmiş yarışmadan biliyorum ben.
2: Tecrübeliyim.
0: Diyorsun.
2: Tabii. Geçmiş yarışmadan çok tecrübeliyim. Artık şıp diye bulayım kendi yemeğimi. Gene bulacağım.
0: Niye sen?
2: İddialıyım.
0: Neye göre yapın? Gurmecilik mi oynuyorsun?
2: Tabii. Gurme bizim sülalede gurme dolu zaten. Onun için. Sülale olarak.
0: Kim gurme sizin sülalede?
2: Babam, dedem, nenem.
0: Oğlum baban rahmetli olmadı mı senin?
2: Ondan gördük biz gurmeyi. He. Sonradan gurme. Yani sonradan gördük biz.
0: Evet Kemal.
2: Evet şefim.
0: Buradayım, burada. Yengem nasıl? Seviyor mu senin tadımlarını? Nasıl bulmuş?
2: Sevmez mi? Şimdi kendim andan artıkın... Tocan işi bitiriyor, götürüyor. Artık ona da şefim gene eve gittim gene bir şeyini güzel patlatırım yani. Çıtır böyle.
0: Nasıl yapacağım?
2: Çıtır. Elmalı şeyli neydi o? Ne derler ona be? Şimdi unuttum adını be ya. Neydi o be? Mayonezli, ardallı. Ona bir çinizel yapayım. Kızanlarla beraber yiyelim doya doya. Bir de perde beton pilavı arkasına patatayım.
0: Perde pilavını yapmayı öğrendin mi?
2: Öğrendim tabii şef.
0: Beton pilavı mıydı? Ne pilavı?
2: Perde beton.
0: Perde beton.
2: Tabii.
0: Beton ne diyeceksin için... bilmiyorum. Ha pilavın yanına...
2: Tabii.
0: Bir de tavuk.
2: Çinizel.
0: Çinizel.
2: Tabii. Elmalı şeyli. Ardallı.
0: Handan'a bir sosyal mesaj ver şuradan.
2: Handan. Bomba gibi geliyor Handan. Sol şeritten geleyim Handan. Aç kapıyı.
0: Kapıyı.
2: Aç kapıyı, karşıla ben orada. Şinizellerle geleceğim Handan.
0: Açalım. Buyurun. Nasıl bulduk tavuk şinizel?
2: Tavuk şinizel hepten sünger gibiydi bu. Pek pişmemiş bu. Elmalar da deve lokması gibi maşallah.
0: Ne gibi?
2: Deve lokması gibi. Sarımsak geldi böyle bütün mü attı? Kim attı bu? Bütün attı herhalde. Ya ikiye böldü attı. Son anda yetiştireyim derken.
0: Kim atmış olabilir?
2: Vallahi olsa olsa bu bizim şeyin olur. Ne o? Aga'nın adını unuttum yine. Taklacın.
0: Taklacı.
2: Takla attı ya ve orada paranı yaptı.
0: Nerede takla attı?
2: De orada döndü ya.
0: Ne diyorlar Trakya'cına?
2: Gobaldak attı.
0: Ne?
2: Gobaldak, gobaldak.
0: Gobaldak.
2: Gobaldak.
0: Saffet abiden mi bahsediyorsun?
2: He, Saffet aga gobaldak attı ya burada. Gobaldakçı Saffet. Tabii canım.
3: Bel gitti.
0: Puanın gelsin.
2: Saffet, beni affet. Sıfır.

0: sostaki elmalar ve patatesler çok küçük doğranmış. Biraz daha sıvık.
1: Delik?
0: Sıvık. Cıvık, sıvık. Yani daha böyle bir...
1: Sıvık ne?
0: Diri değil. Yani biraz daha mayonezi şeyi fazla.
1: Cıvık mı?
0: Cıvık yani, sıvık, cıvık.
1: Sayende Türkçe'ye yeniden lokatma işte. Yeni cümleler ek.
0: Daha çok cümleler ekleyeceğiz şefim.
1: Cıvık, sıvık mı?
0: Sıvık yani. Sulu yani. O babda.
1: Güzel.
0: Tavuğu da çıtır değil. Yani daha böyle süngerimsi. Bu tabağımız olsa olsa bizim Sema Nur'un tabağı olur şefim.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: açalım. Şimdi güzel kıvamında pişmiş. Eyvallah. Bunda hardal tadı alamadım çok.
1: Trakya'da hardaliye var biliyorsun değil mi?
0: Hardaliye var tabii, Kırklareli hardaliyesi.
1: Onda olsaydı güzel gider miydi, böyle içilirdi?
0: Giderdi. O kemikleri de kuvvetlendirir. Biz kızanlara içiriyoruz onu.
1: Sen de içiyor musun?
0: Ben artık olmuşum, 40 yaşında var, ben artık acı patlıcan olmuş.
1: Onun muhteşem şerbet oluyor biliyorsun Ramazan aylarında.
0: Evet, onlardan içeriz. Güzel. Ama daha çok kızanlara içeriz. Parelere, kızanlara, kopillere, kısçelere, ufak çocuklara.
1: Niye?
0: Kemik yapısı daha kuvvetli olsun diye.
1: Senin kemik yapın oradan değil maşallah.
0: Tabii şefim, pehlivan gibiyim ben.
1: Evet.
0: Babaannem beni baktı topaç gibi. Yeşimik torbası gibi, nereye gitse beni de götürdü yanında.
1: Nasıl buldun?
0: Şefim bu kötü değil ama benim tabağım değil. Çiğdem ablamızın tabağı. Yorumum bu.
1: Peki Çiğdem Hanım'ın tabağına kaç puan veriyorsun?
0: O bana bir verdi. Ben de ona bir vereyim kırmayı.

0: Kemal niye beni takip ediyorsun? Adımlarımı takip etme. Yok be, bulamazsın.
1: Sanki iki tokat sardıracakmışım gibi geliyorsun.
0: Yok estağfurullah. Ya. Niye iki tokat sardırayım? Aşk olsun Kemal'cim ya.
1: Öyleyim şefim böyle. He? Gözler kapalı ya.
0: He.
1: Tedirgin oluyor.
0: Sen de mi tedirgin oluyorsun?
1: Yok be, böyle bir tıkır tıkır tıkır ses. Gözler kapalı, hepten zindan tavarına içeceğiz kapkara.
0: Açalım. Nasıl buldun tavuk şinsel?
1: Güzel pişmiş şefim bu. Dereotu falan da aldım.
0: Hı.
1: Tadını. Gayet güzel. Bu tabak benim tabağım şefim.
0: Bu kadar eminsin ya.
1: Eminim şefim.
0: Çiğdem Hanım'la olabilir mi?
1: Olamaz.
0: Yan yana çalıştınız.
1: Fark etmez. Ben ondan bir tık daha... Bir 10-15 saniye daha fazla güzel, daha güzel pişirdim tavuğu.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Gözlüğü çıkartalım. Evet, buyurun yerimize geçelim Kemal Bey.
2: Teşekkür ederiz.
3: Afiyet olsun. Göremiyorum ki hiçbir şey vallahi.
4: Verdin kendine beşi. Ben söyledim.
3: Kendime beş verdin mi?
4: Verdin.
3: Sana da biri ver. Biri
4: sıfır. Ver. Sen en kötü yemeği benim yemeğim olarak seçtin orada.
3: Vallahi ben
4: sen hala... yemekten anlamıyorsun belki.
1: Kemal sen kendine beş verdin. Beş, beş.
3: Göremiyorum ki şefim be.
2: Ama Çiğdem ablaya sıfır verdiği için bayağı üzüldü.
5: Hakikaten
3: ama o bana bir verdi
2: neden
3: ya.
2: Neden öyle oldu?
3: O bana bir verdi ya. Sen gibi sıfırcı değil ki o. Hakkı onun bir. Hakkıydı ama veremedik. Üzgünüm
5: bize
3: arkadaşım.
5: Bizim hakkımız değil miydi?
2: Biz de emek verdik yani.
4: Şey kafama takıldı benim. Dedin ki ben Çiğdem Hanım'dan daha çok pişirdim. Çünkü sen Çiğdem Hanım'dan çok daha geç koydun ve kuruttun.
3: Kurutmadım. Biraz
4: benim
3: daha fazla pişirdim.
4: Benim şinitselime bakın. Bir sizin kendi şinitselinize bakın. Yani kuruttun sen bak. Tamam. Rengi bile o renk olmaması gerekiyor. Orada en güzel pişen tabak şefimiz de değerlendirecek. Benim yok, tabağım şefimizin... renk olarak, lezzet olarak
3: tabii
4: da benim tabağım yani.
3: Şefin dediği en geçerli olan odur da. Kendime geleyim. Ben zaten sana...
4: Kendini kayıp mı ettin?
3: Göremiyorum tam. Net.
4: Kayıp mı oldun? Tamam görmen gerekmiyor. Konuşuyoruz.
3: Yani,
4: yani konuşmak için görmek gerekmiyor.
3: Ama bak gönlümden geçeni söyledim değil mi ablacığım?
4: Tamam gönlümden geçene
3: ama
4: bir şey demiyorum
3: demedim.
4: Ama...
3: Olur yani
4: hayır.
3: Olur şefim ne yapayım?
4: Diyorsun ki Çiğdem Hanım benden daha az pişirdi. Çiğdem Hanım senden çok daha önce ocağa koydu
3: tamam,
4: yağını.
3: Tamam.
4: Şeysiz soğuk yağları attınız hepiniz. Tam yağ ısınmadan yaktınız, kuruttunuz, yağ çektirdiniz. Mesela Saffet Bey'in tabağı sırf yağ içinde.
3: Ablacığım sen de geçtin direksiyona.
4: Yok yani
3: o
4: öyle diyorsun
3: yakanı,
4: da.
3: Yakanı kurutanı bulaydın.
4: Hayır öyle demeyeceksin yani. İşte yani... Çiğdem Hanım benden geç, ay daha çabuk aldı, pişmemiş falan gibi konuştun.
3: Pişmemiş demedim, ben Çiğdem Hanım'dan
4: daha
3: bir tık daha...
4: fazla pişirdim dedin çünkü tamam. Sen benden çok daha geç koydun ocağa.
3: Ya geçi erkeni fazla pişirdim sonuçta.
4: Kemal'de de bir şeyler var, Kemal'de de ben öyle tabağını bulacak bir kapasite görmüyorum yani. O da bir şey yapıyor buluyor, onu da çözerim ben yakında.
1: Saffet abim!
6: Efendim?
1: Sıfırcı güzeli gel.
6: Geliyorum şefim.
1: Saffet aga.
6: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
6: Oturabilir miyim?
1: Yok ayakta kal.
6: Peki.
1: Nasılsın?
6: Sağ olun şefim siz nasılsınız?
1: Dans şovundan sonra tadım şovu bekliyor seni.
6: Tadım şov ben bilmiyorum bir tad alamadım ya ben oturuyorum.
1: Otur da daha yemeği tatmadan nasıl tadam alamıyorsun?
6: Ya bu arkadaşlar nasıl yani biliyor bu yemeklerini şey ben onu anlamıyorum.
1: Sen de bilmen lazım artık. Hazırsak başlayalım. Saffet Bey
6: evet.
1: Soruma cevap alabilir miyim?
6: Pardon şefim bana mı söylediniz? Evet ben
1: yok, her duvara falan
6: ben
1: söylüyorum.
6: Ben her zaman hazırım şefim buyurun ben her
1: neye
6: zaman.
1: Ne her zaman hazırsın?
6: Yani tatmaya, bakmaya.
1: He.
6: Yani evet tatmak, bakmak bunlar önemli şeylerdir.
1: Gez dünyayı diyorsun.
6: Gör Konya'yı.
1: Açalım. Evet Saffet abi nasıl
6: evet.
1: Buldun yemeği?
6: Nasıl buldum? İyi, güzel.
1: He.
6: Yani biraz soğanda böyle bir soğan mıdır? Dirilik var. Evet soğan olabilir o ya. Başka ne olabilir ki içinde soğan?
1: Elma vardı, dereotu vardı.
6: Ha, elma, dereotu. Evet onların tadını da aldım. Doğru.
1: Tavuğu nasıl buldun?
6: Tavuk da iyi, güzel. Ama içinde böyle bir soğan şey geldi.
1: Hı.
6: Diri geldi soğan. Acaba benim olabilir mi ya? Bir de şimdi yanlış yere bir şey yaparız.
1: Bir düşün. 10 saniyen var.
6: Allah'ım ya Rabbim. 10. Ya. Yine biz şimdi şey Çiğdem Hanım'a veririz yine biz bir şey.
1: 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Puanın gelsin.
6: Yapacak benimse benim ya. Başkası başka yapacak. Buna 5 diyorum ya.

0: ağzımız açalım.
1: Bu da böyle tavuğun kıtır kıtır. Yine bunda aynı şeyin tadını aldık. Elmanın tadını aldım. Başka bir tad alamadım. Ondan hafiften böyle bir gevreklik aldım. Ya bundan da pek biraz. Zaten biraz da bunu çiğnedim yuttum ya.
0: He.
1: Yani verebilirim cevabı.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir bu? Kimin olabilir? Lan Kemal senin olabilir mi vicdansız bu ya?
0: Puanın gelsin. Puanın gelsin. Puanın gelsin.
1: Allah canına ya, ya nasıl bağırdın ya. Puanım 4.

0: Açalım.
1: Yere otu var. Elma. Gıcırda da civiz, o da var. Tavuk. O da var. Ama gel gelelim bu şimdi kimin?
0: Nasıl buldun yemeği?
1: Şefim fena değil.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir bu?
0: Yorumlardan bir düşün istersen.
1: Şefim bu kimin olabilir biliyor musun?
0: He.
1: Cimcime senin olabilir bu Sema Nur. Sen orada şey falan çok ufak doğradın böyle o şeyleri, elmaları. Bilmem şunu bunu ama Kemal'in de mi olabilir? Abi ben bilemiyorum ya.
0: Ben puanın gelsin.
1: Evet, puanın biz madem öyle yukarıdan aşağı inelim. 3. Değişik bir şey olsun ya.
0: Son tabağımız var.
1: Sonunu mu veriyorsun?
0: Evet, sonunu vereceğim.
1: Evet. Ver şefim bakalım, ver. Biraz kalın geldi, benim olmasın lan.

0: Bunun tadı daha iyi geldi diyorsa 2 verdin. Bak.
1: Ama ya hocam bir şey yok.
0: 4. Hayır. 4, 5, 2, 3. Benim yemeğim tarihinde ilktir bu sıralama. Ya. Vallahi tebrik ederim. Gözlüğü çıkartalım.
1: Çıkarayım şefim. Heh. Şöyle.
0: Hep birlikte alkışlayalım. Adamsın. Ben seni tebrik edebilir miyim?
1: Sağ ol, var o şey.
0: Niye biliyor musun? Niye? Şuraya kim oturursa genellikle %90 ya 0 veriyor ya 5 veriyor. Şu sıralama hiç olmadı. İlk defa oldu.
1: Allah aşkına bu onların saygı bozdu. Yani bak bu insanlık görsün ha millet ya. Allah'a billahi ya.
0: Bir geç yerine bir yerine.
2: Gel
1: gel. Başlayayım abi.
2: Gel Safvet Ağa gel.
3: Teşekkür ederim beşiniz için.
4: Teşekkür ederim dört için.
5: Ben çok üzgünüm şefim.
0: Neden?
5: Çünkü...
1: Abi olsun yapacak
5: tabak
1: bir şey yok
5: sırasına
1: ya.
5: Sırasına göre şey yaptı ve benimkini en çok benimkini beğendi. Neden
4: sen de en çok Çiğdem ablanınkini beğenip ona 0 vermiş.
5: Hayır ama...
0: Hayır bir dakika o da totem yaptım diyor. Yokuş aşağı bir saldım aşağı dedi.
1: Totem ne demek? Totem yaptım ben de. Totem, evet. Totem. Sema Nur.
3: Sen her gün çok benim beğendim. Yemeğime çok güzel diyorsun 0 veriyorsun.
4: Nasıl bir duyguymuş?
3: Beyefendi 2 verdi yine ya.
1: Gördün mü? Yapacak bir şey yok.
4: 4-3-2-1 diye gitsen olacak.
1: Ben yukarıdan aşağı hani indim bak 5 ilk edebi tutturmuş Çiğdem Hanım.
3: Teşekkür ediyorum
1: oradan
3: sağ olun.
1: Kemal. Bak ben...
3: Lezzetten anlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bugün 3. gün. 3 günden beri herkes tabağını buluyor. Sen de bul artık ya.
1: Ben bulamıyorum şef. Ya ben bulamıyorum abi ya. Ya bu millet bilmem yapıyor bir şey.
0: Ya
1: bir şey.
0: Bak şimdi.
1: Ne koyuyor, ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum.
0: Yorum
1: ya.
0: Yapabilir miyim? Efendim? Herkes senin yemeğini kalın buldu. Tavuğunu kalın buldu. İçeriğini kalın buldu.
1: Enteresan ya.
0: Öyle ağzına verdiğim zaman tadım esnasında kalın gelen bir şey olsa bu benim yemeğim demen lazım.
3: Safet iyi dinlemiyor. Safet'in yerine ben olsam elimle koymuş gibi bulurum yemeğimi. Çünkü en olmadık yemek yapamıyorsun. En kötüsüne ver beşi.
0: Evet Safvet Bey siz de başlayabilir miyiz?
1: Tabii ki şefim buyurun.
0: Kalın yerinden miyim ince yerinden miyim?
1: Ya hangi nasıl çok seversiniz yani? Kalın yerden mi seversiniz?
5: Her türlüsü var şefim orada.
0: Burası istediğim gibi oldu. Burası çiğ. Galeta unu çiğ. Çünkü ne yaptın bunu? Kızgın yağ atmadın. Yağ kızdı, burası pişti. Burayı da hiç çevirmedin böyle, ters çevirmedin. Galeta unu üstü bembeyaz duruyor. Bir tarafını kırmızı toz biber yapmışsın. Alt tarafında kırmızı toz biber yok. Hatta şöyle yapabilirim bak. Burada kırmızı toz biber göremiyoruz. Çiğ patatesten anlaman lazımdı yemeğini.
1: Evet ya bak doğru patatesi ben biraz...
0: Vallahi.
5: Gibi.
1: Doğru doğru.
0: Tamam,
5: gibi
0: güzel.
5: Fazla.
0: Safvet abi güzel çiğ tamam. Üst ama...
1: Patates yani, patates
4: bir
1: biraz...
4: Bir tur çevirse.
1: Evet benim patatesi biraz çiğ gibiydi.
0: Lezzetli gayet güzel patatesler biraz diri. Çiğ değil diri. Yani al dente.
1: Al dente.
0: Evet.
1: Al dente.
4: Aldanmış yani.
1: Al dente.
0: Güzel.
1: Güzel,
0: orta yani.
1: Tamam.
0: Sana puanım 3.
1: Vallahi de 3 bir geçti bak billahi de aynen. Çok teşekkür ediyorum. İlk gün 0 verdi. İkincisi gün 1 verdi. Üçüncüsü gün 3 verdi. Yavaş yavaş yukarıya çıkıyoruz. Önümüzde 2 gün daha var. Olacak bu iş.
0: Sema Nur. Aynı hatayı Sema Nur da yaptı. Buz gibi yağın içerisinde senin gibi.
5: Değildi şefim o kadar da değildi.
0: Hayır, hayır hayır hayır. Soğuk yağın içerisine. Böyle değil ben gördüğümü söylüyorum. O buz gibiydi seninki de buz gibiydi. Bir tık yağ çekti. Önemli olan kızgın yağ atmak. Bu yağ çekmiş. Bu da yağ çekti bu da yağ çekti. Gördüğümü söylüyorum ben. Sesleri duyuyorsun değil mi? Katır kutur. Sana dedim ki... Hatırla.

0: patatesin çiğ kısımlarının içinden al. Diğer yarısındakileri dedim, pişmiş yerlerini kullan dedim. Yaptın mı?
1: Yaptım ama öncekilerde biraz kalmıştı.
0: Öncekiler dediğin?
1: Öncekiler pişmemişlerdi.
0: Keşke sarımsakları da doğrasaydın ya.
1: Doğradım. O kadar da küçük doğradım ki.
0: Vallahi.
1: Sarımsakla imtihanım ya.
0: Tavuk yağ çekmiş. Kurutmuşsun tavuğu bir de. Sana puanın 3.
1: Şeften bugün 3 puan aldım. Aslında 4 puan almam gerekirdi. Temizlikten bir puan kırdı. Ama biraz modum düşürdü tabii ki. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki 5 puan almak istiyorum.
0: Şimdi gelelim as solistimize.
2: Teşekkürler.
0: Teknik çalışma olarak güzel bir tavuk. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Bakalım patates salatasına. Yoruma kapalı bir tabak.
2: Öyle mi? Neden?
0: Evet.
2: Neden şefim?
0: Bilmem. Sence? Yoruma gerek var mı?
2: Gerek. Siz... Ben size güveniyorum. Çok teşekkürler. Vallahi şeften de 5 puan aldım. Onlar ne derlerse desinler. Ben şeften aldım o 5'lerle hafta sonunda birinci olacağıma da inanıyorum. 10 bin lirayı da alacağıma inanıyorum. Şeften herkes 5 puan alamaz.
0: Gelelim Trakya Fatih. Sulu güzel. Dördünün içerisinde en lezzetli yediğim tavuk. Çünkü baharatlar inanılmaz güzel geliyor. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber.
3: Eşit dağıtmaya çalıştım şefim.
0: Eşit. Patatesler nasıl, bir bakalım.
3: Güzel piştiğine de inanıyorum. Doğrarken de güzeldi. Çiğlik gelmedi pek.
0: Hardal, mayonez, sarımsak çok geriden geliyor ve taze soğan çok iyi. Hem tavuğun inceliği, özellikle baharat kısmı, baharatla tavukla patateste yediğim zaman tekstürler tam oturmuş 5 puan.
3: Teşekkür ederim şef. Ben şeften 5 puan alınca nutkum tutuldu be sevinçten. Ne yapacağımı da şaşırdım bir ara ama gözlerim ışıl ışıl oldu yani. Ayın beşi gibi oldum gene be, bomba gibi.
0: Çok keyifli, çok lezzetli iki tabak. Patatesler çiğ, büyük doğranmış turşular, küçük doğranmış, kalın ama ilk gün ve ikinci güne göre çok başarılı bir tabak.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Saffet abicim. Evet, üçüncü günün sonunda toplam almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
0: Saffet abicim, üç günün sonunda toplam almış olduğun puan 13.
4: Çok güzel. Allah bereket versin.
0: Semanur, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 26. Cidem, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 30. Aranızda çok bir fark yok. 26-34. 4 puan fark var. Kapatılabilir mi? %100 kapatılır. Ve Trakyalı 3-5 Kemal. Babanın oğlu Kemal. 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 41.
2: Vay be.
0: 41 puan. Erken sevinme istersen.
3: Doğru. Yok, ben aranızda... geçen haftadan biliyorum. Çok da puan farkı yok. Ben şeyden korkuyorum.
0: Saffet abi.
3: Saffet abi sol şeride çıkar mı? Yapıyorum. Geçen hafta çünkü ben, geçen sefer ben aynı durumdaydım. Bak, kimse üste çıktım diye sevinmesin. Çok alta düştüm diye yerilmesin, üzülmesin.
0: Peki yarın 4. gün artık sonra 10 bin liranın sahibini bulacağız.